0: Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne 12, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na 15 ismin ataması gerçekleştirildi. Besni ve Su şehrine ilk kez Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcısı ataması gerçekleştirildi. Serik, Ortaca, Su şehri ve Sandıklı adliyelerine ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ataması yapılarak bu ilçeler ağır ceza merkezi haline dönüştürüldü. Ayrıca İstanbul Ticaret Mahkemeleri, İstanbul Adliyesi'ne birleştirilerek 30 mahkeme olarak tek çatı altında toplandı.
1: ABD ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış bir şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise mutabakat zaptının imzalanmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi.
0: ABD ile İran mutabakat zaptının maddeleri konusunda anlaşmaya vardı. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmiş. İran tarafı ise anlaşmaya dair kesin konuşmaktan kaçınmıştı. Dünyanın beklediği olası imzaya dair peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. Kendilerini toplasalar iyi olur yorumunu yaptı. ABD'li üst düzey bir yetkili de anlaşma şartlarına dair konuştu. Yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını söyledi. Anlaşmayla İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini savundu. Yetkili, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun önce yerinde imha edileceğini ardından ABD'ye verileceğini ifade etti. Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını da belirtti. İran tarafından da açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair İslamabad mutabakat zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadelerini kullandı. Arakçı daha sonra İran Devlet Televizyonu'na konuştu. Mutabakat zaptının henüz imzalanmadığını ve değişiklikler olabileceğini aktardı. Eğer imzalanırsa bu uzaktan yapılacak ve anlaşmaya dair duyuru imzaların ardından gerçekleşecek dedi. Nükleer konuların mutabakat zaptı imzalandıktan sonra tartışılacağını ifade eden Arakçı, anlaşmayla Lübnan dahil tüm bölgelerde savaşın sona erdiğinin duyurulacağını söyledi. İsrail'in bu anlaşmaya karşı olduğunu sözlerine ekledi. Savaşın bitmesiyle İsrail'in işgal ettiği noktalardan geri çekilmek zorunda kalacağına vurgu yaptı. Mutabakat zaptının ayrıntılarına dair kesin konuşmayan İranlı bakan, ABD tarafından uygulanan ambargonun anlaşmayla sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın geleceği de tartışılıyordu. Abbas Arakçı, anlaşma kapsamında Boğaz'ın yeniden açılacağını ancak yönetiminin İran ve Umman'da olacağını savundu. İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını ifade etti. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan bakan, Tahran için tercih edilen tek çözümün seyreltilme olduğuna vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibafsa sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Önümüzdeki anlaşma için başka bir yol yok, verilen sözler yerine getirilmeli diye yazdı.
1: Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki vize muafiyetine ilişkin anlaşma resmi gazetede yayınlandı. Anlaşmayla diplomatik ve yeşil pasaport sahibi Türk ve Suudi vatandaşlarına karşılıklı olarak vizesiz seyahat hakkı tanındı. Söz konusu anlaşma 7 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısında imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne ziyaretinin ardından bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ve projelerin hizmete girişi için gittiği Edirne'de bir kafeye girdi. Erdoğan, kafedeki vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Küçük çocukları da seven Erdoğan, bir süre sonra kafeden ayrılarak dönüş yoluna çıktı. Gaziantep'te saat 00.08'de yani 12.08 geçe 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. depremin merkez üssü Nurdağ ilçesi olarak tespit edildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü de 4,6 olarak ölçüldü. Sarsıntı Nurdağ'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa sürede olsa panik yaşadı. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durumda bildirilmedi. Bu haberle noktaladık. Saat başına tekrar burada olacağız.
2: Hava durumu. Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. Kuvvetli kariyerli sıcaklık 18 derece hissedilecek. Ankara, İzmir ve Bursa'da da yerel sağanaklar bekleniyor. Antalya'da yağmur yer yer şiddetli olacak. Ankara 22, İzmir ve Antalya 27, Bursa 24 dereceye iniyor. Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık kariyerinde etkisiyle çoğu yerde 20 derecenin altında hissedilecek. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak.
3: NTV Radyo. Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati.
4: Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiye, yine empatiye hoş geldiniz. Bu akşam ne kadar anlatsam eksik kalacak bir konu ağırlıyoruz. Gerçekten de ağırlıyoruz. Ağır bir misafirimiz var. Bir büyük usta, bir büyük müzik ustası. O yüzden de lafı uzatmadan hemen onunla sohbete başlamak istiyorum ki vakit kaybetmeyeyim överek. Çünkü ne kadar övsek olmaz, bir de övgü ihtiyacı olana yapılır. Onun hiç ihtiyacı yok. Fatih Erkoç, hoş geldin usta.
5: Ahmetciğim çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan, senin güzel programında olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim davet ettiğiniz
4: için.
5: Abi
4: biz gerçekten teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Ben yani kendi payıma şunu söyleyeyim, herkes için geçerli, herkes çok heyecanlı bugün seni misafir edeceğimiz için. Fakat ben gençliğimden itibaren, senin Norveç'ten dönüşünden itibaren hemen hemen hiçbir şeyini kaçırmadan her zaman takip ettim. Çok büyük hayranın olduğunu söyleyeyim. Arada bir dilim, aklım sürçerse benden değil sendendir, haberin olsun. Senden ötürüdür yani.
5: Estağfurullah. Senin dilinin sürçeceğini zannetmiyorum. Ayrıca olursa da hiç sorun yok.
4: Dilimiz sağ olsun.
5: Benim de sürçebilir.
4: Abi seni sürçmez. Sen çok alacaklısın zaten. Empatiye hoş geldin.
5: Eksik
4: Peki
5: ol.
4: Neler yapıyorsun? Bu sene Bodrum'da Marina'da 19. yıl.
5: 19. yıl Mayıs'ın 1'inde başlıyor.
4: Wow.
5: Yani bu hakikaten hayatımda ne öncesinde ne bundan sonra, zaten yaş kemale ermek üzere, ne sonrasında olabilecek bir şey. Bir mekanda 19 yıl çalışmak, müzik yapmak, ama artık aile gibi olduk oradaki evet. arkadaşlarla, işte işletmecisi olsun, birçok çalışan arkadaşımız olsun, diğer arkadaşlarım sürekli şey diyorlar. Ben önümüzdeki yaz çalışmayacağım filan dediğimde burası sensiz olmaz diyorlar.
4: Tabii.
5: Yani aşk elma şekeri gibi. Her geçen gün, ki 38 seneyi bitirdik biz, gittikçe artan bir sevgi hissediyoruz ikimiz de. Oslo'da denedim. Gittim o müzisyenlerin bulunduğu ortamlara. Böyle böyle dedim, ben trombon çalıyorum, şarkı da söylüyorum. En az bir sene burada takılıp kendini ispat etmen lazım. Abi.
4: Yapay zeka müzisyenler için ciddi bir rakip mi diye sorayım.
5: Benim
4: yapay
5: yaşımdakiler zekalı için değil. Bu hastalık, lenfoma, ilk teşhis konduğunda bana diyordu ki evinde otur, sahneye çıkma, araba kullanma. Hocam ben o zaman ölürüm dedim ya. Onun çok talibi vardı. Biliyordum bu şarkıyı yazdığında onun talibi olduğunu. Aşık oldum yine ben bir güzele. Yol verin na dostlar, gülüme varayım.
4: Peki, birinci hikayenin ahiret soruları. Bunu Fatih abiye soruyorum. Abi, insanı geliştiren hangisi? Merak mı, tutku mu daha ziyade? Hangisi daha geliştiricidir?
5: Tutku olması lazım. İşte benim fotoğraf çekme ve o işlerle uğraşma hobim var. Çok uzun yıllardır var ama 2 yıldır çok ağırlıklı. Orada mesela iyi fotoğrafçı olmak için tutkuyla o işe sarılman lazım dedikleri için ilk aklıma o geldi.
4: Müzik öyle değil mi?
5: Tabii tutku olmadan...
4: Tıp öyle değil mi abi? Tutku olmadan oluyor mu?
5: Yani merak...
4: Az şey
5: merak
4: değil tabii. Az, merak da az şey değil.
5: Ama tabii bütün mesleklerde olduğu gibi tıpta da iyi doktor, daha az iyi doktor, daha iyi doktor var galiba. Çünkü karşımıza çıkan o kadar farklı şeyler oluyor ki. Hani tedavi sistemleri önerdikleri oluyor. Mesela 2-3 doktorun söylediği kesin sen kemoterapi olacaksın denen adama. Bir diğer doktor, yok sende hiçbir şey yok, ya. Yok canım diyor. Yani...
4: Yordamlar çok değişiyor galiba.
5: Tutkuyla bağlı olan herhalde daha doğru söylüyor.
4: Daha doğru. Peki, güzel. Peki abi, uzmanlık alanlarından biri olduğunu tahmin ediyorum. Aşk ne demek? Sen nasıl tanımlarsın aşkı? Bunun şarkılarını yazdığını söyledin uzun yıllar.
5: Kimdi o şair büyüğümüz? Ne kadınlar vardı, ne kadınlar sevdim zaten yoktular değil mi?
4: Evet.
5: Birçok şarkı sözü benim yazdığım, eminim birçok söz yazan başka sanatçı arkadaşlarım da aynı şeyi yapıyordur. Ama rahmetli Kayahan belki daha çok yaşıyordu o. Hayal ettikleri birçok şey olabilir ya da belli bir şeyden yola çıkıp onu... Müzik de öyle. Mesela sana müziğin bir şarkının tamamı ilham olarak gelmiyor.
4: Gelmez.
5: Genelde işte bir ufak melodi bir şey geliyor. De. Sen onu tamamlıyorsun. O ilhamı devam ettirebilirsen güzel bir şarkı oluyor. Sözler de öyle diye düşünüyorum. Yani aşk elma şekeri gibi. Ama sevgiyle aşk farklı diye düşünüyorum ama İngilizce'de ikisi de aynı kelime. Biz love dedikleri hem aşk diye.
4: Bizde her şeyin başka adı vardır.
5: Evet, sevgi bizim algıladığımız şekliyle uzun süreli bir bağlılık. İşte genelde aşk ve sevgi arkadaşına ya da eşine duyduğun ilk akla gelen o. Tabii biz çok şeye karşı aşk ve sevgi var. Ama ben eşimle alakalı işte diyebiliyorum ki her geçen gün ki 38 seneyi bitirdik biz.
4: Müthiş.
5: Ağustos'ta 39 olacak inşallah.
4: Maşallah.
5: Gittikçe artan bir sevgi hissediyoruz ikimiz de. Aşk mesela bazı çiftler var, ayrılıyorlar. Hatta müzisyen çiftler tanıdığım, birlikte zamanında çalıştığım, artık kardeş gibiyiz birbirimizle değil.
4: Diyorlar.
5: Ayrılıyorlar. Aşk bitmiş oluyor. Yani.
4: Biraz şey.
5: Ve o zaten ilk heyecan belki sadece insan ilişkilerinde değil, bütün şeylerde satın aldığın bir şeyi böyle çok merakla alıyorsun. Atıyorum fotoğraf makinesi. Bir müddet sonra o aşk geçiyor ama sevgisi hala devam ediyor.
4: Aşk biraz taşkın bir şey. Sevgi daha olgun bir şey, daha kurumsallaşmış bir şey galiba değil mi?
5: Evet.
4: Peki abi, bir tatsız bir sorum da var bu tatlı sorunun üstüne. Ölüm sana ne ifade ediyor?
5: Tabii herkes ölümden korkuyor. Ben de biraz korkuyorum yani. Ama şöyle bir şeye de inancım var Ahmet. Öldüğüm zaman ben iyi bir durumda olacağıma inanıyorum. Çünkü bugüne kadar hiç kimseye bir yanlış yapmadım. Olabildiğince destek olmaya çalıştım. Müzisyenlere olsun... İşte insanlara olsun, akrabalara olsun, ihtiyacı olanlara olsun. Yani ben kendimi iyi bir insan olarak kabul ediyorum.
4: İşini de olağanüstü yaptın.
5: İşimi de olabildiğince iyi yapmaya çalıştım. derslerine hep iyi çalıştım o anlamda.
4: Harika bir rol modelsin kendi model
5: çok
4: olarak alanlar için.
5: Birçok beni bilen genç müzisyen adayları ya da genç müzisyenler örnek almaya çalışıyorlar. Bir de okulum var. Onunla da Bursa'ya çok şey kattın diyorlar veliler. Allah razı olsun. Onlara çok teşekkür ediyorum senin vasıtanla.
4: Süper. Şimdi Fatih Erkoç'u yolcu ediyoruz kısa bir süre için. Hikayemizin sonuna kadar. Bak şimdi anlatıyorum, meğerse sen kimmişsin. İlk hikayemizde 1931 yılında Çankırı'da doğuyorsun. Baban memur, annen ev hanımı. Sen 4 yaşındayken babanın tayini çıkıyor, Ankara'ya yerleşiyorsunuz. Annenle baban birbirlerine çok aşıklar. Edebiyatla son derece ilgililer. Romantik bir çiftin çocuğusun. Türk sanat müziği dinlenen bir evde büyüyorsun. Bilhassa baban şiire özel bir ilgi besliyor. Annene ve sana şiirler okuyup şairlerden bahsediyor. Ve sen de baban vesilesiyle şiire merak salıyorsun çok küçük yaşta. Şair olmak istiyorsun. Çocukluk yılların böyle geçiyor. Biraz ileri sarıyorum. 1937'ye geldik. 6 yaşındasın. İlkokula başlıyorsun. Ya şimdi 6 yaşındaki bir çocuğa sormak isterim. Sen şair mi olacaksın gerçekten? Yani senin kahramanın şairler mi yoksa mesela baban mı?
5: Birincisi babam, ikincisi şairler. Babam çok önemli. Çünkü onu çok seviyorum. Onun yolundan gitmeyi tercih ederim. Ama şair olmayı da istiyorum.
4: 6 yaşında.
5: Evet.
4: Ne güzel.
5: Hatta yazdığım birkaç bir şey de olabilir yani.
4: Okumak istedim seni. Senin kahramanın baban. Ama okula başlayınca bir kahramanın daha oluyor. Tabii ki o da öğretmenin. Öğretmenin senin için büyük bir rol model. Onun sayesinde hem okulu seviyor, derslere ilgi gösteriyorsun ve çok zekisin. Tabii ki sınıfta okumayı ilk söken de sen oluyorsun. Türkçe derslerini bilhassa iple çekiyorsun. Özellikle konu şiir olduğunda coşkulanıyorsun, taşkınlaşıyorsun. Şair olacağım diye yeri göğü inletiyorsun. Öğretmenin seni teşvik ediyor, destekliyor. Onun sana inanmasıyla birlikte her gün daha da başarılı bir öğrenci haline geliyorsun. Matematik ve fen bilgisinde de başarılısın. Fakat aklın, fikrin hep şiirde. İlkokul yıllarında defterler dolusu şiirlerin var. Daha küçük yaşta. Geldik 1941 yılına. Şimdi 10 yaşındasın. Öğretmenin maalesef kansere yakalanıyor ve vefat ediyor. Soru, rol model aldığın, can kulağıyla dinlediğin, seni destekleyen öğretmenini kaybettin. Küçük bir çocuk için bu ağır bir kayıp değil mi?
5: Çok ağır bir kayıp. Çünkü anne babamdan sonra bana en yakın olan öğretmenim. Benim gelişmeme katkı, en büyük katkı yapan öğretmenim. Derinden yaralandım yani o konuda.
4: Hayatta ilk kez böyle bir acı yaşıyorsun küçük yaşta.
5: Evet, maalesef.
4: Gerçekten perişan haldesin. Kaleme sarılıyorsun, acını dizelere döküyorsun. O süreçte ders çalışmak da sana iyi geliyor. Derslerin üzerine daha fazla düşüyorsun, azmediyorsun. Sınavlardan son derece iyi notlar alıyorsun. Hatta Ankara'da düzenlenen bir deneme sınavında il birincisi oluyorsun. Sonuç doktor olma kararı. Doktorluğa karar veriyorsun. O kararın duygularını ifade etmeni sağlayan şiirden vazgeçmek demek değil. Şiirlerini bir gün kitap haline getirmeyi de istiyorsun bir yandan. Ama şair olmak değil, artık doktor olmak istiyorsun. Ama 11-12 yaşındasın. Neden şair olmaktan vazgeçtin? Ya da şöyle sorayım istersen. Neden birden doktor olma kararı?
5: Çok zeki olduğum için doktorların ne yapıp ne yapmadıklarını biliyorum, kavradım. Doktorların neredeyse tamamı illaki bir sanat dalıyla uğraşıyorlar. Müzikle uğraşanlar var.
4: Hep öyle oluyor değil mi?
5: Evet.
4: Hep öyle oluyor.
5: Dolayısıyla daha kalıcı bir meslek elde edeyim. Bir de tabii insanları iyileştirmek
4: şifacı
5: benim için ya çok önemli. Yapabildiğim sürece şiir de insanları iyileştirebilir. Doktor olunca dediğin gibi şiirden vazgeçmek anlamına bu gelmeyecektir. O yüzden hem doktor hem şair olmayı amaçlıyorum.
4: %100 isabet. Öğretmeninin ölümü sana büyük bir acıyla beraber tabii ki farkındalık da getiriyor. Tam da söylediğin gibi. Artık ölümün geride kalanlara ne yaptığını biliyor. İnsan hayatı kurtarmak istiyorsun en çok bu kayıpla birlikte. Başka çocuklar da öğretmenlerini, annelerini, babalarını, sevdiklerini kaybetmesin diye çabalaman gerektiğini düşünüyorsun. Bu yüzden de hep ders çalışıyorsun. Ortaokul ve lise yılların aynı biçimde, aynı tempoyla geçiyor. Bir yandan dersler, diğer taraftan da şiir ve edebiyat. Hepsiyle aynı oranda ilgilenmeyi başarıyorsun. Hepsine ayrı vakit ayırabiliyorsun. Lisede edebiyat kulübüne üye oluyorsun. Ve bu kulüpte yan sınıfta okuyan Tülay'la tanışıyorsun. Yıl 1946, yaş 15. Nasıl biri bu Tülay? Onu görünce aklın... kalbinden neler geçiyor?
5: Tam yaşındayım herhalde o işlerin. Kalp böyle bir hızla atıyor. Ona şiirler yazasım geliyor. Nitekim yazıyorum da. Umuyorum ki birlikte olup uzun yıllar sevgiyi paylaşma durumunu yaşarız. Mutluluktan daha çok şiir yazarım. İşimi daha keyifle, daha canla başla yaparım. Bunu düşünüyorum.

0: İstanbul'un her semti ayrı bir hikaye anlatır. Ama o hikayelerin en lezzetlileri esnaf lokantalarında saklıdır.
1: Yüzlerce yıllık reçeteler, kuşaktan kuşağa aktarılan lezzetler. Tabaktaki emek, sabır ve gelenek. Buse Yıldırım, İstanbul'un esnaf lokantalarını keşfe çıkıyor. Ahilit geleneğinin son sofraları, halkın mutfağı, esnaf lokantaları bugün 15.15'te NTV'de.
2: Tülay'a aşıksın. Bu aşk sana yeni şiirler yazdırıyor, tam da söylediğin gibi. Ama lise yılların boyunca bu aşkı ilan edemiyorsun, itiraf edemiyorsun. Mahcubiyet. Ta ki mezuniyet gününe kadar, yıl 1949, yaş 18, mezuniyet töreninde Tülay'a ilanı aşk ediyorsun. Tülay da aşkına karşılık veriyor. İkiniz de tahsilinize Ankara'da devam ediyorsunuz. Sen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giriyorsun. Hastalara şifa dağıtacaksın. Zaten sen çocukluktan beri şifayı şiirde buluyordun. Aşkın şifası şiiri mağlup eder mi sence?
3: Bir müddet eder.
2: Öyle mi? Dağıttı mı biraz? Biraz dağıtır mı diyorsun?
3: Evet.
2: Evet, şiiri dağıtır. İnsanları iyileştirmek gayesiyle dikkatini derslerine veriyorsun. Zor bir bölüm zaten. Çok çalışıyorsun ve duygularını ifade etmenin en iyi yolu olduğu için edebiyata tutunuyor, şiirler yazıyorsun. Tülay'la beraber edebiyat, müzik, sanat etkinliklerine katılıyorsunuz. Yazarlarla, çizerlerle, tiyatrocularla, müzisyenlerle tanışıyorsun. Çevren genişliyor. Bu çevre seni elbette geliştiriyor, büyütüyor. Nihayetinde tüm şiirlerini topluyorsun ve ilk şiir kitabın Sen Tıbbiye'de Okurken, daha öğrenciyken yayınlanıyor. 1957 yılında mezun oluyorsun. 26 yaşında mecburi görev için Nevşehir'e gidiyorsun. Nevşehir'deyken de her fırsatta Tülay'ı görmeye Ankara'ya gidiyorsun. Kimi zaman da Tülay işte Nevşehir'e çıkıp geliyor. Ve görev bitince evleniyorsunuz. Çok düşkünsün Tülay'a, çok aşıksın. Tüm hayatını onunla yaşamak istiyorsun. Tülay'ın bakışları, konuşması, saçının rüzgarda salınışı bile sana çok iyi geliyor. Aşkını yıllarca doya doya yaşıyorsun. 30'lu yaşlarında ikinci şiir kitabın çıkıyor. Bir de kız evladınız oluyor. Birkaç sene sonra da bir oğlan katılıyor aileye. Ankara'da hekimliğe devam ediyorsun. Şimdi sen hem bir hekimsin hem şairsin. İki şiir kitabın var. Yani şiir yazarken mi yoksa hastalarınla meşgul olurken mi kendini daha huzurlu buluyorsun ya da daha iyi hissediyorsun diye sorayım.
3: Sanıyorum hastaların iyileşmesi beni daha mutlu ediyor.
2: Öyle mi?
3: Çünkü birinci mesleğim doktorluk. Normal hayatta söyleyemeyeceğim şeyleri şiire dökebiliyorum. O yüzden onun da eş değerde bir keyfi oluyor diye düşünüyorum. Ama hastaları iyileştirmek bana daha iyi geliyor.
2: Evet. İnce bir konu bu tabii. İkisini de çok seviyorsun ama biri aşkın, yani o açıdan sordum şiiri. Evet. Aslında şiiri hiçbir şeye değişmiyorsun. Şiir senin için bambaşka bir noktada, ancak başarılı da bir anestezi doktorusun. Yurt içi yurt dışı birçok kongreye katılıyorsun mesleğin gereği. Makaleler yazıyorsun, mesleki makaleler. Yıllar içinde de birçok hekim yetiştiriyorsun. Ev, iş, aile, edebiyat derken seneler geçiyor. Geldik 1982 yılına, 51 yaşındasın. Eşin Tülay Hanım vücudunda bir takım sıkıntılar hissediyor. Vakit kaybetmeden hemen tedavi, yani hastaneye başvuruyorsunuz. Hastanede yatış veriliyor. Tedavi süreci boyunca eşinin başından hiç ayrılmıyorsun. Kalemini defterinde yanından ayırmıyorsun. O arada şiirler yazıyorsun. Duygularının biraz karmaşık olduğunu tahmin ediyorum. Bir parça anlatabilir misin? İnsan öyle bir şeyi nasıl yönetebiliyor acaba? Yönetebiliyor mu?
3: Çok zor bir iş. Yani herkesin iyi yönetme şansı olduğunu düşünmüyorum. Allah'tan şiir yazdığım için dertlerimi, üzüntümü, hüznümü şiirlere dökebiliyorum. azimle üzüntümü Tülay'a göstermemeye çalışıyorum. Daha fazla üzülmesini istemiyorum. Benim de üzülmemi gördüğünde o daha çok üzülüp onu istemiyorum. O yüzden içimde fırtınalar kopuyor, isyanlar kopuyor. Ama kendimi tutuyorum, sabrediyorum. Şiirlerle, şiir yazarak, edebiyatla uğraşarak üstesinden gelmeye çalışıyorum bu problemin.
2: Peki bir yandan da insan doktor olunca böyle bir duruma daha serin, daha mesafeli bakabiliyor mu? Yoksa bu kadar yakınında olduğu zaman yangın aynı yangın mıdır sence?
3: Yangın aynı yangın ama iyileşme ihtimalinin olumlu düşünmek isteyen bir insanım ben hep. İyileşeceğine inancım da var. Tabii bu inanca rağmen gene hüzün ve üzüntü kaçınılmaz.
2: Evet, çünkü eşinin hastalığı ilerlemiş. Günler geçerken işte saçları dökülüyor, günden güne eriyor. Neredeyse bir deri bir kemik kalıyor. Hastalandığı zamanki kilosunun yarısına kilosu düşüyor. Ve tedavi sürecinde maalesef komaya giriyor. 10 gün geçiyor uyanmıyor, 20 gün geçiyor uyanmıyor. Bu süreçte çocukların seni yalnız bırakmıyorlar. Yazar, çizer, doktor arkadaşların, besteciler, güfteciler, bütün sanatkar arkadaşların ziyarete geliyorlar. Mevsim ilkbahar. Güneş açtığında umutla doluyorsun. Hava biraz kapandığında umudunu yitiriyor gibi hissediyorsun. Her şey açık bir yara gibi üflese, hava üflese acıyor. Kaleminle, defterinle daha ziyade zamanını geçiriyorsun. Tülay'ın başında elbette. Şiirler yazıyorsun. Lakin 29. gün oluyor. Eşin hala uyanmış değil. Korkuyor musun? Kötü bir ihtimale de hazır mısın? Hala umudun var mı ya da?
3: Umudum gittikçe azalsa da tamamen bitmiş değil.
2: Gayret devam ediyor.
3: Gayret devam ediyor. Etmeli. Her koşulda etmeli. Ama zor.
2: 30. günün sabahı şimdi. Güneş açmış, gökyüzü masmavi. Eşin ansızın gözlerini açıyor. Mutluluktan ağlıyorsun ve alıyorsun eline defteri, başlıyorsun yazmaya. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Hatırlatayım, 1982, 51 yaşındasın. Önce bir hekim olan sana şunu sormak istiyorum. Doğum ve ölüm ne demek? Hekim olarak söyle bana.
3: Hekim olarak söyleyemem. Ama uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel'in sözleri, iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz
2: gece. O iki kapı nedir?
3: İşte biri doğum, biri ölüm. Hmm. Ben doktorum ama şuna inancım çok fazla. Biz dünyada yaşayan insanlar olarak bir hayal aleminde yaşıyoruz. Hmm. Beynimizin işte %7'sini, %8'ini
2: ancak.
3: Yani en fazla Einstein
2: 12.
3: 12 falan kullanıyordu. Dolayısıyla geride daha %90 küsür
2: potansiyel
3: var. Onu kullanamıyoruz. Dolayısıyla algımız kısıtlı. Bir de 200 ila 500 milyar ışık yılı mesafelerden bahsediyor bilim adamları.
2: Orada kainattaki. Neler var orada falan.
3: Dünya bütün o hepsinin içinde, bütün galaksiler içinde bir toz zerresi kadar diyor. Dolayısıyla çok dünyada algılanması kolay bir konu değil bu. Onun için ben rüyadayız diye düşünüyorum. İşte öldüğümüz zaman uyanacağız diye düşünüyorum.
2: Hmm. Hayat nedir? Şiir insan hayatını gerçekten iyileştirebilecek bir güce sahip mi?
3: Müzik kadar olmasa da, çünkü müzik daha evrensel. Şiir dediğinde bir lisan...
2: Dil engeli var değil mi?
3: Dil engeli oluyor. Yani dünyadaki diğer insanlara, senin dilini anlamayan insanlara...
2: Birinci elden ulaştıramıyorsun.
3: Çeviri şart. Daha bir tercümeyle olacak. Ama orijinal kadar genelde... senin anlatmak istediklerini
2: o derinlikte
3: karşı taraf
2: duymuyor,
3: o derinlikte hissedemeyebiliyor. Onun için müzik, tabii bu enstrümantal müzik olduğu gibi sözlü müzik de olabilir. Yani müzikte Türkçe söylesen de bir yabancı ondan etkilenebiliyor.
2: Evet, evet.
3: Melodiyle olduğu için o müziğin içinde sen duygularını sözlerle olmasa bile... karşındaki dinleyene duygularını aktarabiliyorsun. Ne kadar iyi aktarırsan o kadar mutlu oluyor adam ve dolayısıyla sen de mutlu oluyorsun. Onun için...
2: Ama yani belki bir şiirin de aslında bilmediğiniz dilde de dinlediğiniz zaman belki onun da bir müziği vardır muhakkak. Ama dinleyenin evet. çok şiir sevmesi lazım. Okuyanın çok iyi okuması lazım. Ama müzik bambaşka
3: çok,
2: tabii
3: çok
2: o
3: haklısın.
2: Açıdan doğru söylüyorsun.
3: Çok haklısın, evet.
2: Peki tanışalım mı bu şair doktorla?
3: Lütfen.
2: Efendim geliyor.

0: Abi Doktor Bekir Mutlu sözlerin sahibi. Erdoğan Berker'in bestesi.
1: Evet.
0: Samimi Sanayi sever misiniz? Samimi Sanayi söylüyordu.
1: Severim,
0: Seversiniz. Ben de
1: severim.
0: çok severim.
1: Severim.
0: Doktor ve şair Bekir Mutlu'nun eşi Tülay Hanım hanımefendi. Doktor Bekir Mutlu 1984 yılında Bir İlkbahar Sabahı adlı şiir kitabını yayınladı. Artık şarkı şiir kitabına dönüştü şarkı sözü. Diğer iki kitabın isimleri de Yudum Yudum Sevda ile Yine de Beklerim'dir. Bekir Mutlu'nun Bir İlkbahar Sabahı şiiri Erdoğan Berker tarafından bestelendi. 1985 yılında Hürriyet Altın Kelebek ödülünü aldı. Daha sonra Milliyet Gazetesi'nin yarışmasında birinci seçildi. Bu şarkıyı ilk olarak 85'te Samime Sanay okumuştu. Doktor Bekir Mutlu 1995 yılında emekli oldu. 64 yaşından sonra sadece ve sadece şiirle ilgilendi. Nihavend, Uşak, Hicaz ve Mahur gibi makamlarda bestelenmiş 155 şiiri var. Bunların 56'sı TRT repertuarına girmiş. Doktor Bekir Mutlu hekimliğiyle, şairliğiyle elbette insanlara şifa oldu. 2005 yılında kansere yakalandı. 4 yıl boyunca savaştı ve 2009 yılında 78 yaşında aramızdan ayrıldı. Eşi Tülay Mutlu onu "İyi ki senin eşin oldum. Birbirimizi sevmekten bıkmadık. Hep el eleydik. Kendine iyi bak. Yeniden kavuşuncaya kadar güle güle küçük dev adam" sözleriyle uğurladı. Ruhu şad olsun. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz kendisine. 1931 yılında Çankırı'da doğuyorsun. Bilhassa baban şiire özel bir ilgi besliyor. Ve sen de baban vesilesiyle şiire merak salıyorsun çok küçük yaşta. İlkokul yıllarında defterler dolusu şiirlerin var. Lisede edebiyat kulübüne üye oluyorsun. Ve bu kulüpte yan sınıfta okuyan Tülay'la konuşuyorsun. Tülay'a aşıksın. Bu aşk sana yeni şiirler yazdırıyor. Aile, edebiyat derken seneler geçiyor ve maalesef eşin komaya giriyor. 10 gün geçiyor uyanmıyor, 20 gün geçiyor uyanmıyor. 30. günün sabahı eşin ansızın gözlerini açıyor. Mutluluktan ağlıyorsun ve alıyorsun eline defteri, başlıyorsun yazmaya. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Bekir Mutlu'nun Bir İlk Bahar Sabahı şiiri Erdoğan Berker tarafından bestelendi. 1985 yılında Nihavend, Uşak, Hicaz ve Mahur gibi makamlarda bestelenmiş 155 şiiri var. Bunların 56'sı TRT repertuarına girmiş. 2005 yılında kansere yakalandı. 4 yıl boyunca savaştı. 78 yaşında aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz kendisine. Bak ilk hikayemiz bitti. Senin soruların geldi. Nasıl gidiyoruz? İyiyiz değil mi?
1: İyiyiz.
0: Memnunsun. Tamam.
1: Yani ben memnunum. Umarım
0: biz çok memnunuz.
1: Sen de memnunsun.
0: Rahmetli Doktor Bekir Mutlu'nun hayatıyla birlikte bir ilkbahar sabahı isimli şaheserinde hikayesini böylece işlemiş olduk. Oradan senin 86 yılında Kuşadası Altın Güvercin yarışmasında birinci olduğun Yol Verin Adostlar adlı şarkına bir geçiş yapayım. O şarkının hikayesi nedir? Biraz istersen bir hayır demezsen bir kısa mırıldanırsan hatırlasınlar.
1: Aşık oldum yine ben bir güzele. Yol verin adostlar gülüme varayım. Gülümü başkası koklamadan bir. Yol verin adostlar gülüme varayım.
0: Şahane bir şarkı. Ben bunu orada dinlemiştim biliyor musun Kuşadası'nda? Yani söylediğin zaman.
1: 86.
0: Tabii. Biz sürekli giderdik Kuşadası'na. Yarışmada yeniydi zaten o zaman.
1: İlkiydi.
0: İlkiydi.
1: 86.
0: Orada birinci olmuştu ve hemen de hepimizin diline düşmüştü zaten şarkı. Uzun yıl. Bir hiçbir zaman da unutmadık. Çok güzel şarkılarından.
1: Teşekkür
0: çok sayıda
1: ederim.
0: Güzel şarkından biri. Kime yazmıştın?
1: Şimdiki
0: dostlarım. Eşime. Dostlarımı dostlarına yazmadın. Yol verin a dostlar dediğin. Çekilirseniz bir oradan.
1: Yani burada şöyle. Onun çok talibi vardı.
0: Eşinizin.
1: Varmış. Ben ama o zaman biliyordum bu şarkıyı yazdığında onun talibi olduğunu. Onlara...
0: Ha, diğer adaylara bir müsaade ederseniz. Çok güzelmiş bu.
1: Abi bu 1984 yılıydı, doğru hatırlıyorsam. Kardeşim Sinan'ın düğünü için Norveç'ten gelmiştim. Yani buraya kesin dönmeden 2 sene önce filan diye hatırlıyorum. Mehlika benim eşimin adı. O uzaktan akrabamız. Hatta 5 yaşındayken İstanbul'a bir geldiklerinde ben onu belediye konservatuvarında okuyordum o zaman. Belediye konservatuvarına götürüp orayı gösterdiğimi hatırlıyorum. Çok güzel bir kızdı. Sinan'ın düğününde tabii Bursa'dan gelmişler. Uzun zamandır görmemişim. Dans ettik. Fotoğraf çekildi. Gecenin sonunda hani çıkarken fotoğrafçılar veriyorlardı o zaman. Şimdi direkt masana getiriyorlar galiba. Birkaç gün sonra da ben Norveç'e döndüm. Sinan'ın düğünü için gelmiştim. İşte annemi babamı da gördüm. Onları da gördüm. Ben o resme bakarak aşık oldum.
2: Hocam biz buna görücü usulü diyoruz.
1: Evet. Oldum ama ben bu aşkı açıklayacak halim yok. Tabii. Ama annemin şöyle bir sözü oldu. O zaman da Norveç'te evliliğim söz konusuydu. Ama ayrılmıştım. Hı hı. Ayrılınca da annem, ben sana Melika'yı düşünüyorum, ne dersin? Ben de boş ver dedim anne, daha bir tanesi bitti falan ama hani yan cebime gibi. Ha. İstemem yan cebime.
2: Mahcubiyet var işin içinde.
1: Tabii. Ama bir de annem işte buradayken öyle bir şey söyleyince o resme bakarak ben yol verin adresleri yazdım ama neydi? Pir Sultan Abdal'ın bir kitabı vardı, şiir kitabı o zaman bende. O kitaba, kitaptaki şiirleri okurken sal Allah'ım sal, sılama varayım diye bir şiir çıktı karşıma. Ben onu besteledim. Sal Allah'ım sal, sılama varayım. Ama o şiirde eski sözler vardı. Şimdi pop müziği olarak bir beste yapıyorsun ama sözler çok eski birçok insan anlamayabilir diye ben oturup
2: tazeledin ama şey yani, güncelledin.
1: Var. Aynen. Sal Allah'ım salı, yol verin dostlar olarak değişti.
2: Ama Mehlika'ya yazılmış bir, evet, bir şey.
1: Evet. Ve onun benim olan benim ona olan aşkımdan haberi olmadan bana şans getirdi ve Kuşadası'nda
2: birinci oldum. Ama 2 sene sonra çıkan albümde de albümün ismi oldu galiba, değil mi şarkı? Evet. Doğru. 87'de çıktı şey.
1: Bravo.
2: Evet, yol
1: verin. Ama tabii aklımda hep böyle tereddüt de vardı. Öyle güzel bir kız bekar kalıp beni bekleyecek hali yoktu diye de bir gam keder içindeydim yani.
2: Peki şarkı direkt Mehlika Hanım'a hediye edildi mi sizin tarafınızda? Bu senindir diye. Yani sana yazılmıştır diye.
1: Sonradan söyledim tabii.
2: Evlilik teklifinin içinde var mı böyle bir şey? Şarkı
1: dediğin gibi evlilik teklifi gibi değil, görücü usulü gibi olduğu için onların büyüklere, babası rahmetli olmuştu. Onların büyüklere işte önce dayısı, bizim çok yakınımızdı, İstanbul'da oturuyordu o. Ondan sonra abisi filan araya girdiler. İşte onlar, annesi de çok
2: gönüllü.
1: Benim annemi ve beni çok seven bir kadıncağızı rahmetli. Gerçekten hatta Melika'ya söylemiş, Fatih çok iyi bir insan. Nasıl tanıdılarsa, o bir ermiş gibi bir kadındı zaten.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Dolayısıyla kabul ettiler annemden gelen o teklifi. Dayının, o dayısının vasıtasıyla rahmetli oldu o da, Yaşar abimiz. Ben Yaşar abinin eline doğmuş gibiyim. İşte Melika da o
2: annenin belki.
1: Annemin eline doğmuştur Yaşar abi de. Onun için biz çok yakındık. Gerçekten çok yakındık.
2: Peki evlilik meselesine biraz devam etmek istiyorum ama altın güvercini
0: şey yapmadan, kapatmadan şeyi söyleyeyim. 89'da bir kere daha katıldın. Sen ve benle gene aldın Altın Güvercin'i. O da çok hoş bir şarkı, güzel bir şarkıdır.
1: O peki, biraz daha Avrupa'yı tarzı.
0: Biraz daha zor bir şarkı tabii o şeyler.
1: Hiç sahnede onu çalma şansım olmadı. Hiç
0: neden? Cesaret mi
1: gelmedi? Benden de pek. Yani bazı şöyle oluyor Ahmet. Bir repertuar yapıyoruz, prova yapıyoruz. Mesela Bodrum'daki ben Zafer Çebi'yle çok uzun yıllardır çalışıyorum. Birlikte. Benim her işime o geliyor. Orada da klavyeyi o çalıyor. Provalı 350 tane falan bizim şarkımız var. 18 senedir orada çaldığımız için. Ama birçok prova yaptığımız şarkıyı akşam seslendirdiğimde çok fazla...
0: Tansiyona bakıyorsun
1: tansiyon
0: tabii.
1: Almadığımı düşünüyorum. Yani
0: halbuki eksik... arada çok mutlu olanlar var ama onlar çoğunlukta değil tabii. Tabii o yüzden ki. De kalabalığa göre
1: benim genel tabii. Böyle bir dinleyicinin algısını hissettiğini tabii. Düşünüyorum. Çünkü evet. 54-55 yıl oldu profesyonel sahneye çıkalı.
0: Tabii ki.
1: Ona göre
0: metronom ya gibi da, ölçüyorsundur sen onu.
1: Yani neden o tansiyon eksik kalıyor? Belki doğru çalınmıyor. İyi
0: ya
1: çalınmıyor.
0: Da belki yalnız dinlenmesi gereken bir şarkı o. Kalabalıkta dinlenecek bir şarkı
1: hiçbir
0: belki değil.
1: Hiçbir zaman albümdeki tınıları
0: tabii.
1: Sahnede elde edemiyorsun. Ama bazı mesela rock tarzı şarkılar, ben rockçı değilim ama rock tarzına çok yakın bazı şarkılarım var. Onların bazılarını biz Bodrum'da çalıyoruz.
0: Çünkü sahnede çok iyi gidiyor değil mi?
1: Evet. O albümden daha güzel tınlıyor.
0: Tınlıyor.
1: Gerçekten öyle.
0: Çünkü
1: rock
0: o kalabalık
1: böyle bir büyüsü var. O evet. Müziğin kendinden
0: daha komünel bir şey değil mi?
1: Evet.
0: Daha komünel.
1: Abi
0: daha...
1: bugün 1960'lı yıllarda meşhur olan
0: her şeyi hala dinliyor.
1: Bugün gençler bayılarak dinleyebiliyor.
0: Tabii,
1: yeter
0: tabii.
1: Ki duyur onu.
0: Tabii ki. Aynen. Peki oraya şey evliliğe dönelim tekrar bir. Ne ifade ediyor abi? Çünkü 38 bu sene 39 olacak dedin değil mi?
1: Ağustos'ta. Tabii.
0: Ağustos. Ha hemen. Evet 39. Bunun bir sırrı olmalı. Zaten demin şöyle dedin. Yani giderek daha çok seviyoruz. Mesela ilk günkü sevgimizi muhafaza ediyoruzdan daha fazla başka bir şey söylüyorsun. Çünkü değişiyoruz.
1: Evet.
0: O değişiyor, sen değişiyorsun ve nasıl oluyor o işler?
1: Herhalde yaş aldıkça biraz daha akıllanıyor insan gibi geliyor. Yani ben tamam kalp krizi geçirdikten sonra biraz duruldum.
0: Ne zamandı?
1: 4-5 sene oldu. Tam hatırlamıyorum zamanı ama minimum 4 sene oldu.
0: 2022 abi. Ben sana hatırlatayım.
1: Teşekkür ederim.
0: 5 yıl oldu. 4 sene oldu.
1: Ondan önce...
0: Şey dedin arada, ben biraz uslandım, sakinleştim
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, ondan
0: bir şey.
1: Önce biraz şeydim, serttim. Evde serttim. Eşime karşı serttim. Mesela gün gibi hatırlıyorum, ilk evlendiğimiz zamanlar, daha yeniyiz yani. Birinci yılı mı, ikinci yılı mı? Ben işte bilgisayar, müzik, beste yapıyorum filan. Çay ve kekmek poğaça bir şey yapmış getiriyor.
0: Kıyak yapıyor yani.
1: Evet. Ben onu ne yapıyorsun beni niye engelliyorsun diye bağırıyorum ona. Çok burada söylenir mi bilmiyorum ama.
0: Yazık.
1: Yanlış davranışlarım oldu. Koç burcu olduğum için çok
0: fevri.
1: Fevriyim. Dim.
0: İdim.
1: Artık evet. Değilim çünkü kalp krizinden sonra bir ilaç verdiler. çok yumuşak.
0: Abi çok haklısın. Ben bypass'a kadar kırıp dökmediğim kimse kalmadı
1: yok
0: hayatta.
1: Yok canım sen değilsin.
0: Öyle öyle valla. Hayır mesela ben ya benden beklenir de senden beklemez. O güzelim yumuşak olağanüstü şarkıları yazan, aşk şarkıları yazan adamın köpürmüş halini hiç gözümde canlandıramadım. Bir yumuşak insanın şeyi sertliği pek olur derler. O herhalde
1: evet.
0: Değil mi? Peki... Buna şeyin Melike Hanım'ın yanıtı veya şeyi nasıl oluyordu? Herhalde onun sayesinde biraz yürüdü değil mi işler?
1: Biraz değil.
0: Tamamıyla.
1: Yani başka bir kadın olsa herhangi bir kadın. Yani dünyanın Melike'den sonraki en iyi kadını da olsa ona dayanamazdı diye düşünüyorum Ahmet. Çünkü ben fazla haşinlik yaptım.
0: Bu demek ki karşılıklı, hatta bir tarafın daha çok anlayışıyla zaman zaman yürüyen, bazen belki senin ama daha çok Melike Hanım'ın anlayışıyla yürüyen, evet, sağlamlaşan bir evlilik oldu.
1: Ben iyi bir adam olduğumu düşünüyorum ama işte bu fevrilik hakikaten, hatta ben 2 yaşındayken annem işte Eminönü'ne götürmüş. O zaman orada fotoğraf da var o zamandan. Bir at var böyle yapay. Onun üstüne binmişim.
0: O günün fotoğrafı mı var?
1: Evet. Tabii ben çekmedim.
0: Tabii ki. Henüz.
1: Annem de oturuyor orada bankta. Bir adam yanaşmış. Bu çocukta sinir var demiş. 2 yaşında annem de demiş ki içinden.
0: 2
1: yaşındaki çocuğun
0: nereden
1: falan. Ama çok da haksız çıkmadı adam yani. Adam tımarhanelik değildim ama yani.
0: Evet. Bahçesinde dolaştık diyorsun. Peki evlilikle aile olmak arasında nasıl bir fark var abi? Mesela eşin senin ailen mi? Aile kavramının için nasıl dolduruyorsun?
1: Ailenin bir kere çok birbirlerine saygı göstermeleri lazım. Biz onu yaşıyoruz. Aynı zamanda özgürlüğümüze de sahibiz. Mesela
0: kişisel özgürlüklerinize,
1: kişisel özgürlük. Ben Bodrum'a gittim. O Bursa'da kaldı. Bir ay sonra gelecek. Bursa'dayken kışın ben orada yaşıyorum. O her gün bir yerlere gidiyor. Ama şöyle de bir incelik gösteriyor. Benden izin istiyor.
0: Aslında
1: böyle çok veriyor. Gidiyorum ama bugün de gideceğim. Müsaade edersen, kusura bakmazsan falan diye. Çok güzel bir şey bu. Ben o kadar kibar olamıyorum. Ben Bodrum'a gidiyorum diyorum.
0: Gelen gelir, gelmeyen arkamdan bakar havası içerisinde.
1: Evet.
0: Peki, bu Norveç'te 10 yıl devam eden evliliğin de senin biraz sertliğin ve öfkeli bir adam olmandan mı bitti?
1: Sanmıyorum ama o da ufak
0: çok
1: bir
0: gençtiniz belki
1: etken
0: de
1: olabilir. Orada bu, Türkiye'deki kadar bu sertlik geçerli değil diye düşünüyorum. Çünkü onlar dobra insanlardır çok ve ben oradayken benim o sert davranışımı bana kimse yüzüme söylemedi, vurmadı. Demek ki
0: İyi,
1: ondan değil.
0: Ondan. Yoksa yani, söylerlerdi diyorsun yani.
1: Söylerlerdi, evet. Evet.
0: Peki, abi niye Norveç? Yani Avrupa'da daha janjanlı yerler varken, ki ben Norveç'i çok beğendiğimi söyleyeyim. Yani seyahat etmek için güzel, yaşamak için zor bir yer muhakkak.
1: Kesinlikle hiç kimseye yaşamayı
0: tavsiye etmezsin,
1: tavsiye
0: biliyorum. Peki sen niye Norveç'e gittin?
1: Şimdi bizim Emin Fındıkoğlu hoca var. Müzisyen abimiz. Sanıyorum önce İsviçre'de birkaç yerde çalmışlar birkaç ay. Avrupalı organizatörlerden İş teklifi almışlar, gitmişler. Orada çalarken de 3 ay veya 4 ay Norveç'te kontrat yapmışlar organizatörler bu Emin Fındıkoğlu Orkestrası'yla. O arada Emin Fındıkoğlu Orkestrası'nda bu arada adı No Time to Lose'du. Kaybedecek zaman yok. Değişik isimler bulurdu Emin abi. Davulcu Cankut Özgül. Özüm Erdoğan Orkestrası'nda bir müddet çalmıştım. O da davul çalıyordu. Beni met etmiş Emin Fındıkoğlu'na. İşte demek ki ihtiyaçları da vardı. Bana gelir misin dediler.
0: Keman mı vardı o zaman yoksa?
1: Yok. Trombon.
0: Artık trombon.
1: Flüt de çalıyordum. İşte askerlik dönemini ordu evinde yaptım Ankara'da. Ya, tabii. Oradayken önce mektup yazdı bana Emin abi. Burası güzel, şöyle böyle filan. Ben kabul edince de kontrat yolladı. Kontrat yollanınca da konsolosluk, Ankara'da Norveç konsolosluğu bana çalışma ve oturma izni verdi.
0: Yaş daha 22.
1: 22. Ben annem babam yerinde olsaydı ben yani yollamamak için elimden geleni yapardım ama onlar...
0: Sen dinleyecek durumda mıydın anneyi babayı?
1: Bilmiyorum.
0: İşte tamam, onu da bir sorayım dedim. Empati ya programımız.
1: Evet. Dinlemezdim.
2: Dinlemezdin işte. Onun için belki de onlar bir şey dememiştir.
1: Herhalde onlar işte bir de çılgınlık
2: var. Bir de kötü bir şey değil. Kuzey Avrupa'ya müzik yapmaya gidiyorsun.
1: Evet. Niye Norveç? İşte orası.
2: Emin Fındıkoğlu.
1: Emin Fındıkoğlu Almanya'da çalıyoruz deseydi. Oraya gidecek.
2: 33 yaşına kadar oradaydın. Ve bu çok uzun bir süre. Özellikle Norveç gibi bir yerde yaşamak için. Yani Norveç kötülediğimizi zannetmesin kimse ama hayır, biraz sıkıcı da.
1: Benim iş koşullarım orkestranın Rodi dediğimiz o aletleri taşıyan kimse yoktu. Biz hep kendimiz taşıyorduk. Ağırlığı oradan geliyor. Bir de tabii Norveç'te 4,5 saat. İsveç, Mesveç, Danimarka'da çaldığın zaman 6-6,5 saat sahnede kalıyorsun.
2: Evet. Bu zor, ağır bir iş. Doğru.
1: Evet.
2: Pişmanlık var mı? Kendini oraya ait

0: sanatçısı ve şarkıcı olarak, caz şarkıcısı olarak Oslo'da denedim. Gittim o müzisyenlerin bulunduğu ortamlara. Böyle böyle dedim, ben trombon çalıyorum, şarkı da söylüyorum. En az bir sene burada takılıp kendini ispat etmen lazım dediler.
1: Empati devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
2: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. Kuvvetli kariyerli sıcaklık 18 derece hissedilecek. Ankara, İzmir ve Bursa'da da yerel sağanaklar bekleniyor. Antalya'da yağmur yer yer şiddetli olacak. Ankara 22, İzmir ve Antalya 27, Bursa 24 dereceye iniyor. Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık kariyerinde etkisiyle çoğu yerde 20 derecenin altında hissedilecek. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık düşüyor. Eskişehir 22, Kayseri 24 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. Kariyerle hava serinliyor. Manisa 25, Muğla 28, Bodrum yerel yağmurlu 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Isparta ve Burdur'da yağış daha şiddetli. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresine öğleden sonra gelecek yağış, pazar günü Doğu ve Güneydoğu genelini etkileyecek. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece.
1: Burası NTV Radyo. Saat 4.

Saatlerimiz gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında yarın oynanacak Avustralya maçı hazırlıkları yaptığı son antrenmanla tamamladı. Maçın oynanacağı Kanada'nın Vancouver kentindeki Killarney Park'ta yapılan ilk antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Vincenzo Montello yönetimindeki antrenman düz koşuyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Avustralya maçının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlığı düzelen Kenan Yıldız da takımla çalıştı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilecek liselere geçiş sınavına katılacak öğrencilere başarılar diledi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Erdoğan, LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum dedi. Sınavın öğrenciler, aileleri ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan, Rabbim zihin açıklığı versin şeklinde ifade de kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav için alınan güvenlik önlemlerini anlattı. Buna göre jandarma ve emniyet teşkilatlarından toplam 29.103 personel sınav için görev yapacak. Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okul ve bina girişlerinde dedektör ve yaka kameralarıyla gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi. Sınav yapılacak okul ve bina çevrelerinde huzuru bozabilecek, gürültüye neden olabilecek, toplantı, etkinlik ve eylemlere izin verilmeyecek, öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçirilecektir, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara

0: Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Yeni başsavcının önündeki dosyalardan biri de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma olacak.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı. 2,5 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gökhan Karaköse hafta içinde Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. HSK kararnamesiyle Ömer Örücü ve Ahmet Akdeniz de Başsavcı Vekili olarak atandı. Bu atamayla birlikte önemli bir gelişme daha yaşandı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını yetkisizlik kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti. Bu gelişmeyle Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleştirilecek. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in önündeki önemli dosyalardan biri bu olacak. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi kazada hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici yaptığı açıklamada soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın ihdas edilmesi ve delillerin yüksek seviyede olmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 2011 yılında Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 2014'te Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılıkları'nın kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.
0: Sayıştay Başkanlığı için Meclis Başkanlığı'na başvuru süreci sona erdi. Sayıştay Başkanlığı için 12 isim başvuru yaptı. Sayıştay Başkanlığı için başvuran isimler arasında mevcut Başkan Metin Yener ile Başkan Yardımcısı Ahmet Tezcan da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık da yine aday olan isimler arasında. Yeni Sayıştay Başkanı Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak gizli oylamayla belirlenecek. Öncesinde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ön seçim geçici komisyonu oluşturulacak. Bu komisyonda yapılacak seçimde en fazla oyu alan iki isim genel kurula bildirilecek. Bu iki isim arasında genel kurulda yapılacak seçimde salt çoğunluğun oyunu alan aday yeni Sayıştay Başkanı olacak. Ticaret Bakanlığı vize aracılık şirketlerinin reklamlarını inceledi. Aldatıcı reklam yapan 6 firma hakkında soruşturma başlatıldı. Reklam kurulu söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı cezası verdi. İnceleme süreci tamamlandıktan sonra nihai kararın verileceği açıklandı. Reklamlarda kullanılan aldatıcı ifadelerse vize randevu garantisi, hızlı başvuru, %100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi olarak sıralandı. Bakanlık açıklamasında haksız ticari uygulama için denetimlerin süreceğini de altını çizdi. SGK'nın geri ödeme listesine 32 ilaç daha eklendi. Gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından duyurdu. Işıkhan 21'i yerli üretim olan ilaçlarla sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz dedi. Listede kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaç, kanama ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor. Bu haberle noktaladık. Saat başına tekrar buradayız.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ile 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul ve Bursa yağmurlu. Gök gürültüleri de duyulabilir. İstanbul 18, Bursa 24 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Ankara 22 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. İzmir 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Antalya 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresi yağışlı. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece.
0: Hava durumu.
2: Zaten Oslo'da bir tane caz kulübü var, aa, meşhur. Evet. Kulüp 7. Kulüp diyorlar o zaman.
3: Baba müzisyenler var demek ki orada.
2: Evet, yani orada caz konserleri oluyor genelde. Yurt dışından da çok dünya çapında müzisyenler geliyordu. Hala vardır onlar orada eminim. Dolayısıyla benim 6 ay bir sene bekleyecek durumum yoktu. Yok, yani tamam Norveç sosyal bir ülke ama benim o zaman farkındalığım çerçevesinde baktığımda para kazanmadan devlet bana destek verir bir anlayışı yoktu. Yani hiç kimseden böyle bir şey de duymadım. O yüzden yapamadım o
3: yani
2: işi.
3: Hayatı idame ettirmek zorundasın tabii. Yani.
2: Çünkü evet, caz çalacağım. Sevdiğim, tercih ettiğim bir müzik.
3: Ama ona göre de kazanacağım. Evet.
2: Ve hammallık yapmayacağım. Trombonumu alıp gideceğim gibi.
3: Var mı çok büyük pişmanlıkların o 11 yıldan gitmeseydim, gelmeseydim, kalmasaydım, dönmeseydim buraya?
2: Ya buna pişmanlık denir mi bilmiyorum ama şikayet de değil. Şikayet etme dediklerinde ben durum saptaması yapıyorum diyorum. Ben askerdeyken son ayımı izne bıraktıydım Ankara Ordu'nda. Rahmetli Erol Pekcan bana bir otelde şov ayarladı. 45 dakika Ahmet. Smokin'imi giyiyorum. Papyonu takıyorum. Trombon yok. Ha, şarkı söylüyorum.
3: Şarkı söylüyorsun.
2: Herhalde repertuarda da yabancı.
3: Feyman'da falan mı abi? Erol Pekcan dedin diye söylüyorum.
2: Yok. Feyman'da değil. Erol abiyle bir kere büyük Ankara Oteli'nde çalıştım. Tabii. En son ayı da izne bırakınca o bana solist olarak ne oteli? Orada evin karşısında bir yerdi galiba. Oraya ayarladı. Ve 45 dakika şarkı söyleyip hammallık yapmadan 500 TL 1970...
3: Çok para be abi.
2: 75 yılının işte Mart, Nisan gibi. Norveç'e gitmeden bittiğinde orası
3: hemen
2: 10 gün var arada. Yani çok iyi para. Hatta oranın işletmecisi ya da otelin müdürüydü zannediyorum. Ne yapacaksın Norveç'e gidip? Bak ne güzel şarkı söylüyorsun. Bak para kazanıyorsun. Gençsin. Sana plak yaparız sonra filan. Kesin ne olurdu onlar yani. Ama kısmet öyle değilmiş. Ben teptim onu.
3: Abi yani orada da Norveç'te, Kuzey Avrupa'da gerçekten geliştirmişsindir müziğini hiç kuşkusuz. Bir de Fındıkoğlu'yla falan çalmak yani bunlar çok ayrıcalıklı şeyler.
2: Çok tabii. Az çaldık.
3: Bugün seninle çalmak ama gibi bir şey. O gün onunla.
2: Estağfurullah. O hoca zaten, Emin Hoca adı zaten. Emin Hoca da herkes. Ama orada ben bir de 4 yıl Alman bir şefle çalıştım. Almanların ne kadar... Evet, prensip sahibi olduklarını herkes biliyor. Benim bugün sahnede davranışım asıl oradan kaynaklı diyebilirim.
3: Onu oradan, tutumun oradan geldi.
2: Tutumum oradan geldi diyebilirim. Evet. O anlamda çok faydalı şey oldu. Öğrendim.
3: Peki abi sen Fatih'te doğdun.
2: Evet.
3: Fatih abi Fatih'te doğdu. Nasıl bir çocukluk, nasıl bir evde, nasıl bir ailede büyüdün? Biraz aileden bahsedelim. Sinan tek kardeşin mi?
2: Evet, iki kardeşiz. İki aramızda 4,5 yaş var.
3: Bir kız bulamamışlar. Ailenin talihsizliğine bak.
2: Ya iki yaşındayken kız gibiydi. Saçları böyle uzun tutmuş annemler.
3: Senden umutları yokmuş demek ki, Sinan'a yüklenmişler.
2: Evet, ama o da erkek oldu. Evet. Çok güzeldi saçları. Gözümün önünde hala böyle bukle. Babam Udi. Türk sanat müziği icracısı. Besteleri de var. Deminki çalınan şarkılar gibi ünlü şarkısı olmasa da ben yaptığım bir Türk sanat müziği albümünü onun bir iki şarkısını da koymuştum. 5-6 sene önce mi? 7-8 sene mi oldu? Dolayısıyla ben de kardeşim de doğduktan itibaren, hatta şimdi biliyorum ki anne karnında da dışarıdan bazı sesleri yani, çocuklar, bebekler
3: zaten öyle artık.
2: Evet. Duyuyor. Bilim adamları bunu söylüyor. Ve onlara iyi müzik evinizde, arabanızda çaldığınızda, hani klasik Batı müziğinin algılaması, böyle çok modern olmayan yumuşak eserlerini çaldığınızda, çocuk büyüdüğünde ona çok büyük faydası olacak. Kulağa gelişecek. Hatta diyor ki bir tanesi, bir Shinichi Suzuki diye bir Japon kitapçığını almıştım.
3: Metodu var değil mi? Suzuki metodu var. Evet.
2: Şimdi bir kadın geliyor. Kucağında bir bebek var. 6 aylık. Uyukluyor. Kadın diyor ki hocaya, ben bu çocuk işte karnımdayken ben işte Bach'ın, Mozart'ın şu eserlerini çalıyordum. İşte, peki diyor, kemanı alıyor eline. O eseri çalmaya başlıyor. Çocuk gözünü açıp böyle yapıyor. Uyuyan çocuk. Şimdi adam bundan sonra da diyor ki, bu çocuk diyor, farz et 40 yaşına geldi. Bir şeye canı sıkıldı. Bu eseri koyup dinlediği zaman sıkıntısı geçecek diyor. Birkaç tane de başka metot daha var. Bizim okulumuzda küçük çocuklara öğrettiğimiz Fatih Erkoç metodu dedim ben ona. Çünkü benim ilave ettiğim birkaç bir şey de vardı. Bu eğitimden geçince tabii orada notaların ya da müziğin o altyapısını ufak ufak onlara aşılıyorlar. Ve o eğitim oyunlarla çocukları kulaklarını geliştiriyorlar ve hayal gücünü geliştiriyorlar. İşte vurmalı çalgılar var. Sen burada gökyüzü yap mesela diyor falan. Sonra onların bir enstrüman çalmaya geçişleri, işte 1-2 yaşında başlayıp buna enstrüman çalmaya geçişleri daha kolay olur. Çünkü haşır neşir olmuş oluyorlar. Alışmış oluyorlar o ortama. Çok önemli. Yani küçük bebeği olan, hatta hamile olan,
3: tavsiye ediyorsun.
2: Tavsiye ediyorum üvedilikle.
3: Şimdi hani Mudanya'daki okul, öğrencilerin oluşu, çocuklarla bu kadar ilgisin. Çocuk sahibi olmayı tercih etmedin mi abi?
2: Etmediniz mi? Olmadı ama.
3: Ha, anladım. Öyle bir şey.
2: Olmadı.
3: Duygusal kırılgan birisi misin?
2: Pek değilim. Yani eskiden de değildim. Bu ilaçtan sonra da değilim. Eskiden de...
3: Abi bu öfkeyle ilgili bir şey değil ki. İnsan hem kırılgan hem duygusal hem de öfkeli olabilir. Hatta daha çok olur hatta öyle.
2: Valla ben bugüne kadar kimseye kırılmadım. Kimseye küsmedim diyebilirim. Çünkü hiçbir faydası yok yani.
3: Beklentilerini küçük mü tutuyorsun insanlardan? Evet, böyle bir şey seziyorum.
2: Bütün dünyada, bütün yaşadığım hayatta küçük tutuyorum. Küçük derken kendime göre bir alt, bir üst limit belirliyorum. Hmm. Onun ortasından gitmeye çalışıyorum. Hmm. Şimdi tabii şunu biliyorum. Bir sanatçı, bir müzisyen ne ister dünyada? Bütün dünyanın onun müziğini dinlemesini ister. Ben de onu isterim. Ama Türk olarak bu çok zor, imkansız bir şey yok. Evet. Ama ben işte mesela daha uygun bir şey olabilirdi. Yıllar önce Pocahontas'ın final şarkısını söyledim. O organizasyonun içindeki birisi bizim stüdyo sahibi arkadaşa demiş ki orijinalinden sonra en iyi söyleyen Fatih Erkoç demiş. Sıranı şöyle yapmış ama orijinali ikinci ilan edemezdik demiş.
3: Yani en iyisiydi.
2: O zaman bir sonrakini orijinalini bana söylettiler mesela. O zaman iş değişebilirdi.
3: İş değişebilirdi, doğru. Çok haklısın. Peki bu şeyle ilgili, yani beklentilerle ilgili tespitini, durumunu söylediğin için şunu da söyleyeyim. Aslında bu hayatta aradığımız şey avuç içi kadar mutluluk mu? O yetmeli mi?
2: Evet.
3: Sen yeter diyorsun şarkıda.
2: Yetmeli çünkü bildiğim bazı insanlar var. Onların çok doğru düşüncede olduklarını düşünüyorum. Hiçbir şeyden şikayetçi olmayan, her şeyi başının üstünde yeri var diyen, hiçbir şekilde kendini üzmeyen, ki bu insanlar, bunun gibi insanlar daha uzun yaşıyor ve daha mutlu yaşıyor. Yani dünya yansa umurunda olmayacak insanlar. Tabii ki o kadar olma şansımız yok. Yani sonuçunda bir duygu içeren bir şey icra ediyoruz, müzik yapıyoruz, şarkı söylüyoruz filan. Ama mümkün olduğunca olumlu düşünmek. Bir de bir sürü şey atlattıktan sonra böyle hastalık geçen bir yerde bir şey duydum. Bir arkadaş bir hastalık atlatmış. Tamamen o da aynı benim düşündüğüm gibi.
3: Sükunete doğru git.
2: Sükunet tercih etmiş.
3: Peki bu arada avuç içi kadar mutluluk kitabın da ismi. Aynı zamanda senin
2: evet.
3: Ve kanseri nasıl yendim alt başlık ya da üst başlık. Nasıl yendin abi?
2: Bir kere şunu öğrendim. Bu hastalık lenfoma. Başka bir arkadaşımın kızında yükseltti. Daha doğrusu oldu ilk. Sonra geçti onda. Sonra bir daha.
3: Bir daha gidip yükseltti. Gidip
2: ya. O zaman maalesef kaybettik onu. Ama ilk onda duyduğum bir hastalıktı ve bir gidip de araştırınca işte doktorların inancına göre bu hastalık türü ilaca en iyi cevap veren tür. O yüzden biraz da
3: umutlu
2: olmama neden oldu o bilgi. İlk teşhis konduğunda tabii teşhis konana kadar bir sürü şeyler geçiriyorsun. Parça alıyorlar, yolluyorlar filan. O teşhisin cevabı tam gelmeden önce biraz hissediyorsun tabii. Bir şey ama hep bir umut da var. Umut da var.
3: Belki yok bir şey. Belki iyi huylu falan.
2: Evet. Bir iki saat çok kötü hissediyor insan. Sonra hop dedim kendime. Ne olursa olacak. Yani bir şeyden kaçış yok. Kabullenirsen belki daha iyi olur dedim. Kabullendim. Bana göre kabullenmek lazım.
3: Gereğini yaparak yani.
2: Tabii ki. Yani ilaçları...
3: Kendimi salmaktan bahsetmiyorum değil. Tabii.
2: Kemoterapiler alındı. İşte doktorla, ilaçla daha sıkı fıkı olundu. Ama bazı insanlardan ki o bir tanesi... Benzer bir hastalık geçiriyordu o zaman. Bana diyordu ki, teknetçi bir abiydi o da. Evinde otur, sahneye çıkma, araba kullanma. Bilmem ne. Hocam ben o zaman ben ölürüm dedim ya. Ben hiçbir işimi iptal etmedim. Sadece iki gece orada kulüpte çaldığım zaman... bu nasıl geçecek bu gece dedim. Sesim açık ama
3: enerji
2: yok. İşte kemoterapi aldığımın 5. 6. günü oldu. Bazen hissettiğimde gidip serum yaptırıyordum. O geceyi kurtarıyordu mesela. O iki tanesini kurtaramadık ama bir şekilde atladı.
3: Hastalığı kabullenme, gereğini yapma, hayatına mümkün olduğu kadar aynen. Devam etme rutinine. Aynen. Direnme yani. Evet.
2: Aynen.
3: Evet abi.
2: Evet yani.
3: Yanı olacaktı başka. Evet doğru haklısın. Büyük geçmiş olsun tekrar. Hala zırda hastalıkla mücadele edenler için de acil şifalar
2: evet,
3: dileyelim her biri için, her türlü hastalık için.
2: Evet.
3: İkinci hikayenin ahiret sorularına geçiyorum usta. Sana soruyorum gene seni göndermeden. Saz nedir, söz nedir? Hangisi daha vurucu, daha etkili? Saz mı, söz mü? Söz mü? Ses mi diyelim? Ses mi, söz mü daha iyi? Yani söz de seslidir.
2: Söz sanki daha...
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Dil bilmiyorsa?
2: O zaman saz. Demin de söyledik ya, tüm dünyaya hitap ediyor saz.
3: Peki, yokluk ve kimsesizlik insanı daha üretken kılabilir mi? Hani zorda olmak, sıkışmak.
2: Sanırım kılar. Mesela ne zaman bir problem var, daha iyi şarkı sözü çıkıyor gibi düşünüyorum. Dolayısıyla güzel bir söz bulmuşsan, bir cümle, onu müziklemek de o zaman daha güzel oluyor ve kolay oluyor. Çok sevinçli durumlarda ben böyle beste falan yaptığımı hatırlamıyorum.
3: O bir motivasyon şeyi değil senin için.
2: Evet,
3: zorluk arıyorsun.
2: Ayrılık. İşte müzisyen olduğum için başka birçok şehirde gidip konserler veriyoruz. Eşimden ayrı kalıyorum o anlamda. O tip durumlarda daha çok ilham geliyor. Çok mutlu olan durumlarda da birkaç tane bir şey yazmışımdır belki ama ben çok fazla mutluluk da yaşamadım. Dedim ya, bir alt bir üst limit, onun ortasında gidiyorum. Böyle hiçbir şeyi abartmamaya çalışıyorum. İçim de öyle diyor bana.
3: Ama yani genel olarak şunu söyleyebiliriz. Yaratıcılık gamsız adamın işi değil galiba, değil mi?
2: Evet, daha yaratıcı olunuyor biraz. Ya da kendini o ruh haline sokabiliyorsan.
3: Peki abi, vefa desem ne dersin? Vefa nedir?
2: Vefa giderek azalan bir kavram diye düşünüyorum. İşte Türkiye'nin bugün geldiği durumu birçok insan eleştiriyor ya. Eski dostluklar yok. Hatta geçenlerde, buradan selam olsun, Aydan Kanatlı bir caz albümü yaptı. Benle de bir düet şarkı okudu. Bir de klip çektik. Basın toplantısında da konuştuk. Işın Karaca da onunla bir düet şarkı söylemiş. Işın iyilikten falan bahsetti. O iyilik, ben de dedim ki inşallah eski yaşadığımız iyilikler geri gelir. Çünkü azaldı. İşte vefa da öyle. İyilikle beraber o vefa da. Çünkü insanlar çok... tabii bazıları belki haklı ama dünya malına çok saldırır oldular. Her şey mübah oldu.
3: Kazanma üstüne kurulu her şey. Çekip
2: kurulu.
3: Koparma, alma, kaçma, götürme evet. Haline geldi. Güzel, çok güzel cevaplar. Şimdi seni gene yolcu ediyorum ve ikinci hikayeme başlıyorum. Bu hikayemiz de 1953 yılında Adıyaman Besni'de doğuyorsun. 8 çocuklu bir evde büyüyorsun. Baban işçi, annen ev hanımı. Yoksulsunuz, kıt kanaat geçiniyorsunuz ama huzurlusunuz. Baba çok kitap okuyan bir adam. Sen de bu yüzden kitaplara aşina bir biçimde büyüyorsun. 6 yaşında tabii ki okula başlıyorsun ve yazmak senin için hemen bir tutku haline geliyor. Defterlerine, kitaplarına kısa kısa cümleler, sözler yazıyorsun küçücük yaşta. Zaman içinde yazdığın bu cümleler uzuyor. Yoksulluğunuzu kağıda aktarmak sana iyi geliyor. Aynı zamanda baban gibi kitap okuyarak rahatlıyorsun. Ancak 10 yaşına geldiğinde baban aniden rahatsızlanarak hayata veda ediyor. Ailenin iki direğinden birini, babanı kaybettin. Bu ölüm seni nasıl etkiledi? Zaten yoksuldunuz. Şimdi evin bütün yükü size kaldı. 10 yaşında olmana bakmadan bu işler bir yüke dönüşüyor oralarda o zaman da. Ne olacak?
2: Var gücümle çalışmaya adadım kendimi. Bu arada ufak tefek bir şeyler satarak
3: eve katkıda
2: bulunmaya başladım. Tabii o yaşta babamın vefat etmesi çok büyük bir çöküntüyle beraber daha akıllı yaşama, daha akıllıca bakmam gerektiğini öğretti bana.
3: Çok küçük değil mi 10 yaşında böyle düşünmek zorunda kalmak?
2: Çok. Hiçbir çocuğun bunları düşünmeden hayatını devam ettirmesi, oyunlarla devam ettirmesi lazım ama böyle bir durumda yapacağım bir şey yok. Ben de elimden gelen çabayı işte okulumla, kitaplarla...
3: Devam edebilecek misin okula bu şartlarda?
2: Edeceğim.
3: Öyle mi? Bakalım edebilecek misin? Baban vefat ettikten sonra derin bir yas sürecine giriyorsun. Eğitim hayatın sona eriyor yoksulluk nedeniyle. Kardeşlerin de sen de çalışmak zorundasınız. Fakat Adıyaman'da ekonomik durumunuzu iyileştirmeniz de çok mümkün görünmüyor yani şartlar nedeniyle. O yüzden annen ve 7 kardeşinle birlikte İstanbul'a göç ediyorsunuz, taşınıyorsunuz. Koca İstanbul'da ne olacak burada hiç bilmediğim bir kentte? Adıyaman'dan kalktın geldin. Ne olacak bu İstanbul'da haliniz? Ne diyorsun?
2: Vallahi biz ailece birbirimize kenetlendiğimiz sürece, birbirimize destek olduğumuz sürece yapamayacağımız şey yok diye biliyorum. Bir de kulağıma şunlar geliyor. İstanbul'un taşı toprağı altın.
3: Altınmış. Belki buluruz mu diyorsun?
2: Belki buluruz.
3: Aksaray'da köhne bir eve yerleşiyorsunuz. Kardeşlerin ve sen çeşitli işlere dağılıyorsunuz. Ama ne yazık ki hemen tutunamıyorsunuz. Toparlanmanız çok zaman alıyor. Kazancınız evi çekip çevirmeye yetmiyor. Kiminiz kimseniz yok. Yalnız hissediyor. Birbirinize kenetleniyorsunuz tam da söylediğin gibi. Sen çeşitli işlerde şansını deniyorsun. Nihayetinde bir kuyumcuda iş buluyorsun. Kuyumcudaki işin yaldızcılık. Diğer taraftan da şiirler, sözler yazmaya devam ediyorsun. Ve İstanbul'da edindiğin çevrenin yönlendirmesiyle yazdıklarını gazetelere, dergilere gönderiyorsun o aralar. Şansını deniyorsun. Yıl bu sırada 1965. 12 yaşındasın. Yaldızcılık dünyanın en değerli madenini, en azından o zaman için, şimdi galiba uranyum oldu, parlak gösterişli kılan bir meslek. Dünyanın en pahalı madenine ruh katıyorsun ama cebinde paran yok. Nasıl baş ediyorsun bu durumla, bu çelişkiyle?
2: Allah güç veriyor.
3: Derdi veren Allah sabrını da veriyor mu diyorsun? O çok gençsin ama, 12 yaş.
2: Anne hayatta.
3: Çok şükür. Hiç değilse.
2: En azından onun tavsiyeleri önem kazanıyor tabii babam gittikten sonra. Dolayısıyla güçlü olmak zorundasın.
3: Kağıt kalemden de güç alıyor musun sen de?
2: Tabii ki.
3: Gizli bahçende.
2: Aynen.
3: Sen aynı zamanda şairsin. Sözcüklere derin anlamlar yüklüyorsun. Aslında bu sözcükleri de parlatmak. Yani sadece yaldızcılık, kuyumculukta evet. Yaptığın bir şey değil. Sözcükleri de parlatıyorsun. Sence gazetelerde, dergilerde bir şansın olur mu? Gönderiyorsun ama ne beklentin nasıl? Bir şey olur mu diyorsun?
2: Pek beklentim yok ama mecburen umudu taze tutmak için gönderiyorum. Ama çok bir şey olmayacağına da eminim.
3: Yaşadığın zorluklarla baş etmenin yolu yazmak. Kuyumcuda çalışırken yazdığın şiirleri bir çekmeceye koyuyor, saklıyorsun ve şiirlerini gazetelere göndermekten de asla vazgeçmiyorsun. Babanı kaybettikten sonra okulu bırakmak ve memleketin Adıyaman'dan ayrılmak seni epey üzmüştü. Tüm bunların üstüne bir de yoklukla mücadele etmek bir miktar umutsuzluğa sürüklüyor seni. Canına tak ediyor. Bütün isyankar duygular üşüşüyor zihnine. Alıyorsun eline kağıdı ve kaleminden şu satırlar dökülüyor. Baştan yarat ellerimi, baştan yarat gözlerimi, baştan yaz şu kaderimi. Tanrım beni baştan yarat. Seneler geçerken birçok şiir ve söz yazıyor. Gazetelere, dergilere göndermeye devam ediyorsun. Ancak hiç cevap gelmiyor. 20 yaşında işini bırakıp askere gidiyorsun. Askerde de durmadan yazıyor. Yazdıklarını arkadaşlarına okuyorsun. Böyle böyle bir yılı dolduruyorsun. Yıl 1974, hala askerdesin ve burada aldığın bir haber seni çok üzüyor. Şu, Tanrım beni baştan yarat, bestelenmiş. Hatta şarkıyı Emel Sayın okuyor. Çarşı izine çıkınca 45'liği de bulup alıyorsun. İsmin yok. 21 yaşındasın, plakta ismini görmeyince ne hissettin?
2: Umudum biraz kırıldı. Türkiye'de insana hak ettiği değer verilmiyor düşüncesine soktu beni. Daha sonraları bu işler biraz düzeldiyse de
3: 74'te eser yok onda. Evet.
2: Yoktu maalesef. Evet. Yani dedim ki bir daha da
3: yazmam.
2: Yollamıyorum.
3: Ha, yollamıyorum. Evet. Tanrım beni baştan yarat, senin hayatının kırılma noktası. Askerden döner dönmez şarkının bestecisi Muzaffer Özpınar'a ulaşıyorsun. Muzaffer Özpınar sana sözleri bir gazetede denk geldiğini söyleyip 300 lira ödeme yapıyor. Diğer şiirlerini de görmek istiyor ve yazdıklarından çok etkileniyor. Seni bir söz yazarı olarak sektöre kazandırıyor. Hemen sayından sonra şarkını bir de Gönül Akkor okuyor. Hatta 75 yılında bu şarkıyla aynı isimde filmi de çekiliyor ve başrolde de Gönül Akkor oynuyor. Şimdi 22 yaşındasın, döndün. Kaderin cilvesi mi bu? Adıyaman'dan çıkıp İstanbul'a gelirken bunları yaşayacağın aklına gelir miydi? Hayat senin için gitgide iyileşiyor mu, ne dersin? Yani o bir küçük de olsa bir telif aldın, bir kerelik de olsa. Hani sektörle artık bağım var.
2: Evet, en azından şarkı sözü yazarı olarak bir adım atmış oldum. Evet. Bunun bu şekilde devam edeceğine inancım çoğaldı. Az da olsa dediğin gibi bir para ödüyorlar. Umuyorum ileride daha hakkani dağıtımlar yapılır.
3: Çünkü sen yazmaktan vazgeçmeyeceksin. Ben bu belli.
2: Vazgeçmem.
3: Her şey bir anda hız kazanıyor. 22 yaşından itibaren. Sözlerinin şarkılarda can bulması, bu şarkıların filmlerinin çekilmesi seni mutlu ediyor ama bunlardan hiçbir şekilde para kazanamıyorsun. Sadece Muzaffer Özpınar'dan aldığın o 300 lirayla yetinmek zorundasın. Askerden geldin geleli bir işe de giremedin ve bu aşamada rica minnet bir plak firmasında çalışmaya başlıyorsun. Ancak burada da iyi para kazandığın söylenemez. Sigortanı bile kendi cebinden ödüyorsun. Karın tokluğuna neredeyse çalışıyorsun. Yine cebinde 5 kuruş yok. Geçim sıkıntısı. Bunca zorluğun içindeyken üretmeyi sürdürüyorsun. Yıl 1978. 25 yaşındasın. Kaleminden şu satırlar dökülüyor. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir Tanrı'yı, bir de beni sakın unutma. Bestesini Coşku Sabahan yaptığı bu eserle Bülent Ersoy 78 yılında büyük bir çıkış yapıyor. Ve sen başka bir şarkı daha yazıyorsun. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver. Dilek taşı. Şimdi 79 yılındayız, 26 yaşındasın. Gülden Karaböcek senin 4 şarkının bulunduğu Dilek Taşı albümüyle. Yani Dilek Taşı daha fazla şarkıya sahip de 4 tanesi senin. Büyük bir çıkış yakalayıp şöhrete kavuşuyor. Albümlerde, filmlerde hep senin sözlerin, şarkıların var. Ama sen hakkını alamıyorsun. Bu işte bir terslik
2: Coşkun
3: yok mu?
2: Coşkun Sabah o şarkılarla 3,5 milyon kaset sattı.
3: Gülden Hanım hala dinliyoruz o şarkıları. Ve sen, evet... Sen ne oldun peki?
2: Yani benim gibi birçok...
3: Binlercesi, yüzlercesi diyeyim. Binlercesi
2: var. Ama. Bestecisi de, söz yazarı da hak ettiğini alamayan. Onun için...
3: Bu işte bir yanlışlık
2: ki,
3: var. Evet.
2: Evet. Kanunlar falan. Devlet
3: bekleyeceksiniz biraz daha. Yani daha 80'lerdeyiz, bekleyeceksiniz, 70'lerdeyiz.
2: 86'da mı? 85'te.
3: Aslında şiirlerinin bu kadar meşhur şarkılara dönüşmesi seni tabii ki çok mutlu ediyor. Ancak yine de üzülüyorsun, karmaşık duygular. Yok sayılmanın ve parasızlığın acısını yazarak kendi içinde dindirmeye çalışıyorsun. Bu hengamede hayat sana muhteşem bir hediye veriyor. Hayatın aşkıyla karşılaşıyorsun. Bu aşk sana çok iyi geliyor. Yeniden doğmuş gibi hissediyorsun. Hayatın aşkına da şarkılar yazıyorsun. Kısa süre sonra da evleniyorsunuz. Mutlu bir hayat sürüyorsunuz. Ancak çocuğunuz olmuyor. Çok istemene rağmen babalık duygusunu tadamıyorsun. Onun üzüntüsünü de sözlere döküyorsun. Kamuran Akkor, Ferdi Tayfur, Adnan Şenses, Neşe Karaböcek, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen, Orhan Gencebay... Sihirli, parıltılı kalemin herkesi parlatıyor, herkesi bir üst basamağa taşıyor. ya da katkıda bulunuyor çıkmalarına. Ama sen hep geri planda kalıyorsun. Yıllar önce altını parlatarak daha cazip bir hale getiriyordun. Cebinde 5 kuruş yoktu. Şimdi sözlerinle şarkıları, besteleri parlatıyorsun. Ama cebinde yine 5 kuruş yok. Böyle bir alın yazısı olabilir mi? Bu alın yazısı mı?
2: Muhakkak alın yazısı. Türkiye'de olmayıp Afrika'da olsaydın belki farklı, daha kötü olacaktı.
3: O kadar iyi şarkılar yazıyorsun ki çalışmadığın şarkıcı kalmıyor. 30'lu 40'lı yaşların boyunca yoğun ve hızlı bir hayatın, yani çalışma hayatının ortasına düşüyorsun. 11 şiir kaseti çıkarıyor. 1500'den fazla şarkı yazıyorsun, şarkı sözü yazıyorsun. 2 de şiir kitabın yayınlanıyor. Şarkılarını söylemeyen hemen hiçbir profesyonel kalmıyor. 50'li yaşlarında da maalesef durum değişmiyor. Yani telif açısından değişmiyor. Şarkıların albümlerde, filmlerde, yarışmalarda. Ama sen çok az telif alıyorsun ya da hiç para kazanamıyorsun. Sektördeki bu vefasızlık ve kıymet bilmezlik ya da ne diyelim bu usulsüzlük diyelim, usul yoksunluğu. Seni çok üzüyor, kendi kabuğuna çekiliyorsun. Senelerini eşinle geçirerek mutlu olmaya, huzur bulmaya çalışıyorsun. Geldik 2013 yılına, 60 yaşındasın. Sana bu şarkıları yokluk ve kimsesizlik mi yazdırdı diye sormak istiyorum. Yokluk çekmeseydin bu güzel sözler çıkar mıydı?
2: Sanıyorum yokluğa borçluyum bu şarkı sözlerini, bu şiirleri. Şuna inanıyorum, yoklukta varlıktan daha çok üretim söz konusu olabiliyor. Daha çok içini dökme ihtiyacı olabiliyor. Ben bunu böyle yaşadığımı düşünüyorum.
3: Tanışalım mı? Bu talihsiz demeyeceğim, yani çok da başarılı ama hakkını alamamış söz yazarıyla tanışalım mı?
2: Tabii.
3: Geliyor efendim.

0: Emel Sayın'ın bu billur sesinden dinlediğimiz Tanrım Beni Baştan Yarat, Muzaffer Özpınar'ın bestesi, Ali Tekin Türe tabii ki.
1: Evet.
0: Arabesk müziğin gizli hafızası da diyorlar.
1: Evet.
0: Ali Tekin Türe'nin yazdığı sayısız şarkı var. Gidecek bir gün senden vazgeçmem, acı gerçekler, kırılsın ellerimle güzel şarkıdır. Canım dediklerim, sürünüyorum. Gene Gülden Karaböcek seslendirmişti. Benim için üzülme, hangimiz sevmedik, Müslüm Gürses'ten çok severim dinlemeyi. Sen beni ömrümce unutamazsın. Çok azı yazdığı şarkılardan. Şöyle diyor, bana bu şarkıları yokluk ve kimsesizlik yazdırdı. İyi şarkılar üretmişiz ki eserlerimiz zaman içinde kaybolmadı. Fakat Türkiye'de sistem başka bir şekilde dönüyor. Biz çok mücadele ettik. Telif haklarımız var. Şarkılarımızı her yerde söylüyorlar. Yanlarında götürdükleri enstrümana para veriyorlar. Ama bize vermiyorlar. Enstrüman dediği herhalde enstrümanisti söylüyor. Vermiyorlar. Şarkılarımızı yanınızda götürüyorsunuz. Haklarımız nerede? Diyor Ali Tekin Türe. Ne yazık ki hayat mücadelesinin sonunda akciğer kanserine yakalandı o da. 2017 yılında sadece 64 yaşındayken maalesef sevenlerine veda etti, aramızdan ayrıldı. Evet. Ama şarkıları hep yaşayacak. Çok güçlü sözler çünkü.
1: Evet.
0: Yattığı yer incinmesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz kendisini. Ali Tekin Türe tanışmışlığın var mı?
1: Yok, tanışmışlığım olduğunu hatırlamıyorum.
0: Belki de tanışmışlığınız.
1: Ama ismen çok iyi tabii, biliyorum. Evet. Simayı da biliyorum.
0: 1953 yılında Adıyaman Besne'de doğuyorsun. 8 çocuklu bir evde büyüyorsun ve yazmak senin için hemen bir tutku haline geliyor. Ancak 10 yaşına geldiğinde baban aniden rahatsızlanarak hayata veda ediyor. Annen ve 7 kardeşinle birlikte İstanbul'a göç ediyorsunuz, taşınıyorsunuz. Kardeşlerin ve sen çeşitli işlere dağılıyorsunuz. Diğer taraftan da şiirler, sözler yazmaya devam ediyorsun. Yazdıklarını gazetelere, dergilere gönderiyorsun. 20 yaşında işini bırakıp askere gidiyorsun ve burada aldığın bir haber seni çok üzüyor. Tanrım Beni Baştan Yarat bestelenmiş. Hatta şarkıyı Emel Sayın okuyor. Askerden döner dönmez şarkının bestecisi Muzaffer Özpınar'a ulaşıyorsun. Muzaffer Özpınar seni bir söz yazarı olarak sektöre kazandırıyor. Ali Tekin Türen'in yazdığı sayısız şarkı var. Gidecek bir gün senden vazgeçmem, acı gerçekler, canım dediklerim, sürünüyorum. Benim için üzülme, hangimiz sevmedik, sen beni ömrümce unutamazsın. Çok azı yazdığı şarkılardan. Ne yazık ki hayat mücadelesinin sonunda akciğer kanserine yakalandı o da. 2017 yılında sadece 64 yaşındayken maalesef sevenlerine veda etti, aramızdan ayrıldı.

0: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
1: Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
2: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
1: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
3: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
2: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
3: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
1: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
3: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
4: Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı.
5: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız. Buluşmak üzere, hoşçakalın.
6: Gönül rahatlığıyla telif meselesinden anısına bahseder misin? Böyle yoksun kalmış bir insan. Yani bu telif konusu şimdi tabii ki o yıllara nazaran muazzam iyi durumda. Yani
7: evet.
6: Olması gereken değil belki ama o zamana göre çünkü ayrıca da müzik sektörü bütün sektörlerin önünde telif konusunda. Biz mesela sinemada, televizyonda falan evet. Çok gerinizdeyiz sizin.
7: Tahmin
6: nispeten
7: ediyorum,
6: daha evet. İyi ama hala sorunlar var değil mi usta?
7: Var tabii. Türkiye'de düşünsene kaç bin tane müzik yapılan
6: radyo,
7: canlı müzik tabii. Olsun.
6: Mekanlar işte, değil mi?
7: Artık eskiden banttan diyorduk. Bant falan da kalmadı. Pardon. İşte medya vasıtasıyla.
6: Yok söylerim Spotify'ı var, evet, YouTube'u var, evet. Şusu var, bu
7: sonra. Onlar vasıtasıyla ticari olan, ticari işletmeler var işte. Buna kulüpte,
6: evet,
7: otelde,
6: var.
7: Ne dersen de
6: radyolar,
7: hala.
6: Radyolar değil mi?
7: Radyolar.
6: Televizyon.
7: Evet, binlerce. Maalesef hala telif kuruluşları onlarla işte mahkemelik bazılarıyla.
6: Evet.
7: Ama giderek biraz daha normalleşiyor.
6: Haberdar olunmaya başlandı telif diye, evet, bir meseleden.
7: Evet. İşte bence benim editörüm var. Erdem Uyanık, buradan sevgilerimi yollayayım kendisine. Almanya ile çok iyi ilişkileri var onun. Sık sık gidiyor. Eskiden vizeleri falan o alırdı müzisyenlere. GEMA Almanya'nın telif kuruluşu ve bir tek o var orada. Diğerleri hep onun komşu, herkesin
6: komşu
7: hakkını haklı dağıtıyor.
6: Evet, evet.
7: Dolayısıyla Almanya'nın sistemini niye uygulamıyoruz burada diye herkesle işte yazışıyor falan ama umarım ya bizde de maalesef hep kavga ediyorlar ya.
6: Şimdi
7: onun için toplantılara katılmıyorum.
6: Telif meselesinin anlaşılması da galiba biraz kültürel bir yani kültürün, o kültürün yerleşmesi gerekiyor. Bir şeyin bedeli var. Yani parayı kastetmiyoruz. Müzisyenin bir şarkıyı yazarken, söz yazarını yazarken, bestecinin bestelerken, icracının onu seslendirirken ödediği bedeller var. Kendi hayatıyla, zamanıyla, emeğiyle, yeteneğiyle. Bunların bir ederi olduğunu düşünmemek bir kültürsüzlük problemidir yani.
7: Evet, en azından şunu herhalde akıl ediyorlardır ama bir kez daha hatırlatalım biz buradan. Besteyi yapan ve sözü yazan aynı kişi olabilir, ayrı fark kişiler etmem. Olabilir. Bir de onu okuyan sanatçı
6: tabii,
7: var,
6: tabii,
7: seslendiren
6: var, tabii.
7: İcracı var. Hadi o bir gıdım
6: azalabilir, bir tık azalabilir falan.
7: Şey kazanıyor.
6: Ha,
7: diyelim.
6: Anladım, evet.
7: İşte konser yapıyor, öteki, bir şey yapıyor. Evet. Öbürlerinde hiçbir şey yok.
6: Olacak iş değil canım.
7: Hakikaten bir besteci, söz yazarının yazdığı şarkı tutulmuşsa ve hala
6: dillerdeyse,
7: dillerde olup da hakkını alamıyorsa o çok kötü bir şey. Ama almayanlar acaba çok tutulmayan şarkılar mı? Çünkü dediğimiz gibi bir sistemi bir şekilde çok onaylamasam da kaç tane telif kuruluşu var.
6: Meslek
7: Almanya'da,
6: örgütleri var.
7: Meslek birliği, evet. Almanya'da bir tane GEMA var. Dolayısıyla kaç tane olunca...
6: Bu dağınıklıkta. Evet.
7: Onun kirası, bunun yönetim kurulu. Giden rakamlar...
6: Fatih abi bir örgütlenme sorunumuz da var galiba değil mi? Genel olarak bir örgütlenme sorunumuz var. Mesleki
7: var,
6: açıdan
7: işte,
6: söylüyorum.
7: Diyorum,
6: çoklar ve...
7: Hep kavga ediyorlar abi. Evet. Ben o yüzden meslek, bağlı bulunduğum meslek birliklerinin toplantılarına falan gitmiyorum. Editörüm hallediyor o işi.
6: Gene de temsil edil. Çünkü başka bir çözüm yeri de yok değil mi? Bir alan yok. Peki evet. Abi yeni bir şey geliyor. Geldi hatta. Şu anda içimizden geçiyor galiba. Yeni bir dert mi yoksa bir nimet mi? Yapay zeka müzisyenler için ciddi bir rakip mi diye sorayım.
7: Benim yapay yaşımdakiler için değil.
6: Hiçbir yapay zeka parçası senin şarkılarında yarışması mümkün değil. Sen ondan öyle söylüyorsun. Ama evet, yani bu bir bela mı değil mi? İlla beladır demen gerekmiyor bence.
7: Yok, bela diye görmüyorum. Çünkü bugüne kadar birçok şey yaşadık. İşte korsan kasetler oldu, evet. CD'ler oldu, bilmem neler oldu. Bu da başka bir şey atlattık. 20 ay mı? Kaç ay hiç pandemide, ya,
6: pandemide evet,
7: müzisyenler tabii. Çalışamadı.
6: Şehri terk ettiler, İstanbul'u terk ettiler. Evet. Mesela gittiler başka yerlere. Evet. Peki abi caz neden diğer türlere göre daha farklı ve değerli? Daha değerli demeyelim de yani... Caz deyince bir şeyimiz var yani onun bir felsefesi var. Her müziğin belki biraz vardır ama cazı diğerlerinden ayıran ne? Sen bir cazcı olduğun için temel olarak bunu soruyorum.
7: Birinci fark doğaçlamaya en açık müzik oluşu. Doğaçlama da bir müzisyenin kendini ifade etmesi için daha çok olanak sağlanan bir şey. Doğaçlama vasıtasıyla içini daha iyi anlatabiliyor. Çünkü melodi var her şarkıda. Melodiyi çaldıktan sonra bir daha mı çalacak aynı melodiyi? İkinci de doğaçlama yapıyor. Ama kuralları var.
6: Tabii ki.
7: Klasik batı müziğinde de o yaklaşık aynı kurallar geçerli. Cazda da kurallar. Ama pop müziğinde
6: çok
7: öyle bir kural yok. Yapanlar işte kulağa nasıl güzel geliyor diye düşünüyorsa öyle yapıyor. Bilenler biraz kuralına göre de uyguluyor. Türkiye'deki iyi cazcılar, kötülerine pek rastlamadım ama çoğu
6: zaten cazcıysa
7: çok,
6: seçmiştir, gelmiştir, evet, emeği vardır falan.
7: Çok güzel işler yapıyorlar.
6: Yapıyorlar tabii.
7: Onun için gelişme o anlamda var diyorum ama o yasaklamalar tabii ki hiçbir şekilde tasdik edilecek bir şey değil.
6: Konservatuvarı niye bıraktın?
7: İlkokulda yaramaz diye beni sınıfta bıraktı öğretmen. İkinci sınıf mıydı? Üçüncü mü? Konservatuara başladım ilkokul bitince. İkinci sınıfta hazırlık bir, iki, üçüncü yılımdı. İkinci sınıfta fizikten sınıfta bıraktı. Müzik derslerim gayet iyi. Doğal olarak. Beşinci sınıfa geldim. Yani lise bir, beş. Orada da tarih coğrafyadan kaybettim. Şimdi lise 1'e gelmişim. Gelene kadar 3 senem yanmış.
6: Ya biz mi yaktık? Dersine çalışmamışsın.
7: Allah Allah. Orası da konservatuvar. Biraz idare
6: evet,
7: etsinler.
6: Değil mi? Esas işimiz müzik yani.
7: Evet yani.
6: İdare etmediler.
7: Evet. Belki de öğretmenlerimi sevmedik. Mesela fizik öğretmeni beni sınıfta bıraktıktan kısa bir süre sonra ya emekli oldu ya gitti bir yere. Başka bir, bu sefer hanım geldi. Erkek bir öğretmenimiz vardı. Bir anda işte 4-5 kişiyi sınıfta. Bir anda 7 oldu not 10 üstünden. 2'ydi. 7'ye çıktı. Demek ki ya kadın öğretebildi ya da biz ne bileyim çalıştık. Usta, olabiliyormuş.
6: Olabiliyormuş. Yani. Şöyle düşünüyorum. Şimdi çok küçük yaşta girenler mesela tiyatro bölümü, şan bölümü falan liseden sonra alındığı için zaten belli bir eğitim almış olarak evet, geliyorsun. Şimdi küçük yaşta bale bölümü falan da dahil. Erken gelen öğrenciler yarın öbür gün konservatuar şeyinde yolunda devam etmezler de ayrılır başka okullara giderlerse çok eksik kalmasınlar diye o dersler var. Fizikti, matematikti falan. Ama oralarda da çok büyük başarı beklemek yani bir enstrüman çalan bir öğrencinin ya da bale yapan bir öğrencinin günde neredeyse 8-10 saati enstrümanıyla ya kendi vücuduyla ya enstrümanla geçiyor. Şimdi orada matematik, fizik beklemek biraz zor oluyor tabii. Belki öğretmen ne için öğrettiğini tam iyi bilmiyordu o zaman. Burası hani konservatuar, çok fizikle yormayayım falan demiyordu belki de.
7: Büyük ihtimal demiyordu. Herkesin tabii...
6: Bir prensip problemi var gene orada yani.
7: O dersleri iyiyse benimkinin de iyi olmak zorunda diye düşünüyor olabilir. Ama bana işte yanlış geldiği için ayrıldım okuldan.
6: Ayrıldım.
7: Nasılsa o zaman dışarıda yazın para kazanıyordum.
6: Kazanıyordum.
7: Şimdi arada kaçarak, çünkü yatılı okuldu.
6: Hocam işi kıvırmıştın. Artık başarılıydın. Dışarıda yaşayabiliyordun, yapabiliyordun. Okuldan kaçtın.
7: Artı bir de ayrıldıktan sonra benim piyano hocamın eşi, Hülya Saydam rahmetli piyano hocamdı. Onun eşi Ergican Saydam, Erdoğan Saydam'dı. Biyolojiydi galiba. Beni İstanbul Senfoni Orkestrası'na aldı.
6: Davet etti.
7: Konservatuvardan ayrıldığım halde. Sınava soktu. Sınavı geçtim. Bas romancı olarak İstanbul Senfoni Orkestrası'nda 4 ay çalıştım. O istifa.
6: Mükemmel. Peki o zaman son sorulara geçiyorum. 49 yaşında niye döndün? Değil mi?
7: İçimde oktaydı çünkü. İçimde oktaydı. Evet. O işle ilgili kendimle gurur duyuyorum.
6: Bence de. Müthiş bir
7: çünkü
6: şey.
7: Çünkü yapılacak bir iş değil. Yani. Çok zor.
6: Tekrar dönmek değil mi ileri yaşlarda?
7: Evet. Şimdi... Hem tanınıyorsun, hem para kazanıyorsun.
6: Ne? Yani.
7: Ama
6: bir şeyi tamamlamak istedim.
7: En sınıfta yani. Bırakan öğretmenlere kapak olsun dedim.
6: Üstelik 4 yıllık okulu 3 yılda bitirdim. Bravo. Değil mi? Onu da ekleyelim ki.
7: Önce
6: ne şahane bir
7: lise
6: şey
7: bitirme sınavlarını verdim. Yoksa abi, lise 1'den ayrıldığım için ortaokul mezunu sayılıyordum. Lise 30 tane ders verdiler. Bir ay içinde bu dersleri sınavını vereceğim.
6: Bir ay içinde tövbe estağfurullah.
7: Eşim olsaydı söylerdi. Sabahlara kadar deli gibi çalıştım.
6: Melika Hanım da yardım etti mi?
7: Yok. O konularda ben tek başıma yaparım.
6: Ama çayınla kekini getirdi değil mi?
7: Ne istersem yapayım. Sağ olsun.
6: Peki abi bir tür tamamlama, bir eksiği tamamlama şeyiydi, eylemiydi. İnsan tamamlanan bir şey mi bu son soru?
7: Yok. Tamam, beynimizin baştan da konuştuk ya, ne kadarını kullanıyoruz, nasıl tamamlanmış olacağız?
6: İnsan eksik kalan bir şey.
7: Evet.
6: Abi inşallah senin gibi eksik kalırım ben de ileride diye düşünüyorum. Yani eksikliğimiz olacaksa senin gibi olsun.
7: Eksik olma.
6: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Harika
7: abi.
6: Bir sohbetti. Senin deneyimin, tecrüben, iyi kalbinden, sesinden duymak meseleleri çok hoşumuza gitti.
7: Teşekkür
6: sağ olasın.
7: Ediyorum.
6: İyi ki varsın.
7: İyi ki sen de varsın.
6: Daha uzun yıllar o güzel sesini, bu olağanüstü duruşunu izlemeye devam etme şansımız olur. Saygıyla eğiliyorum.
7: Biz de, ben de sana oyunculuk hayatında işte tiyatro falan yapıyorsan.
6: Yapıyorum abi.
7: Hayatta. İlham Gencer'e örnek almak lazım diye düşünüyorum.
6: Hala,
7: o
6: evet.
7: 100 yaşında sahneye çıkıyordu abi.
6: Evet.
7: Fatih'cim pazar gününde şurada bilmem ne otelde sahneye çıkıyorum. Beklerim seni diyordu. Hı. 101'de toparlandı gitti rahmetli. Biz de öyle olmuş ama.
6: Ankara'daki cazcı abilerimize de buradan bir el sağlıyorum. Tuna Ötenerlere, herkese çok.
7: Şifa
6: biraz
7: diliyoruz.
6: Ankara'dan bahsettik. Evet, şifa diliyoruz. Tekrar çok teşekkür
7: ben
6: ediyorum.
7: Ben teşekkür ederim.
6: İyi ki varsın. Olağanüstü bir ustayı misafir ettik, Fatih Erkocu. Bize kalbini açtığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka empatide.

0: gök gürültüleri de duyulabilir. Kuvvetli kariyerli sıcaklık 18 derece hissedilecek. Ankara, İzmir ve Bursa'da da yerel sağanaklar bekleniyor. Antalya'da yağmur yer yer şiddetli olacak. Ankara 22, İzmir ve Antalya 27, Bursa 24 dereceye iniyor. Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık kariyerinde etkisiyle çoğu yerde 20 derecenin altında hissedilecek. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık düşüyor. Eskişehir 22, Kayseri 24 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. Kariyerle hava serinliyor. Manisa 25, Muğla 28, Bodrum yerel yağmurlu 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Isparta ve Burdur'da yağış daha şiddetli. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresine öğleden sonra gelecek yağış, pazar günü Doğu ve Güneydoğu genelini etkileyecek. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 5.
2: Saatler sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış bir şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise mutabakat zaptının imzalanmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi.
3: ABD ile İran mutabakat zaptının maddeleri konusunda anlaşmaya vardı. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmiş. İran tarafı ise anlaşmaya dair kesin konuşmaktan kaçınmıştı. Dünyanın beklediği olası imzaya dair peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. Kendilerini toplasalar iyi olur yorumunu yaptı. ABD'li üst düzey bir yetkili de anlaşma şartlarına dair konuştu. Yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını söyledi. Anlaşmayla İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini savundu. Yetkili, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun önce yerinde imha edileceğini ardından ABD'ye verileceğini ifade etti. Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını da belirtti. İran tarafından da açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair İslamabad mutabakat zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadelerini kullandı. Arakçı daha sonra İran Devlet Televizyonu'na konuştu. Mutabakat zaptının henüz imzalanmadığını ve değişiklikler olabileceğini aktardı. Eğer imzalanırsa bu uzaktan yapılacak ve anlaşmaya dair duyuru imzaların ardından gerçekleşecek dedi. Nükleer konuların mutabakat zaptı imzalandıktan sonra tartışılacağını ifade eden Arakçı, anlaşmayla Lübnan dahil tüm bölgelerde savaşın sona erdiğinin duyurulacağını söyledi. İsrail'in bu anlaşmaya karşı olduğunu sözlerine ekledi. Savaşın bitmesiyle İsrail'in işgal ettiği noktalardan geri çekilmek zorunda kalacağına vurgu yaptı. Mutabakat zaptının ayrıntılarına dair kesin konuşmayan İranlı bakan, ABD tarafından uygulanan ambargonun anlaşmayla sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın geleceği de tartışılıyordu. Abbas Arakçı, anlaşma kapsamında Boğaz'ın yeniden açılacağını ancak yönetiminin İran ve Umman'da olacağını savundu. İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını ifade etti. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan bakan, Tahran için tercih edilen tek çözümün seyreltilme olduğuna vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf'sa sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Önümüzdeki anlaşma için başka bir yol

0: yok. Verilen sözler yerine getirilmeli diye yazdı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Edirne'deydi. Yaptığı konuşmanın merkezinde CHP'de yaşananlar ve Özgür Özel vardı.
2: Bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?
3: CHP'de butlan tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'e yüklendi.
2: Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu. Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışını ve projelerin hizmete girişi için gittiği Edirne'deydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
3: Erdoğan, İran savaşına da dikkat çekti. Türkiye'yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalıştıklarını vurguladı.
1: Bu arada CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. MYK iki ismin daha disipline sevk edilmesine karar verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı.
4: Kemal selamlıyor sizleri.
5: CHP yönetimi 9 milletvekilinin ardından iki ismi daha ihraç talebiyle disipline sevk etti. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı. Karara sosyal medyadan tepki gösteren Tanju Özcan CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından yaptığı açıklamada olağan kurultayı için kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği de resmi olarak sona erdi. Başarır ve Günaydın'ın unvanları meclisin internet sitesinden kaldırıldı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun tedbir kararı nedeniyle meclis grup başkan vekillerini atama yoluyla belirleyebileceği öne sürülüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayan Özel, "Bizim şu an için yeni parti kurma, CHP'yi bırakma niyetimiz yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz." dedi. Özgür Özel, "Bu partinin seçilmiş yönetimi biziz. Niye bırakalım? Biz partiyi butlancılardan geri alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini de kullandı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, süreçle ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e eleştiriler yöneltti. Her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi.
6: CHP'deki kriz milletin sorunudur. Bu ifade Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e mutlak butlan süreciyle ilgili eleştirilerde bulundu.
7: Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslupla sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir.
6: Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in sorunun değil çözümün bir parçası olması gerektiğini de ifade etti.
7: Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
8: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin...
6: Bahçeli, Özgür Özel'in yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini de belirtti.
7: Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir.
1: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
3: Operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Silivri Belediye binasında polis ekiplerince arama yapıldı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmada bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alımında, işletme devri ve kiralamalarında, imar, ruhsat, mühürleme gibi süreçlerde usulsüzlük bulunduğu ve taşınmazların düşük bedellere satıldığı ileri sürüldü. Bir taşınmazın düşük bedelle satılmasıyla 21,5 milyon lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldığı da belirtildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu soruşturmada suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olarak yer aldı. Gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
1: Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. 33 ilin başsavcısıyla 27 ilin komisyon başkanları da değişti. 2026 yılı ana kararnamesi Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayınlandı.
0: Adli ve idari yargı 2026 ana kararnamesi yayımlandı. 4.608 adli yargı, 359'u idari yargı olmak üzere toplam 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Kararnameyle 33 ilin başsavcısı da değişti. 11 ilin başsavcısı başka bir il başsavcılığına atanırken 22 ile yeni başsavcı ataması yapıldı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Konya Cumhuriyet Başsavcısı, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kağan Arısoy, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Eskişehir Başsavcılığına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferhat Deniz, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü getirildi. Kararnameyle 27 ilin komisyon başkanı da değişti. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 160, Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına ise 113 atama yapıldı. Yargıtay Tetkik Hakimliğine 12, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına 15 ismin ataması gerçekleştirildi. Besni ve Su şehrine ilk kez Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcısı ataması gerçekleştirildi. Serik, Ortaca, Su şehri ve Sandıklı adliyelerine ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ataması yapılarak bu ilçeler ağır ceza merkezi haline dönüştürüldü. Ayrıca İstanbul Ticaret Mahkemeleri İstanbul Adliyesi'ne birleştirilerek 30 mahkeme olarak tek çatı altında toplandı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav için alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Buna göre emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29 bini aşkın personel sınav için görev başında olacak. Çiftçi, okul ve bina girişlerinde dedektör ve yaka kameralarıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını bildirdi. Sınav yapılacak okul ve bina çevrelerinde huzuru bozabilecek, gürültüye neden olabilecek toplantı, etkinlik ve eylemlere izin verilmeyecek, öğrencilerin dikkatlerini dağıtabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilecektir, dedi. Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına dün sabah operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici olan 32 şüpheli gözaltına alındı. Denetim kayyumu atanan bu firmalar birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyorlar.
3: Piyasanın işleyişini bozmak, haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açmak. Türkiye'nin en bilinen 13 beyaz et firmasına bu suçlamalarla soruşturma açıldı. 13 şirketten 32 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bolu'nun da aralarında olduğu 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların çoğu CEO, yönetim kurulu başkanları ve genel müdürler gibi üst düzey yöneticiler. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, IP, Lezita firmalarına denetim kayyumu atandı. Denetim kayyumunun görevi yönetim kurulunun işlerini denetleyip uygun bulursa izin vermek ve bu çerçevede ön denetim yapmak. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya yönelik açıklama yaptı. Temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da bazı şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği, fiyatları etkilediğini, piyasa düzenini bozduğu belirtildi. Mangal sezonunun açılmasıyla kasapların 180 liraya aldığı kanat ve but ızgaranın kilosu 240 liraya çıktı. Pirzolanın fiyatı ise 170 liradan 220 liraya yükseldi. Müşteriye bu fiyatın yansıması çok daha yüksek. Fiyatlar bölgeden bölgeye, kasaptan kasaba değişiyor.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında olduğu 15 isim yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında televizyoncu Murat Saygı ve iş insanı Hasan Vatan da bulunuyor.
3: Oyuncular, şarkıcılar, yapım şirketi sahipleri, sosyal medya ünlüleri. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 24 isimden 9'u tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen dizi yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, bilgisayar firması sahibi Hasan Vatan'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı. Portekizli manken Tessi Ramos Correa'nın evinde uyuşturucu madde ve hassas terazi de bulundu. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık veya yer temin etmek suçlamaları yöneltildi. Sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek, sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu isimler yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve AK Parti'nin 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok'un damadı Ali Efe Bezci için de ev hapsi kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Muğla'da Perşembe sabahı gözaltına alınan 24 isim Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği vermişti.
1: 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan 9 soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Hakkında çıkartılan kırmızı bülten sonrası Amerika'da tutuklanan Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler şüpheli noktaları ayrıntılı bir şekilde inceliyor.
3: Cinayetin kilit ismiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı. Gülistan 9 soruşturmasında iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar tek tek aranmaya başlandı. Artık cinayet dosyası olarak ele alınan soruşturmada kritik bir konuma sahip olan Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı açıklamada cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü'nde ekipler Gülistan'a ait bir iz arıyor. Daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlar taranıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor. Çalışmalara Gülistan 9 soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu da katılıyor. Altı yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner, oğlu Mustafa Türkay Soner'in aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Gülistan'ın cansız bedenini gömdüğü iddia edilen valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu, sim karttaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
1: 90'lı yılların popüler dans grubu Mezdeke'nin dansçısı Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı. Kambur'un salı günü gözaltına alınan akrabası suçunu itiraf etmişti. Katil zanlısı Bülent Gündüz olay yerine tatbikat için götürüldü ve polis ve savcıya cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
9: Çekim o dedi. Ben dedim Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi. Paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım. Daire kapısını da açmıştım.
10: Bülent Gündüz. Şimdi yer gösterme işlemi yapacağız.
3: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri döndü. Bu kez elleri kelepçeliydi. Bülent Gündüz akrabası olan Mezdeke grubunun sanatçısı Aynur Kambur'u nasıl öldürdüğünü anlattı.
9: İsmail'i tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim.
3: 26 Mart 2016'da öldürülen Aynur Kambur'un faili tam 10 yıl sonra bulundu. Salı günü gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz keşif için olay yerine götürüldü. Polise ve savcıya cinayet anını ve sonrasını anlattı.
9: Sayılmıyor. Onda birkaç gün sonra aşağıya kadar yaptı. 10 gün sonra zaten emirlerine
3: katil zanlısı cinayete kendisini kimsenin azmettirmediğini iddia etti. Aslında Aynur Kambur'u daha önce öldürmek istediğini söyleyen katil zanlısı çocuklarım küçüktü aksadı dedi. Bülent Gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekibin çalışmalarıyla bulundu. 4000 saatlik görüntü incelendi. Katilin kimliği İstanbul Kart sayesinde tespit edildi.
1: Sakarya'da otomobil sürücüsüyle minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç sürücüsü Sakarya Adliyesi'nde görevli bir cumhuriyet savcısıydı. Minibüs şoförünün önünü keserek trafikte ilerlemesini engelledi. Savcı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
11: Kavşak yani orası, durman gerekiyor.
3: Minibüs şoförüyle cumhuriyet savcısı arasında yol verme tartışması çıktı. Savcı hakkında 3 ayrı suçtan adli ve idari işlem başlatıldı.
11: Abicim yolcumu bırakayım durağa geleceğim ben. Tam gelsin abi polis.
12: Bekliyoruz. Bekle.
11: Hasta cumhuriyim deme.
3: Görüntüler Sakarya Adapazarı'ndan minibüs şoförüyle başka bir sürücü arasında kavşakta tartışma çıktı. Şoför yol hakkının kendisinin olduğunu öne sürerek araç sürücüsüne tepki gösterdi.
11: Yukarıdan geliyorsun diye hızlı gelemezsin. Ben kavşak içindeyim. Habere çekiyor, merak etme sen.
3: Taraflar arasındaki gerginlik yol boyu sürdü. Otomobil sürücüsü aracıyla minibüsün önüne geçti ve yol vermedi. Daha sonra olay yerine ekip çağrıldı. Araç sürücüsünün Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu öğrenildi.
11: Abi savcı olmak kuralı değil. Bekle. Bak sakın vurayım deme. Bak sakın vurayım. Kamera var zaten. Sen rahat ol. Yolculuğu bırakayım.
3: Savcı olaya daha sonra dahil olan taksicinin kendisine sopa ve bıçakla saldırdığını iddia etti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhuriyet Savcısı hakkında herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatılmıştır denildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB'nin metro ve tramvay hatlarında kullanacağı araçların üretildiği fabrikaları ziyaret etti. 2027 yılı sonuna kadar toplam 34 tramvay ile 144 yeni metro aracının hizmete sunulacağını söyledi.
0: İstanbullular için Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yeni metro ve tramvay aracı üretiliyor. %50 ile 62 arasında değişen yerlilik oranına sahip akıllı metro araçları Türk mühendisler tarafından dizayn edilip tasarlandı.
13: Projenin tüm elektrifikasyon tasarımı, elektronik tasarımı, araç bilgisayar yazılımı Metro İstanbul tarafından gerçekleştirilmiş olup yerli mühendislik firması paydaşlarımızla ülkemize kazandırılmıştır.
14: Eğer Türkiye'de bir sanayiciye, bir üreticiye imkan verilirse nelerin yapılabileceğini Türk mühendislerinin gösterdiği en güzel örneklerinden birisi.
0: Tesislerde 2 yıl içinde üretilen 44 araç İBB'ye teslim edildi. Testleri tamamlanan araçlar raylı sistem hatlarında kullanılmaya başlandı.
14: Ağustos ayının içinde bu araçlar buradan İstanbul'a Esenler'deki tesislerimize teslim edilecek ve biz orada 3-4 ay sürüş testlerine tabi tutacağız. Aralık'ta bu araçlar İstanbulluların kullanımına hazır.
0: Toplam 144 metro ve 34 tramvay aracının 2027 yılının sonuna kadar İBB'ye teslim edilmesi ve yapılacak testlerin ardından devreye alınması planlanıyor.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Doğa takvimi. Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
17: Doğa gezisinde yolunuzu şaşırırsanız etrafınıza bakın, çevreyi dinleyin. Saatiniz varsa akrebi güneşe gelecek şekilde durun. 12 ile akrebin tam ortası güneyi gösterir. Tam tersi de kuzey olur. Saatiniz yoksa çiçeklere dikkat edin. Çiçekler güneye ve güneydoğuya bakar. Ters yöne bakan çiçekler de olabilir. Ama siz çoğunluğun duruşunu dikkate alın. Meyveler de önemli bir işarettir. Tatlı meyveler güneye, güneşe bakar. Ve hayvanların sesini dinleyin. Doğada çok az şey hayvanların dikkatinden kaçar. Mesela köpek havlıyorsa yakında bir yerleşim yeri var demektir. Kurbağa sesi ise bataklığı, sazlıkları işaret eder.
16: Doğa takvimi.
15: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
18: İyi günler, bir kayıt test programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Futbol severlerin 4 yıllık özlemi bitti. Dünya Kupası görkemli bir törenle başladı. Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaklaşa düzenlenecek turnuvaya 48 takım katılıyor. Milli takımımız da o ülkeler arasında. Türkiye turnuvada ev sahibi Amerika, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alıyor. Neredeyse 40 gün boyunca 16 farklı statta toplam 104 maç oynanacak. İlk kez bir turnuvaya oynanacak maçlar kadar saha dışı olaylar da damgasını vuracak. Bazı ülkeleri Amerika'ya girişte uygulanan prosedür, Somalili bir hakemin havalimanından geri çevrilmesi, yüksek bilet fiyatları. Tüm bunlar tepkileri beraberinde getirdi. Kayıttayız da bu hafta 2026 Dünya Kupası'nı konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu İlker Duralı. İlker Duralı spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
19: Hoş bulduk, merhabalar.
18: Evet, büyük heyecan. Yanılmıyorsam 5 haftalık maraton başladı. İlk başta biraz daha tabii kontrollü giderek heyecan dozu artacak gibi görünüyor. Ama tabii bizim için daha farklı bir heyecanı da var. 10 dakikalık süremiz içinde hemen ilk sorum şu olacak. Nasıl görüyorsunuz bir objektif bakış olarak Türk milli takımı? Şansını yani ilk 16 hatta ilk 8'de görenler de var. Ne dersiniz? Buyurun.
19: Şöyle söyleyeyim. Tabii ki futbol tam sürprizlere gebe bir oyun olarak hiçbir zaman kesin katli cümleler kurmayı taşımaz, kaldırmaz ama iyi bir milli takımımız var. Bir kere bunu söyleyebiliriz. Anladım. Herkes bu konuda hemfikirdir. Benim hep söylediğim bir şey var bu milli takımla ilgili. Benim gözümde tarihin en iyi jenerasyonu değil Türk milli takımları tarihindeki ama en büyük başarıya ulaşma potansiyeli en yüksek milli takım. Uluslararası deneyime sahip çok sayıda oyuncusu var. Bir arada hareket etme alışkanlığı çok hızlı gelişti ve ilk defa milli takımımızın bir kolektif oyundan bahsediyor. Belki ilk defa hani Euro 96'ya gittiğimiz kadro için bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ondan sonra hepimiz biliyoruz ki hani 1-2 oyuncu dışında ki o 1-2 oyuncu da bellidir. Milli takımın 11'ini sayabiliriz. Ve milli takım nasıl oynayacağını da hepimiz biliriz. Bu aslında çok önemli bir şeydir futbolda ve bunu yapmak, bunu oluşturmak zordur. Kimileri rakipler de bunu biliyor diyecekler ama bunu ne kadar güçlü oynarsanız rakipler de o kadar çaresiz kalır ki biz iyi oynuyoruz ve her seferinde gelişiyoruz. Bence bu milli takımın hani ben öyle hani final oynarız, final yaparız gibi cümleler pek kurmayı tercih etmem ama bu milli takımın bu turnuvada kendini iyi bir pozisyonda bulmaması için hiçbir sebep yok. 2002'ye de bu umutlarla gitmiştik de elde ettik. Yine bu umutlar var ve bence 2002'dekinden çok daha güçlü bir umut bu. Ben karşılığını tabii oyun içerisinde neler olacağını kestirmez ama ben karşılığını o beklentilerini, umudun alacağımızı düşünüyorum bu turnuvanın sonunda. Son 16 mı olur, son 8 mi olur?
18: Daha mı ilerisi olur?
19: Tabii yani belki daha ilerisi olur. Biraz eleneceğimiz rakibe göre. Mesela işte Euro 2024'te Hollanda'ya elenince herkes daha fazlasını yapabilirdik dedi. Belki atıyorum İspanya elenseydik herkes için yeterli olacaktı orası. Ama Euro 2024'te kendimizi yeterli bulmadık. Burada da yani elendiğimiz takım artık son 8 olur, son 4 olur, final olur, yarı final olur. Onu size bilmiyorum ama elendiğimiz takımın tamam bu takımı da elenmeyi taşıyabiliriz cümlesini kurdurtacak bir rakip olması neticesinde ben bu milli takımın 2026 Dünya Kupası'nın hep çok iyi anılan ve hep hafızalarda olumlu izler bırakan milli takım adına bir turnuva olacağını inanıyorum.
18: Umarım öyle olur. Ben de kısa bir anekdot. 2002'de tabii yaşlarımız ortaya çıkacak. 2002'de Japonya'ya gitmiştim. Beni bir tek maç için biraz izlenim yapmam için yollamışlardı. Ya nasıl takım elenirsen dönersin diye ben iki gün için gittim. İki hafta kaldım ve Türkiye üçüncü oldu. Umarım bu sefer de oralara hatta daha ilerlere gider diye düşünüyorum. Peki nedir tahmininiz? Yani hep alırız finalist adayları 3-4 tane tahmininiz var mı? 2 tane ya da şampiyon kim olur? Tabii yani ya, her şey sürprize açık ama.
19: Tabii ki. Ya şöyle ben de genel kamuoyu zaten Fransa ve İspanya arasında daha çok bölünmüş durumda. Ben daha böyle İspanya tarafındayım işin o kısmında. Hı hı. Ama bir gerçek var ki bir Dünya Kupası söz konusu olduğunda kadroların yapısı ne olursa olsun bir Almanya'yı, bir Brezilya'yı, Arjantin'i asla kenara koyamazsınız. Onlar da bu potansiyel favoriler arasında her zaman yer alır ki ben Almanya'dan böyle bir sürpriz bir performans bekliyorum. Hani oradaymışsınız zaten. 2002 Dünya Kupası'nda da Almanya'dan bir final beklenmiyordu.
18: Evet.
19: Artık yavaş yavaş jenerasyonu tamamlamış ve yenilenmesi gereken bir takım olarak adlandırılırken o Almanya finale çıktı. Almanlar böyledir. Hani siz de çok iyi biliyorsunuz. Bir bakarsınız Almanya takır takır gitmiş gibi. 1954 Dünya Şampiyonluğu bile sürprizdi onların. Hani herkes Macaristan'ı beklerken. O yüzden Almanya hiçbir zaman matematiğin dışında ben itemem.
18: Evet.
19: Brezilya her zaman Brezilya'dır. Her ne kadar şu anda kendisi çok Avrupa futbolu tarzı da angaje etmiş olsa da Brezilya her zaman bu turnuvalarda bir potansiyeldir. Evet 2002'den sonra çok bir başarılarından bahsedemiyoruz. kendilerine başarı normu final olduğu için öyle söylüyorum. Ama bir potansiyeldir. Arjantin son şampiyon. Bence şampiyon olan kadrodan daha iyi bir kadroları var.
18: Evet.
19: Evet, bütün bu takımları yine doğal favori olarak çok rahatlıkla sayabiliriz. Ama benim bir adım önde gördüğüm İspanya bu Dünya Kupası'nda.
18: Evet. Peki, şimdi yeni kurallar da geldi. Seyrettik ilk maçlarda. Efendim işte 5 saniye içinde kale vuruşu, taş atışı yapılacak. Olmazsa kale vuruşu da korner verilecek karşı takıma. Oyuncu değişikliği 10 saniyede yapılacak. Bir yandan yani şöyle ikili görüşler, evet ya bu oyunu hızlandırıyor deniyor. Diğer görüşte yani o kadar acele şey yapıyorlar ki oyun da kurulmuyor. Ne dersiniz? Yani bu genel dünyadaki futbolu hareketlendirmek mi, yoksa biraz da bu turnuvaya özgü ya Amerikalılar hareketi çok seviyor, biraz da hızlandıralım demek için mi? Ne dersiniz?
19: Yani burada sesini zaten herkese yaydılar. Yani futbolu çok daha izlenilir. Sonuçta futbol 90 dakika süren bir oyun ve artık günümüz dünyası konuşuyoruz. Yani yazılıyor, çiziliyor her yerde, programlarda siz de konuşuyorsunuz, ediyorsunuz. Artık insanlar daha hızlı tüketme yanlısı. O yüzden 90 dakika süren futbolun bir de sürekli faullerle şunlarla bunlarla duruyor olması oyunu yaklaşık olarak bir 100-110 dakikalık bir hale getiriyor. Ve bu izleyici açısından, zaten yeni nesil açısından sıkıcı bir durum olarak algılanıyor. Bundan dolayı da İFAP böyle arayışlar içerisinde. Ben kendi adıma bu faullerdeki zaman geçirme mevzusuna çok takık olduğum için yıllardan beri şu anda çıkan kuralın biraz daha da hatta sert versiyonu savunurum ben. Yani işte bir oyuncu sakatlandığı zaman tedavi için kenara geldikten sonra 2 dakika benim hatta 3 dakika bile savunduğum olmuştu. Şimdi 1 dakika biraz daha kısa. Eğer oyun durmazsa o 1 dakika sarkabilir. Ben biraz daha böyle 2-3 dakika durması taraftarım. Çünkü zaten gerçekten sakat bir oyuncunun kenara alıp tedavisini sürmesi 2-3 dakika zaten sürer. Bakış açısından dolayı. Ben bu kurallara çok böyle karşı değilim. Oyunun hızlanmasından ziyade bir yandan bu zaman geçirme kavramının biraz artık insanları çok rahatsız etmeye başlaması, ki futboldaki geri pas da bu yüzden kaldırılmıştı. Yani ben daha küçük yaştaydım o ama çok net hatırlıyorum. Bu geri pas tartışma özellikle Almanya'nın 86 ve 90 Dünya Kupalarında bu geri pası çok kullanması, bu geri pasın oyunda çok ciddi zaman çalması neticesinde geri pas yasağı gelmişti ve bence futbolun bütün çevresini değiştiren bir kural oldu. Bunların da geri pas uygulaması kadar olması bile oyunun süreklilik ve hız yakalaması konusunda olumlu geri dönüşleri olacağını düşünüyorum. Hemen ilkinde olmasa bile, çünkü uygulamakta sıkıntı yaşanabilir. Özellikle ligimizde uygulamalar biraz zaman alabiliyor.
18: Bizde maşallah ama yani şöyle bir şey var. Tabii ki sakatlanan futbolcular için bu tabii ki tedavi süresi vesaire uzayabilir ama bizde bayağı yatan futbolcular var yani.
19: Tabii tabii, bizde daha zakirin işine de geliyor filan. Yani hatta bu bizim ligimizde o biraz işte oturana kadar zaman da biliyor o yüzden. Ama illaki o da olacak. Sonuçta kural, uluslararası bir kural ve biz de çok net bir şekilde uygulamak zorundayız. O yüzden ben kendi adıma tabii ki birazcık izleyip gözlemleyip öyle göreceğiz ama ben kendi adıma bu kuralların özellikle işte bu faul, işte sakatlanan oyuncunun tedavisinden işte ancak bir dakika sonra girmesi, oyuncu değişikliğinin çok hızlı bir şekilde yapılması, ki aslında bu hızlandıracak kuralı almışlardı. Çıkacak olan oyuncu kendisine yakın, en yakın çizgiden çıkmak zorundaydı. Taç çizgisi ya da alt çizgisi neredeyse. Ama hakemler bunu global anlamda hiç uygulamaya almadılar ilk çıktığı sene hariç. Ondan sonra herkesin ağır ağır girecek olan oyuncunun o dördüncü yakın olduğu yere doğru yürümeye başlayacaklar. Baktılar hani çözüm üretmedi. İFAP bu sefer buna getirdi. Umarım bu hakemlerin de uygulayacağı bir kararlılıkta artık ortaya çıkar.
18: Evet. Amerika'da şöyle diyenler de var. Biraz süremizin de sonuna geliyoruz ama ya artık bu Dünya Kupalarını Avrupa merkezi yapalım. Her saat dilimine eşit uzaklık olsun. yani özellikle tabii ki yani gönül isterken hep akşamları izleyelim. Şimdi hep sabah saatlerinde maçlar, mecburen hepsini olmasa bile bir kısmına kalkacağız, seyredeceğiz tabii.
19: Tabii.
18: Hep birlikte. Ne dersiniz yani yani Meksika'yı bir kenara koyarım ama Amerika ve Kanada'da futbol kültürü yani ne kadar var onu bilmiyorum. Ne dersiniz?
19: Ya tabii artık Amerika'da özellikle Hispanik kesim sayesinde futbol daha böyle bir bilir ve tabii ki kadın futbolunu yaptıkları yatırım yani. Hı-hı. Amerika erkek futbolundan ziyade kadın futboluna yatırım yaptı bundan yaklaşık 20 sene önce başlayan bir süreç ve işte kadın futbolunda dünyanın en iyi 3 ülkesini saysak Amerika'yı direkt söylüyoruz. O yüzden de futbol kültürü oluşuyor ama tabii o kadar büyük bir ülke ki yani futbol kültürü yerleştiriyoruz ama muhtemelen orana vursak nüfusu çok büyük, çok küçük bir oranından bahsediyor olacağız. Dediğim gibi Hispanik kesim tabii çok sahiplenmiş. MLS maçları artık bayağı dolu tribünlere oynanıyor. Artık çok da fazla sayıda takım var MLS'de. Amerika'da bir futbol var. O 94 Dünya Kupası'ndakinden çok daha farklı seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki bir işte Güney Amerika ülkesi ya da bir Meksika seviyesinde asla değil. Kanada'da zaten yeni yeni futbol kültürü oluşmaya başladı. Onlar senelerde hiç ilgilenmediler. Onlar böyle işte 21. yüzyılda beraber ilgilenmeye başladılar futbolla. Ve yani orada yaşayan arkadaşlarımla konuştum. Bayağı bir keyifli ortam. Yani herkes mutlu gözüküyormuş ama Kanada'ya öyle futbolu adapte etmek çok kolay değil. Yani onlar için buz hokeyi dünyadaki her şeyden daha önemli bir spor. Futbolun orada daha çok zamanı var. Amerika biraz daha iyi ama evet tabii ki bir Avrupa
18: ya da Güney Amerika değil tabii.
19: Ya da Güney Amerika asla ya uzak doğu da bu arada Japonya, Güney Kore tabii. Artık futbol çok önemli noktada. Çok seyrediliyor, çok takip ediliyor. Japonya grubunun ciddi favorisi konumunda. Evet Avrupa'da olması işimize gelir bizim
18: zaten.
19: Evet. Ama biraz bencilce bir bakış gibi geliyor bir yandan.
18: Doğru doğru.
19: Bu bir Dünya Kupası'ysa herkese hitap etmeli. Bir de Dünya Kupası gerçekleşme artık çok pahalı bir iş. Çok maliyetli bir iş. Tıpkı olimpiyatlar gibi. Ben Avrupa'nın bu aralar çok fazla para harcamaya çalışan ülkelerinin tek başına bir Dünya Kupası düzenleyeceğini kabul etmeyi düşünmüyorum. Avrupa olabildiğince az para harcama derdi her konuda.
18: Sonuçta heyecanlı günler, haftalar bizi bekliyor. Umalım Türk milli takımı tahminlerimizden de ileriye doğru gitsin. Bakalım
19: İnşallah.
18: Sonuç.
19: Umarım harika olur.
18: Evet, evet. Yani buna ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum İlker Duralı programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için.
19: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok büyük bir keyifti.
18: Sağ olun. Kayıttayız'ın konuğu Cem Dizdar. Cem Dizdar spor yorumcusu ve spor yazarı. Hoş geldiniz yayınımıza.
20: Selamlar Mete.
18: Dünya Kupası 5 haftalık maraton başlıyor. Evet biraz uzaklarda biraz sabah uykusuz kalacak gibi görünüyoruz. Ama ben hemen şuradan başlamak istiyorum. Daha başlamadan Dünya Kupası ya bir takım tatsız olaylar, tatsız gelişmeler... Efendim işte Somalili hakemin Amerika'ya işte girişine izin verilmemesi, Irak milli takımı futbolcusunun saatlerce sorgulanması, İran kafilesine engel çıkarılması gibi ve tabii ki Infantino'nun da buralarda hiçbir varlık göstermemesi vardı. Biraz buradan başlamak istiyorum. Yani daha önce de oluyor muydu yani hatırladığın kadarıyla ben böyle çok hatırlamıyorum yani Soğuk Savaş dönemindeki bu itiş kakış dışında. Buradan başlayalım.
20: Ya çok rastlamıyorduk. Hatta Rusya'da daha böyle protokoler davrandı FIFA ve bazı koşullar öne sürdü. O koşulları da işte ülke yerine getirdi. Tabii burada biraz hani dünyanın içinden geçtiği jeopolitik, biraz Trump politikaları. Ama daha da fazlasında oyunun Amerikan kültür endüstrisi tarafından ele geçirilmesi, futbol oyununun onlara yani o kıtaya ait, o coğrafyaya ait olmayan daha çok Avrupa merkezli ve Avrupa merkezlerinden Güney Amerika oyunu olarak bilinen futbolun artık bir içeriye dönüştürülme gayreti diyelim ona. Bunun sonucu olan ama bir tür de işte çeşitli mağdurların kendi mağdurlarını yaratmaları. Evet bir devlet politikası olarak Birleşik Devletler haşim bir ülke, zalim bir ülke, emperyal bir ülke, saldırgan bir ülke. Yani istediğimiz sıfatı yapıştırabiliriz. Ama işte burada gördüğümüz bazı pratikler orada yetişen, o kültürde yetişen insanların, yurttaşların, oranın vatandaşlarının da devletlerinden geri kalmadığını gösterir nitelikte. Hani haşinlikte öğretilmiş haşinlik öğrenilmiş haşinliğe dönüyor. Bazı şeyleri de abartıyorlar. Yani herhalde millet işte Özbekistan takımına şunu yapın, şu takıma bunu yapın diye doğrudan şey vermiyordur, talimat vermiyordur.
2: Doğru, doğru. Yani
20: bazı görev belleyen o eğitimden geçtiği için onu yapması gerektiğini varsayan, bunu zaman zaman çok yakın tarihte işte polis ve sokaktaki yurttaşlarıyla, daha ilerleyen dönemde İsrail İttifakı'nın ardından Harvard Üniversitesi gibi Ivy League kabul edilen üniversitedeki akademisyenlere, oradaki işte yönetici akademisyenlere devletin tutumunun toplumca okunması diye de okuyabiliriz. Yani tek bir boyutu yok. Anladım. Birkaç boyut. Halka halka, iç içe. Yani toplum, devlet ne öğretiyorsa toplumdaki işte diyelim ki bürokrasi, teknokrasi, memuriyette buna yakın işler yapıyor. Şimdi bunu böyle okuyalım. Ama daha önemlisi şu. Oyunun niteliğine dair bir Amerikanlaştırma gayretinin çok açık, seçik ortaya çıktığı bir turnuva izliyor.
2: Nedir o?
20: Mesela işte bu hani Amerika kültür endüstrisi eline attığı her şeyi işte finansaldan artık ultra ticariye çevirmeye. Yani.
2: Bilet fiyatlarından mı bahsediyorsun?
20: Bilet fiyatları, oyunun kurallarının zorlanarak değiştirilmesi, keyfi ara vermeler, işte final maçında bilmem kaç dakika ara verecekler. Çünkü işte orada eğlenecek toplulukları sahaya çıkacak, insanları eğlendirecek hani. Amerikan gösteri toplumundan, Amerika gösteri oyunlarından bildiğiniz etkinliklerin yavaş yavaş oyunun içine sızdırılması. Şimdi bu dikeylikte oyuna Avrupa'da hakim olan egemen kulüplerin, egemen kültürlerin, başta Real Madrid olmak üzere, bunların da rızası alınmış belli ki. Hı hı. Epeydir bu aslında pişirilen bir yemekti. Şöyle ki ya oyunun süreleri çok uzun. Oyunun süreleri uzun olduğu için yeni nesil işte buna X, Y, Z, T çeşitli harflerle kuşakları adlandırıyorlar. Hı-hı. Kim yapıyor, nereden buluyor, nasıl aklına geliyor hiç anlamıyorum. İşte bu insanlar, bu gençler bunu seyretmiyorlar diyor. 80-90 yaşında, yani en küçüğü 70 yaşında insanlar bunlar. Gençleri de okuyabildiklerini iddia ediyorlar. Oradan işte oyunun süresini kısaltmak, gösteri araları çoğaltmak. Şimdi maçın arasına 3 dakika koyuyorlar ya.
2: Evet.
20: 3 dakika boşluk koyuyorlar. Onu su molası diyorlar. Halbuki orada reklam göstermek istiyorlar. Çünkü oyunun gerçek geliri yayın.
2: Evet.
20: Ve buradaki yani kapitalizm işleyişindeki en gözümüze sokulan da şu. Maçın değerine göre bilet fiyatının belirlenmesi.
2: Evet.
20: Hani arz talep meselesi. Piyasa koşullarının işletilir hali. Dolayısıyla bir insan etkinliği olan, bir insan kültürel etkinliği olan oyunun tamamen ticarileşmesi hem de hiper ticarileştirilmesine tanıklık ediyoruz. Yani en azından bu gayrete tanıklık ediyoruz. Bunu ne kadar sürdürürler bilmiyorum. Şimdi bu Somalili hakem meselesi bunların uzantıları. Yani aslında jeopolitik, yani Somali'ye karşı bir tavır alınıyor ve oradaki uluslararası hukukun sınırları içinde. Ya biz ne yapalım, Somali ile durumumuz böyle. Terör örgütlerine ve teröriste belirlenen devletlere karşı tavrımız bu deniyor ama çok basit şeyler de olmuyor değil. İşte Rusya çeşitli olimpiyatlara alınmadığında sporcularının bağımsız olarak oralara katılması gibi. Sonuçta bir ülkenin vatandaşının o ülkenin politikalarını onaylamış olması ölçülebilir bir şey değil.
2: Belki
20: de arkadaş onaylamıyor politikaları. Hatta oranın muhaliflerinden de olabilir. O düzenin içinde mecburen bulunduğu yaşamın muhaliflerinden.
2: Hı hı.
20: Haliyle bu dayatmalar aslında merkez çevre ilişkisinde,
2: hı hı,
20: çevrenin biraz haşlanarak, yani çevrenin biraz zalimane uygulamalarla çevredeki diğerlerine, sonra da yarı merkez, yarı çevredeki diğerlerine alttan alta kültürel, fiziksel sopa gösteriyor Birleşik Devletler.
2: Peki.
20: Yani diyor ki bu dünyada herhangi bir oyun oynayacaksanız bunu benim kurallarımla, benim isteklerimle, benim ticari anlayışımla, benim size öğrettiklerimle oynayacaksınız. Çünkü bu gezegeni ben yönetiyorum. Hatırlarsan pandemide Joe Biden istediğimiz kadar dolar basarız filan demiş.
2: Evet.
20: Kimse de bir şey diyemedi yani. Ya nereden çıkardım, o kadar kağıdınız olmayabilir diyemedik hiçbirimiz. Şimdi bütün bu serüven bize aslında büyük şanslar da doğuruyor. Yani dünyada sadece fiziksel olarak itiraz etmeyi değil, kültürel itiraz etmenin araçlarıyla önce orada, yani Birleşik Devletler'de, başta Güney Amerikalılar olmak üzere, Orta Amerikalılar, Güney Amerikalılar oralarda yaşıyorlar ya. Ya oyuna sahip çıkmanın aslında yaşama sahip çıkma olduğunu anlatacak bir fırsat da doğuyor bu haşinlik, bu
18: peki,
20: dayatmacılık içinde. Hı hı. Böyle bir Dünya Kupası izliyoruz. Yani Infantino da sadece bunun aparatı. Hani evet, çeşitli aparatları var ya dünyada. Hı hı. Birileri adına iş yapan, biri lehine iş yapan insanlar. Çünkü bu aslında FIFA'nın ve UEFA'nın kurallarının bozulduğu, Blatter ve UEFA'da evet, Platini'nin yerinden edildiği süreçlerin Birleşik Devletler'in merkezli operasyonlarının doğal sonucu. Yani belli ki bu epeydir planlanmaya çalışılıyor, uygulanıyor. Avrupa'da bunların müttefikleri var. Bu ittifaklarla ilerletiyorlar. Haklı bulunan şeyleri, haklı görülen yanlışları meşrulaştırıyor da aynı zamanda politik bir dille. Bugünlere kadar geldik. Evet. Bundan sonra dünyanın direncine bakacağız.
18: Evet, yani birçok da sevimsiz açıklaması var. Okudum ama onları şimdi burada zamanımız kısıtlı uzun olduğu olur için yani, uzun olur diye. Şimdi açılış oldu. Maçlar devam ediyor. Açılış maçını ben de seyrettim. Yeni kurallar. Efendim kale vuruşta ve taç atışları 5 saniyelik geri sayım. Efendim oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak. Hatalı korner, ikinci sarı kart vardı, VAR'a gidebilecek gibi. Aslında bana fena gelmedi. Yani çünkü hani bizde de çok yaygın. Efendim yani yere yatan kalkmıyor. Taç işte bilmem kaç saniyede ya da kale vuruşu uzun sürede atılıyor. Ne dersin? Bu biraz dinamizm mi getirecek? Bunun yorumunu isterim.
20: Bu şöyle bir şey. Şimdi bunlar insanları ikna etmek için oyun lehine yapılıyor gibi anlatılar ve bak seni de ikna etmeye çalışıyor. Etmişler bir miktarda olsa. Şimdi ben seni yoldan alacağım. Şimdi merak etme. Çıkacaksın şimdi yoldan. Ya ben buradan düşünmemiştim diye. Şimdi bu aslında oyunu basketboldaki gibi dört parçalı hale getirme gayreti bu. Kere bunu, temel amaçları bu. Dört parçalı olsun ki aralara reklam koyalım. Çünkü bu ekonomi, yani spor ekonomisi tribünden, salondan gelir elde etmiyor. Büyük büyük büyük geliri, yayın geliri. Dolayısıyla bunu endüstrinin ya da işte ekonomilerin aracı tanıtıcısı olarak, markaların gösterilmesi, başka diyarlarda üretilmiş malların son tüketiciye götürülmesi gibi televizyon ya da dijital diyelim. Hani eski boomer olduğum için ben hep televizyon üzerinden örnek veriyorum. Aslında mecralar çok gelişmiş durumda. Tabii. Ya, en vay çeşit şey var benim de aklımın almadığı işler. Hani ben rahat rahat kendime boomer diyorum. Hiç de ondan yüksünmüyorum. Şimdi iddiaları şu. Oyunu hızlandıracağız, tempo katacağız.
18: Evet. İşte
20: futbol böyle bir oyun değil. Futbol molaları seven bir oyun değil. Araları seven bir oyun değil. Zaten o yerde yatmalar, sığınmalar da hani oyuncu sakatlandım diyor, yerde yatıyor, süreden tasarruf etmeye evet, çalışıyor takım lehine. Bunun da aslında anlattığı şey o oyuncunun hırsız olduğu değil. Oyuncuların ya da o takımların mağdur olduğu. Bu eşitsiz oyun ilişkileri içinde, bu hakkaniyetsiz oyun ilişkileri içinde daha güçsüz olan takımlar süreden tasarruf ederek maç içinde buldukları nadir fırsatları değerlendirme programlarıyla oynamak zorundalar. Bu maçı çünkü ellerindeki oyuncu varlığı, piyasa değerleri belli olan takımlar, işte en son izledik 100 milyonluk Meksika ile 19-20 milyonluk Güney Afrika oynadı. Güney Afrika ortalıkta yoktu yani. Bu oyun maalesef tam da bu ticarileşmiş dünyanın en iyi kendini gösterdiği yer. Yani en doğru burada gösteriyor. Şimdi diyor ki bu arkadaşlar, yani korneyi zamanında at, efendim yerde kalma, hemen kaleci topu hemen oyuna soksun, hemen oyuna soksun ve oyun akışkan olsun. Peki 3 dakika mola niye? Şimdi orada dikkat ediyorsan onun adı su molası.
18: Evet.
20: Ya 11 tane su kovası koyarsın işte damacana, bir küçük bir ne bileyim suluk verirsin 11 çocuğa. 11 çocuk 5 saniyede o suyu tüketir ve vücudunun ihtiyacı olan neyse o mineralleri, elektrolitleri onlar aracılığıyla alır. 3 dakika niye? Zaten 3 dakika durduğunda bütün oyunun kopuş süreleri başlamış olur. Evet. Oyun gider. Yani bunların kafasının arkasındaki şey oyunun niteliğiyle oynamak. Yani dertleri oyun değil. Oyunun süresi içine gösterebildikleri kadar görüntü yerleştirmek, reklam yerleştirmek. Bu VAR kararları filan gibi bu envai çeşit işler de oyunun sonucuna dair değil. Evet. Sana defalarca görüntü vererek formadaki, stadyumdaki reklamları daha fazla seninle muhatap etme gayretleri. Yani bunlar çok akıllı olduğunu zanneden, fakat bir parça üzerine de düşündüğünde ya bunu niye yapıyorsunuz dediğinde herhangi bir Infantino'nun durumunda olduğu gibi. Yani Infantino'nun hakikaten komik şeyler söylüyor. Bu kadar yüksek bilet fiyatları kara borsayı engellemek için gibi tuhaf tuhaf şeyler. Hani akla izan şeyler söylüyor. Aslında bu Dünya Kupası oyunun egemenlerinin, futbolun egemenlerinin ya da futbola egemen olan olmaya çalışanların şahane deşifreleriyle dolu. Çok güzel deşifre ediyor bütün bu oyun üzerinde oynanan küresel oyunu, Birleşik Devletler oyununu, Amerikan kültür endüstrisi oyununu. O nedenle hani biz maçlarda kalalım, eğlenelim, gülelim ama hani bunlar da Adorno'nun söylediği gibi hani en iyi kıymık gözümüze batan kıymıktır. O küçük kıymık doğru düşünmemize yol açar. O nedenle doğru düşünecek çok malzememiz, doğru kavrayacak çok malzememiz var.
18: Son şunu söyleyeceğim, soracağım. Kısa da isteyeceğim. Tabii ki yani sonuçta ilk turlar evet biraz böyle daha sası geçecek gibi ya da başlangıç maçları ama yavaş yavaş havaya da gireceğiz. Seyrediyoruz sonuçta. Çok kısa bir Türkiye'nin nerelere kadar gidebileceği, iki senin ne bileyim finalist adayların ya da şampiyonluk adaylarını alıp kapatalım, buyurun.
20: Şimdi yani bizim grup aslında söylendiği kadar kolay bir grup değil, zor bir grup. Ben bu takımın, bizim takımın bu gruptan çıktıktan sonra adım adım yükselerek ilerleyebileceğini, özellikle de daha çok Avrupalıyla karşılaştığında daha şaşırtıcı, olumlu performans sonuçları alacağını düşünüyorum. Bu bizler için bilinmez bir grup. Yani Avustralya atletik takım, Birleşik Devletler çok atletik, oralar zaten atletizmle bilinen. Burada en hafife alınmış olan Paraguay'ın bir Güney Amerika takımı olduğunu, Brezilyalı, Arjantinli hatlardan geldiğini unutmamak gerekiyor. Buradan çıktığımızda, yani gruptan bir kaza olmazsa çıktığımızda, ben bu işin 16'ya kadar gidebileceğini düşünüyorum. Yani biraz hani koridorlarda kimlerle karşılaşacağımız da önemli olacak. Grup birincisi, grup ikincisi. Çok böyle şeyleri kestirmeyi de sevmiyorum. Zaten yani futbolda hiç oradan bakmıyorum. Hı hı. Ama finalde genellikle iki Avrupalı ile iki Latini yarı finalde karşılaştırma planı yapılmış gibi geliyor şeyin seyrini izlediğimde. Grupların seyrini izlediğimde. Şimdi yani futbolda öyle bir oyun ki bir sürü insanın böyle hani şeyini boşa çıkarıyor, tahminini boşa çıkarıyor. Çok kıymetli bir oyun. Hakikaten top yuvarlanıyor ve başka bir yerden başka bir şey oluyor. Bizim için dark horse diyorlar. Hani at yarışlarından böyle aparılmış bir kavram. Yani sürpriz favori, yani görünmeyen favori, gizli favori, bir yerlerde saklanmış testi. Neden? Çünkü hakikaten özel oyuncuları var takımımızın. Birbirleriyle bağı fena olmayan ve problem çözme konusunda bence ülkenin üzerinde bir teknik adama da sahip. Ülke anlatısının üzerinde. Haliyle biz bir yerlere gideriz. Dünya şampiyonu kim olur, Dünya Kupası şampiyonu kim olur sorusuna gelince burada bir fikir yerine ben içimden geçeni söyleyeyim. Benim için önce biz şampiyon olalım, sonra her zaman ben Arjantinciyim de çocukluğumdan beri Luis Cesar Menotti'den efendim Armando Diego Maradona'dan beri hep her zaman Arjantin'i bir ilk dört takımı olarak görürüm ve kim hani biz yoksak onların şampiyon olmasını dilerim ama tabii gönlümden geçen yine biz bir, iki, bir Afrikalı olursa muazzam olur. Yani bütün bu oyunun örgüsü bozulur ama yine de en yakın benim takımım Arjantin diye.
18: Peki bakalım ne olacak. Cem Dizdar, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza ve yorumlarınız için, sağ olun. Görüşler böyle, evet, heyecan başladı. Uzun bir maraton olacak. Umalım söylediğimiz gibi Türk milli takımı en ön sıralara kadar yükselsin ve bize heyecanlı günler ve haftalar yaşatsın. Belki de finalde umarız diyoruz. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
15: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
4: Hava durumu. Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. Kuvvetli kariyerle sıcaklık 18 derece hissedilecek. Ankara, İzmir ve Bursa'da da yerel sağanaklar bekleniyor. Antalya'da yağmur yer yer şiddetli olacak. Ankara 22, İzmir ve Antalya 27, Bursa 24 dereceye iniyor. Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık kariyerinde etkisiyle çoğu yerde 20 derecenin altında hissedilecek. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık düşüyor. Eskişehir 22, Kayseri 22.

Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Mutlu sabahlar, günaydın. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'deydi. Yaptığı konuşmanın merkezinde CHP'de yaşananlar ve Özgür Özel vardı.
1: Bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?
2: CHP'de butlan tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'e yüklendi.
1: Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu. Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir ucundan tutmuş Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışını ve projelerin hizmete girişi için gittiği Edirne'deydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
2: Erdoğan İran savaşına da dikkat çekti. Türkiye'yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalıştıklarını vurguladı.
0: CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. MYK iki ismi daha disipline sevk edilmesine karar verildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı.
3: Ben selamlıyorum sizleri.
4: CHP yönetimi 9 milletvekilinin ardından iki ismi daha ihraç talebiyle disipline sevk etti. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı. Karara sosyal medyadan tepki gösteren Tanju Özcan, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından yaptığı açıklamada olağan kurultayı için kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği de resmi olarak sona erdi. Başarır ve Günaydın'ın unvanları meclisin internet sitesinden kaldırıldı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun tedbir kararı nedeniyle meclis grup başkan vekillerini atama yoluyla belirleyebileceği öne sürülüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

0: yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayan Özel, "Bizim şu an için yeni parti kurma, CHP'yi bırakma niyetimiz yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz." dedi. Özgür Özel, "Bu partinin seçilmiş yönetimi biziz. Niye bırakalım? Biz partiyi butlancılardan geri alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini de kullandı.
1: İzmir'de yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan CHP adayı Hüseyin Benzer oldu. Buca Belediye Meclisi belediye başkan vekilini belirlemek için olağanüstü gündemle toplandı. CHP grubu Hüseyin Benzer'i, Cumhur İttifakı ise AK Partili Veli Balyemez'i aday gösterdi. Belediye meclisinde 43 üyenin oy kullandığı seçimde kazanan 3. turda belli oldu. 25 oy alan CHP'li Benzer, Buca Belediye Başkan Vekili oldu. Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda 42 kişi tutuklanmıştı. Hakkında tutuklama kararı verilen isimler arasında eski belediye başkanı Görkem Duman da bulunuyor. Anayasa Mahkemesi eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik CHP'nin yürüttüğü 128 milyar dolar nerede kampanyasındaki eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin CHP hakkındaki tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetti. Konuya ilişkin Berat Albayrak'ın avukatından da açıklama var.
2: Bir dönem siyasete damga vuran 128 milyar dolar tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, CHP'nin bu iddia nedeniyle 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Buna itiraz eden CHP, kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunmuştu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, CHP'nin itirazını reddetti. Anayasa Mahkemesi kararının ardından yazılı bir açıklama yapan Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'nin iftiralarını kurumsallaştırdığı tasdiklenmiştir dedi. O dönem Merkez Bankası'nın piyasa istikrarını sağlamak, spekülatif kur ataklarını bertaraf etmek amacıyla yürüttüğü, uluslararası normlara uygun işlemlerin kasıtlı biçimde çarpıtıldığı ve bir dezenformasyon operasyonuna dönüştürüldüğü belirtildi. Açıklamada Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde attığı adımlar da anlatıldı. Albayrak'ın bakanlık görevini devraldığı dönemde yaklaşık %25 seviyesine bulunan enflasyonun, para ve maliye politikalarında uygulanan reformlar sayesinde bir yıl içinde %8'e indirildiği kaydedildi. ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altının Türkiye'ye getirildiği ve Merkez Bankası altın rezervinin 2020 yılı sonu itibariyle 719 tona ulaştığı hatırlatıldı. Açıklamada Türkiye'nin altın rezervlerini yurda getirmesi hamlesi diğer ülkeler açısından da örnek teşkil etmiş, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bazı ülkeler rezervlerini içeriye taşırken bazıları ise yurt dışında tuttukları altınlarına erişimde sorunlarla karşılaşmıştır denildi. Göktaş açıklamasında yargı yollarının tüketilmesiyle iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiğini vurguladı. Açıklamada o gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup gelecekte ise çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır ifadesi de yer aldı.
1: MHP Adıyaman İl ve Merkez İlçe Teşkilatı feshedildi. Konuya ilişkin açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yalçın, MHP Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığı görevine ise Selçuk Aslancan'ın atandığını duyurdu. MHP'de il başkanlıklarının feshi ve yerine yeni isimlerin ataması 6 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Şu ana kadar İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya, Gaziantep ve Konya'nın da aralarında olduğu 21 il başkanı görevden alınmıştı. ABD ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise mutabakat zaptının imzalanmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi.
3: ABD ile İran mutabakat zaptının maddeleri konusunda anlaşmaya vardı. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmiş. İran tarafı ise anlaşmaya dair kesin konuşmaktan kaçınmıştı. Dünyanın beklediği olası imzaya dair peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. Kendilerini toplasalar iyi olur yorumunu yaptı. ABD'li üst düzey bir yetkili de anlaşma şartlarına dair konuştu. Yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını söyledi. Anlaşmayla İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini savundu. Yetkili, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun önce yerinde imha edileceğini ardından ABD'ye verileceğini ifade etti. Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını da belirtti. İran tarafından da açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair İslamabad mutabakat zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadelerini kullandı. Arakçi daha sonra İran Devlet Televizyonu'na konuştu. Mutabakat zaptının henüz imzalanmadığını ve değişiklikler olabileceğini aktardı. Eğer imzalanırsa bu uzaktan yapılacak ve anlaşmaya dair duyuru imzaların ardından gerçekleşecek dedi. Nükleer konuların mutabakat zaptı imzalandıktan sonra tartışılacağını ifade eden Arakçi, anlaşmayla Lübnan dahil tüm bölgelerde savaşın sona erdiğinin duyurulacağını söyledi. İsrail'in bu anlaşmaya karşı olduğunu sözlerine ekledi. Savaşın bitmesiyle İsrail'in işgal ettiği noktalardan geri çekilmek zorunda kalacağına vurgu yaptı. Mutabakat zaptının ayrıntılarına dair kesin konuşmayan İranlı bakan, ABD tarafından uygulanan ambargonun anlaşmayla sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın geleceği de tartışılıyordu. Abbas Arakçi, anlaşma kapsamında Boğaz'ın yeniden açılacağını ancak yönetiminin İran ve Umman'da olacağını savundu. İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını ifade etti. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan bakan, Tahran için tercih edilen tek çözümün seyreltilme olduğuna vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibafsa sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Önümüzdeki anlaşma için başka bir yol yok, verilen sözler yerine getirilmeli diye yazdı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Diplomatik kaynaklara göre Fidan-Barak görüşmesinde ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler ele alındı. İki isim bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Amerikan medyası ise Trump'ın açıklamalarına şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde anlaşma imzalansa bile kalıcı olup olmayacağının belirsiz olduğuna dikkat çekildi.
2: ABD Başkanı Donald Trump tehditlerinin ve İran'a yönelik son hava saldırılarının Tahran'ı müzakerelerde geri adım atmaya zorladığını söyledi. İran'la savaşın sona erdiğini ilan etti. Ancak ABD medyası bu ilana şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan CNN kanalının internet sitesine çıkan analizde Trump'ın daha önce de 40 kez İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylediği hatırlatıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin uzmanlarından Seth Jones, bir anlaşma sağlansa bile kalıcı olup olmayacağı belirsiz dedi. Mütabakat zaptının imzalanması durumunda bile bu sefer gündeme yeni soru işaretlerinin geleceği belirtildi. Amerikan CNN kanalına konuşan uzmanlar, mütabakat zaptının savaşın sonunu getirecek nihai bir anlaşma olmadığının altını çizdi. Trump'ın anlaşmasının Obama'nın 2015 nükleer anlaşmasıyla karşılaştırılacağına da dikkat çekildi. 13 Amerikalı askerin ölümüne, milyonlarca dolarlık ABD askeri teçhizatının imha edilmesine ve küresel ekonominin krize girmesine yol açan savaşın Amerikalıları daha güvenli ve daha iyi bir duruma getirip getirmediğinin sorgulanacağı belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının sağlanacağı bir mütabakat zaptının uluslararası ekonomiyi rahatlatacağı vurgulandı. Ancak böyle bir anlaşmanın savaşın başlangıcına geri dönmekten başka bir şey ifade etmeyeceğinin de altı çizildi. Asıl sorunun İran'ın nükleer programı olduğu ve bunun müzakerelerinin uzun ve zorlu olacağı yorumuna yer verildi.
1: Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü Altunlar'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapıldı. 69 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda aranan şüphelilerden 63'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adreslere yönelik baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ayrıca suçtan kaynaklandığı değerlendirilen şüphelilere ait araç ve gayrimenkullerle banka hesapları dahil olmak üzere 200 milyon lira tutarındaki mal varlığına da el koyuldu. İzmir'de 15 yaşındaki Ayaz Çumru silahlı kavgada öldürüldü. Olayla ilgili ikisi 18 yaşından küçük 5 kişi tutuklandı. Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan tarafların birbirlerine konum göndererek buluştuğu, kısa süre sonra da silahlı kavga çıktığı anlaşıldı.
2: Birbirlerine konum gönderip buluştular. Aralarında husumet olan iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 15 yaşındaki Ayaz Çumru hayatını kaybetti. İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında kız meselesi yüzünden husumet oluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. İki taraf birbirine konum göndererek 7 Haziran'da buluştu. Aralarındaki kavgada silahlar ateşlendi. 15 yaşındaki Ayaz Çumru vuruldu. Ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan ikisi çocuk, 5 kişi tutuklandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
1: Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın suçluyu kayırma suçundan yeniden yargılandığı davanın duruşması ertelendi. Narin Güran cinayetiyle ilgili suça sürüklenen 3 çocuğun bulunduğu toplam 15 kişi suçluyu kayırma suçundan yargılanıyordu. Mahkeme 6 sanıktan 3'üne 3 yıl 6 ay, diğer 3'üne de 3 yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan 3'ü tahliye oldu. İstinaf incelemesi yapan Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tutuklu diğer 3 sanığın da tahliye edilmesine karar verdi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı. Ocak ayında Kartal'daki Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Kılıçarslan'a 11 yıl 8 ay ceza verdi. Duruşma İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakime Aslı Kahraman'la evlenme düşüncesi olduğunu, ancak ilişkileri sırasında psikolojik olarak etkilendiğini öne sürdü. Duruşma savcısı sanığın 20 yıldan 42 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme sanık savcı Kılıçarslan'ın kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası almasına hükmetti. Sanık savcının tutukluluğuna devam kararı da verildi. Ayasofya Camii'nde Bizans bayrağı açan iki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Turistlere dava açıldı, 3 yıla kadar da hapisleri talep edildi.
4: Ayasofya'da çift başlı kartal simgeli bayrak açtılar, ardından da tutuklandılar. İki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
5: Yunanistan'dan gelen bir grup turist kafilesi 9 Nisan günü saat 15 sıralarında Ayasofya Kebir Camii Şerif'e geldi. X-ray cihazından geçen o kafile üst araması yapıldıktan sonra caminin içine girdi.
4: Turistlerden biri üst kattaki ziyaretçiler açık bölümde cebinden çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkarttı. Fotoğraf çekildikten sonra bayrağı yanındaki arkadaşına verdi, o da poz verdi. Polis müdahale etti. Bayrak üzerinde ya Ortodoks ol ya da öl sözlerinin yazılı olduğu belirlendi. 35 yaşındaki Mazis Mikael ve 42 yaşındaki Konstantina Mazi tutuklandı. İki turist hakkında halkın bir kesimini aşağılama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. İddianamede Ayasofya'nın Türk tarihinin, egemenliğinin ve kültür mirasının sembollerinden biri olduğu anlatıldı. Camide bayrağın açılarak dini ve milli değerlerin aşağılanmaya çalışıldığı öne sürüldü.
1: İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Adli Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki iki şüpheli isim teslim oldu. Soygun sonrası eşiyle birlikte yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş'ın bağlantılı olduğu çete üyelerinin altın ve gümüşleri 12 araçlı konvoyla Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine götürdükleri ortaya çıkmış, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soygunu yönlendiren, soygun sırasında araçta bekleyen ve firari olarak aranan Muhammed ve Muhammed Efe Seferoğulları'nın Gürcistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalıştıkları sırada tutuklandıkları ortaya çıktı. İki şüpheli tahliye olduktan sonra Sarp sınır kapısından geçerek Türk makamlarına teslim oldu. Şüpheliler soruşturma için İstanbul'a getirilecekler. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 27 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında tıp fakültesi dekanı ve üniversitenin eski genel sekreteri de var. Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Satın Alma Bilimlerinde kamu ihaleleriyle doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyordu. Belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 Haziran'da İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tıp Fakültesi Dekanı ve üniversitenin eski genel sekreterinin de aralarında olduğu 27 isim hakkında tutuklama kararı çıktı. İstanbul Bakırköy'de aydınlatma direğine çarpan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Fatih'te ise 3 motosikletli çarpıştı.
2: Önce D100 karayolunda bir motosiklet sürücüsü refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Yola savrulan Türkmenistan uyruklu sürücü ve arkasındaki yolcu öldü. Olay İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. Bu kazadan birkaç saat sonra bu kez Fatih'te 3 motosiklet sürücüsü birbirine çarptı. Biri ağır, 5 yaralı var. Türkiye'de günde ortalama 5 kişi motosiklet kazasında hayatını kaybediyor.
6: Kazalar yine artacak, buna şüphe yok. Çünkü biz özellikle motosiklet kullanıcıları çoğu zaman bana bir şey olmaz düşüncesinde oluyoruz. Eğitimli sürücülerin oranı eğitimsiz sürücülere göre çok daha az.
2: İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025'te gerçekleşen 288 bin trafik kazasının yarısına motosikletler karıştı. Bu kazalarda 1675 kişi öldü. Alınan önlemler ise 2026 yılının ilk çeyreğine olumlu yansıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre motosiklet kazalarındaki can kaybı yaklaşık %30 azaldı.
1: Adana'da 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca 12. kattan beton zemine düştü ve mucize eseri kurtuldu. Küçük kızın düşerken çarptığı tente hava yastığı görevi görmüştü. Durumu her geçen gün iyiye giden Ecrin Deniz yakında taburcu olacak.
2: 12. kattan düştü. Çarptığı tente sayesinde yaralı kurtuldu. 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.
7: Polis kardeşlerimizden biri beni çağırdı. İşte umutlar o zaman yeşerdi. Bana kızımın bilincinin yerinde olduğunu ve konuştuğunu söyledi. Çok da kısa bir görüntüsünü gösterdikten sonra mucizelerin devamı geldi elhamdülillah.
2: Olay 4 Haziran'da Adana'nın Yüreğli ilçesine meydana geldi. 14 yaşındaki Ecrin Deniz sitenin bahçesinde oynayan kardeşlerine bakmak istedi. 12. katta merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. Ancak dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun kolunda ve bacağında parçalı kırıklar vardı. Ameliyata alınan küçük kızda kalıcı bir sağlık sorunu oluşmadı.
8: 12. kattan düşüp de böyle olanı ilk defa rastladım tabii. Dünya literatüründe de tahmin ediyorum. Çok olan bir vaka değil. Tentenin çökmesi sebebiyle en azından bir ciddi bir hava yastığı gibi enerjiyi soğurmuş ve yaşam nasip olmuş kızımıza.
2: Durumu her geçen gün iyiye giden Ecrin Deniz yakında taburcu olacak.
1: Ekranda geçirilen süre en çok da çocuk ve gençleri etkiliyor. Bu nedenle İstanbul'da 2 gün sürecek ekran bağımsızlığı zirvesi düzenleniyor. Etkinlikte dijital bağımlılıkla mücadelenin nedenleri ve çözümleri konuşuluyor.
2: Evde, sokakta, toplu taşımada, bir buluşmada ya da sohbet arasında. Günün büyük bir çoğunluğu sosyal medyada geçiyor. Ekran bağımlılığı her geçen gün artarken en çok da çocuk ve gençler etkileniyor. Bu kapsamda İstanbul'da Dijital Anafor, Ekran Bağımsızlığı Zirvesi düzenlendi. Sorunlar ve çözümler konuşuldu.
9: Burada medya yapımcılarımız var, akademisyenlerimiz var, sivil toplum kuruluşlarımız var, medya temsilcilerimiz var, dizi yapımcılarımız var. Bizim amacımız aile dostu bir dijital ekosistemi inşa etmek ve bu kapsamda da bir yandan burada bir farkındalık oluşturmak, medya okuryazarlığımızı, dijital okuryazarlığımızı artırmak, aynı zamanda ebeveynlere ve bütün toplumu bu kapsamda bu sonuç bildirgesine sahip çıkmalarını sağlamak.
2: RTÜK'ün araştırmasına göre gençlerin günlük sosyal medya kullanımı 3,5 saate ulaştı.
10: 10 gencimizden 6'sı dijital platformlara üye. Her 100 gencimizden 37'sinin ekran bağımlılığı yüksek seviyede.
2: 15 yaş altı sosyal medya kullanma düzenlemesi ise meclisten geçti. Yeni düzenlemeyle sosyal medya platformları 15 yaş altı çocuklara doğrudan hizmet sunamayacak ve hesap açmalarını engellemek için e-devlet üzerinden doğrulama isteyecek.
9: 15 yaş altındaki çocuklarımızı uzun süre 7-8 saat bazen günde 12 saate varan ekran kullanma sürelerinin olduğunu çok net biliyoruz. Meclisimizin, milletvekillerimizin destekleriyle önümüzdeki ayda inşallah yönetmeliğimizle beraber düzenlememiz hayata geçmiş olacak.
1: Muş'u ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hasköy Devlet Hastanesi açılış törenine katıldı. Bakan Memişoğlu, Muş Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışı içinde 2027 yılını işaret etti.
3: Hasköy Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Muş'taki hastanenin açılışını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gerçekleştirdi.
11: 2002 senesinden itibaren Muş'ta birinci basamak 41 tane olmak üzere 51 tane tesis açmışız. Muş'ta bugün 700 yatağımız var.
3: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Muş'taydı. Hasköy ilçesinde yapımı tamamlanan 50 yataklı devlet hastanesinin açılış törenine katıldı. Bakan Memişoğlu, Muş'ta sağlık alanında yatırımların devam edeceğine dikkat çekti. Muş Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yapım çalışmalarının 2027 yılında tamamlanmasını planladıklarını söyledi.
11: Şu anda %80'de olan Muş Eğitim Araştırma Hastanesi'ni de inşallah 2027 senesinde Muşlularımızın hizmetine vereceğiz. Bugün ülkemizde 1524 hastane ile 271.000 yatak ile yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanıyla Türkiye sağlıkta gerçekten hizmet anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi.
3: Muş Müftüsü Nurullah Koçan'ın yaptığı duanın ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi.
1: ABD'li bir grup kongre üyesi Gazze'deki Filistinli kanser hastalarının tedavi görebilmeleri için İsrail'in uyguladığı kısıtlamaları kaldırmasını talep etti. ABD Kongresi'nin 60'tan fazla üyesi Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup gönderdi. Mektuba Temsilciler Meclisi'nden 51, Senato'dan 11 üye imza attı. Mektupta Trump yönetiminden kanser hastası çocukların ve refakatçilerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki hastanelere tıbbi tahliyelerini kolaylaştırması ve İsrail'den bu kişilerin Gazze'ye geri dönebileceklerine dair güvence alması istendi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de yaklaşık 11 bin kanser hastasının bulunduğu tahmin ediliyor. Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar 12. gününde de sürdü. Başkent Tiran'da binlerce kişi Arnavutluk satılık değildir sloganıyla yürüdü.
2: Arnavutluk'un başkenti Tiran'da turizm projesi karşıtı gösterilerde 12. gün geride kaldı. Binlerce protestocu bir kez daha Tiran'da sokakları doldurdu. Gösterilerin fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından planlanan lüks tatil köyü projesiydi. Yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen proje Balkan ülkesine büyük tepki çekti. Göstericiler Başbakanlık binası önünde toplanarak Arnavutluk satılık değil yazılı pankartlar taşıdı ve Edirama istifa sloganları attı. Until
12: they go, nothing... Onlar gidene kadar hiçbir şey beni durduramaz. Edirama görevini bırakmalı. İnsanların siyasete bakışını değiştirmek istiyoruz. Siyasetçiler kendilerine oy veren halktan ve kitlelerden çekinmeli. Çünkü siz burada bize hizmet etmek için varsınız. Onlar bize hizmet etmek için oradalar. Kendi istediklerini yapmak, toprağımızı ve en değerli varlıklarımızı yabancı çıkar çevrelerine satmak için değil.
2: Tepkinin nedeni projenin flamingolar ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarına ev sahipliği yapan koruma altındaki bir sulak alanın yakınında planlanması. Ayrıca yabancı yatırımcılar tarafından tasarlanan projeye ilişkin yeterli şeffaflığın bulunmadığı eleştirileri de var. Projeden geri adım atmayan Başbakan Rama ise çevrenin zarar göreceği yönündeki eleştirileri reddediyor. Gösteriler 2013'ten bu yana iktidarda olan Rama için büyük bir test olarak gösteriliyor.
1: Tayland Kralı'nın en büyük kızı Prenses Bayrakiti Yahba Mahidol yaklaşık 4 yıldır komada süren tedavisinin ardından 47 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet Ailesi Ofisi'nden yapılan açıklamada 2022 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle bilincini yitiren ve o tarihten bu yana tedavi gören prensesin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada prensesin 21 Mayıs'ta bağırsak iltihabına bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği, ayrıca düşük tansiyon, düzensiz kalp ritmi ve kan pıhtılaşması bozukluklarıyla mücadele ettiği belirtildi. Prenses için kraliyet geleneklerine uygun cenaze törenleri düzenleneceği, naaşının ise başkent Bangkok'taki Büyük Saray kompleksinde bulunan Piman Rattaya taht salonuna nakledileceği belirtildi. Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi deniz güvenliği alanında güncel zorluklar adlı program düzenlendi. Programda deniz güvenliği alanındaki küresel ve bölgesel gelişmelerle hukuki ve stratejik boyutlarıyla konu ele alındı.
13: Başkentimizde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi öncesinde düzenlendiğimiz bu etkinlik, küresel ve bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu kritik dönemde denizciliğin stratejik önceliklerini ortaya koymak ve akademik bir altlık oluşturmak adına önem arz etmektedir.
2: NATO zirvesine hazırlanan Ankara'da önemli bir panel düzenlendi. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nce NATO zirvesi öncesi deniz güvenliği alanında güncel zorluklar programı düzenlendi.
13: Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, jeostratejik korumuyla hem bölgesel istikrarın korunmasına hem de deniz güvenliğinin tesisinde öncü bir rol oynamaktadır. DEHUKAM olarak bizler de bu vizyon doğrultusunda deniz hukuku ve güvenliği alanında akademik birikim üretmeyi ve karar vericilere hukuki altyapı sağlamayı en önemli görevimiz olarak kabul ediyoruz.
2: NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Albay Mehmet Cengiz Ekren de deniz güvenliği gündeminin 3 temel öncelik etrafında şekillendiğini ifade etti.
14: Küreselde deniz dirençliliğini artırmamız gerekiyor. Denizaltı yapıları güçlendirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte dirençliliği hem limanlarda hem de lojistik ağları boyunca artırabilmemiz gerekiyor.
1: Deniz Kurdu iki tatbikatında milli dikey atım sisteminden Hisar'da hava savunma füzesi atışı başarıyla gerçekleştirildi. Atışa ilişkin görüntü Roketsan'ın sosyal medya hesabından böyle paylaşıldı. TCG İstanbul Fırkateyni'nde konuştuğu Midlas'tan fırlatılan Hisar'da hava savunma füzesi hedefini başarıyla vurarak imha etti. Paylaşımda çelik kubbemizin her katmanında daha yüksek güvenlik, daha güçlü caydırıcılık için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz denildi. Deniz Kurdu iki tatbikatında daha önce de Roketsan tarafından üretilen Atmaca gemi savar füzesi, Akya torpidosu ve Termen güdümlü füzelerinin de atışları gerçekleştirmiş. O atışlar da yine aynı şekilde başarılı olmuştu. Varlık Barışı uygulaması geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. Düzenlemeye birçok eleştiri de geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu eleştirilere yanıt verdi. Uygulama standartlara uygun dedi.
15: Yurt içi ve yurt dışı varlıkların ekonomiye kazandırması da çok maalesef istismar edilen bir konu. Burada altını çizmek istiyorum. FATF'in ilkeleri var. Bu çıkartılan, bu yapılan düzenleme FATF ilkeleriyle uyumludur.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek varlık barışı ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Düzenlemenin mali eylem görev gücünün standartlarına uyumlu olduğunu belirtti. Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceklerini söyledi. Ancak savaş nedeniyle birkaç aylık gecikme olabileceğini vurguladı.
15: Programın sonuçları açısından endişeye mahal yok. Neden? Çünkü bir, hazırlık seviyesi var. İki de doğru politika tepkilerini veriyoruz. Bunları ben değerli görüyorum.
2: Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki düşüşe de değindi. Gerilemenin %40'ının altın fiyatlarındaki hareketlilikten kaynaklandığını ifade etti.
16: Dezenflasyon sürecinin devamlılığı açısından...
2: Etkinlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bir konuşma yaptı. Karahan, enflasyonun jeopolitik etkilerle arttığına dikkat çekti. Gelişmelerin dezenflasyonu tersine çevirmeyeceğini dile getirdi.
16: Doğru politik adımlarını attığımız sürece jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek değil, ancak hızını ve kısa vadeli görünümünü etkileyebilecek unsurlar olarak değerlendiriyoruz.
1: Ehliyet almanın maliyeti 35 bin liraya yükseldi. Bu tutarın içinde ehliyet kursu ücreti de, sınav harcı da var. Bu fiyat ehliyetin ilk sınavda alınması halinde geçerli. Eğer aday yazılı ya da direksiyon sınavından geçemezse gireceği sonraki sınavlar için harcayacağı rakam da artıyor.
17: Sınavda yapacağımız güzel yer biliyorsunuz.
18: İlk kez mi sınava gireceksiniz?
19: Evet.
18: Diyelim ki 18 yaşına bastınız ya da uzun süredir araba kullanmayı çok istiyorsunuz ve sonunda kararınızı verdiniz. İşte o noktada yaklaşık 35 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabii eğer ehliyet sınavını tek seferde geçebilirseniz.
17: Normalde devletin belirlemiş olduğu diyelim bir fiyat bu. 20 bin lira kursların alabileceği en alt fiyat. 25 bin lira, 26 bin liraya kadar alan kurslarda duyuyoruz.
3: Teorik ve direksiyon sınavının da bir maliyeti var.
17: E-sınavarcı dediğimiz 1250 liralık bir bedel. Direksiyon sınavına, yani uygulama sınavına girerken de 2 bin lira belirtilen, devlet tarafından belirtilen bir bedel var.
20: Çok fazla şu anda ücretler.
21: Bu sefer olacak inşallah.
18: Kaçıncı sefer deneyeceksiniz?
20: 2. Heyecandan sinyalime yenildim.
18: Vermediniz şeyler oldu. Sinyal.
20: Veremedim, evet, maalesef.
3: Adaylara her iki sınav içinde 4'er hak veriliyor. Eğer yazılı ve direksiyon sınavından geçilemezse fiyat daha da yükseliyor.
17: Yazılıda kaldığı zaman 1250 olarak her sınava ödeme yapıyor. Uygulamada kalırsa ise 2 ders alma mecburiyeti var. İlk direksiyon harcını 2000 lira verdikten sonra ikinci harçlarında ekstradan 6000 lira ödeme yapıyorlar.
3: Ehliyet harcı, kart ücreti, sağlık raporu gibi tüm kalemler toplandığında yaklaşık 35 bin liraya ehliyet sahibi olunabiliyor.
1: Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarım mirası Hevsel Bahçeleri, özel bir okulun öğrencilerinin geliştirdiği projelerle geleceğe taşınıyor. İklim değişikliği ve kuraklığın etkilerine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, sürdürülebilir tarım ve su yönetimi konusunda hazırladıkları projeleri tanıttı.
3: Damla sulama kanalları, yağmur suyu toplama sistemleri, kuraklık ve su israfının önüne geçebilecek birbirinden farklı projeler. Diyarbakırlı çocuklar UNESCO Dünya Miras Alanı Hevsel Bahçeleri için projeler geliştirdi.
22: Projemizin adı Hevsel Ecan. Bu projeyle Hevsel Bahçelerimiz hiç kurumadan direkt sulanabilecek. Sulandıktan sonra da su israfı olmadan durabilecek.
23: Şimdi bu projede tarımda yapılan su israfını azaltmaya çalışıyoruz. Bu projede yağmur sularını kullanıyoruz. Çünkü yağmur suları da bir su kaynağıdır ama çoğu zaman boşa gidiyor. Biz de bunu tarımda değerlendirmek istedik.
3: Hevsel bahçelerinin bereketli toprakları yüzyıllardır Diyarbakır'ın yaşam kaynağı oldu. Ancak iklim değişikliği, kuraklık ve su kaynaklarının azalması bu eşsiz mirası da tehdit ediyor. Hevsel bahçelerinin geleceğine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir etkinlik düzenlendi. Geleceğin Hevsel Bahçeleri ve Sulama Sistemleri Tasarım Yarışması'nda Diyarbakırlı öğrenciler projelerini tanıttı.
0: Biz bu yarışma kapsamında Avrupa Birliği'nden aldığımız CV ile çocuklara Hevsel'e olan yönelik dikkatlerinin artması ve bu alanda bizim nasıl çözümler üretebiliriz, çocuklarımızdan nasıl daha iyi fikirler gelir onu öğrenmek istedik ve ortaya böyle güzel sonuçlar çıktı aslında.
3: Etkinlikte akıllı sulama sistemleri, su tasarrufu, çevre dostu teknolojiler ve iklim değişikliğine uyum temalı projeler ön plana çıktı.
1: İstanbul 18 Haziran'da kozmetikte gelecek ne üretmeliyiz zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirve öncesi NTV'ye konuşan Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Fuat Arslan ele alacakları başlıkları anlattı.
5: Kozmetik tabii artık sadece bir tüketim ürünü olarak algılanmıyor dünyada. Tabii özellikle uluslararası pazarda da çok ön plana çıkan bir rekabet ürünü noktasında. Tüketici beklentileri de sürekli güncelleniyor ve gelişiyor, değişiyor.
2: Türk kozmetik sektörü küresel ölçekte büyümeye devam ediyor. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Fuat Arslan, Türkiye'nin kozmetik sektöründe 3,3 milyar dolar pazar büyüklüğüne sahip olduğunu söyledi.
19: Türkiye kozmetik sektöründe her yıl %10 büyüyor. Dünyada yaklaşık 200 ülkeye kozmetik sektöründe ihracat yapılıyor.
5: Kozmetik sektörünün ihracat kanallarını büyütmek için hem biz KÜAT olarak hem de ülkemizin farklı stratejileri var. Bu ihracat potansiyelini geliştirmeyi hedefliyoruz. Tabi burada Ar-Ge ve inovasyon yatırımları çok önemli. Katma değerli ürünler üretebilmek, rekabetçi ürünler üretebilmek çok kritik bir noktada.
2: Arslan, 18 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek olan Kozmetik'te gelecek ne üretmeliyiz zirvesi öncesinde NTV'nin sorularını yanıtladı. Zirvede ele alınacak başlıkları anlattı.
5: Katılan markalarımız, firmalarımız gelecek adına kozmetiğin nereye gittiğini, dolayısıyla ne tarz ürünler üretmeleri ve bu ürünleri hangi trendlerle ve topiklerle satabilmeleri gerektiğini daha net görmüş olacaklar.
1: İtik Amasya laleleri en son 1896 yılında görülmüştü. Anadolu'daki varlığının sona erdiği sanılıyordu. Ancak doğada yürüyüş yapan bir vatandaş endemik laleleri 130 yıl sonra yeniden buldu.
2: 130 yıldır izine rastlanmamıştı. Endemik bir bitki olan Yitik Amasya lalesi yeniden görüldü.
21: Bitkinin ikinci toplaması 1896'dan 2026'ya kadar 130 yıllık süre içerisinde ben de dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı araştırmacı bu bitki bulmak için bölgeye geliyorlar fakat bu bitkinin izine rastlayamıyorlar.
2: Amasya'daki lale türü ilk olarak 1892 yılında Alman bahçıvan Mühlendorf tarafından toplanarak Avrupa'ya gönderildi. Tulipa spengeri adıyla bilim dünyasına tanıtıldı. Daha sonra 1896'da ikinci kez görüldü. Ancak bir daha izine rastlanmadı. Yitik Amasya lalesinin Anadolu'da varlığının sona erdiği kayıtlara geçti. Bilim insanları ve gezginler o zamandan bu yana endemik laleleri arıyordu. Sevindirici haber tam 130 yıl sonra geldi. Yitik Amasya lalesi doğada yürüyüş yapan Ercan Eftelioğlu'nun dikkati sayesinde yeniden bulundu.
24: Doğada arkadaşlar gezerken ben dikkatimi çekti bu lale. Ben doğada zaten devamlı arıyorum. Dağda zaten arıyorduk bunu bildiğin gibi. Ben dikkatimi çekti. Lalenin baktım bu Amasya kayıp lalesine çok benziyor. Ve iki tane örnek aldım.
2: Uzmanlar sayıları oldukça az olan endemik laleleri koruma altına alıp yaşatmaya çalışacaklarını söylüyor.
1: Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe yerleşkesinde nesli tükenmekte olan kara kaplumbağaları için özel bir çalışma yapılıyor. Kaplumbağalar uydu cihazıyla anlık olarak takip ediliyor. Operasyondaki amaç kaplumbağaların popülasyonunu korumak.
2: Kabuklarına uydu vericiler yerleştiriliyor, rotaları adım adım takip ediliyor. Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe yerleşkesinde nesli tehdit altındaki kara kaplumbağaları anlık izleniyor.
25: Yerleşkemizde kara kaplumbağa popülasyonu gayet güzel bir sayıda ama dünya ölçeğine baktığımız zaman bu kara kaplumbağaların nesli tehdit altında. Dolayısıyla bizler kara kaplumbağalarını bir nevi model organizma olarak kullanmak istedik.
2: Kaplumbağalar yüksek lisans öğrencisi Çağatay Bayram'ın tez çalışması kapsamında Mayıs ayından bu yana kayıt altına alınıyor. Gün içindeki eylemleri de telefondaki uygulama üzerinden takip ediliyor.
26: Kaplumbağaların kabuklarına yerleştirilen uydular güneş enerjisiyle çalışıyor.
4: Bu uydular sayesinde kaplumbağaların gün içindeki hareketleri ve habitat kullanımı kayıt altına alınıyor. Elde edecek verilerle ise kaplumbağaların hangi alanı ne ölçüde kullandığı, üreme ve kış alanlarındaki tercihlerinin belirlenmesi hedefleniyor.
25: 4 bireye biz bu vericileri taktık. Kampüsümüzün genelinde bu kaplumbağaların özellikle bahar dönemiyle beraber başladığı için kış uykusuna uyandıktan sonraki üreme ve beslenme alanlarını özellikle bulmak istiyoruz.
2: Kaplumbağalara çip takılarak yerleşkedeki sayılarının belirlenmesi sağlanıyor.
6: Bu şekilde hayvanları takip edebiliyoruz. Tekrar bulduğumuzda daha önce kilosu ne kadardı, şimdi ne kadar, bunu karşılaştırabiliyoruz. 120'ye yakın kaplumbağa bireyi tespit ettik Beytepe içerisinde.
1: A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında yarın oynanacak Avustralya maçı hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Maçın oynanacağı Kanada'nın Vancouver kentindeki Killarney Park'ta yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası da basına açık gerçekleşti. Bu görüntülerde o basına açık olan o 15 dakikalık saat diliminden teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman önce düz koşuyla başladı, top kapma çalışmasıyla devam etti. Sonra basına kapatıldı, o bölümde de Avustralya maçının taktiği çalışıldı. Sakatlığı düzelen Kenan Yıldız da takımla birlikte çalıştı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti. Dünya Kupası'nda ilk santranın yapılmasının ardından kahin hayvanlar da mesailerine başladı. Köyündeki hayvanat bahçesinde yaşayan fil ve orangutan Almanya'nın Curaçao karşısında sürprize izin vereceğini düşünmüyorlar.
7: Dünya Kupası'nın geleneği haline gelen kahin hayvanlar sahneye çıktı. Köln'deki hayvanat bahçesinde günün konusu Almanya'nın 150 bin nüfuslu Curaçao ile oynayacağı maçtı. Ülke bayraklarının yerleştirildiği iki top ve beraberlik topu arasında Almanya'yı tercih eden Tarak isimli fil, topu ezerek panzerlerin farklı galibiyetini işaret etti.
8: Ja, ist ja wohl eindeutig.
7: Orangutan Walter da aynı fikirde. Bayrakların olduğu yemek kutularını yuvasına götüren Walter'ın son tercihi Almanya oldu. Futbol dünyası kahin hayvanlarla ahtapot Paul sayesinde tanışmıştı. 2008 ve 2010'daki tahminleriyle dikkat çeken ahtapot, 3. olan Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki 6 maçının da sonucunu doğru bildi.
1: 2027 Avrupa Oyunları heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Şehrin olimpiyat hedefine de hizmet edecek dev etkinlik öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de düzenlenen 55. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu geride kaldı. Birleşimde Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Kirsty Coventry ve Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı Spiros Kapralos söz aldı. Polonya'da düzenlenen bir önceki Avrupa Oyunları'nda Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak görev alan Hasan Arat da İstanbul 2027 Avrupa Oyunları öncesi değerlendirmelerde bulundu. 50'ye yakın ülkeden sporcunun katılması beklenen dev spor etkinliği önümüzdeki yılın Haziran ayında başlayacak. Hatay'ın yöresel lezzetleri Tuzla'da görücüye çıktı. Etkinlik pazar akşamına kadar sürecek. Hatay'ın meşhur kağıt ve tepsi kebapları, biberli ekmeği, içli köfteleri, yeni mahsul baharatları ve tatlıların şahı künefesi Tuzla Aydınlı Pazar yerinde standlarda yerini aldı. Festivalde ızgaralarda dumanı buram buram tüten kebaplar büyük ilgi gördü. Festival 15 Haziran akşamına kadar devam edecek. Eğer güneş gözlüğü almayı planlıyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Özellikle güneşin ultraviyole etkisini azaltmak için UV korumalı gözlükler tercih edilmeli. Uzmanlar çocukların da doktor kontrolünde 2 yaşından itibaren güneş gözlüğü kullanmalarını öneriyor.
9: Özellikle camına çok dikkat etmiyorum açıkçası ama.
10: Yakışmasına mı bakıyorsunuz?
9: Evet.
3: Güneş gözlüğü her mevsimde takılmalı. Ancak özellikle de yaz aylarında göz sağlığını korumak için doğru güneş gözlüğü seçimi çok önemli.
11: Hepimiz günlük hayatta rastlıyoruz güneş gözlükleri. Semt pazarlarında, bijuterilerde, hatta benzin istasyonlarında bile satılıyor. Ancak göz sağlığı açısından güneş gözlüklerinin mutlaka optik mağazalarından alınması gerekiyor.
3: Kullanılan güneş gözlüğünde UV-400 ifadesi olan cam tercih edilmeli. Gözlüğün garanti belgesi de olmalı.
12: Kornea dediğimiz bu kontak lensi oturduğumuz kısımda yanıklar yapabilir. Katarak oluşumunu arttırır. Son dönemde çok artan sarı nokta hastalığında yine kesinlikle güneşin, ultraviyolenin etkisi mevcuttur.
13: Fazla ışık beni çok rahatsız ediyor. Özellikle yazın gözlerimi açamayacak duruma geliyorum. O yüzden kurtarıcım evet.
12: Kahverengi renkler yaz ayları için biraz daha kontrast duyarlılığını arttırdığı için, ışık şiddetini azalttığı için tercih edilebilir. Şimdi burnuna bir defa iyi oturması lazım.
13: Bayağı geniş bir çerçeve seçmişsiniz.
14: Evet, gözlerim çok hassas olduğu için mecburum ama ben doktor onayıyla alıyorum gözlüklerimi.
3: Güneş gözlüğü yapılacak küçük bir testle de seçilebiliyor.
12: Düz çizgili bir yere bakabilirler. Şöyle camı tutup ve şöyle indirdiklerinde çizgilerin dümdüz inmesi gerekir. Yani bir masa şeyinden, ayağından yapabilirler.
3: Uzmanlar çocukların da şapkanın yanı sıra 2 yaşından itibaren UV korumalı güneş gözlüğü takmasını öneriyor.
1: Başkent Ankara, sanatçı Bülent Borluğ'un eserlerinden oluşan, Aborjinler sergisine ev sahipliği yapıyor. 64 eserin bulunduğu sergi 14 Haziran akşamına kadar sanatseverleri ağırlayacak.
2: Deniz anaları, kelebekler, kuşlar, astronot figürleri ve dahası. Ankara'da sanatçı Bülent Borluğ'un eserlerinden oluşan Aborjinler sergisi sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.
26: Aborijinlerse Avustralya'nın en eski yerleşmiş toplumlarını verdiğimiz isim. Onların yaptığı son 5000 yıllık eserleri ben toplayarak onları cam üstüne aktarıyorum. Avustralya yerlilerini önce Türkiye, daha sonra başka adımlarla dünyanın bu bölümünde tanıtmayı amaçlıyorum.
2: Aborjin sanatı, Avustralya'nın yerli halkının kültürlerini, inançlarını ve hikayelerini görsel olarak anlatma geleneği. Sanatçı Borluğ'un orijinal aborjin figürlerine kendi yorumunu katarak ortaya çıkardığı eserlerden oluşan sergiye Maarif Modern Galeri ev sahipliği yapıyor.
27: Türkiye ve özellikle Ankara için çok yeni bir iş yapıyoruz. Aborjinler insanlığın en eski toplumsal kültürünü taşıyor ve bugüne yorumlayarak Bülent Borluğ resimsel değer üretmiş vaziyette. Bu sergi hem eğlenceli hem düşündürücü hem de çarpıcı bir sergi.
2: 64 eserin yer aldığı sergi 14 Haziran'da sona erecek. Eserler 22 Haziran 12 Temmuz tarihlerinde Muğla Bodrum'da sergilenecek.
1: Sivas'ta son bir ayda 4 kişi kene ısırması nedeniyle hayatını kaybetti. Yalnızca Sivas değil, Anadolu'nun birçok şehri bu aylarda Kırım-Kongo kanamalı ateşi açısından son derece riskli. Öte yandan İstanbul'daki hastanelere de kene nedeniyle başvurular arttı. NTV muhabiri Melike Şahin'in özel dosyasıyla bülteni noktalayalım. Saat başında Canan Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
28: Yaz aylarının en büyük kabuslarından biri kene. Özellikle de bazı Anadolu şehirleri için. Kene ısırması nedeniyle ölüm haberlerini veriyoruz bir süredir. Öte yandan İstanbul'un bazı bölgelerinde bu yıl daha fazla kene görülüyor. Hastaneye başvurular var. Peki her kene tehlikeli mi? Isırdığı zaman ne yapmak gerekir? Konuyu uzmanlara sorduk. İşte keneye dair bilinmesi gerekenler.
29: 900 çeşit kene vardır aslında. Bunlar 20 civarında enfeksiyon bulaştırabiliyorlar. Hastalığın ortaya çıkma süresi vardır ki bazen 9 güne kadar uzayabiliyor. Kanamalı bir hastalıktır. Yani vücutta döküntüler yapar kanamalı şekilde. Kanlı kusmaya sebep olabilir, kanlı dışkılamaya sebep olabilir. Ve sonrasında 9-10 günden sonra ya iyileşme meydana gelir ya da şok tablosu, yaygın organ yetmezliğiyle ölümle sonuçlanabiliyor.
2: Çorum, Tokat, Sivas, Erzincan. Kene kabusu sürüyor. Sadece Sivas'ta bire içinde 4 kişi kene ısırması sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalık grip benzeri belirtilerle başlıyor.
0: Tedaviye bir an önce erken başlamak, geç fark ediliyor. Grip benzeri semptomlarla olabiliyor. Yani özellikle salgın bölgesi olan illerimizde, zaten adı çok net geçiyor artık. Tokat, Sivas, Yozgat, Çorum, Samsun, Kastamonu gibi illerimizde grip benzeri bir tablo varsa ve kene teması varsa özellikle Kırım-Kongo kanamasını düşünmek gerekiyor.
2: Sıcaklık, bitki örtüsü, hayvancılık faaliyetleri gibi etkenler nedeniyle bazı bölgeler hastalık açısından riskli. Özellikle Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında görülüyor. Keneyi çıkarmak ve hızla tedaviye başlamak önemli.
29: Bir kene vücuda temas ettiğini görüyorsak direkt elle temas etmeden bu eldiven yardımıyla olabilir, bir poşet olabilir ya da bir bez yardımıyla olabilir. Bu keneyi çıkartabiliyorsunuz. Fakat keneyi çıkartamıyorsak ya da sağlık merkezi yakınsa bir sağlık merkezine giderek bu keneyi çıkarttırabiliriz. Eğri klamp dediğimiz bir alettir. Bu ucu eğridir. Şu şekilde göstereyim size isterseniz. Kene yapıştığı zaman kafasını ve öndeki iki tane bacağını deri altına zerk eder ve oradan kan emmeye başlar. Kenenin özelliği budur, amacı budur. Kan emmeye çalışır. Biz de kenenin kafasını bu bahsettiğim klamp yardımıyla başın arasında alarak keneyi herhangi bir strese sokmadan, hızlı davranmadan yavaşça çekip keneyi çıkartabiliyoruz.
2: İstanbul'da da kene ısırığı nedeniyle hastanelere başvurular var. Ancak Kırım, Kongo, kanamalı ateşi İç Anadolu haricinde görülmüyor.
25: Bir komşumuz kene gördüğünü söyledi. Çocuklarımıza biz genelde yeşil alanlar dışında beton kısımda oynamasını istiyoruz bu süreçte. Bir de kenenin oluşması ya da haşerelerin oluşmaması için parklarda sık sık budama faaliyeti de yapılması lazım.
2: Sarıyer, Ayaz Ağa'da şikayetler artınca ilaçlama yapıldı.
10: Kene istilası vardı, ilaçladı ve şu an için herhangi bir şekilde kene sorunu ortadan kalkmış oldu.
29: Hemen hemen her gün geliyor ama özellikle hafta başlarına geliyor. Çünkü hafta sonları insanlar daha çok çimlik alanda, doğada gezmeyi tercih ettikleri için İstanbul bölgesindeki kenelerde herhangi bir Kırım-Kongo kanamalı ateşe bağlı enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı.
2: Türkiye'de Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan her 100 kişiden 5'i hayatını kaybediyor. Yani her kene ısırığı ölümle sonuçlanmıyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. Kuvvetli kar yerli sıcaklık 18 derece hissedilecek. Ankara, İzmir ve Bursa'da da yerel sağanaklar bekleniyor. Antalya'da yağmur yer yer şiddetli olacak. Ankara 22, İzmir ve Antalya 27, Bursa 24 dereceye iniyor. Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık kariyerinde etkisiyle çoğu yerde 20 derecenin altında hissedilecek. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık düşüyor. Eskişehir 22, Kayseri 24 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. Kariyerle hava serinliyor. Manisa 25, Muğla 28, Bodrum yerel yağmurlu 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Isparta ve Burdur'da yağış daha şiddetli. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresine öğleden sonra gelecek yağış, pazar günü Doğu ve Güneydoğu genelini etkileyecek. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Doğa gezisinde yolunuzu şaşırırsanız etrafınıza bakın, çevreyi dinleyin. Saatiniz varsa akrebi güneşe gelecek şekilde durun. 12 ile akrebin tam ortası güneyi gösterir. Tam tersi de kuzey olur. Saatiniz yoksa çiçeklere dikkat edin. Çiçekler güneye ve güneydoğuya bakar. Ters yöne bakan çiçekler de olabilir. Ama siz çoğunluğun duruşunu dikkate alın. Meyveler de önemli bir işarettir. Tatlı meyveler güneye, güneşe bakar. Ve hayvanların sesini dinleyin. Doğada çok az şey hayvanların dikkatinden kaçar. Mesela köpek havlıyorsa yakında bir yerleşim yeri var demektir. Kurbağa sesi ise bataklığı, sazlıkları işaret eder.
2: Doğa takvimi. Merhaba sevgili cazseverler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça, geçmişten

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 7 haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise mutabakat zaptının imzalanmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi.
1: ABD ile İran mutabakat zaptının maddeleri konusunda anlaşmaya vardı. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmiş. İran tarafı ise anlaşmaya dair kesin konuşmaktan kaçınmıştı. Dünyanın beklediği olası imzaya dair peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. Kendilerini toplasalar iyi olur yorumunu yaptı. ABD'li üst düzey bir yetkili de anlaşma şartlarına dair konuştu. Yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını söyledi. Anlaşmayla İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini savundu. Yetkili, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun önce yerinde imha edileceğini ardından ABD'ye verileceğini ifade etti. Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını da belirtti. İran tarafından da açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair İslamabad mutabakat zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadelerini kullandı. Arakçı daha sonra İran Devlet Televizyonu'na konuştu. Mutabakat zaptının henüz imzalanmadığını ve değişiklikler olabileceğini aktardı. Eğer imzalanırsa bu uzaktan yapılacak ve anlaşmaya dair duyuru imzaların ardından gerçekleşecek dedi. Nükleer konuların mutabakat zaptı imzalandıktan sonra tartışılacağını ifade eden Arakçı, anlaşmayla Lübnan dahil tüm bölgelerde savaşın sona erdiğinin duyurulacağını söyledi. İsrail'in bu anlaşmaya karşı olduğunu sözlerine ekledi. Savaşın bitmesiyle İsrail'in işgal ettiği noktalardan geri çekilmek zorunda kalacağına vurgu yaptı. Mutabakat zaptının ayrıntılarına dair kesin konuşmayan İranlı bakan, ABD tarafından uygulanan ambargonun anlaşmayla sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın geleceği de tartışılıyordu. Abbas Arakçı, anlaşma kapsamında Boğaz'ın yeniden açılacağını ancak yönetiminin İran ve Umman'da olacağını savundu. İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını ifade etti. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan bakan, Tahran için tercih edilen tek çözümün seyreltilme olduğuna vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibafsa sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Önümüzdeki anlaşma için başka bir yol yok, verilen sözler yerine getirilmeli diye yazdı.
0: Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. 33 ilin başsavcısıyla 27 ilin komisyon başkanları da değişti. 2026 yılı ana kararnamesi Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlandı.
1: Adli ve idari yargı 2026 ana kararnamesi yayımlandı. 4.608 adli yargı, 359'u idari yargı olmak üzere toplam 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Kararnameyle 33 ilin başsavcısı da değişti. 11 ilin başsavcısı başka bir il başsavcılığına atanırken 22 ile yeni başsavcı ataması yapıldı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Konya Cumhuriyet Başsavcısı, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kağan Arısoy, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Eskişehir Başsavcılığına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferhat Deniz, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü getirildi. Kararnameyle 27 ilin komisyon başkanı da değişti. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 160, Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına ise 113 atama yapıldı. Yargıtay Tetkik Hakimliğine 12, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına 15 ismin ataması gerçekleştirildi.

0: Besni ve Su şehrine ilk kez Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcısı ataması gerçekleştirildi. Serik, Ortaca, Su şehri ve Sandıklı adliyelerine ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ataması yapılarak bu ilçeler ağır ceza merkezi haline dönüştürüldü. Ayrıca İstanbul Ticaret Mahkemeleri İstanbul Adliyesi'ne birleştirilerek 30 mahkeme olarak tek çatı altında toplandı.
1: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
2: Operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Silivri Belediye binasında polis ekiplerince arama yapıldı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmada bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alımında, işletme devri ve kiralamalarında, imar, ruhsat, mühürleme gibi süreçlerde usulsüzlük bulunduğu ve taşınmazların düşük bedellere satıldığı ileri sürüldü. Bir taşınmazın düşük bedelle satılmasıyla 21,5 milyon lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldığı da belirtildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu soruşturmada suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olarak yer aldı. Gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
1: İzmir'de yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan CHP adayı Hüseyin Benzer oldu. Buca Belediye Meclisi belediye başkan vekilini belirlemek için olağanüstü gündemle toplandı. CHP grubu Hüseyin Benzer'i, Cumhur İttifakı ise AK Partili Veli Balyemez'i aday gösterdi. Belediye Meclisi'nde 43 üyenin oy kullandığı seçimde kazanan 3. turda belli oldu. 25 oy alan CHP'li Benzer, Buca Belediye Başkan vekili oldu. Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda 42 kişi tutuklanmıştı. Hakkında tutuklama kararı verilen isimler arasında eski belediye başkanı Görkem Duman da vardı. MHP Adıyaman İl ve Merkez İlçe Teşkilatı feshedildi. Konuya ilişkin açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yalçın, MHP Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığı görevine ise Selçuk Aslancan'ın atandığını duyurdu. MHP'de il başkanlıklarının feshi ve yerine yeni isimlerin ataması 6 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Şu ana kadar İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya, Gaziantep ve Konya'nın da aralarında olduğu 21 il başkanı görevden alınmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav için alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Buna göre emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel sınav için görev yapacak. Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okul ve bina girişlerinde dedektör ve yaka kameralarıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını bildirdi. Sınav yapılacak okul ve bina çevrelerinde huzuru bozabilecek, gürültüye neden olabilecek, toplantı, etkinlik ve eylemlere izin verilmeyecek. Öğrencilerimizin dikkatlerini dağıtabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilecektir dedi. Sınav günü kimlik kartını kaybeden adaylar için nüfus müdürlüklerinin 7.30-12.30 saatleri arasında açık bulundurulacağını duyurdu. İşlemlerin randevusuz olarak gerçekleştirileceğini, adayların sınava giriş belgelerini ibraz ederek gerekli başvurularını yapabileceklerini belirtti. 90'lı yılların popüler dans grubu Mezdeke'nin dansçısı Aynur Kanbur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı. Kanbur'un salı günü gözaltına alınan akrabası suçunu itiraf etmişti. Katil zanlısı Bülent Gündüz olay yerine götürüldü. Polise ve savcıya cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
3: Ne kim o dedi? Ben dedim Aynur Kanbur'un dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım. Daire kapısını da açmıştım.
4: Evet, Bülent Gündüz. Şimdi yer gösterme işlemi yapacağız.
2: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri döndü. Bu kez elleri kelepçeliydi. Uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli. Bülent Gündüz akrabası olan Mezdeke grubunun sanatçısı Aynur Kambur'u nasıl öldürdüğünü anlattı.
5: İsmail'in tanıdığı için bana başladı, bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkardım, ateş etmeye başladım, döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
2: 26 Mart 2016'da öldürülen Aynur Kambur'un faili tam 10 yıl sonra bulundu. Salı günü gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz keşif için olay yerine götürüldü. Polise ve savcıya cinayet anını ve sonrasını anlattı.
5: Sayın. Onda birkaç gün sonra aşağıda bir hafta 10 gün sonra zaten emirlerine motorla birkaç şey getirirken denize var.
2: Katil zanlısı cinayete kendisini kimsenin azmettirmediğini iddia etti. Aslında Aynur Kambur'u daha önce öldürmek istediğini söyleyen katil zanlısı çocuklarım küçüktü aksadı dedi. Bülent Gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekibin çalışmalarıyla bulundu. 4000 saatlik görüntü incelendi. Katilin kimliği İstanbul Kart sayesinde tespit edildi.
1: Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü Altunlar'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapıldı. 69 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda aranan şüphelilerden 63'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken 5 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Adreslere yönelik baskı çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ayrıca suçtan kaynaklandığı değerlendirilen şüphelilere ait araç ve gayrimenkullerle banka hesapları dahil olmak üzere 200 milyon lira tutarındaki mal varlığına da el konuldu. Sakarya'da otomobil sürücüsüyle minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç sürücüsü Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısıydı. Minibüs şoförünün önünü keserek trafikte ilerlemesini engelledi. Savcı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
6: Kavşak yani orası, durman gerekiyor.
2: Minibüs şoförüyle Cumhuriyet Savcısı arasında yol verme tartışması çıktı. Savcı hakkında 3 ayrı suçtan adli ve idari işlem başlatıldı.
6: Abicim yolcumu bırakayım, durağa geleceğim ben. Tam gelsin abi polis.
2: Görüntüler Sakarya Adapazarı'ndan. Minibüs şoförüyle başka bir sürücü arasında kavşakta tartışma çıktı. Şoför yol hakkının kendisinin olduğunu öne sürerek araç sürücüsüne tepki gösterdi.
6: Yukarıdan geliyorsun diye hızlı gelemezsin, ben kavşak içindeyim. Habere çekiyor, merak etme sen.
2: Taraflar arasındaki gerginlik yol boyu sürdü. Otomobil sürücüsü aracıyla minibüsün önüne geçti ve yol vermedi. Daha sonra olay yerine ekip çağrıldı. Araç sürücüsünün Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu öğrenildi.
6: Abi savcı olmak burada da değil, biliyor musun? Bekle! Bak sakın vurayım deme. Bak sakın vurayım. Kamera var zaten, sen rahat ol. Yolcunu bırakayım.
2: Savcı olaya daha sonra dahil olan taksicinin kendisine sopa ve bıçakla saldırdığını iddia etti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhuriyet Savcısı hakkında herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatılmıştır denildi.
1: Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 27 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında tıp fakültesi dekanı ve üniversitenin eski genel sekreteri de var. Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde kamu ihaleleriyle doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyordu. Belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 Haziran'da İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tıp fakültesi dekanı ve üniversitenin eski genel sekreterinin de aralarında olduğu 27 isim hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gecikmiş kamu alacaklarını tecil ederken teminat isteme alt sınırı 1 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen son vergi düzenlemesiyle gecikmiş kamu alacaklarını tecil ederken teminat isteme alt sınırı 1 milyon liraya yükseltilmişti. Düzenlemede Cumhurbaşkanı'nın da bu miktarı 10 katına kadar arttırma yetkisi de tanınıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yetkisini kullanarak 1 milyon liralık teminat isteme alt sınırını 10 milyon liraya yükseltti. Kararla borçluların taksitlendirme başvurularının kolaylaştırılması hedefleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB'nin metro ve tramvay hatlarında kullanacağı araçların üretildiği fabrikaları ziyaret etti. 2027 sonuna kadar toplam 34 tramvayla 144 yeni metro aracının hizmete sunulacağını söyledi.
0: İstanbullular için Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yeni metro ve tramvay aracı üretiliyor. %50 ile 62 arasında değişen yerlilik oranına sahip akıllı metro araçları Türk mühendisler tarafından dizayn edilip tasarlandı.
7: Projenin tüm elektrifikasyon tasarımı, elektronik tasarımı, araç bilgisayar yazılımı Metro İstanbul tarafından gerçekleştirilmiş olup yerli mühendislik firması paydaşlarımızla ülkemize kazandırılmıştır.
8: Eğer Türkiye'de bir sanayiciye, bir üreticiye imkan verilirse nelerin yapılabileceğini Türk mühendislerinin gösterdiği en güzel örneklerinden birisi.
0: Tesislerde 2 yıl içinde üretilen 44 araç İBB'ye teslim edildi. Testleri tamamlanan araçlar raylı sistem hatlarında kullanılmaya başlandı.
8: Ağustos ayının içinde bu araçlar buradan İstanbul'a Esenler'deki tesislerimize teslim edilecek ve biz orada 3-4 ay sürüş testlerine tabi tutacağız. Aralık'ta bu araçlar İstanbulluların kullanımına hazır.
0: Toplam 144 metro ve 34 tramvay aracının 2027 yılının sonuna kadar İBB'ye teslim edilmesi ve yapılacak testlerin ardından devreye alınması planlanıyor.
1: A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçını pazar sabahı oynayacak. Avustralya maçı öncesinde yıldızlılar çalışmalarını Kanada'nın Vancouver kentinde tamamladı. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da konuyla birlikte yayın için hazır. Dünya Kupası'na dair son bilgileri dinleyeceğiz kendilerinden. Emin, büyük heyecan öncesi orada atmosfer nasıl diye sorarak başlayalım hemen ve sözü sana ve konuğuna bırakalım.
9: Canan, teşekkürler. Atmosfer ısınmaya başladı. Maç havasına girdik. İlk iki gün burada taraftar görme şansımız çok yoktu ama dünle birlikte buradaki o Dünya Kupası atmosferini yaşamaya başladık. Meksikalılar dün çoğunluktaydı. Bugün öğle saatlerine kadar onları gördük ama sonrasında burada baskın bir taraftar topluluğu var. Evet, cevap belli. Türkiye. Gerçekten Türk taraftarların sayısı oldukça fazla. Sadece Türkiye'den gelen değil, Amerika'dan, Kanada'nın diğer şehirlerinden, Avrupa'dan gelen taraftarların olduğunu söyleyelim. Yarın sarı, yeşil, kırmızı, beyaz hangisi ağır olacak derseniz çok net bir şekilde onun Türkiye'den yana olduğunu söyleyebiliriz. Hazırlıkları tamamladı milli takım. Vincenzo Montella basın toplantısını yaptı. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Ozan Kabak, onlar açıklamalarda bulundu. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Milli takımın turnuvaya başlangıcını, hazırlık aşamasını, kimlerin hem Avustralya hem de diğer maçlarda öne çıkabileceğini ve tabii ki bu grubu nerede, nasıl tamamlayabileceğini, sonrasında yol haritasını spor yorumcusu Kanada'da yaşayan Çetin Cem Yılmaz'la konuşacağız. Çetin, hoş geldin.
10: Hoş bulduk Emin.
9: Milli takım 31 Mart'ta Kosova'yı 1-0 yendi. Final biletini cebine koydu. Ve o tarihten bu yana o 24 yıllık özlemi bitirmenin heyecanı, coşkusuyla hayaller kurduk. Ama hayalleri en yakın olduğumuz gün yarın olacak. Saat şu anda 21.20. Maç başlamış olacak. 20 dakika geride kalmış olacak. 31 Mart'tan bugüne kadar milli takımın bu Dünya Kupası yolculuğuna baktığında ilk yorumun ne olur?
10: İlk yorumum umut dolu ve çok genç, çok herkese pozitif duygular veren bir takım var açıkçası. Türkiye'nin geçmişte çok iyi turnuvaları oldu. arada başarısız turnuvalarımız oldu, gidemediğimiz oldu. Zaten Dünya Kupası özelinde 24 yıllık bir hasret var. Fakat bu takım çok pırıl pırıl ve bize hayaller kurduran bir takım. Dolayısıyla bunun heyecanı var bence, beklenti var. Şu anda takımımız sahaya çıkmadı ve olasılıklar sınırsız. Her şey olabilir. Yani 8 maç sonunda kupayı da kaldırabiliriz. İstemediğimiz sonuçlar da olabilir fakat bunun heyecanını yaşamak bence en güzel olanı şu anda.
9: Kesinlikle o Dünya Kupası atmosferi başka. Yani onu buraya gelince anlayabiliyorsunuz. Antrenmana gittiğinizde o antrenmandaki hava değişiyor, görebiliyorsunuz. Ya biz çok başka bir yerde izliyorsunuz. Basın toplantısı oluyor, teknik direktörlerin yorumları, o bile farklı. Yani Dünya Kupası'nın farkını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu farklı Dünya Kupası'nda milli takım farklı olarak ne yapabilir? Bizim çocuklar diyoruz, herkesin bir beklentisi var ama sana göre milli takım farkını nasıl ortaya koyacak?
10: Milli takımın yani özel olarak bazı yıldızları var. Yani bugün gerçekten daha sahaya çıkmadan önce, Dünya Kupası'nda topa vurmadan önce bir herhangi bir dünyadan herhangi bir futbol severle konuştuğunuzda Arda Güler'den size bahsediyor. Kenan Yıldız'dan size bahsediyor. Hakan Çalhanoğlu'ndan size bahsediyor. Bunlar gerçekten marka oyuncular. Dolayısıyla bunun farkını yaratabileceğimizi düşünüyorum. Bir yandan da milli takımı sadece yıldızlar üzerine kurulu değil, böyle bir hocanın da karakterini yansıttığı, biraz daha sabırlı, direkt olarak sonuca gitmeyi kovalamayan, maçın içindeki anları kovalayan, birazcık daha sabırlı ve sakin bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla turnuva futboluna uyum sağlayabilecek bir takım bence bu. Bu karakteri göstereceğimizi ve bütün dünyanın, başta Türkiye'nin bunu hissedeceğini düşünüyorum açıkçası.
9: Vincenzo Montella ile devam edelim. Basın toplantısı, uzun bir basın toplantısı oldu. Hem yabancı basın mensuplarından hem de bizden soruları hepsini cevapladı. Ben orada 3 tane başlığı öne çıkaracağım. Arda, Kenan, Hakan'ın 100 dakika oynayabileceğini düşünmüyorum dedi. Zorluk seviyesinden bahsetti. Birebir oynamam anlamında değil. Sonrasında biz dengeli bir takımız. Maç maç gideceğiz. Avustralya'ya çok iyi çalıştık. Onları çok iyi analiz ettik. Eksiklerini, iyi yanlarını, kötü yanlarını biliyoruz dedi. Ve bir de bence en önemlisi şuydu. 24 yıl sonra bu Dünya Kupası heyecanı yaşayacak yepyeni bir takım var. Biraz önce bahsettiğin o hayal kurduranlar. 24 yıldır katılamıyorsak ondan sorumlusu değil dedi. Müthiş bir özgüven cümlesiydi. Yani futbolun saha dışında kazanımını, duygu yönetiminin nasıl yapılacağını en iyi gösteren açıklamaydı. Ben bu üç açıklamayı öne çıkardım. Saha içinden başlayarak Montella'nın o açıklamalarını değerlendirdiğinde sen nasıl yorumlarsın hepsini?
10: Bunu çok kıymetli buluyorum. Çünkü bir gün önce Avustralya'dan Degenek'in açıklamaları gündeme gelmişti. Biz uzun yıllardır bu turnuvaları oynuyoruz fakat Türk milli takımı yıllardır buraya gelmiyor. Dolayısıyla baskı onların üzerinde olacak, bizim tecrübemiz var demişti. Ben Montella'nın açıklamalarını çok stratejik buldum. Dolayısıyla genç bir kadromuz var. Tamamı ilk defa Dünya Kupası oynuyor. Dolayısıyla onlardan o baskıyı alma amacıyla yapılmış çok akıllıca bir basın toplantısıydı bence. Ve tabii ki bütün gözler Arda'nın, işte Hakan'ın, Kenan'ın ağırlıklı olarak Türkiye'nin yıldızları üzerinde olacak. Avustralya'nın çok fazla göze çarpan yıldız yok. Birkaç tane Irakunda gibi dikkat çekici oyuncuları var. Fakat hani Real Madrid, Juventus, Inter gibi büyük takımlardan, bütün dünyadaki bütün futbol severlerin tanıdığı futbolculardan bahsediyoruz. Fakat gözler onların üzerinde olacak ama 24 yılın ağırlığını onların omuzlarından almaya çalışan bir açıklamaydı. Bence bu anlamda çok akıllıcaydı. Diğer taraftan playoff'ta gördüğümüz gibi hem Romanya hem Kosova maçlarında Türkiye oyunu iyi yöneten, anları iyi oynayan, kolay kırılmayan, rakibe zor pozisyon veren ve skor 0-0'da gittiğinde de sabırsızca böyle haldır huldur saldırmayan bir takım. Bu genelde bizim Türk takımlarında çok görmediğimiz bir özellik ve Montella bunu vurgu yapıyor ve belli ki yarınki maçta da bunu görebiliriz. Yani bir anda skoru almamız gerekiyor sabırsızlığına değil, oyunun içinde kalmak önemli olan, anları iyi oynamak, 0-0'da da telaşlanmamak. Bunları iyi yapabilen bir milli takımımız var. Dolayısıyla Montella'nın geçmişten gelen, son birkaç senede gördüğümüz bu tip maçları iyi oynayan sabırlı karakterinin, sabırlı Türk milli takım karakterinin yine sahaya yansıtılacağını, daha doğrusu bunun için çabalayacağını izlenimini aldığım bir basın toplantısı oldu diyebilirim.
9: Muhtemel 11'imiz de var. Hem onu ekrana getirelim, 11 üzerinden de konuşmamızı sürdürelim. Uğurcan Çakır şu an sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bence sayılı eldiven. Yani dünyada bir kaleci 11 yapılsa Uğurcan orada var.
10: Doğru.
9: Defans dörtlüğümüzün stoperler Merih ve Abdülkerim olacak. Sağ bekte Zeki, sol bekte Brighton'da, Premier League takımlarından Brighton'da sezonun en iyi oyuncusu seçilen Ferdi Kadıoğlu. Ferdi ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. Onu bir kez daha ispatladı. Montella da onun o taktik zekasının ve esnekliğinden faydalanacak. Bir sol bek ama çizgiye basan, oyuna giren, oyun kurucu yeteneği olabilen bir oyuncu. Ferdi'yi biraz detaylandırdım. Benim bu kadroda beklentimi en çok yükselten isim. Orta sahaya baktığımızda Hakan İsmail'i bu maç için bekliyoruz. Kenan'ın sakatlığı var. Takımla çalıştı ama ben yarın 11'de oynamasını beklemiyorum. Olursa şaşırırım. Neden? Montella çünkü o yıldızlarını koruyan bir isim. Evet maç önemli ama oyuncuyu kaybetmek istemeyeceği için Kenan'ın yedekte olacağını düşünüyorum. Solda Kerem'in oynamasını bekliyorum. Arda 10 numara pozisyonunda ve sağ tarafta da Barış Alper Yılmaz. İleri uçta Can Uzun. Deniz Gül'ü oynattı evet. Son iki hazırlık maçında forma verdi. İlk 11 anlamında söylüyorum ama Can'ın performansı daha değerli. Net bir forvet değil ve Montella'ya baktığımızda da net forvet olmayan oyuncudan daha çok verim almayı seçiyor. Bu 11 üzerinden bu bize Avustralya karşısında nasıl bir oyun oynayacağımızı gösterir.
10: Bahsettiğin gibi Montella takımdaki parçalarla çok fazla oynamamayı tercih eden bir oyuncu. Kimi zaman oyuncuların takımlarındaki formu daha düşük olabiliyor, daha az forma giyebiliyorlar. Arda Güler'in, ya Arda Güler zaten bizim yıldızımız ama Ferdi'nin, zaman zaman Barış'ın, Kerem'in takımlarında formsuz dönemlerinde bile milli takımda 11'i bulduğunu gördük. Bu takım genel olarak 13-14 oyuncunun genelde o havuzdan seçilen bir takım. Dolayısıyla günlük formdan ziyade oynama alışkanlığının ön plana çıktığı bir takım. Katılıyorum bu dediklerine. O yüzden iki hazırlık maçında Deniz Gül'ü başlatması bana ilginç gelmişti. Dolayısıyla Avustralya üçlü oynayan ve üçü de çok fizikli oyunculardan kurulu bir takım. Deniz Gül de bizim en klasik santrforumuz, fiziğiyle, boyuyla, hava hakimiyetiyle. Onlarla boğuşabilecek bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla acaba oynatır mı diyorum. Ama Montella'nın bize son iki sezon yılda gösterdiklerini düşününce evet ben de biraz daha klasik santrforsuz, öndeki dört oyuncunun alan değiştirdiği, işte Arda'nın, Kerem'in, Barış'ın ve yarın itibariyle Can Uzun olabilir. Birazcık daha fazla alan boşalttığı bir formasyon daha akla yatkın geliyor ki bu tip noktalarda bahsettiğim gibi mesela Ferdi Kadıoğlu'nun playofflarda çok kritik bir golü var ve o tamamen o forvetsiz oyunun aslında getirisi. Yani klasik center forces, klasik bir 9 numara olsaydı belki orada
9: oraya koşmayacaktı.
10: Sahasına, evet, sol bekinizin o pozisyonda oraya koşmasını normalde beklemezsiniz. Fakat birbirini çok iyi tanıyan bir takım ve işte Arda gibi 10 numaramızın çok geri çekildiği ama sol bekinde o boşluğu nefis doldurduğu bir kurgudan bahsediyoruz. Uzun zamandır birbiriyle oynayan takım, birlikte oynama alışkanlığı çok kuvvetli bir takımdan kesinlikle bahsediyoruz. Dolayısıyla mini takımın gücü de burada olacak. Ve evet, yani Montella'nın bize iki senedir gösterdiği, birazcık basından, kamuoyundan gelen baskılara, onu oynat, bunu oynat, bu formsuz, bu oynatılmaz gibi baskılara kulak tıkayan ve biraz bildiğini okuyan bir teknik adam ve bu bize sonuçları getirdi. Tarihimizde ilk defa arka arkaya turnuvalara gidiyoruz ve bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final gördük. Bu turnuvaya oldukça umutlu gidiyoruz. Dolayısıyla Montella'ya açıkçası kişisel olarak güvenim tam ve bu takımla ilişkisinden de çok ümitliyim. Çünkü takımdan istediğini alabiliyor, oyunculardan istediğini alabiliyor. Bu anlamda ben de açıkçası bahsettiğin 11'in aklıma yattığını düşünüyorum. Sanırım buna benzer ve ya da bu 11'le göreceğiz milli takımımızı.
9: Son sorum, kısa bir cevap rica edeceğim. Senin oyun tarzında bu milli takım nerede olur, nerede bitirir? Hani final, şampiyonluk kim istemez ama biraz da gerçekçi olmak gerekiyor.
10: Ya turnuvalarda bence tek tek gitmek lazım. Yani her zaman, özellikle turnuvaya iyi başlamak çok önemli. Tabii ki turnuvaya kötü başlayıp sonra toparlayan takımlar da olur ama bizim milli takımımızın özelinde momentum çok önemli. Mesela birazcık dün Kanada milli takım teknik direktörü Jesse Marsh şöyle söylemişti. Dün oynanan maçlar Meksika'yı, Güney Kore'yi görünce turnuvanın nasıl bir tonda oynanacağına dair fikirlerimiz oluyor demişti. Ve açıkçası tempolu Güney Kore'den, bugün Amerika'dan, Meksika'dan gördüğümüz çabukluğun, temponun fark yarattığı bir turnuva olacak gibi ve bir taraf oyunu gayet domine edebiliyor. Türkiye'de bunu yapabilecek takımlardan bir tanesi gibi görünüyor. Şu da önemli, Amerika çok farklı bir galibiyetle başladı. Birazcık Paraguay'ı devre dışı bıraktı. Tabii ki 3 takımın çıkabildiği bir sistemde hani Paraguay'ı silmek mümkün değil. Fakat bu aslında önemli bir avantaj çünkü Paraguay -3 averajla başlıyor. Yani milli takımın aslında şu anda iyi bir kredisi var. Aslında yarın bir puan bile
9: kesinlikle
10: bir facia kesinlikle olmaz. Yani bir an böyle kaygılara kapılmamak lazım. Maç maç gitmek lazım. Totalde bakıldığında milli takım bu turnuvanın belki şampiyonluk adaylarından değil ama baş altı adaylarından, hani hep dark horse denir ya, sürpriz adaylarından bir tanesi. Çeyrek final ya da son 16 sürpriz değil. Ama beklentileri oraya koyup sonra hayal kırıklığını yaşamaktansa, bu Dünya Kupası ve her sene, her 4 yılda bir yaşadığımız bir şey değil. Çok uzun zamandır yani biz 2002'yi hatırlayanlar var ama bunu hiç yaşamayan kuşaklar var. Bunun tadını çıkarmamız lazım. Maç maç gitmemiz lazım. Ama yani bu çocuklara, bu takıma çok güveniyorum açıkçası ben. Umarım sonu da iyi olur. Ama yani sorduğun soruyu da cevaplamak gerekirse ben açıkçası son 16 veya çeyrek finalin realist bir beklenti olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel bir turnuva olur.
9: Umarız. Çetin Cemil, çok teşekkür ederim.
10: Ben teşekkür ederim.
9: Yarın 21'de Türkiye Avustralya 2026 Dünya Kupası D grubu mücadelesi Vancouver'daki BC Place stadının da aynı zamanda açılış maçı olacak. Girişte söylediğim Türk taraftarları çok daha baskın olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Yarın burada gerçekten bir Dünya Kupası atmosferi olacağını söyleyelim. Vancouver Başkanı Solosu'nun yürüyüş düzenleyecek, onu belirtelim. Oradan maça gelecekler olacak. O yürüyüşün de kalabalık olacağını hatırlatalım. Biz onları aktarmaya çalışacağız. Yarın 21'e kadar NTV ekranlarında elimizden geldiğince bu coşkuyu, bu heyecanı, duygularımızı tabii ki hem kontrol ederek hem de belli oranda göstermeye çalışacağız. Milli takıma şimdiden başarılar.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
12: Doğa Takvimi. Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
13: Doğa gezisinde yolunuzu şaşırırsanız etrafınıza bakın, çevreyi dinleyin. Saatiniz varsa akrebi güneşe gelecek şekilde durun. 12 ile akrebin tam ortası güneyi gösterir. Tam tersi de kuzey olur. Saatiniz yoksa çiçeklere dikkat edin. Çiçekler güneye ve güneydoğuya bakar. Ters yöne bakan çiçekler de olabilir. Ama siz çoğunluğun duruşunu dikkate alın. Meyveler de önemli bir işarettir. Tatlı meyveler güneye, güneşe bakar. Ve hayvanların sesini dinleyin. Doğada çok az şey hayvanların dikkatinden kaçar. Mesela köpek havlıyorsa yakında bir yerleşim yeri var demektir. Kurbağa sesi ise bataklığı, sazlıkları işaret eder.
12: Doğa takvimi.
11: Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
14: Merhaba sevgili caz severler. Ben Hülya Tunçay. Bu hafta farklı kuşak ve stillere sahip iki saksafoncu ve klarnetçinin 2024 yılına ait albümlerinden parçalar dinleyeceğiz. İlki İngiliz John Sermon. 79 yaşındaki Sermon, 1960'larda parlayan ve Avrupa modern cazının önemli bir figürü. Bariton, soprano, saksafon ve bas klarnette kendine özgü bir stili ve tonu var. Words Unspoken adını taşıyan albümünü 16 Şubat 2024'te yayınladı. Yanında genç kuşaktan vibrafoncu Rob Waring gitarcı Rob Luft ve Norveçli davulcu Thomas Strønen var. Albümden önce Purple Dance adlı egzotik bestesini dinliyoruz. Sermon, soprano saksafonda.

Soprano saksafonda John Sermon, vibrafonda Rob Waring, gitarda Rob Luft ve davulda Thomas Trunin seslendirdi bu güzel parçayı. Sermon'un bestesi Pebble Dance. 16 Şubat 2024'te yayınlanan Words Unspoken albümünü dinlemeye devam ediyoruz sevgili cazseverler. Yine Sermon'un bir bestesi Graviola. Sermon bu akıcı ve lirik parçada bas klarnet çalıyor.

Graviola, bas klarnette John Sermon, vibrafonda Rob Waring, gitarda Rob Luft, davulda Thomas Strönen, Words Unspoken albümünde seslendirdi. Dörtlüyü 16 Şubat 2024'te yayınlanan albümde son kez dinliyoruz. Sermon'un 6-8 tartımlı bir İskoçya izlenimi. Oni Sailit. Sermon bu kez soprano saksafon ve bas klarnette.

0: Soprano saksafon ve bas klarnette John Sermon, vibrafonda Rob Waring, gitarda Rob Luft ve davulda Thomas Truenen, Words Unspoken abiminde son kez seslendirdi bu Sermon bestesini. On Ich Selit. Ben Hülya Tunça, buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
3: Maç takvimi.
4: Dünya Kupası'nın 3. gününde tam 4 maç var. Birinde bizim çocuklar sahada olacak. Hemen programa göz atalım. Saat 22'de B grubunda Katar'la İsviçre, San Francisco'da karşı karşıya gelecek. Hemen ardından gece saat 1'de turnuvanın doğal favorilerinden Brezilya, New York'ta son dünya dördüncüsü Fas karşısında ilk sınavına çıkacak. Sabaha karşı 4'te C grubunda Haiti-İskoçya mücadelesi Boston'da oynanacak. Ve sabahın ilk ışıklarıyla saat 7'de A milli takımımız Dünya Kupası'nda ilk kez sahaya çıkacak. Vancouver'da Türkiye'nin rakibi Avustralya olacak.
3: Maç takvimi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
1: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
5: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
1: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
5: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
5: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
5: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
6: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. Kuvvetli kariyerle sıcaklık 18 derece hissedilecek. Ankara, İzmir ve Bursa'da da yerel sağanaklar bekleniyor. Antalya'da yağmur yer yer şiddetli olacak. Ankara 22, İzmir ve Antalya 27, Bursa 24 dereceye iniyor. Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık kariyerinde etkisiyle çoğu yerde 20 derecenin altında hissedilecek. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık düşüyor. Eskişehir 22, Kayseri 24 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. Kariyerle hava serinliyor. Manisa 25, Muğla 28, Bodrum yerel yağmurlu 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Isparta ve Burdur'da yağış daha şiddetli. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresine öğleden sonra gelecek yağış, pazar günü Doğu ve Güneydoğu genelini etkileyecek. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece.

0: neler aktaracaksın? Uyarılar var mı son dakikada söylenmesi gerekenler?
1: Canan, artık sınava 1,5 saat gibi bir süre kaldı ve aslında 1 milyondan fazla öğrencinin de başvurduğu bu sınava heyecan artık bitmek üzere. Yavaş yavaş da okullarda hazırlıklar tamamlandı ve aslında sınavda görevli öğretmenler de yavaş yavaş okullara gelmeye başladılar. Okul önlerinin de hareketliliğin de başladığını söyleyebiliriz. Biraz sınav hakkında detay verecek olursak, liselere geçiş sınavına bu yıl 1.022.658 öğrenci başvuru yaptı. Sınav hem yurt içinde hem de yurt dışında yapılacak. Yurt dışında 8 ülke, 11 merkez ve 40 salonda. Sınav yurt içinde de 81 il, 920 ilçe, 4244 okulda gerçekleştirilecek. Şunu da hatırlatalım. Tüm hazırlıklar tamamlandı demiştik aslında. Özel gereksinimli çocuklar için de ve adaylar için de aslında tüm önlemlerin alındığını belirtelim. Dün de tüm önlemlerin alındığına yönelik bir yayınımız olmuştu. O yayında da öğrencilere iki oturum arasında beslenme paketi de verilecek. Peki sınav kaç dakika sürecek, ondan bahsedecek olursak, sınav iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve oturumlarda çoktan seçmeli 90 soru yayımlanacak. İlk oturumda 50 soruluk sözel bir test yapılacak. İkinci oturumda da 40 soruluk bir sayısal testten söz ediyoruz. Bu yılki sınav sınavda da yine öğrenciler belirli kurallar çerçevesinde sınava girecekler. Sınav başlangıç saatinden yarım saat öncesinde öğrencilerin bulundukları merkezlere gelmeleri bekleniyor. Yani gidecekleri ve sınava girecekleri okulda yarım saat öncesinden bulunmaları gerekiyor. Çünkü sınava giriş öncesinde de hem sınıf içerisine yerleşmeleri hem de kapıdaki güvenlik tedbirleri nedeniyle yarım saat öncesinden okulda bulunmaları gerekiyor. Biz de yayınımız aracılığıyla buradan aktarmış olalım. Öğrencilerden beklenen sınav giriş belgeleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı kimlik kartlarını yanında bulundurmaları isteniyor. Bunu da belirtelim. Ayrıca bazı okullarda da yine güvenlik tedbiri açısından toplantı odalarında sınav evraklarının salon görevlilerine dağıtım süreçleri de olduğu için şu anda aslında 8 bültenin içerisinde aktardığımız gibi öğrencilerden önce öğretmenler aslında sınav görevlileri gelmiş durumda. Onlara sınav kitapçıkları dağıtılıyor şu anda ve ufak ufak da aslında hazırlıklar başlıyor diyebiliriz. Salon görevlilerine dağıtım sürecinin tamamlanmasının ardından da bazı okullarda da yapay zeka destekli altyapıya sahip kamera kurulumunun gerçekleştirildiğini belirtelim. Burada aslında 1 milyona yakın öğrencinin, 1 milyondan fazla öğrencinin diyelim, bugün heyecanı artık yaklaşık 1,5 saat sonra başlayacak. Herkes şu anda sınav için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Hem okullar hazır hem de öğrenciler hazır. Sadece öğrencilerin heyecanının olduğunu tahmin edebiliyoruz. Toparlayacak olursak, şu an saat 8, 1,5 saat sonra bu heyecan başlayacak ve LGS süreci aslında tamamlanmış olacak. Liselere geçiş sınavı başlamış olacak. Sınavın 90 dakika süreceğini belirtelim. İki oturumdan sürecek. İlk oturum 9.30, ikinci oturum da 11.30'da başlayacak. Önce sözel, ardından da sayısal etaba geçirilecek öğrenciler ve bu noktada da 90 dakika sürecek olan 90 soru yanıtlayacak öğrenciler, düzeltelim. Ve 80 dakikada ikinci oturum sürecek. 40 soruluk sayısal alandan oluşacak diyelim. Aslında öğle vakitlerine doğru bu heyecan tamamlanmış olacak diyebiliriz. 10 Temmuz'da da sınav sonuçları açıklanacak. Orta öğretime geçiş, tercih ve yerleştirme kılavuzuyla birlikte 10 Temmuz'da öğrenciler bugün yaşadıkları heyecanın karşılığında ne olduğunu öğrenmiş olacaklar. Biz de gün boyu buradan takip ediyor olacağız Canan.
0: Sena Gürbuy'a teşekkür edelim. Şimdiden tüm öğrencilere de başarılar dileyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'deydi. Yaptığı konuşmanın merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar ve Özgür Özel vardı.
2: Bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?
3: CHP'de butlan tartışmaları.

0: tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'e yüklendi.
1: Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu. Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışını ve projelerin hizmete girişi için gittiği Edirne'deydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
0: Erdoğan İran savaşına da dikkat çekti. Türkiye'yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalıştıklarını vurguladı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. MYK iki ismi daha disipline sevk edilmesine karar verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı.
3: Kemal selamlıyor sizleri.
4: CHP yönetimi 9 milletvekilinin ardından iki ismi daha ihraç talebiyle disipline sevk etti. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı. Karara sosyal medyadan tepki gösteren Tanju Özcan CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından yaptığı açıklamada olağan kurultayı için kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği de resmi olarak sona erdi. Başarır ve Günaydın'ın unvanları meclisin internet sitesinden kaldırıldı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun tedbir kararı nedeniyle meclis grup başkan vekillerini atama yoluyla belirleyebileceği öne sürülüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayan Özel, "Bizim şu an için yeni parti kurma, CHP'yi bırakma niyetimiz yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz." dedi. Özgür Özel, "Bu partinin seçilmiş yönetimi biziz. Niye bırakalım? Biz partiyi butlancılardan geri alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini de kullandı.
2: Anayasa Mahkemesi eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik CHP'nin yürüttüğü 128 milyar dolar nerede kampanyasındaki eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin CHP hakkındaki tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetti. Konuya ilişkin Berat Albayrak'ın avukatından açıklama var.
0: Bir dönem siyasete damga vuran 128 milyar dolar tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, CHP'nin bu iddia nedeniyle 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Buna itiraz eden CHP, kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunmuştu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, CHP'nin itirazını reddetti. Anayasa Mahkemesi kararının ardından yazılı bir açıklama yapan Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'nin iftiralarını kurumsallaştırdığı tasdiklenmiştir dedi. O dönem Merkez Bankası'nın piyasa istikrarını sağlamak, spekülatif kur ataklarını bertaraf etmek amacıyla yürüttüğü, uluslararası normlara uygun işlemlerin kasıtlı biçimde çarpıtıldığı ve bir dezenformasyon operasyonuna dönüştürüldüğü belirtildi. Açıklamada Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde attığı adımlar da anlatıldı. Albayrak'ın bakanlık görevini devraldığı dönemde yaklaşık %25 seviyesine bulunan enflasyonun para ve maliye politikalarında uygulanan reformlar sayesinde bir yıl içinde %8'e indirildiği kaydedildi. ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altının Türkiye'ye getirildiği ve Merkez Bankası altın rezervinin 2020 yılı sonu itibariyle 719 tona ulaştığı hatırlatıldı. Açıklamada Türkiye'nin altın rezervlerini yurda getirmesi hamlesi diğer ülkeler açısından da örnek teşkil etmiş, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bazı ülkeler rezervlerini içeriye taşırken bazıları ise yurt dışında tuttukları altınlarına erişimde sorunlarla karşılaşmıştır denildi. Göktaş açıklamasında yargı yollarının tüketilmesiyle iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiğini vurguladı. Açıklamada o gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup gelecekte ise çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır ifadesi de yer aldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise mutabakat zaptının imzalanmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi.
5: ABD ile İran mutabakat zaptının maddeleri konusunda anlaşmaya vardı. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmiş. İran tarafı ise anlaşmaya dair kesin konuşmaktan kaçınmıştı. Dünyanın beklediği olası imzaya dair peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. Kendilerini toplasalar iyi olur yorumunu yaptı. ABD'li üst düzey bir yetkili de anlaşma şartlarına dair konuştu. Yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını söyledi. Anlaşmayla İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini savundu. Yetkili, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun önce yerinde imha edileceğini ardından ABD'ye verileceğini ifade etti. Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını da belirtti. İran tarafından da açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair İslamabad mutabakat zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadelerini kullandı. Arakçı daha sonra İran Devlet Televizyonu'na konuştu. Mutabakat zaptının henüz imzalanmadığını ve değişiklikler olabileceğini aktardı. Eğer imzalanırsa bu uzaktan yapılacak ve anlaşmaya dair duyuru imzaların ardından gerçekleşecek dedi. Nükleer konuların mutabakat zaptı imzalandıktan sonra tartışılacağını ifade eden Arakçı, anlaşmayla Lübnan dahil tüm bölgelerde savaşın sona erdiğinin duyurulacağını söyledi. İsrail'in bu anlaşmaya karşı olduğunu sözlerine ekledi. Savaşın bitmesiyle İsrail'in işgal ettiği noktalardan geri çekilmek zorunda kalacağını vurgu yaptı. Mutabakat zaptının ayrıntılarına dair kesin konuşmayan İranlı bakan, ABD tarafından uygulanan ambargonun anlaşmayla sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın geleceği de tartışılıyordu. Abbas Arakçı, anlaşma kapsamında Boğaz'ın yeniden açılacağını ancak yönetiminin İran ve Umman'da olacağını savundu. İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını ifade etti. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan bakan, Tahran için tercih edilen tek çözümün seyreltilme olduğuna vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibafsa sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Önümüzdeki anlaşma için başka bir yol yok, verilen sözler yerine getirilmeli diye yazdı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Fidan Barak görüşmesinde ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler ele alındı. İki isim bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi. Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici olan 32 şüpheli gözaltına alındı. Denetim kayyumu atanan bu firmalar birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyor.
0: piyasanın işleyişini bozmak, haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açmak. Türkiye'nin en bilinen 13 beyaz et firmasına bu suçlamalarla soruşturma açıldı. 13 şirketten 32 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bolu'nun da aralarında olduğu 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların çoğu CEO, yönetim kurulu başkanları ve genel müdürler gibi üst düzey yöneticiler. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, IP, Lezita firmalarına denetim kayyumu atandı. Denetim kayyumunun görevi yönetim kurulunun işlerini denetleyip uygun bulursa izin vermek ve bu çerçevede ön denetim yapmak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te soruşturmaya yönelik açıklama yaptı. Temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da bazı şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği, fiyatları etkilediğini, piyasa düzenini bozduğu belirtildi. Mangal sezonunun açılmasıyla kasapların 180 liraya aldığı kanat ve but ızgaranın kilosu 240 liraya çıktı. Pirzolanın fiyatı ise 170 liradan 220 liraya yükseldi. Müşteriye bu fiyatın yansıması çok daha yüksek. Fiyatlar bölgeden bölgeye, kasaptan kasaba değişiyor.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Sarıkan, Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında olduğu 15 isim yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında televizyoncu Murat Saygı ve iş insanı Hasan Vatan da var. Gel biraz
0: oyuncular, şarkıcılar, yapım şirketi sahipleri, sosyal medya ünlüleri. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 24 isimden 9'u tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen dizi yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, bilgisayar firması sahibi Hasan Vatan'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı. Portekizli manken Tessie Ramos Correa'nın evinde uyuşturucu madde ve hassas terazi de bulundu. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık veya yer temin etmek suçlamaları yöneltildi. Sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek, sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu isimler yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve AK Parti'nin 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok'un damadı Ali Efe Bezci için de ev hapsi kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Muğla'da perşembe sabahı gözaltına alınan 24 isim Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği vermişti.
2: 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var. Hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası Amerika'da tutuklanan Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ekipler şüpheli noktaları detaylı bir şekilde inceliyor.
0: Cinayetin kilit ismiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar tek tek aranmaya başlandı. Artık cinayet dosyası olarak ele alınan soruşturmada kritik bir konuma sahip olan Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı açıklamada cinayeti eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü'nde ekipler Gülistan'a ait bir iz arıyor. Daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlar taranıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor. Çalışmalara Gülistan 9 soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu da katılıyor. Altı yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Gülistan'ın cansız bedenini gömdüğü iddia edilen valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu, sim karttaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
2: Diyarbakır'da Narin Güren cinayetine ilişkin 15 sanığın suçluyu kayırma suçundan yeniden yargılandığı davanın duruşması ertelendi. Narin Güren cinayetiyle ilgili suça sürüklenen 3 çocuğun bulunduğu toplam 15 kişi suçluyu kayırma suçundan yargılanıyordu. Mahkeme 6 sanıktan 3'üne 3 yıl 6 ay, diğer 3'üne de 3 yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan 3'ü tahliye oldu. İstinaf incelemesi yapan Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tutuklu diğer 3 sanığın da tahliye edilmesine karar verdi. Böylece tutuklu sanık kalmadı. Üst mahkemenin sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini bozmasının ardından 15 kişi yeniden yargılanmaya başlandı. İkinci duruşmaya avukatlar mazeret bildirerek katılmadı. Bunun üzerine mahkeme duruşmayı eksik hususlarında tamamlanmasını isteyerek 1 Ekim'e erteledi. İzmir'de 15 yaşındaki Ayaz Çumru silahlı kavgada öldürüldü. Olayla ilgili 18 yaşından küçük 5 kişi tutuklandı. Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan tarafların birbirine konum göndererek buluştuğu, kısa süre sonra da silahlı kavga çıktığı anlaşıldı.
0: Birbirlerine konum gönderip buluştular. Aralarında husumet olan iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 15 yaşındaki Ayaz Çumru hayatını kaybetti. İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında kız meselesi yüzünden husumet oluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. İki taraf birbirine konum göndererek 7 Haziran'da buluştu. Aralarındaki kavgada silahlar ateşlendi. 15 yaşındaki Ayaz Çumru vuruldu. Ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan ikisi çocuk, 5 kişi tutuklandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
2: Ayasofya Camii'nde Bizans bayrağı açan iki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Turistlere dava açıldı. 3 yıla kadar hapisleri talep edildi.
6: Ayasofya'da çift başlı kartal simgeli bayrak açtılar. Ardından da tutuklandılar. İki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
7: Yunanistan'dan gelen bir grup turist kafilesi 9 Nisan günü saat 15 sıralarında Ayasofya Kebir Camii Şerif'e geldi. X-ray cihazından geçen o kafile üst araması yapıldıktan sonra caminin içine girdi.
6: Turistlerden biri üst kattaki ziyaretçiler açık bölümde cebinden çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkarttı. Fotoğraf çekildikten sonra bayrağı yanındaki arkadaşına verdi, o da poz verdi. Polis müdahale etti. Bayrak üzerinde ya Ortodoks ol ya da öl sözlerinin yazılı olduğu belirlendi. 35 yaşındaki Mazis Mikael ve 42 yaşındaki Konstantin Amazi tutuklandı. İki turist hakkında halkın bir kesimini aşağılama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. İddianamede Ayasofya'nın Türk tarihinin, egemenliğinin ve kültür mirasının sembollerinden biri olduğu anlatıldı. Camide bayrağın açılarak dini ve milli değerlerin aşağılanmaya çalışıldığı öne sürüldü.
2: İstanbul Bakırköy'de aydınlatma direğine çarpan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Fatih'te ise 3 motosikletli çarpıştı.
0: Önce D100 karayolunda bir motosiklet sürücüsü refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Yola savrulan Türkmenistan uyruklu sürücü ve arkasındaki yolcu öldü. Olay İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. Bu kazadan birkaç saat sonra bu kez Fatih'te 3 motosiklet sürücüsü birbirine çarptı. Biri ağır, 5 yaralı var. Türkiye'de günde ortalama 5 kişi motosiklet kazasında hayatını kaybediyor.
8: Kazalar yine artacak, buna şüphe yok. Çünkü biz özellikle motosiklet kullanıcıları çoğu zaman bana bir şey olmaz düşüncesinde oluyoruz. Eğitimli sürücülerin oranı eğitimsiz sürücülere göre çok daha az.
0: İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025'te gerçekleşen 288 bin trafik kazasının yarısına motosikletler karıştı. Bu kazalarda 1675 kişi öldü. Alınan önlemler ise 2026 yılının ilk çeyreğine olumlu yansıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre motosiklet kazalarındaki can kaybı yaklaşık %30 azaldı.
2: Adana'da 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca 12. kattan beton zemine düştü ve mucize eseri yaralı kurtuldu. Küçük kızın düşerken çarptığı tente hava yastığı görevi görmüştü. Durumu her geçen gün iyiye giden Deniz Ecrin yakında taburcu olacak.
0: 12. kattan düştü. Çarptığı tente sayesinde yaralı kurtuldu. 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.
9: Polis kardeşlerimizden biri beni çağırdı. İşte umutlar o zaman yeşerdi. Bana kızımın bilincinin yerinde olduğunu ve konuştuğunu söyledi. Çok da kısa bir görüntüsünü gösterdikten sonra mucizelerin devamı geldi elhamdülillah.
0: Olay 4 Haziran'da Adana'nın Yüreğli ilçesine meydana geldi. 14 yaşındaki Ecrin Deniz sitenin bahçesinde oynayan kardeşlerine bakmak istedi. 12. katta merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. Ancak dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun kolunda ve bacağında parçalı kırıklar vardı. Ameliyata alınan küçük kızda kalıcı bir sağlık sorunu oluşmadı.
10: 12. kattan düşüp de böyle olanı ilk defa rastladım tabii. Dünya literatüründe de tahmin ediyorum çok olan bir vaka değil. Tentenin çökmesi sebebiyle en azından bir ciddi bir hava yastığı gibi enerjiyi soğurmuş ve yaşam nasip olmuş kızımıza.
0: Durumu her geçen gün iyiye giden Ecrin Deniz yakında taburcu olacak.
2: Ekranda geçirilen süre en çok da çocuk ve gençleri etkiliyor ve bu nedenle İstanbul'da iki gün sürecek ekran bağımsızlığı zirvesi düzenleniyor. Etkinlikte dijital bağımlılıkla mücadelenin nedenleri ve çözümleri konuşuluyor.
0: Evde, sokakta, toplu taşımada, bir buluşmada ya da sohbet arasında. Günün büyük bir çoğunluğu sosyal medyada geçiyor. Ekran bağımlılığı her geçen gün artarken en çok da çocuk ve gençler etkileniyor. Bu kapsamda İstanbul'da Dijital Anafor, Ekran Bağımsızlığı Zirvesi düzenlendi. Sorunlar ve çözümler konuşuldu.
11: Burada medya yapımcılarımız var, akademisyenlerimiz var, sivil toplum kuruluşlarımız var, medya temsilcilerimiz var, dizi yapımcılarımız var. Bizim amacımız aile dostu bir dijital ekosistemi inşa etmek ve bu kapsamda da bir yandan burada bir farkındalık oluşturmak, medya okuryazarlığımızı, dijital okuryazarlığımızı artırmak, aynı zamanda ebeveynlere ve bütün toplumu bu kapsamda bu sonuç bildirgesine sahip çıkmalarını sağlamak.
0: RTÜK'ün araştırmasına göre gençlerin günlük sosyal medya kullanımı 3,5 saate ulaştı.
12: 10 gencimizden 6'sı dijital platformuna üye. Her 100 gencimizden 37'sinin ekran bağımlılığı yüksek seviyede.
0: 15 yaş altı sosyal medya kullanma düzenlemesi ise meclisten geçti. Yeni düzenlemeyle sosyal medya platformları 15 yaş altı çocuklara doğrudan hizmet sunamayacak ve hesap açmalarını engellemek için e-devlet üzerinden doğrulama isteyecek.
11: 15 yaş altındaki çocuklarımızı uzun süre 7-8 saat bazen günde 12 saate varan ekran kullanma sürelerinin olduğunu çok net biliyoruz. Meclisimizin, milletvekillerimizin destekleriyle önümüzdeki ayda inşallah yönetmeliğimizle beraber düzenlememiz hayata geçmiş olacak.
2: Varlık Barışı uygulaması geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. Düzenlemeye birçok eleştiri de geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu eleştirilere yanıt verdi. Uygulama standartlara uygun, amacımız kaynakların sisteme aktarılması dedi.
13: Yurt içi ve yurt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması da çok maalesef istismar edilen bir konu. Burada altını çizmek istiyorum. FATF'in ilkeleri var. Bu yapılan düzenleme FATF ilkeleriyle uyumludur.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek varlık barışı ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Düzenlemenin mali eylem görev gücünün standartlarına uyumlu olduğunu belirtti. Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceklerini söyledi. Ancak savaş nedeniyle birkaç aylık gecikme olabileceğini vurguladı.
13: Programın sonuçları açısından endişeye mahal yok. Neden? Çünkü bir, hazırlık seviyesi var. İki de doğru politika tepkilerini veriyoruz. Bunları ben değerli görüyorum.
0: Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki düşüşe de değindi. Gerilemenin %40'ının altın fiyatlarındaki hareketlilikten kaynaklandığını ifade etti.
14: Dezenflasyon sürecinin devamlılığı açısından...
0: Etkinlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bir konuşma yaptı. Karahan, enflasyonun jeopolitik etkilerle arttığına dikkat çekti. Gelişmelerin dezenflasyonu tersine çevirmeyeceğini dile getirdi.
14: Doğru politik adımlarını attığımız sürece jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek değil, ancak hızını ve kısa vadeli görünümünü etkileyebilecek unsurlar olarak değerlendiriyoruz.
2: A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında yarın oynanacak Avustralya maçı hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Maçın oynanacağı Kanada'nın Vancouver kentindeki Killarney Park'ta yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman düz koşuyla başladığı top kapma çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Avustralya maçının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlığı düzelen Kenan Yıldız da takımla çalıştı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Başkan Vekili de takip etti. Dünya Kupası'nda ilk santranın yapılmasının ardından kahin hayvanlarda mesaiye başladı. Köln'deki hayvanat bahçesinde yaşayan fil ve orangutan, Almanya'nın Krakow karşısında sürprize izin vermeyeceğini düşünüyor.
15: Dünya Kupası'nın geleneği haline gelen kahin hayvanlar sahneye çıktı. Köln'deki hayvanat bahçesinde günün konusu Almanya'nın 150 bin nüfuslu Curaçao ile oynayacağı maçtı. Ülke bayraklarının yerleştirildiği iki top ve beraberlik topu arasında Almanya'yı tercih eden Tarak isimli fil, topu ezerek panzerlerin farklı galibiyetini işaret etti. Orangutan Walter da aynı fikirde. Bayrakların olduğu yemek kutularını yuvasına götüren Walter'ın son tercihi Almanya oldu. Futbol dünyası kahin hayvanlarla ahtapot Paul sayesinde tanışmıştı. 2008 ve 2010'daki tahminleriyle dikkat çeken ahtapot, 3. olan Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki 6 maçının da sonucunu doğru bildi.
2: 2027 Avrupa Oyunları heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Şehrin olimpiyat hedefine de hizmet edecek. Dev etkinlik öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte de düzenlenen 55. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu geride kaldı. Birleşimde Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Kristi Coventry ve Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı Sipros Kapralos söz aldı. Polonya'da düzenlenen bir önceki Avrupa Oyunları'nda Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak görev alan Hasan Arat da İstanbul 2027 Avrupa Oyunları öncesi değerlendirmelerde bulundu. 50'ye yakın ülkeden sporcunun katılması beklenen dev spor etkinliği önümüzdeki yılın Haziran ayında başlayacak. Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi deniz güvenliği alanında güncel zorluklar programı düzenlendi. Programda deniz güvenliği alanındaki küresel ve bölgesel gelişmeler hukuki ve stratejik boyutlarıyla ele alındı.
16: Başkentimizde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi öncesinde düzenlendiğimiz bu etkinlik, küresel ve bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu kritik dönemde denizciliğin stratejik önceliklerini ortaya koymak ve akademik bir altlık oluşturmak adına önem arz etmektedir.
0: NATO zirvesine hazırlanan Ankara'da önemli bir panel düzenlendi. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nce NATO zirvesi öncesi deniz güvenliği alanında güncel zorluklar programı düzenlendi.
16: Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, jeostratejik korumuyla hem bölgesel istikrarın korunmasına hem de deniz güvenliğinin tesisinde öncü bir rol oynamaktadır. DEHUKAM olarak bizler de bu vizyon doğrultusunda deniz hukuku ve güvenliği alanlarında akademik birikim üretmeyi ve karar vericilere hukuki altyapı sağlamayı en önemli görevimiz olarak kabul ediyoruz.
0: NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Albay Mehmet Cengiz Ekren de deniz güvenliği gündeminin 3 temel öncelik etrafında şekillendiğini ifade etti.
4: Küreselde deniz dirençliliğini artırmamız gerekiyor. Denizaltı yapıları güçlendirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte dirençliliği hem limanlarda hem de lojistik ağları boyunca artırabilmemiz gerekiyor.
2: Ehliyet almanın maliyeti 35 bin liraya yükseldi. Bu tutarın içinde ehliyet kursunun ücreti de var. Sınav harcı da dahil. Bu fiyat ehliyetin ilk sınavda alınması halinde geçerli. Eğer aday yazılı ya da direksiyon sınavından geçemezse gireceği sonraki sınavlar için harcayacağı rakam da artıyor.
17: Sınavda yapacağımız güzel yağ biliyorsunuz.
18: İlk kez mi sınava gireceksiniz?
19: Evet.
18: Diyelim ki 18 yaşına bastınız ya da uzun süredir araba kullanmayı çok istiyorsunuz ve sonunda kararınızı verdiniz. İşte o noktada yaklaşık 35 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabii eğer ehliyet sınavını tek seferde geçebilirseniz.
17: Normalde devletin belirlemiş olduğu diyelim bir fiyat bu. 20 bin lira kursların alabileceği en alt fiyat. 25 bin lira, 26 bin liraya kadar alan kurslarda duyuyoruz.
5: Teorik ve direksiyon sınavının da bir maliyeti var.
17: E-sınav harcı dediğimiz 1250 liralık bir bedel. Direksiyon sınavına yani uygulama sınavına girerken de 2 bin lira belirtilen, devlet tarafından belirtilen bir bedel var.
19: Çok fazla şu anda ücretler.
20: Bu sefer olacak inşallah.
18: Kaçıncı sefer deneyeceksiniz?
19: 2. Heyecandan sinyalime yenildim.
18: Vermediniz şeyler oldu. Sinyal.
19: Veremedim, evet, maalesef.
5: Adaylara her iki sınav için de 4'er hak veriliyor. Eğer yazılı ve direksiyon sınavından geçilemezse fiyat daha da yükseliyor.
17: Yazılıda kaldığı zaman 1250 olarak her sınava ödeme yapıyor. Uygulamada kalırsa ise iki ders alma mecburiyeti var. İlk direksiyon harcını 2000 lira verdikten sonra ikinci harçlarında ekstradan 6000 lira ödeme yapıyorlar.
5: Ehliyet harcı, kart ücreti, sağlık raporu gibi tüm kalemler toplandığında yaklaşık 35 bin liraya ehliyet sahibi olunabiliyor.
2: Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarım mirası, Hefsel Bahçeleri özel bir okulun öğrencilerinin geliştirdiği projeyle geleceğe taşınıyor. İklim değişikliği ve kuraklığın etkilerine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, sürdürülebilir tarım ve su yönetimi konusunda hazırladıkları projeleri tanıttı.
5: Damla sulama kanalları, yağmur suyu toplama sistemleri, kuraklık ve su israfının önüne geçebilecek birbirinden farklı projeler. Diyarbakırlı çocuklar UNESCO Dünya Miras Alanı Hefsel Bahçeleri için projeler geliştirdi.
21: Projemizin adı Hefsel Ecem. Bu projeyle Hefsel Bahçelerimiz hiç kurumadan direkt sulanabilecek. Sulandıktan sonra da su israfı olmadan durabilecek.
22: Şimdi bu projede tarımda yapılan su israfını azaltmaya çalışıyoruz. Bu projede yağmur sularını kullanıyoruz. Çünkü yağmur suları da bir su kaynağıdır ama çoğu zaman boşa gidiyor. Biz de bunu tarımda değerlendirmek istedik.
5: Hefsel bahçelerinin bereketli toprakları yüzyıllardır Diyarbakır'ın yaşam kaynağı oldu. Ancak iklim değişikliği, kuraklık ve su kaynaklarının azalması bu eşsiz mirası da tehdit ediyor. Hefsel bahçelerinin geleceğine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir etkinlik düzenlendi. Geleceğin Hefsel Bahçeleri ve Sulama Sistemleri Tasarım Yarışması'nda Diyarbakırlı öğrenciler projelerini tanıttı.
21: Biz bu yarışma kapsamında Avrupa Birliği'nden aldığımız CV ile çocuklara Hefsel'e olan yönelik dikkatlerinin artması ve bu alanda bizim nasıl çözümler üretebiliriz, çocuklarımızdan nasıl daha iyi fikirler gelir onu öğrenmek istedik ve ortaya böyle güzel sonuçlar çıktı aslında.
5: Etkinlikte akıllı sulama sistemleri, su tasarrufu, çevre dostu teknolojiler ve iklim değişikliğine uyum temalı projeler ön plana çıktı.
23: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
24: Kupa Sözlüğü'ne J harfiyle başlıyoruz. İlk madde Jules Rimet.
1: Dünya Kupası'nın o çalınan, saklanan, uğruna dedektifler tutulan ilk efsanevi Somalt'ın gövdesi. 1930'da turnuvanın kurucusu ve dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in adıyla doğan bu kupa, yeşil sahaların gördüğü en büyük ganimetti. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler eritmesin diye bir ayakkabı kutusunda yatağın altında saklandı. 1966'da Londra'da sergilenirken çalındı, tüm İngiliz polisi seferber oldu ama kupayı parktaki çalılıklarda Pickles adında bir çoban köpeği buldu. En sonunda 1970'te kupayı kalıcı olarak müzesine götüren Brezilya'da 1983 yılında hırsızlar tarafından bir kez daha çalındı ve bu sefer maalesef eritildi. Futbolcuların kazanmak için hayatını ortaya koyduğu o kupa, tarihin en ulaşılmaz ve en bahtsız parçasına dönüştü. Günümüzde artık kupanın ismi Jules Rimet değil belki ama hala yüzlerce futbolcunun hayali, ulusların da hedefi olmayı sürdürüyor. Kupa sözlüğünde yarın yeni bir harf ve yeni bir maddede görüşmek üzere.
3: Kupa sözlüğü.
23: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
3: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
7: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
3: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
20: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
3: Masallardan romanlara.
24: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
3: Çocuklar.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evetçi bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Reklam. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: NTV Radyo. Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Milyonlarca futbol severin Kuzey Amerika'ya akın ettiği Dünya Kupası öncesi uzmanlar, Orta Afrika'da hızla yayılan Ebola salgınının organizasyonu bir süper yayıcıya dönüşmesinden endişe ediyor. Bölgede virüs bulaşmış olma ihtimali bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen 2000'den fazla temaslı kişinin olması uluslararası kamuoyunda panik yarattı. Salgının merkez üssü konumundaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti de turnuvada mücadele edecek 48 takımdan biri. Ülke milli takımının birçok taraftarının takımlarını desteklemek için Kuzey Amerika'ya seyahat etmesi bekleniyor. Peki endişeler haklı çıkar mı? Ebola'nın bir salgına dönüşme ihtimali var mı? Dünya Kupası'nın başladığı bu hafta biz de bu konuyu ele alıyoruz. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönül. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Dünya Sağlık Örgütü Kongo'daki salgının yayılma hızının mevcut müdahale kapasitesini aştığını duyurdu. Şu ana kadar Kongo ve Uganda'da 220'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yine sağlık yetkilileri binlerce insanın virüslü biriyle temas ettiğinden habersiz şekilde günlük hayatına devam ettiğini vurguluyor. Tabii önlemler de alındı ama ne dersiniz, büyük bir risk olabilir mi?
2: Şimdi aslında bunu anlayabilmek için virüsün bulaşma dinamiklerini iyi bilmek lazım. Öncelikle virüs 2 ila 21 günlük bir kuluçka periyodundan sonra hastalık yapıyor. Bulaşması için hasta olan kişilerin diğer insanlara bulaştırması gerekir. Nasıl? Solunum yoluyla bulaşmıyor örneğin. Ama kişilerin vücut sıvılarıyla, yani kan, tükürük gibi yollarla çok yakın temas sonucunda ancak bulaşabilir. Solunum yoluyla bulaşmıyor olması büyük bir avantaj. Çok fazla yayılmaması için. Öncelikle bunu uyarmış olalım, bunu bildirmiş olalım. Bir hastalık eğer solunumla bulaşıyorsa o zaman kontrolü çok daha zor. Fakat burada vücut sıvısına temas dediğimiz şey çok sınırlayıcı. Yani kan olacak, kanayan bir hasta olacak. O kanayan hastayla kim temas eder? Ancak sağlık çalışanı ya da çok yakınındaki insanlar olabilir. Fakat diğer yandan kuluçka süresi de 21 gün olduğu için bu sefer diyelim işte seyahatlerde giden insanlar Dünya Kupası'nda olduğu gibi hastalığı orada ortaya çıkabilir. Yani gittiği yerde hastalık ortaya çıkabilir. Bu da paniğin başka bir nedeni. Yani o yüzden karantina sürecini ancak geçirdikten sonra o kişiler kuluçka süresi de 21 gün olduğu için belki en az 2 hafta karantinada kalmak durumunda kalıyorlar. Bu işleri karıştırıyor gerçekten. Ancak Dünya Kupası gibi ya da başka yerlerde uygun karantinalar alındıktan sonra bulaşma ihtimali riski çok yüksek değil. Yani buradan böyle bir pandemi vesaire zaten çıkmayacaktır. Ebola'nın bir türü bu. Bundibio virüs denen bir virüs. Ve bu genelde Afrika'ya sınırlı. Afrika'nın ötesine ortaya çıkan bir odak yok. Dolayısıyla sınırlama önlemleriyle, yani bunu çevreleme, sınırlama bu sorunu, lokalde, yerelde tutmak mümkün.
1: Hocam şimdi vücut sıvıları dediniz, kan dediniz ama işte tükürük de olabilir değil mi? Ter
2: tabii,
1: olabilir mi
2: tabii,
1: mesela?
2: Tabii,
1: bunlarla tabii. Temas hatta, halinde de bulaş oluyor yani.
2: Tabii hatta semen de olur. Yani cinsel yolla da bulaşır sonuçta ama işte bunlar tabii sınırlı insana bulaşabilecek şeyler. Hani birden böyle bir topluluk içinde herkese bulaşabilecek bir durum değil. Solunumun öyle bir farkı var.
1: Şimdi İtalya'da Covid salgınından biliyoruz değil mi? O futbol maçından
2: tabii.
1: Kaynaklanmıştı İtalya'da.
2: Tabii.
1: Aşısı olan bir virüs mü peki?
2: Aşısı, şimdi bu Ebola başlığı altında görüyoruz. Zaire ve Sudan versiyonları var. Bu en son Bundibio denilen, gene bir lokal isimden alıyor adını. Bunun aşısı, aşılar buna etkili değil. Yani Sudan ve Zaire tipine aşı geliştirilmişti aslında, uygulanıyordu. Ama burada çok etkili olmadığı söyleniyor. Tedavi de yok, net bir tedavisi de yok. Ölüm oranı %20 gibi. Hastalar daha çok Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde. Toplam şu an kesinleşmiş tanı olarak 500 küsür hasta var. Bunun işte yüzde yakını öldü. Yani %20'ye yakın, %17-20 gibi bir ölüm oranı var. Yüksek bir ölüm oranı tabii bu. Yani oldukça yüksek, diğer hastalıklarda olmayacak kadar yüksek bir ölüm oranı ve tedavi de olmadığı için kanamalarla hasta bir hafta içinde, 10 gün içinde kanıya kanıya kaybedilmesi çok da dramatik bir tablo ortaya koyuyor.
1: İç kanama buradan, gibi bir şey mi oluyor? Nasıl bir kanamadan bahsediyoruz hocam?
2: Her türlü, yani kan sistemi bozulduğu için kimi insan en zayıf yerinden, yani mide problemi varsa mideden kanayabilir. Veya burundan, ağızdan, diş etlerinden, ondan sonra vajinal kanama olabilir, makattan, her yerden kanama olabilir sonuçta.
1: Diyelim ki virüs kapıldı, nasıl belirtileri var?
2: Şimdi ilk etapta yine böyle bir halsizlik, kırgınlık, kas ağrısı gibi yoğun kas ağrısı olur ilk 3-5 gün. Ama daha sonra herkeste de olmamak şartıyla bazı kimselerde karaciğer daha etkileneceği için orada kanamalar başlar. Dediğim gibi her yerden kanama oluşabilir ve toplam bu sürede 10 gün içerisinde kişiyi öldürebilir gerçekten. En dramatik virüslerden bir tanesi. Aslında bizdeki Türkiye'de şu anda olan Kırım-Kongo kanamalı ateşine çok benzerdir tablo. Ama Ebola Türkiye'de hiçbir zaman görülmedi tabii ki. Sadece Afrika'ya sınırlı dediğim gibi. Ama Afrika'nın koşulları da bir daha kötü olduğu için de ölüm oranı yüksek. Mesela Dünya Sağlık Örgütü çağrı yapıyor. Şu an ihtiyaçlar var. Tıbbi açıdan kan desteği için örneğin ihtiyaç var. Mutlak bir tedavi olmadığı için, bir ilaç tedavisi olmadığı için kanama varsa hastaya kan verilmesi gerekiyor mesela. Kan ürünleri ya da. O kan ürünlerini verebilecek durumda olmayabiliyorlar. İşte o sıkıntı, ama Türkiye'de öyle bir derdimiz yok tabii. Türkiye çok karşılaştıracak bir ülke değil tabii oradaki koşullarla. Dolayısıyla bizim Türkiye'de Kırım-Kongo'da ölüm oranımız %5 mesela. Oldukça iyi denebilir. Yine de yüksek ama böyle bir hastalık için çok makul. Oysa Afrika'da bu hastalıktan %20 şu anda ölüm oranı.
1: %20 ölüm oranı, diğer hastalığı kapanlara da kan desteği veriliyor değil mi? Belirtiler hafifletilmeye çalışılıyor. Zannediyorum ki tedavi süreci böyle devam
2: ediyor. Tabii destek tedavi diyoruz buna. Yani destekliyoruz. Hani kanı eksikse kan, kan ürünlerinden hangisi eksikse onu yerine koyma, kanamayı durdurmaya yönelik şeyler.
1: Peki bu süreç ne kadar devam ediyor hocam?
2: Bu bir hasta için eğer başlamışsa, hastalık başlamışsa 10 günde biter bu iş. 10-15 günde. Yani kişi iyi oluyorsa, başına ek olarak başka bir sorun açılmadığı zaman taburcu edilebilir, çıkar. Yoksa kaybedilebilir. İki ihtimal var. Yani gerçekten dramatik. Ve bu esnada yardımcı olan sağlık çalışanı da enfekte olma ihtimali çok yüksek. Buna maruz kalan, işte o vücut sıvılarıyla uğraştıkları için çalışanlarımız. Çok sayıda hekim ve hemşire kaybedildi geçmiş yıllarda. Ve Ebola'nın en büyük salgını 2014-2016 arasında yaşandı. 2 yıl sürdü. O 2 yıllık süreçte yüzlerce doktor öldü Afrika'da. Çok acıdır o anlamda. O zaman tabii çok daha fazla kayıp olmuştu. Yani 10.000'e yakın insan kayboldu o yıllarda.
1: Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Olası bir vaka tespit edildiğinde sağlık protokolleri nasıl işliyor böyle organizasyonlarda?
2: Temel şey karantina, izolasyona alınacaktır. Yani burada organizasyonu yapan biliyorsunuz Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika. Bu 3 ülke şeyi yayınladılar, önlemlerini koydular ortaya. Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteğiyle ya da öncülüğünde. Dolayısıyla işlemler çok belli. Eğer öyle bir şüpheli vaka olduğu anda hemen o kişiyi izole ederler. İzole edip karantinaya alırlar. Hani sporcu ne olursa olsun. Hatta belli yerlerde spor karşılaşmaları için Kongo ekibini almamışlar vesaire, haklı olarak hani karantinaya tabi tutmuşlar. Ve bu karantinanın süresi 21 gün olmak durumunda. Çünkü kuluçka süresi 21 gün. Benzer şekilde Kongo'dan gelecek ya da Uganda'dan gelecek sporcular karantinaya tabi tutulacaklar sınırlarda. Ya da onlar bir şekilde hükümetler aracılığıyla, sağlık bakanlıkları aracılığıyla anlaşarak uluslararası regülasyonları uygulamak durumundalar.
1: Şimdi havalimanlarında şöyle görüntüler vardı. İşte ateş ölçerlerle bakılıyordu. Bu tarz erken uyarı ya da hızlı tanı sistemleri ya da işte bunun bir testi var mı mesela? Hani biz Covid'de PCR testi yapıyorduk ve olup olmadığımızı anlıyorduk. Böyle bir hızlı tanı sistemi var mı?
2: Ancak kandan yapılan, yine PCR. PCR bir yöntemin ismiydi zaten. O yöntemle, yani virüsün RNA'sına, genetik materyalini tespit edecek sistem tabii var, erken tanı sistemleri. Bunlar uygulanıyor zaten. Kandan bakılabilir ya da vücut sıvılarından yine bakılabilir, ama özellikle kan bu durumda. Hani Covid'de solunumla geçtiği için biliyorsunuz genizden alınıyordu vesaire, burundan alınıyordu. Bu öyle bir şey olamaz. Ama kandan alınmak durumunda ve periyodik olarak bakılabilir, şüpheli olanlara bakılabilir. Testler evet, ama bunu anlamak çok kolay değil. Covid deneyiminden de biliyoruz hani, bir yolcu şeyi geçiyor, kim halsizdir, kim değildir. Ya da ateş böyle çok bariz olmayabilir, çok yüksek olmayabilir. Ya da ateştir de başka bir hastalığı vardır filan. Bu kolay bir şey değil aslında. O dönemde de hatırlarsınız, Covid'in ilk çıktığında onları kullandık. Kapıdan hani ateş ölçmeler, şunlar bunlar. Sonra terk etmek durumunda kaldık açıkçası. Çok da verimli olmadı bir saatten sonra. Kontrolü oldukça zor şeylerdi.
1: Peki yani diyorsunuz ki bir risk gözükmüyor, salgına dönüşebilecek bir risk gözükmüyor ve önleyici tabii. Tedbirde karantina.
2: Tabii yani ben burada büyük bir risk görmüyorum. Mesele sorun Afrika'nın sorunu şu anda. Elbette o da bizim sorunumuz olarak görüyoruz. Biz çok yakından izliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ile bizim Koç Üniversitesi İş Bankası Araştırma Merkezimizde bizim hastamız yok kesinlikle ama dünyada diğer merkezlerle bağlantılı olduğumuz için çok yakından izliyoruz. Çünkü belki bize oradan bir hasta gelir, belki bir şey olur ya da başka bir hastaneye ne yapılması gerektiğini hızlıca hazır olmalıyız gibi hissediyoruz. Bizim mesleğimiz bu.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
2: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün Ebola'yı konuştuk. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönül'dü. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ile 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul ve Bursa yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. İstanbul 18, Bursa 24 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Ankara 22 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. İzmir 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Antalya 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresi yağışlı. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 9'u gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. 1 milyon aşkın öğrenci yaklaşık yarım saat sonra başlayacak liselere geçiş sınavında ter dökecek. NTV ekibinden Sena Gürbıyık da İstanbul'da bir sınav merkezinde. Sena, öğrenciler gelmeye başladı mı? Nedir sınav öncesinde yaşananlar?

0: bir ara verilecek ve burada öğrencileri aslında talep eden öğrencilere beslenme paketleri dağıtılacak. Ardından da ikinci oturumsa sözel oturumdan gerçekleşecek. Bu da 40 soru yaklaşık 80 dakika gibi bir süre sürecek ve öğle vakitlerinde aslında LGS süreci, liselere geçiş sınavı süreci aslında tamamlanmış olacak ve böylelikle de öğrencilerin o heyecanı tamamlanmış olacak. Biz aslında yayınımız öncesinde de öğrencilerle konuştuğumuzda çoğunluğunda biraz heyecan vardı. Tabii bu heyecan gitgide sınav başladıktan sonra da biraz sınava alışma sürecinden sonra da dinecektir diye düşünüyoruz. Biraz daha sınav hakkında detay verecek olursak öğrencilerden yarım saat öncesinde sınav merkezlerinde şu sıralarda bulunmaları isteniyor ve yanlarında onaylı bir giriş belgesi, ardından da kimlik kartları, geçerli bir kimlik kartları olması bekleniyor. Çünkü içeride hem sınav merkezlerindeki sınıflara yerleşmeleri için hem de gerekli güvenlik tedbirlerinin, güvenlik kontrollerinin aslında yapılabilmesi için öğrencilerin erkenden sınav merkezlerinde olmaları bekleniyor. Bizim bulunduğumuz noktada öğrenciler erken vakitte geldiler. Tabii diğer merkezlerde de yoğunluklar olduğunu belirtelim. Yollarda da yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla öğrenciler şu sıralarda sınava yetişmeye çalışıyorlar. Sınavda velilerin talebi doğrultusunda da bu yıl aslında öğrencilere sınav arasında bir beslenme paketi de dağıtılacak. Yani iki oturum arasında bir dinlenme süresi olacak. Bu dinlenme süresinde öğrenciler bu beslenme paketlerine ulaşabilecekler. Dediğimiz gibi sınav iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturumda 9.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak ve 90 soru cevaplayacak öğrenciler. Sınavın birinci oturumu 50 soruluk sözel sınavdan, ikinci oturumu ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve öğrenciler öğle vakitlerine doğru bu heyecanı tamamlamış olacaklar. Toparlayacak olursak aslında 1 milyon 22 bin öğrenci bu yıl sınava başvuru yaptı ve şu sıralarda artık 9.30'a doğru öğrenciler sınava başlamış olacaklar. Biz de aslında yayınımız önce öğrencilerle konuştuk. O heyecanı şimdi sizlerin ekranlarına getirelim.
1: Hedefim yani 300 üstü yapmak ve güzel bir liseyi kazanmak istiyorum.
0: Nasıl hazırlıklar yaptın bugüne dek?
1: Yani test kitapları çözdüm. Sınavlara hazırlandım.
0: Nasıl bir yıl geçirdiniz?
2: İyi, güzel bir yıl oldu. Çocuklar bayağı ders çalıştı. İki tane çocuğum var. İkisi de bayağı bir, kızım üniversiteye hazırlanıyor, oğlum liseye. Yoğun bir yıl oldu. Çocuklar açısından ders çalışarak. İnşallah hak ettikleri yere gelirler. Biz de arkalarında destekçisiyiz.
1: Çok heyecanlıyım. O yüzden erken geldik, biraz da trafiğe kalmamak için. Yani sınava yetişmek için.
0: Peki hedef ne?
1: Sağlık mesleği, hemşirelik.
0: Koca bir yıl aslında öğrencinin yanında oldunuz, evladınızın yanında oldunuz. Neler hissediyorsunuz bugün?
3: Vallahi bugün biz de heyecanlıyız. Bir sene boyunca buna çalıştık. İnşallah güzel yerlere gelecek Zeynep. Başarılar diyorum Zeynep'e şimdiden. İnşallah istediği sağlık memuruna olur inşallah diye düşünüyoruz.
0: Neler hissediyorsunuz bugün?
4: Ben heyecanlı hissediyorum genellikle. Meraklıyım girmeye, yani sınava girmeye meraklıyım.
0: Peki nasıl bir hedefiniz var?
4: Ya bu okula hedefim var bir de. Bir de Mehmet Akif var. Ya tutturabilirsem iyi olur inşallah.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti. MİT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın ortak çalışması neticesinde İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. MİT gece boyunca süren şüpheli SMS'ler üzerine harekete geçti. Çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartlarında şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin SMS'lerin 7 Haziran gecesi başladığı ve sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiği tespit edildi. Vatandaşlara ulaşan mesajlarda kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine ilişkin bilgilendirme mesajlarıyla tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı belirlendi. Olayın organize bir siber faaliyet niteliği taşıdığının değerlendirilmesi üzerine MİT düğmeye bastı. İstihbari çalışmalarda söz konusu faaliyetlerde kullanılan dijital altyapılar ve faaliyet yöntemleri ortaya çıkarıldı. İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. MİT koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Dünya Kupası da Türkiye'nin de yer aldığı D grubunda ilk karşılaşma gerçekleşti. ABD Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Los Angeles stadyumunda Türkiye saatiyle

0: 2004'te başlayan mücadeleyi Hollandalı hakem Danny McKelly yönetti. ABD gruptaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak. Paraguay ise sonraki karşılaşmasını Türkiye ile yapacak. A milli futbol takımımız ise 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında yarın oynanacak Avustralya maçı hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Maçın oynanacağı Kanada'nın Vancouver kentindeki Clarny Park'ta yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman düz koşuyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Avustralya maçı Şunun taktiği üzerinde duruldu. Sakatlığı düzelen Kenan Yıldız da takımla çalıştı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Ot Yakmaz da takip etti. ...2023 yılında tatil için geldikleri Türkiye'de depreme yakalanan ve devamında Kahramanmaraş ve Hatay'a giderek yardım çalışmalarına katılan Güney Koreli aile bu kez de Türkiye'yi Kanada'nın Vancouver kentinde yalnız bırakmadı. Barış Yo ve Songül çifti ismini gişe rekortmeni filmden alan kızları Ayla ile birlikte Kanada'da NTV mikrofonlarına konuştu.
1: Kırmızı!
2: Beyaz!
1: Şampiyon!
2: Türkiye!
1: Türkiye!
3: Güney Koreli yollara kankayız ya. Bu yüzden siz yemek için biz de bütün yaşam vermek istiyoruz. Destek vermek istiyoruz. Bunun için biz takip ediyoruz.
4: Elinde Türk bayrağı var. İsmini söyler misin?
5: Senin adın? Ayla.
3: Ayla.
4: Ayla. Çok çok anlamlı bir isim var Ayla. Kenan Yıldız Avustralya maçında gol atar mı?
5: Evet. Bence iki gol falan atar ya.
4: İki gol atar. Maçı kaç kaç kazanırız?
5: 4-0. 4-0.
6: Benim adım Songül. Songül. Evet, milli takım yenecek. Şampiyon da olur. Yani Güney Kore ile, Güney Kore takım ile de yani bu sefere beraber oynasın. Beraber izlemek istiyorum. Gerçekten biz kankayız. Evet, Türkiye'de yensin, Güney Kore'de yensin.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Venezuela'daki trende Aragua'nın liderine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda Nino Guerrero rakaplı kartel lideri etkisiz hale getirildi. Trump açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Amerika'nın daha önce yabancı terör örgütleri listesine eklediği trende Aragua'ya yönelik saldırı operasyonuna dair Venezuela'daki dostlarımızla yakın bir koordinasyon içinde gerçekleştirildi dedi. Washington 3 Ocak'ta sarayından kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan da söz konusu kartelle ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise mutabakat zaptının imzalanmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi.
7: ABD ile İran mutabakat zaptının maddeleri konusunda anlaşmaya vardı. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmiş. İran tarafı ise anlaşmaya dair kesin konuşmaktan kaçınmıştı. Dünyanın beklediği olası imzaya dair peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. Kendilerini toplasalar iyi olur yorumunu yaptı. ABD ile üst düzey bir yetkili de anlaşma şartlarına dair konuştu. Yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını söyledi. Anlaşmayla İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini savundu. Yetkili, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun önce yerinde imha edileceğini ardından ABD'ye verileceğini ifade etti. Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını da belirtti. İran tarafından da açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair İslamabad mutabakat saptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadelerini kullandı. Arakçı daha sonra İran Devlet Televizyonu'na konuştu. Mutabakat zaptının henüz imzalanmadığını ve değişiklikler olabileceğini aktardı. Eğer imzalanırsa bu uzaktan yapılacak ve anlaşmaya dair duyuru imzaların ardından gerçekleşecek dedi. Nükleer konuların mutabakat zaptı imzalandıktan sonra tartışılacağını ifade eden Arakçı, anlaşmayla Lübnan dahil tüm bölgelerde savaşın sona erdiğinin duyurulacağını söyledi. İsrail'in bu anlaşmaya karşı olduğunu sözlerine ekledi. Savaşın bitmesiyle İsrail'in işgal ettiği noktalardan geri çekilmek zorunda kalacağına vurgu yaptı. Mutabakat zaptının ayrıntılarına dair kesin konuşmayan İranlı bakan, ABD tarafından uygulanan ambargonun anlaşmayla sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın geleceği de tartışılıyordu. Abbas Arakçı, anlaşma kapsamında Boğaz'ın yeniden açılacağını ancak yönetiminin İran ve Umman'da olacağını savundu. İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını ifade etti. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan bakan, Tahran için tercih edilen tek çözümün seyreltilme olduğuna vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibafsa sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Önümüzdeki anlaşma için başka bir yol yok, verilen sözler yerine getirilmeli diye yazdı.
8: NTV Radyo.
9: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. Kuvvetli kariyerle sıcaklık 18 derece hissedilecek. Ankara, İzmir ve Bursa'da da yerel sağanaklar bekleniyor. Antalya'da yağmur yer yer şiddetli olacak. Ankara 22, İzmir ve Antalya 27, Bursa 24 dereceye iniyor. Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık kariyerinde etkisiyle çoğu yerde 20 derecenin altında hissedilecek. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık düşüyor. Eskişehir 22, Kayseri 24 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. Kariyerle hava serinliyor. Manisa 25, Muğla 28, Bodrum yerel yağmurlu 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Isparta ve Burdur'da yağış daha şiddetli. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresine öğleden sonra gelecek yağış, pazar günü Doğu ve Güneydoğu genelini etkileyecek. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde, 60. bölümümüzde aslında şehir parklarında, kampüslerde ve ağaçların arasında sıkça karşılaştığımız renkli kuşların peşine düşmüştük. İspinoz, saka, florya ve küçük iskete'yi anlattık, seslerini dinlettik, üzerlerine uzun uzun konuştuk. Konumuz ispinozgillerde kuşların ayırt edici ötüşlerini, yaşam alanlarını ve kuş gözlemcilerinin dünyasında özel bir yere sahip olan bu türlerin hikayelerini anlattık. Yine keyifli bir bölüm oldu, bayağı da uzun oldu diye hatırlıyorum Kerem. Sen nasıl hatırlıyorsun geçtiğimiz bölümümüzü?
1: Evet, uzun oldu çünkü uzun uzun seslerden de bahsettik. İspinozgilleri ihmal etmişiz. Yani bu programı çok önce yapmalıydık belki de ama iyi oldu. Geç olsun, güç olmasın.
0: Evet, kumrularımızı da 50. bölümde yapmıştık. Böyle son dakika, son bölümlerimizde, yani son demeyelim aslında. Daha uzun uzun bölümler çekmek istiyoruz. Aklımıza çok önemli türler geliyor. Bence gelmeye de devam edecek. Bu haftaki bölümümüz için de heyecanlıyım. Biraz da enteresan bir konuya değineceğiz.
1: Evet, ona geçmeden önce ben sana klasik sorumu sorayım. Biraz ne gördün en son?
0: Ne gördüğünden önce belki arkamda ses duyuyorsanız bir onu açıklamak istiyorum Kerem. Ben Ekodos Derneği'nin Kuşadası'ndaki ofisinin bahçesinden bağlanıyorum bu sefer. Aydın bölgesinin en büyük doğa koruma kuruluşu diyebiliriz sanırım Ekodos'ta. Tam bir sahadayım ama bu bölümümüzü de çekmek istedik. O nedenle arkada ses varsa kusura bakmayın. Daha bu sabah Didim'de kaplumbağa yuvası ihbarı oldu. Oraya gittik. Bir ara da Ekodos'tan ve belki de burada gözlemlediğimiz kuşlardan bahsederim. Ama öncesinde bu son bir aydır bir sahalardayım biliyorsun. Bodrum Dağbelen'den geldim. Oradaki çoban aldatan sesini vermek istiyoruz buraya. Çünkü gerçekten çok büyüleyici. Ben de hep kayıtlardan duyuyordum. Ama kuş gözlemcisi Erdem Kuruca'nın bana fark ettirmesiyle aslında biz çoban aldatanla aynı vadide yaşadığımızı fark etmiş oldum. Akşam üzeri olunca ve tüm gece boyunca çoban aldatanı duyduk. Fotoğrafları hep aslında yere yatmış, gözleri yarı ya da tam kapalı görünen bir kuş. Üst kısımları grimsi kahverengi, üzeri koyu kahverengi, siyah çizgili bir kuş. Belki Kerem sen daha iyi anlatırsın. Ben görmedim, hep duydum. En sık alacakaranlıkta veya seher vakti uçarken görülüyormuş. Sokak lambaları ve araba farlarına gelen güvelerle besleniyormuş. Geceleri duyulan bu sesi uzun yükselen ve alçalan bir cırlama aslında. Bazen hiç durmadan dakikalarca devam ediyor. Gerçekten inanılmaz. Çift notalı ve karından gelen bir ses aslında. Birazdan veriyoruz size de.
1: Evet, bence güzel tarif ettin çoban aldatını. Böyle kuru bir dala benziyor tünediği zaman, gündüz gözüyle gördüğünüzde. Gece uçarken de böyle bir doğanla kırlangıç arasında böyle çok zarif uçan bir kuş olarak karşımıza çıkıyor. Ve dolunayda, ayın daha dolunaya yakın olduğu dönemlerde çok daha rahat gözlemi. Hem kendileri daha fazla aktif oluyorlar hem de görmesi gece daha kolay oluyor. Yaz geceleri yürüyüş yapanlara doğal alanlarda çoban aldatanlar konusunda bilgilendirmiş olduk. Umarım hem sesleriyle hem de böyle aniden karşılarına çıkan bu ilginç kuş neydi sorusuyla çoban aldatanla tanışma fırsatı bulurlar.
0: Evet, peki sen geçtiğimiz haftadan bu yana neler gördün Kerem?
1: Ben gene kızıl kuyruklu şahin gördüm. Bizim Türkiye'deki şahinin kuzeni olan bir tür. Kuzey Amerika'da yaşıyor. Gerçekten kırmızı bir kuyruğu var. Bu sefer uzun uzun seyrederken tüylerini temizlemeye girişti. Çünkü bir yağmur sonrası sahaya çıkmıştım. Ve tüylerini teker teker temizlemesini, kuyruk tüylerini, kanat tüylerini gagasıyla alıp böyle çekerek uzatmasını, aradaki kırık bayrak ve dalcıkları tüy üzerindeki hizaya sokmasına tanık oldum. Tüylerini temizlerken arada sırada gövdesinden tüylerin arasından tüy tozları uçuşuyordu havada. Güzel bir görüntüydü. Kuşlar çok vakit geçiriyorlar tüylerini temizlemek için. Çünkü sağlıklı kalabilmek, uçabilmek, yağmur toza karşı izolasyonlarını koruyabilmek için tüyler hayati öneme sahip ve çok bakım gerektiren, çok bakım isteyen bir yapı. Bunun için şaşırmayın, gerçekten tüylerin temizlenmeye, çok sık temizlenmeye ihtiyacı var. Sadece kuş tüyünden bir montunuz olduğunuzu düşünün ve onunla devamlı otobüslerde koltuğa oturup kalktığınızı hayal edin. Gerçekten eve döndüğünüzde uzun uzun o tüyleri temizlemeniz ve düzeltmeniz gerekecektir. Ben hep böyle bir hayal ediyorum arada. Tüyleri niye bu kuşlar bu kadar temizliyor sorusuna cevap ararken. Bendeki gözlemler bu şekilde.
0: Çok şanslıymışsın Kerem. Ben İstanbul'da ancak hani Şahin'in silüetini, eğer işte şanslıysak, kuş gözlem kulesindeysek, yırtıcı kuş gözlem kulesi biraz daha yakından görüyoruz, ama sen detaylı bir şekilde nasıl kendini temizlediğini, neler yaptığını görmüşsün. Güzel bir gözlem olmuş yine. Biraz kıskanmadım desem yalan olur.
1: Ben de küçük bir hile yaptığımı anlatayım. Onu herkese açıklayayım. Böyle her kuşları dibimde görmüyorum. Genellikle teleskop veya teleobjektif kullanıyorum. Benim teleskopla ilişkim çok eskiden beri var. Teleskop kuş gözleminde gerçekten ayrı bir seviye. Yani uzun zamandır kuş seyreden kişilerin teleskop almalarını, değerlendirmelerini öneririm.
0: Tamam, bu da değişik güzel bir bilgi oldu Kerem. Dürbün, fotoğraf makinesi, eBird'e iyice alıştım. Yakındaki bir sonraki seviyem teleskop demek ki. O zaman bugünkü enteresan konumuza geçmek istiyorum. Eğer bu bölümümüzü kapattıysak, bugün benim de kuş gözlemciliğine başlamamı sağlayan aslında Türkiye'deki yüzlerce kuş gözlemcisine de dokunmuş Türkiye Kuş Atlası'ndan konuşalım dedik. Ve hemen ilk sorumla başlamak istiyorum vakit kaybetmeden. Tabii ki de ilk sorum, Atlas derken ne anlamamız lazım Kerem?
1: Atlas derken şunu anlamamız lazım. Atlas bir harita ama teknik olarak kuş atlası ve diğer atlaslar geniş bir coğrafi alanda yapılan en temel biyolojik çeşitlilik envanteridir diyebiliriz. Yani biyolojik çeşitliliğin hangi türlerin nerede olduğunu gösteriyor. Hangi kuş türü Türkiye'nin neresinde yuvalıyor, ürüyor? Bunu sistematik bir şekilde kayıt altına alıyoruz Atlas'la. Ve bunu yaparken en kritik şey de standart bir ızgara sistemi kullanmak. Yani eni ve boyu sabit olan kareleri kullanarak dünyayı parçalamak ya da o bölgeyi bölümlere ayırmak. Bizim atlasımızda ızgaraları 50 kilometre, 50 kilometre. Bir de küçük ızgaralar var. Onlar da 10 kilometre, 10 kilometre.
0: Izgara sistemi çok enteresanmış Kerem. Yani aslında Türkiye bir kareler mozaiğine bölünüyor ve her kare için bu kuş burada ürüyor mu sorusuna cevap arıyorsunuz diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum?
1: Çok doğru. Tam olarak öyle. Bunun güzelliği de 5 yıl, 10 yıl sonra aynı kareye dönüp hadi bakalım bu kuş tekrar burada üremeye devam ediyor mu sorusunu sormak. Yani devam mı ediyor yoksa kayboldu mu?
0: Evet, ya WWF'teyken bu çalışma olmuştu. Belki biraz ondan da bahsedersin. Böyle anlattığında benim için de en etkileyici doğa koruma projelerinden biriydi. Türkiye'nin aslında ilk kuş atlasında ilk kez birlikte çalışmıştık. Öyle de tanışmıştık seninle. Onu biraz anlatır mısın? 2015 miydi, 14 müydü? Ne zaman başlamıştı Kerem?
1: Bu fikirler 2013 yılında başladı. O zaman ben de gidip Avrupa'daki ikinci Yürüyen Kuş Atlası projesinde davet edildim. Orada bir sunum yaptım. Türkiye'de nedir durumlar, ne kadar kuş gözlemcisi var ve ne kadar potansiyelimiz var. Bunları başladığımız yıllar 2013'tü. Sonra 2015'te WWF'le bir proje, somut bir proje haline geldi. O güne kadar gönüllerin katkılarıyla ilerlemişti. Sonra 2015'ten 2018'e kadar yoğun bir şekilde çalıştık. 2019 yılında da rapor, Türkçe rapor çıkmıştı. Burada şunları da eklemem lazım tabii. Birincisi 450'den fazla gönüllü kuş gözlemcisinin kayıtlarıyla hazırlandı. Onun dışında bugüne kadar yapılmış bölgesel küçük kuş atlası projeleri vardı. Bunların verileri de toplandı ve diğer bütün sivil toplum kuruluşları bu verileri cömertçe bize paylaştılar. Kuşbank tabii ki bugünkü temsilcisi eBird sistemini kullandık baz olarak. Oradaki veriler değerlendi ve sonuçta 316 üreyen türün yayılış haritasını oluşturabildik.
0: Çok anlamlı bir projeydi. Ben de iletişimini üstlenmiştim vakıfta. Çok böyle ballandıra ballandıra kim vakfı ziyaret etse anlatıyordum ve hatırlıyorum. Ofiste böyle bir Türkiye haritası vardı ve o söylediğin ızgara sistemini orada çok net görebiliyorduk ve anlatıyorduk. 316 tür diyorsun. Yani Türkiye'de gerçekten bu kadar tür mü ürüyor demek istiyorum.
1: Türkiye'de 500'den fazla bugüne kadar kuş türü tespit edildi. Bunların 400 tanesi düzenli olarak yani yaklaşık olarak her yıl görülen türler diyebiliriz. Bu 400'ün 316'sı gerçekten önemli Türkiye'de yuva yapan türler. Bir kuşun yuva yapması çok önemli bir bilgi. Çünkü yuva yapan kuşlar alanlarını çok daha dikkatli seçiyorlar. Yani yavrularını yetiştirecek gıda stoklarının olduğunu garantiye almak istiyorlar. Güvenli yuva alanlarının olması gerekiyor. Düşmanlarını tanıyorlar. Düşmanları geldiğinde kaçış koridorlarını biliyorlar. Yani çok daha kapsamlı, çok daha düşünülmesi gereken bir proje üreme kısmı. Daha sonra üreme bittikten sonra kendileri de bayağı yorulmuş ve bitap olmuş oluyorlar. Sonra kendilerinin de tüy değiştirmesi lazım. Orada da yine beslenmeye devam ediyorlar o alanda. Yani biz aslında üreyen kuşlara bakıyoruz. Çünkü üreyen kuşlar ekolojik olarak çok daha anlamlı bir veri.
0: Peki yani bu 3-4 senelik bir projeydi diye hatırlıyorum. Atlas yayınlandı. Sonrasında iş bitti mi yoksa devam etti mi? Benim de kaçırdığım bir kısım o.
1: Burada biraz yani dünyanın realitesi şöyle, 3-4 yıllık bir projeydi ama o proje aslında geriye dönük olarak 10 hatta 20 yıllık veri derleme projesi olmuştu. Bu iş bitti mi? Hayır, kesinlikle bitmedi. Çünkü aslında iş yeni başladı. Bizim yaptığımız o dönemin bir nevi fotoğrafını çekmek oldu. Yani 2018 yılına kadar Türkiye'de kuşlar nerelerde yuvalıyordu. Bunun piksel piksel bir görüntüsü var şu anda. Bu bir temel izleme niteliğinde bir çalışma. Bundan sonra yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığı zaman biz gidişatla ilgili soru soracağız. Yani asıl soru bugün durum ne? Ve neyle göre karşılaştıracağız? İşte orada eski atlası açıp karşılaştırma şansımız var.
0: Avrupa'da ve dünyada farklı yerlerde bu ikinciyi de yapan ve aslında hani eskiden durum buydu, şu an durum bu diyen çok ülke var değil mi? Türkiye burada nerede, onu da merak ettim.
1: İkinci yapan bayağı bir ülke var. Üçüncü ve dördüncü yapan ülkeler de var ama sayıca nispeten azlar. Avrupa sadece genel Avrupa ölçeğinde sadece ikincisi yapıldı. Avrupa'nın ikincisi bizim birincisi oldu. Türkiye fena durumda değil ama yani bir kurum olmasa da bugüne kadar hem gerek gönüllüler, gerek eBird Kuşbank kullanıcıları, gerek Kuş Kayıt Komitesi ve diğer kuş korumacılar bir şekilde destek veriyorlar. Bence birçok ülkede de benzer şekilde gönüllülerin katkılarıyla bu işler ilerliyor.
0: Peki değişim var mı sence?
1: Değişim olmaz mı? Değişim her zaman var ve kesinlikle var. Bazıları habitat kaybı nedeniyle eski bulundukları alanlarda olmuyorlar. Bazen arazi kullanımı değişiklikleri etkiliyor ve olumlu şekilde de etkilediği oluyor. Sulanmayan topraklar sulandığı zaman daha önce orada bulunmayan türler o bölgeye yerleşmeye başlıyorlar. Ve tabii iklim değişikliğinin de etkisi var kuşların yayılışına. Bu değişimi belgeleyebilmek için en güzel referans noktası da bizim ilk yaptığımız Atlas oldu. Tam bunu sağlıyor işte Atlas.
0: İkinci Atlas da geliyor galiba diye anlıyorum. Benim için de o 450 kuş gözlemcisi gönüllü için de güzel bir haber olabilir. Var mı böyle bir haber Kerem?
1: Var tabii. İkinci Atlas geliyor. Şu anda altyapısını oluşturuyoruz. Bir grup gönüllüyü sadece. Kurumsal desteğimiz yok, öyle diyebilirim. Ama Atlaslar zaten 10-15 yılda bir yenileniyor. Biz de bu motivasyonla en azından Atlas'tan sonra 2021-2025 yılları arasındaki 5 yıllık veri setini analiz ettik. Arada bir boşluk vardı, onu da dahil ettik. Bu şekilde çalışmalar başladı ve ilk analizler de çıktı.
0: Bu 5 yılda neler buldunuz? Neler değişmiş?
1: İyi haberler var. Özellikle dikkat çeken bazı özellikler var. Birincisi buradaki Atlas'ın sağlıklı olabilmesi için Türkiye'yi karış karış gezen bir kuş gözlemcisi toplumuna ihtiyaç var. Ve ilk Atlas'ta biz bazı yerlerde kuşların varlığını gösterememiştik. Çünkü oradan veri gelmiyordu. Yani orayı ziyaret eden kişiler yoktu. Dolayısıyla bazı kareler boş kalmıştı. Bu kareler giderek dolmaya başladı. Bu çok sevindirici.
0: Somut bir örnek verir misin buna dair?
1: Tabii mesela karabaşlı çinte var. İlk Atlas döneminde Türkiye'deki 375 karenin 312'sinde tespit edilmişti. Ama haritayı açıp baktığında her tarafında dolu karelerin olduğu boş kareler var. Yani birileri gidemediği için orası tespit edilmemiş. Yani Türkiye'deki karelerin %83'ü biliniyordu ama belki de bu oranın daha yüksek olması gerektiği kesin. Bu sayı %86'ya çıktı. Yani %5'lik bir artış var orada. Gene tahıl çintesinde %88'den %89-90'lara çıktı. Kiraz kuşunda da %70'lerden %75'lere ulaştı. Bu çok sevindirici bir haber. Artık Türkiye'nin her tarafında kuş gözlemcisi olduğunu söyleyebilirim. Eksik kare kalmamak üzere gibi bir durum noktadayız.
0: Çok güzel bir habermiş. Bir de eski kayıtların teyit edilmesi meselesi var diye biliyorum, değil mi? Yani bir türün geçmişte ürediği bilinen alanlarda hala üreyip üremediğini kontrol etmek gerekir herhalde ikinci Atlas'ta.
1: Evet, bu çok önemli bir konu. Bununla ilgili de böyle bir el attık. Ne kadar oluyor diye bir analiz yaptık. Mesela bazı alanlarda değişimler oluyor. Bunlar büyük alanlar. Hani tekrar edeyim, 50 kilometre 50 kilometrelik karelerden bahsediyoruz. Ama çok büyük ölçekte bazı değişimler yaşandı. Mesela Konya Ovası'nda, Tuzgölü çevresinde çok geniş alanlar bozkırt niteliğini kaybetti ve sulak tarım alanına dönüştü. Bazı sulak alanlar da kayboldu. Bunu anlamamız için o alanları tekrar ziyaret etmemiz tabii ki önemli. Şu andaki elimizdeki verilere göre bütün türler için mevcut bilinen karelerin son 5 yılda yarısından fazlasının ziyaret edilmiş ve o kuşların tekrar orada olduğu teyit edilmiş durumda. Yani 5 yılda biz o daha önceki 20 yıldaki çalışmanın %50'sini teyit etmiş durumdayız. Yani %100 bir kuş gözlem yoğunluğu artışından bahsedebiliriz.
0: Bunu bahsettiğin yeni gönüllüler ve aslında hani eBird gibi kurumlara girilen kayıtlar sayesinde mi bakmış oluyorsunuz?
1: Tabii kesinlikle sadece özellikle oraya bakıyoruz. Yani eBird buradaki ana avantajımız ve Türkiye'deki kuş gözlemcilerinin gözlem kaydı girmekte kullandığı ana platform olmasının çok büyük bir avantajı var. Kuş gözlemcisi sayısı artıyor. Bizim radyo programını dinleyen dinleyicilerimizin sayısı artıyor. Her konuda kuşlara olan ilgi artıyor. Biraz istiyorsan teyit oranlarından bahsedeyim mi?
0: Evet, ben de sana onu soracaktım. Teyit oranları nasıl Kerem?
1: Ya şöyle özellikle insanların çevresinde yaşayan kırkırlangıcı, serçe işte gümüş martı gibi türler de artmış durumda. Onlar tespit edilmesi kolay ve göz önünde olan türler. Kırkırlangıcın da karelerin %84'üne gidilmiş, görülmüş ve tekrar ürediği tespit edilmiş. Serçe de bu %87, gümüş martıda ise üreme alanlarındaki karelerin %96'sına ulaşılmış. Müthiş bir rakam.
0: Bunların yüksek olmasının nedeni ne peki?
1: Yani bunlar gerçekten insanlarla beraber yaşayan türler. Kırlangıç köy hayatına çok uyum sağlamış. Köyde yuva yaparak sayılarını arttırıyor. Serçeler şehirlerde en çok gördüğümüz 10 türden biri. Gümüş martı da hem üremesini tespit etmesi kolay, çatılarda yuvalıyor ya da adalarda yuvalıyor. Hem büyük, sesli, bağıran, kolaylıkla dikkat eden ve kuş kayıtlarına çok hızlı giren bir tür. Ama bu türlerde yüksek bir teyit oranı var. Baktığımız zaman ağaç kakanlara mesela tablo komple değişiyor. Ağaç kakanların türlerinde mevcut karelerin yalnızca üçte biri yeniden doğrulanmış durumda.
0: O bayağı düşük. Neden bu kadar düşük sence? Bir de yine de şeye de dönmek istiyorum. Bu yüksek olmasının nedeninin içerisinde yani serçede %87 hani diğer karelere gidilmediği için mi öyle? Hani özel bir çalışma yapılmıyor çünkü Atlas çalışmasında hani bilerek de gidiliyordu o karelere. Hani gidilse belki de %100 olacak mıdır ya da daha da fazla olacak mıdır sence serçede özellikle ya da hani gümüş martı kırkırlangıcında?
1: Yani gümüş martı da olmayabilir ama serçe çünkü gümüş martı zaten %96'ya varmış durumda. Yani muhtemelen ücra bazı adalar var. Oralara kimsenin yolu düşmedi. Ama kırkırlangıcı ve serçe de kesinlikle doğru. Biraz daha belki 5 yıllık bir süre yeterli olmayacak ama 10 yıllık bir süreyi ele aldığımızda buradaki tekrar teyit oranları yani bilinen kareleri tekrar ziyaret edip o kuşun orada devam ettiğini ispatlama oranları %100'e gelecek gibi geliyor
0: Hatta
1: bana. Yani tamamen artacak.
0: belki diğer karelerde de göreceğiz belki de hani keserçe zaten
1: Evet,
0: çoğu
1: o
0: karede vardır da.
1: kiraz kuşu ve çintelerde anlattığım gibi yeni karelerde de görülüyor olabilir. Ama muhtemelen serçede herhalde az kare kalmış olmalı. O 5-10 tane kare ancak kalmıştır. Kayıt girilmemiş.
0: Peki neden ağaç kakanlarda sayı bu kadar düşük? Yine gidilmediği için mi sence ya da başka bir nedeni var mı?
1: Ya çünkü ağaç kakanları görmek için ormanın içine girmeniz gerekiyor. Erken saatlerde gözlem yapmak gerekiyor. Yapraklar çıkmadan sahada bulunmak lazım. Yani havanın daha soğuk olduğu dönemlerde bir orman yürüyüşü yapmak lazım. Ve türün tercih ettiği habitatları bilmemiz gerekiyor. Şimdi habitat derken orman evet ama ormanın içinde bir sürü mikro habitat var. İşte mesela nemli bölge var, bırak bölge var, ağaçların yaşlı olduğu bölge var, ağaçların yeni gençleştirilmiş olduğu kesim alanından yeni çıkmış bölgeler var. Bunları bilmek ve bunları aramak lazım. Ağaç kakan gerçekten biraz profesyonel bir iş.
0: Son yıllarda henüz yeni üreme kaydı gelmeyen türler var mı?
1: Var. Birkaç tane türde de daha önce bilinen kareler var. O karelerde bir şekilde hiç kimse gitmemiş ve kayıt gelmedi. Mesela Bozkır Kartalı var. Bozkır Kartalı zamanında bir heyecan konusuydu ve işte eylem planları falan hazırlanıyordu. O keşif dönemlerinde herkes gidip görmeye çalışıyordu. Şimdi herkes orada olduğunu biliyor. O üreyen nüfusa özel bir ilgi gösteren çok az insan var. Muhtemelen onların verileri de girilmedi eBird'e. Onun için Bozkır Kartalı karelerinin hiçbirinden kayıt gelmedi. Böyle bir realitemiz de var.
0: Hiçbiri, yani bu gerçekten çarpıcı bir söylenmiş.
1: 5 tane kareden biliniyordu. Bunlar da Konya'da Cihanbeyli ilçesinde Eskif köyü civarındaki karelerdi. Maalesef orada gelmedi. Onun dışında benzer türler var. Kara sumru var mesela. Zamanında Manyas Kuş Gölü'nde ve biraz da Enez bölgesinde Meriç Deltası'nda yuvalıyordu. Kara sumrudan da pek haber yok. Çünkü gerçekten oraya onun için gidip bakmak lazım. Bozkır derecesi de Bozkır Kartalı ile aynı bölgede yuvalıyor. Ona da gidip bir tespit olmamış. Yanılmıyorsam bulunduktan sonra ve belli konularda da yayınlar çıktıktan sonra o konuya spesifik olarak ilgi duyan insanlar tekrar ziyaret etmediler. Ama bu şu anlama geliyor. Bu kuşçulara geçmemiş. Yani bu ilgi kuşçulara geçti. Yani amatörlere geçtiği zaman zaten oradaki gözlem kesintisiz olarak devam edecek. Böyle bir eşik var. Yani arada bir boşluk oldu ama ileride benim bunu tamamlanacağını düşünüyorum. Ama şimdilik vaziyet bu şekilde, birkaç türün karelerine kimse gitmemiş.
0: Evet, ikinci atlası yine aynı şekilde belki bir proje gibi ele alındığında belki insanlar hani Karasumru nerelerde var, Bozkır Delicesi nerelerde varsa özel olarak o habitatlara gidip o üreme kayıtlarını, kodlarını girmeye başlayacak diyebilir miyiz?
1: Yani evet, mutlaka bir kurum biraz bir proje kapsamında biraz yönlendirmede bulunmak gerekiyor. Çünkü insanlar bu sorular karşılarına gelmediği zaman özel olarak o bölgeye gitmiyorlar haklı olarak, ya da belki başka tercihleri oluyor. Ama böyle bir hikayesi anlatıldığı zaman, paylaşıldığı zaman eminim gerek Ankara'dan gerek Konya'dan birçok gözlemci, ya ben şu Bozkır Kartalı da şurada yürüyormuş, hadi gidip bir bakalım orada gördük mü diye, en azından bir iki tanesini görürler. Düşük bir üreme kodu bile olsa kayıtlarını girerler. Çok da değerli bir bilgi paylaşmış olurlar bizimle.
0: Evet, bir de ben bana iletişimci olarak her zaman o ilk atlası yaptığımız zaman da ikinci atlas çok daha enteresan olacak gibi gelmişti. Çünkü ilk atlasa göre yorumluyorsunuz ya orada. O zaman hani insanların da daha çok ilgisini çekecek. Koruma çalışmaları da belki biraz daha artacak gibi bir taraftan heyecan duyuyorum o ikinci atlas için. Üreme kodundan da biraz bahsedebilir misin? Hani arada konuştuk, onu biraz açalım isterim. Belki anlamayanlar vardır. Anlatması çok kolay bir proje değil atlasın çünkü. Belli teknik terimler var. Üreme kodunu da anlatalım.
1: Ya yani üreme kodları deyince aslında bizim Kuşbank sistemindeki kategorik kodlardan bahsediyorum. Bu tamamen kuşların çok rahatlıkla gözlenen ve izlenen ve anlaşılan bazı davranışları ile ilgili. Mesela kodlardan biri kuşun kendi potansiyel üreme bölgesinde ötüyor olması, diğeri dişisine kur yapması, bir yeri mesela yuva bölgesine girmesi. Mesela leylek yuvası gördüğünüz bir köyde ona o zaman kullanılan bir yuva olarak söyleyebilirsiniz. Ya da erişkinin yavruya yemek taşıması gibi bir kod kullanabilirsiniz. Bir kartal ayağında bir dalda uçuyorsa ve kayalıklara doğru uçuyorsa onun mesela yuva yapmak üzere olduğunu söyleyebilirsiniz. Son derece herkesin dürbünle görebileceği, anlayabileceği çok basit davranışlarla ilgili ve bu çok ayrıntılı olarak da hem de eBird veri tabanında var. Cep telefonu uygulamasında, masaüstü, dizüstü sitesinde de ben üreme kodu girmek istediğimde sadece sayıların altındaki bir bölge var. Oraya tıkladığınızda bütün kodlar karşınıza çıkıyor. Ve siz oradan bu kuşu temsil eden en değerli bilgiyi oraya koyuyorsunuz. O davranışı aktaran bilgiyi koyuyorsunuz. Bu otomatik olarak bizim veri tabanına düştüğü için kuş atlasında kullanılabiliyor.
0: eBird'e kod girildiğini bilmiyordum. Bak, bir taraftan da düşünüyorduk böyle bir eBird online eğitimi mi yapsak diye, kafamda da o dönmeye başladı. Yeni kuş gözlemcilerin özellikle. Çünkü çok insanın var olan aslında kuş gözlemcilerin kullandığını görüyorum ama yeni kuşçular bir şekilde bazıları Merlin'e kayıt giriyor, bir şey yapıyor. Biraz daha çok anlatmamız gerek bence eBird'ü. Yani kod girmezsen kayıt atlasa dahil olmuyor, değil mi Kerem?
1: Yok, o da öyle değil. Ben kod girilme oranlarına baktım, bir analiz yaptım. Yaklaşık olarak tam %50'ye denk geliyor. Üreme döneminde üreme bölgesinde bulunan kuşçuların %50'si kodlu girmiş, %50'si kodsuz girmiş. Yani kodlu girildiği zaman orada zaten ürediğini biliyoruz. Kodsuz girenler ise aynı bölgede bulunmuşlar fakat bir şekilde kod girmemişler. %50 iyi bir rakam. Bunu %75'lere çekmek çok sevindirici bir haber olurdu. Ama hiç sorun değil.
0: Bu kod girenler birinci atlasa katılanlar mı acaba, yoksa hani bilinen bir şey mi bu kod girmek?
1: Yok, son derece bilinen, çünkü bu atlas sırasında çok uzun süre anlatıldı. Yani kod girmenin sadece proje bağlı değil, bir alışkanlık olabileceğini ve bu verinin her zaman ileride değerlendirileceğini güzel anlatmışız. 2018'de atlas yayınlandıktan sonra eBird sitesinde Kuşbank'a kayıt giren insanların kod konusundaki desteği hiç kesilmedi. Yüzlerce gözlemci üreme kodu girmeyi alışkanlık haline getirmiş olarak bu alışkanlığı sürdürdüler. Ve bu farkındalık çok değerli bir şey. Kararlılık gerçekten çok değerli bir şey. Bu şekilde inanılmaz bir katkı verilmeye devam ediyor ve bu bilgiler bir şekilde ileride çok faydalı olacaktır.
0: O zaman son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersin?
1: Yani şunu söylemek isterim. Bizim programımız kuşlarla ilgili ve radyo programı olduğu için de seslerin çok önemli olduğu bir program. Ve kuş sesi demek aslında bir üreme davranışı demek çoğu zaman. Dolayısıyla üreme sezonu devam ettiği sürece bahçelerde, parklarda, köylerde veya dağda nerede olursanız olun kuş görüyorsanız mutlaka kaydını girin ve kaydın yanında da üreme kodu girmeyi unutmayın. Sadece üreme kodu girerek bu değerli projeye de katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Ayrıca sadece birkaç saniye Ve bu bilgiler hiç beklemediğiniz yerde bir türün haritalarında muazzam bir dağılımda değişiklik önerebilir, getirebilir. Bu abartı değil, gerçekten de böyle oldu. Çoğu insanın verileri girerken, "Aa, ben bu türün yeni bir alanını buldum" bilinciyle girmediler. Sadece gördüğü kuşları yazdılar ve kodlarını girdiler. Ama biz analiz ettiğimizde, mesela İspinoz'un, örnek veriyorum, Hakkari Yüksekova'da Emrah isimli arkadaşımızın sayesinde çok değişik yerlerde de yuvaladığını ortaya çıkardık. Dolayısıyla kimin ne zaman nasıl bir bilgi, ne kadar değerli bir bilgi oluşturacağını bilmiyoruz. Olay tamamen bu alışkanlığı, bu kültürü devam etmeye bakıyor. Bütün kuş gözlemcilerine ve kayıt girenlere, kod girenlere özel teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Çok teşekkürler Kerem. Vatandaş biliminin de yine altını çizmiş oldun.
1: Bu programda kullandığımız kuş sesi kayıtlarından Çoban Ağdatan'ı Çağan Abbasoğlu İstanbul'da, Kızıl Kuyruklu Şahin'i Sean H.H. Kanada'da, Tarla Çintesi'ni Arnold van den Berg Adana'da, Karabaşlı Çinteyi de aynı şekilde Arnold van den Berg Adana'da, Kiraz Kuşu'nu Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Alacaçıkanı Manuel Udar Diyarbakır'da, Serçeyi Michael Urban İstanbul'da, Gümüş Martı'yı Mehmet Baran İzmir'de, Kır Kırlangıcı'nı ise Bilgehan Erhan Gece Göçü Araştırma İstasyonu'nda Bursa'da kaydettiler. Hepsine ve bu kayıtları barındıran eBird altyapısındaki Macaulay Ses Kütüphanesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta Türkiye'nin kuş atlasını konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili
6: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Şehrin sokakları bu yıl 54. kez müzikle buluşuyor ama bu yılki buluşma alışık olduğumuzun çok ötesinde bir felsefeyi taşıyor sırtında. 11 Haziran'da başlayan ve 25 Haziran'a kadar devam edecek olan İstanbul Müzik Festivali'ni konuşuyoruz bugün. Konuğumuz festivali her yıl daha ileri noktalara taşıyan, klasik müziği bugünle harmanlayan, gençleştiren İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya. Efruz Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum valla, güzel düşünceleriniz beni mutlu etti, sağ olun.
0: Bu yılın programına bakınca bu söylediklerim az bile kalıyor bence.
1: Çok zarifsiniz, sağ olun.
0: Bu yıl festivali bir konser dizisi olarak değil, bir deneyim festivali olarak konumlandırıyorsunuz ve bizi anın içinde olmaya davet ediyorsunuz. Bu felsefe nasıl doğdu, o anın içine nasıl çekecek müzik bizi, bununla başlayalım.
1: Evet, festivali bu yıl anın içinde teması etrafında kurguladık. Aslında bu hepimizin son birkaç yıldır hayatında giderek büyüyen bir eksiklik hissinden doğdu diyebiliriz. Çok hızlı tüketilen, sürekli ekranlara ve bildirimlere bölünmüş bir çağda yaşıyoruz malumunuz ve fiziksel olarak bir yerdeyiz ama zihinsel olarak çoğu zaman başka onlarca şeyin içerisindeyiz. Oysa ki her şey anın içerisinde oluyor ve canlı müzikte, canlı sunulan performansta bizi en fazla ana çeken, anda kalmamıza yardımcı olan mucizevi tecrübelerden biri diyelim. Dolayısıyla biraz müzikle anda kalmaya davet edeceğiz izleyicilerimizi. Bu felsefenin aslında biraz daha şöyle bir şey de var. Geçicilik aslında hayatın en temel hakikati. Hepimiz biliyoruz, her şey değişiyor ve müzik de, canlı müzik de bu gerçeğin aslında en saf ifadelerini barındırıyor. Çünkü her bir performans biricik. O an o konseri gerçekleştiren müzisyen aynı eseri bir daha aynı şekilde çalamıyor ve orada bulunan o izleyiciyle yaratılan mucizevi bir birliktelik var, büyülü bir an var canlı performanslarda. Dolayısıyla o tekrarı olmayan doğasına biraz dikkat çekeceğiz ve canlı müzikle biz de anda kalmaya çalışacağız bu yıl festivalde.
0: Peki hemen aklıma şu geldi, o anı kaydetmeye çalışanlarla ilgili bir mücadeleniz olacak mı?
1: Tabii çağımızın bir taraftan da gerçekleri, işte bir konserde biliyorsunuz anında telefonlar ortaya çıkıyor. Klasik müzik konserlerinde de bu zaman zaman karşılaşılan bir şey. İzleyicinin kendi tercihine kalmış bir şey bu aslında. Biz diyoruz ki ama mümkünse o telefonunuzu salona girdiğiniz anda çantanıza koyun. Zaten çıktığınızda bakacaksınız o telefona. Ya da o an telefonla çekeceğiniz bir videoyu bir daha izlemeyeceksiniz. Bütün dikkatinizle ve farkındalığınızla o an sahnede olana odaklanalım hep beraber. Ve orada ne kadar büyülü bir şey olduğunu fark edelim. Çünkü canlı müziği dinlemeye başladığınız an, aslında müzik dinlemeye başladığınız an beyninizde bir sürü şey oluyor, bedeninizde biliyorsunuz. Beyin bir sürü iyi kimyasal salgılıyor. Sakinliyorsunuz, parasempatik sinir sisteminiz yavaşlıyor ve bir sürü güzel duyguya kapılıyorsunuz duyduğunuz o tatlı melodilerle. Dolayısıyla biraz ona odaklanalım hep beraber istiyoruz. Bir davettir bu. İnşallah izleyicilerimiz bu şekilde bizim davetimize katılırlar. Onlar da müzikle festival konserlerinde anda kalırlar biraz.
0: Umarız öyle olur.

0: Şimdi bu yıl Türkiye'de bir ilk daha yapıyorsunuz ve rahat konser modelini hayata geçiriyorsunuz. Klasik müziğin o bildiğimiz, bazen biraz mesafeli ve katı olan salon kuralları bu modelle biraz esniyor gibi sanki. Bize bunu da anlatır mısınız?
1: Elbette. Aslında uzun yıllardır festivallerimize katmayı hedeflediğimiz bir form, bir yenilik diyelim buna. Ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın geçtiğimiz yıl düzenlediği İstanbul Bienali ve İstanbul Tiyatro Festivali ile de biraz başladık. Özellikle otizm spektrumundaki bireylerin, farklı nörobilişsel farklılıkları olan izleyicilerin de kültür sanata erişimi ve müziğe erişimi olmalı diye düşünüyoruz. İKSV'nin erişilebilir sanat partneri Denizbank'ın destekleriyle aslında bu çalışmalar başladı ve vakfımızın önümüzdeki aylarda, günlerde ve hatta yıllarda organize edeceği festivallerin, etkinliklerin içerisinde de böyle özel tasarlanmış içerikler olacak. 20 ve 21 Haziran'da bir hafta sonu, cumartesi, pazar günleri saat 3'te iki kez tekrarlanacak bir konser serisi bu, Rahat Konser başlıklı. Konser programında daha yumuşak, daha rahat dinlenebilen eserler seslendirilecek. Özellikle otizm spektrumundaki bireylerin hassasiyetleri üzerinde yaptığımız çalışmalar sonrası konser salonunun ışıklarının tamamen karartılmadığı bir alan hayal ediniz. İçeride daha az izleyici olacak. İzleyiciler arzu ettikleri zaman salona rahatça girip çıkabilecekler. İstedikleri tepkiyi verebilecekler. Sahnedeki müzisyenlerimiz izleyicilerle bir diyalog, bir iletişim içerisinde de olacak. Aynı şekilde fuaye alanında da izleyicinin, arzu eden izleyicinin daha izole kalmak isteyip geçebileceği alanlar tasarlıyoruz diyelim operanın fuayesinde de. Çok kıymetli bir seri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da devamı gelecek mutlaka. Herkesle paylaşmak, ulaştırmak arzusundayız bu yıl. Aynı zamanda tabii otizm spektrumundaki bireyler geçtiğimiz yıl İstanbul Tiyatro Festivali'nde de ekip arkadaşımız olmuştu aslına bakarsanız. Evet. Konser mekanlarında bilet kontrolünde çalışmışlardı. Bu yıl İstanbul Müzik Festivali'nde de yine ekibimizin çok kıymetli parçaları olarak bizimle festival sahasında da çalışacak dostlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız olacak diyelim.
0: Harikasınız. Şimdi bu yıl İstanbul'un hafızasını barındıran 14 farklı mekana yayılıyor festival. Örneğin Kapalı Çarşı var, değil mi? Başka yerler de var.
1: Evet.
0: Anın içinde teması nasıl bir etkileşim kuracak mekanla? Biraz bunu da anlatır mısınız bize?
1: Aslında tabii İstanbul'un pek çok konser salonunu kullanıyoruz festival içerisinde. Fakat aynı zamanda şehrin kültürel mirasına da dikkat çekmek açısından bu mekanlarla örtüşen farklı projeleri şehrimizin güzel tarihi mekanlarında sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi bu yıl ilk kez kullanacağımız Bahariye Mevlevihanesi. Biraz festival temasına da gönderme yapıyor aslında bu proje. Festivale özel oluşturuldu diyelim. Nefesin İzinde başlıklı konser 20 Haziran'da Bahariye Mevlevihanesi'nde yer alacak ve 17. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine Türk müziğinin en seçkin dini ve din dışı örneklerini sunacak müzisyenlerimiz. Durak, Ayin, Şuğul gibi bizi aslında bedenimize, nefsimize, nefesimize yönlendirecek farklı müzik türlerini dinleyeceğiz. 5 sazende ve 5 hanendeden diyelim.

Kapalı Çarşı'da, evet, İstanbul'un gerçekten en kıymetli mücevherlerinden biri diyelim, değil mi? Yüzlerce yıldır şehrin tarihi dokusunun en önemli parçalarından biri olmuş bir mekan. Burada da Kanada'dan bir topluluk ağırlıyoruz. Konstantinopol Ensemble, İran asıllı setar üstadı, virtüözü ve besteci Kia Tabasyan'ın kurmuş olduğu Kanadalı topluluk Konstantinopol Ensemble'la Türk müzisyenler sahnede olacaklar ve konserin solisti de İtalyan tenor Marco Bisley. Biraz İran, biraz Osmanlı, erken dönem barok gibi farklı farklı aslında dönemlere ait farklı geleneksel müzikler seslendirilecek. Bu konserde beni gerçekten programda heyecanlandıran işlerden bir tanesi. Tüm müzikseverleri de Kapalı Çarşı'nın büyülü atmosferinde şahane bir dünya müziği konseri dinlemeye davet edelim.

0: Şimdi festival uzun yıllardır genç izleyici yaratmaya da çalışıyor. Çok önemli çalışmalar yaptınız bunun için. Ve aslında bu sene biz gençlerin işte klasik tınılara olan yönelimini de konuştuk sizinle. Bugün gençlerin klasik müziğe yaklaşımında nasıl bir değişim görüyorsunuz ve festival kapsamında neler var gençler için?
1: Evet, gençler özellikle tabii dünya müziğinde aslında biliyorsunuz pek çok gençlerin takip ettiği popstar'da senfonik altyapılarla yeni albümler çıkarmaya başladılar. Dolayısıyla daha hızlı tüketilen müzik yerine bence artık bu jenerasyonun gençleri biraz daha altı dolu olan ve çok sesli müziğe karşı bir büyük bir ilgi göstermeye başladılar diye düşünüyorum. Bizim de festival olarak elbette 3 yaşından işte 70-80 yaşına uzanan bir skala ve formda aslında projeler sunuyoruz festivalde biliyorsunuz. Özellikle hafta sonu klasikleri şehrin kamusal alanlarında, parklarında ücretsiz olarak sunduğumuz içerikler. Burada konser salonuna yaşı itibariyle alınmayan bebekler, çok daha ufak çocuklar da izleyici olarak yer alıyorlar. Biraz aslında o yaşlardan başlıyoruz diyelim. Fakat bilhassa gençler için son birkaç yıldır sunduğumuz Disco Klasik serimiz bu yılda Salon İKSV'de yer alacak ve Avusturyalı lavta sanatçısı David Bergmüller, ki bir barok saz biliyorsunuz lavta, bir barok sazla elektronik altyapının bir araya geleceği bir performans sergileyecekler. Alman DJ Feyka ile bir araya gelecek David Bergmüller ve geceyi de Feyka'nın solo DJ setiyle dans ederek tamamlayacağız hep beraber. Gençler ve kendine tüm genç hissedenleri bekliyoruz Salon İKSV'yi.

0: Peki son soru şu olsun. Sizin festival direktörü olarak, kişisel olarak en heyecan duyduğunuz, kaçırılmamalı dediğiniz o özel an hangisi? O özel konser hangisi? Tabii hepsi eşittir
1: evet.
0: Ama sizin
1: evet, buna yanıt vermek benim için oldukça zor. Çünkü bir sürü eser siparişi de var festivalde biliyorsunuz. İlk kez dinleyeceğimiz eserlerden. İşte ne bileyim bu yıl 125. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Viyana Senfoni Orkestrası konserlerine kadar festivalin sonuna doğru iki farklı programla İstanbul izleyicisiyle buluşacak Viyana Senfoni Orkestrası, piyanist Bruce Liu ve cellist Kian Soltani'ye eşlik edecekler. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası harika bir Ennio Morricone müzikleri konseriyle festival programında yer alacak. Alman Oda Orkestrası Kammerakademie Potsdam, Yusen Piyano ikilisiyle yine festivalde. Yani bana soracak olsan sıradan
0: hepsi.
1: hepsini sayacağım ama tabii tatlı bir yaz festivali, İstanbul Müzik Festivali biliyorsunuz ve açık hava mekanlar da kullanıyoruz. Bilhassa İstanbul'daki İtalyan Sarayı bahçesindeki La Dolce Vita projesi, İtalyan saksafon virtüözü Stefano Di Battista'nın ansambluyla tatlı İtalyan şarkılarını hafif improvize ve cazi seslendireceği konserden en son akşam kapanışımızı gerçekleştireceğimiz arkeoloji müzesi bahçelerine kadar sayabilirim. Burada da Sara Correa, Portekiz'in ünü, Fado'nun kasırgası lakaplı fadistasıyla festivali 25 Haziran'da arkeoloji müzeleri bahçesinde kapatacağız.
0: Çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. Bu yoğunluğunuz için de sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii bu kadar zengin bir programı izleyicilerimize sunabilmemize olanak sağlayan pek çok partnerimiz de var. Ben de onlara teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasa bu içerikler tabii ki izleyicilerle pek kolay buluşamaz. Öncelikle İstanbul Müzik Festivali festival sponsoru Borusan Holding'e teşekkür ediyorum. Tüm gösteri sponsorlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, destekçilerimize ve elbette izleyicilerimize gelip bizi festivalde yalnız bırakmayacakları ve müziğin büyülü dünyasında bizimle birlikte olacakları için.
0: Pencerede bugün 54. kez yapılan İstanbul Müzik Festivali'ni konuştuk. Konuğumuz festivalin direktörü Efruz Çakırkaya'ydı. Programı Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
3: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
5: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Karayel, İstanbul ve Marmara'da Balkanlar tarafından soğuk ve yağış yoksa kuru estiği için en fazla üşüten rüzgardır. O nedenle yazın bile karayel varsa boğaz ağrısı, üşütme riski yaratabiliyor.
5: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Doğa takvimi. Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Doğa gezisinde yolunuzu şaşırırsanız etrafınıza bakın, çevreyi dinleyin. Saatiniz varsa akrebi güneşe gelecek şekilde durun. 12 ile akrebin tam ortası güneyi gösterir. Tam tersi de kuzey olur. Saatiniz yoksa çiçeklere dikkat edin. Çiçekler güneye ve güneydoğuya bakar. Ters yöne bakan çiçekler de olabilir. Ama siz çoğunluğun duruşunu dikkate alın. Meyveler de önemli bir işarettir. Tatlı meyveler güneye, güneşe bakar. Ve hayvanların sesini dinleyin. Doğada çok az şey hayvanların dikkatinden kaçar. Mesela köpek havlıyorsa yakında bir yerleşim yeri var demektir. Kurbağa sesi ise bataklığı, sazlıkları işaret eder.
8: Doğa takvimi.

0: Saatler onu gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız ve 1 milyondan fazla öğrenci için bugün önemli bir sınav var. Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS başladı. NTV ekibinden Sena Gürbıyık İstanbul'da, Öykü Tüccar'da, Ankara'da sınav öncesi ve sırasına dair de izlenimlerini aktaracaklar bize. Önce İstanbul'dan başlayalım. Sena, sınavdan önce öğrenciler nasıldı? Sınav merkezlerinde nasıl bir heyecan yaşandı?
1: Canan, biz İstinye'deyiz. Aslında sabahın erken saatlerinden beri buradayız ve sabah 8 gibi geldik buraya. Öğrenciler aslında heyecanlarından dolayı da yavaş yavaş sınav merkezlerine girmeye başlamışlardı 8.30 itibarıyla. Ve aslında 9.30'da sınav başladı. Yarım saat öncesinde öğrenciler artık sınava start verdi ve şu sıralarda sınavdalar. Ve aslında ilk oturumu gerçekleştiriliyor sınavın. İlk oturumda 50 soru. Yani 75 dakika sürecek ve ardından 45 dakikalık bir ara olduktan sonra da 11.30'da ikinci oturum başlayacak.

0: Öncesinde de artık güvenlik tedbirleri alındı. Öğrenciler sınavla girmek için giriş belgelerini göstererek sınav oldukları yerlere geldiler. Ve bugün aslında yurt içinde 81 ilde 4244 okul ve 64697 salonda bu sınavın gerçekleştirildiğini belirtelim. Yurt dışında da bu sınavın yapıldığından söz edelim ve iki oturum şeklinde gerçekleşecek sınav öğle saatlerine doğru bitmiş olacak aslında. LGS sonuçları da 10 Temmuz'da açıklanacak. Aslında bu heyecanın karşılığı 10 Temmuz'da açıklanacak ve tercih kılavuzunun da aynı gün yayınlanacağını söyleyelim. Toparlayacak olursak biz İstinye'deyiz sabah 8'den beri ve burada öğrenciler 8.30 itibariyle gelmişti salon merkezlerine, sınav merkezlerine düzeltelim. Ve burada da aslında heyecanları oldukça yüksekti ve şu anda da şu sıralarda da sınavın ilk oturumunu gerçekleştiriyorlar Canan.
1: Sena Gürbük, teşekkür edelim. İstanbul'dan bu bağlantıyı gerçekleştirdik. Şimdi başkent Ankara'ya dönelim. Öykü Tüccar da LGS heyecanını takip ediyor Ankara'da. Oradaki hem izlenimlerini soralım hem de aslında sınav öncesine ve sonrasına dair de alınan önlemler, tedbirler vardı. Buna ilişkin de yapılan açıklamalar nedir? Öykü, senden dinleyelim.
2: Evet, Ankara'da Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi önünde heyecanlı bir bekleyiş var. O da her yıl gördüğümüz gibi velilerin oluşturduğu o kalabalık. Biz de sabahın erken saatlerinde buraya geldik. İlk önce öğrencilerin heyecanını, ardından da şimdi velilerin heyecanına şahitlik ediyoruz. Onlar da yine her sene olduğu gibi sınav merkezlerinin yakınındaki mekanlarda, kaldırımlarda, yaslanabilecekleri, oturabilecekleri her alanda, belki getirdikleri kendi kamp sandalyeleriyle aslında öğrencileri için bir sınav nöbeti tutuyorlar. Onlar da en az çocukları kadar heyecanlılar. Bu yıl pek çok ilk yaşanıyor sınavda. Aslında birazcık bundan da bahsetmekte fayda var. Bir defa 70 dakikalık sözel oturumunun bitmesinin ardından gerçekleşecek olan 45 dakikalık arada öğrencilere bu yıl ilk kez bir beslenme paketi verilecek. Sınavın oldukça uzun olması, öğrencilerin bu süre zarfında yemek yemedikleri için başarılarının düşmesi gibi senelerdir tartışılan konular vardı. İşte bu konulara bu yıl bir tedbir alındı. Öğrencilere kuru yulaflı, meyve barlı, yine cevizli, kuru üzümlü, içinde su da bulunan bir paket verilecek. Öğrencilerin %91'i bu paketi almak istediler. O yüzden de hazırlıklar yapıldı. Tabii dikkati dağılmasın diye öğrencilerin beslenme paketi alacak ve beslenme paketi almayacak öğrencilerin sınıfları da ayrılmış durumda ki canları çekmesin, dikkatleri dağılmasın diye. Bir diğer tedbir, okullarda bu yıl ilk kez kameralar yerleştirildi. Biliyorsunuz sınavlara dair bazen bazı iddialar ortaya atılıyor. İşte bu iddiaların takip edilmesi için sınav süresince açık olacak bu kameralar. Yalnızca bir iddia, bir problem söz konusu olduğu zaman bu kameralar aracılığıyla da bir denetim gerçekleştirilmiş olacak. Sadece bu değil, emniyet tarafından alınan tedbirler de var. 29 bin personel 81 ilde sınav süresince sessizliğin ve güvenliğin sağlanması için çaba sarf ediyorlar. Onların da altını çizmek lazım. Her yıl olduğu gibi bu yılda nüfus müdürlükleri kimliksiz gelen öğrenciler için açık tutuluyor yarım gün. Şu an itibariyle tabii ki öğrencilerin tamamı sınavda. Artık gözler çocukların bu sınavdan çıktığı zaman verecekleri mesajlarda her yıl özellikle matematik dersinden şikayetçi oluyorlar. Zor geçtiğini belirtiyorlar. Bakalım bu sene sınav çıkışında neler diyecekler. Biz de Ankara'da öğrencilerin heyecanına ortak olmaya devam ediyoruz.
1: Öykü Tüccar'a da teşekkür edelim. Detayları aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'deydi. Yaptığı konuşmanın merkezinde ise CHP'de yaşananlar ve Özgür Özel vardı.
3: Bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?
4: CHP'de butlan tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'e yüklendi.
3: Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu. Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak

0: müsaade etmeyiz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışını ve projelerin hizmete girişi için gittiği Edirne'deydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
1: Erdoğan, İran savaşına da dikkat çekti. Türkiye'yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalıştıklarını vurguladı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. MYK iki ismi daha disipline sevk etmeye karar verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı.
3: Kahraman Kemal selamlıyor sizleri.
4: CHP yönetimi 9 milletvekilinin ardından iki ismi daha ihraç talebiyle disipline sevk etti. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı. Karara sosyal medyadan tepki gösteren Tanju Özcan, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından yaptığı açıklamada olağan kurultayı için kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği de resmi olarak sona erdi. Başarır ve Günaydın'ın unvanları meclisin internet sitesinden kaldırıldı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun tedbir kararı nedeniyle meclis grup başkan vekillerini atama yoluyla belirleyebileceği öne sürülüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayan Özel, "Bizim şu an için yeni parti kurma, CHP'yi bırakma niyetimiz yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz." dedi. Özgür Özel, "Bu partinin seçilmiş yönetimi biziz. Niye bırakalım? Biz partiyi butlancılardan geri alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini de kullandı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Venezuela'daki trende Aragua'nın liderine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda Nino Guerrero lakaplı kartel lideri etkisiz hale getirildi. Trump açıklamayı sosyal medyadan yaptı. ABD'nin daha önce yabancı terör örgütleri listesine aldığı trende Aragua'ya yönelik saldırı operasyonuna dair Venezuela'daki dostlarımızla yakın bir koordinasyon içinde gerçekleştirildi dedi ve Washington 3 Ocak'ta saraydan kaçırdığı Venezuela devlet başkanının da söz konusu kartelle ilişkisi olduğunu iddia etmişti. İran füze ve dronları nedeniyle imajı sarsılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıları durdurması karşılığında Tahran'a ödeme yaptığı öne sürüldü. Abu Dhabi yönetimi ise iddiayı yalanladı.
5: ABD ve İran'ın bir anlaşmaya varmak için son viraja girdiği belirtilirken Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tahran'a milyarlarca dolarlık fonu serbest bırakmayı kabul ettiği öne sürüldü. İranlı yetkililer ABD ile olası bir anlaşmanın parçası olarak İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılmasını şart koşuyordu. Reuters haber ajansının iddiasına göre Abu Dhabi yönetimi ülkeye İran füze ve drone saldırılarının ardından Tahran'a ait 10 ila 20 milyar dolarlık fonu serbest bırakma kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 milyar dolarlık ilk dilimin hali hazırda kullanıma sunduğu da iddialar arasında. Birleşik Arap Emirlikleri ise iddiayı kesin bir dille yalanladı. Öne sürülen uzlaşı uyarınca finansal akış İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırılarını tamamen durdurması karşılığında sağlanacak. Ayrıca iki ülke arasında istihbarat paylaşımı ve ekonomik işbirliği yeniden tesis edilecek. İran saldırıları Dubai'deki otellerin boşaltılmasına ve yabancı yatırımcıların kaçmasına yol açmıştı. Ülkenin güvenli liman imajı sarsılmıştı. Söz konusu fonların Abu Dhabi yönetimine mi ait olduğu ya da Birleşik Arap Emirlikleri bankalarında bloke edilmiş olan İran hesaplarından mı karşılanacağı bilinmiyor.
6: NTV Radyo. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
7: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar, yaz aylarına resmen girdik, artık yaz sofralarını kurmanın zamanı. Benim için yaz sofralarının olmazsa olmaz bir malzemesi var, o da yoğurt. Zaten Türk mutfağında yoğurt adeta temel malzemelerden biri. Türk mutfağının kilidi, anahtarı diyorum. Çok farklı şekillerde yoğurdu kullanıyoruz. Öyle ki soframıza her şekilde bir noktada giriyor. Hem ferahlatıcı bir özelliği var, hem sofrayı dengeleyici bir özelliği var. Yaz aylarında bir serinlik hissi veriyor, bir ferahlık hissi veriyor. Ama aynı zamanda yoğurdun olmazsa olmaz lezzet dengeleri var. Mesela bazı sebzeleri düşünelim. Onların yanında yoğurt olmazsa olmaz. Bazı yemeklerde yoğurt mutlaka aranır. Öyle bir kaşık bile olsa mutlaka bir yoğurt girer. Diyelim ki bir İskender kebap, bir iki kaşık yoğurt olunca bambaşka olur. Yaz aylarında bol miktarda kabak kızartma, patlıcan kızartma yapılır. İşte yoğurtlu olursa bambaşka olur. Yanında mutlaka yoğurt aranır. Ama bazı sebzelerde gerçekten yoğurtsuz olmaz. Mesela ıspanağı her zaman bir yoğurtla eşleştiririz. Gerçekten çok yakışır. Ama baklaya gelince, özellikle bahar aylarının körpe baklası, yanında yoğurt olmazsa düşünülemez bile. Evet, yoğurdun böyle enteresan birliktelikleri var. Benim için mesela ikonik bir üçlü var. Nedir o da? Yaz sofrasının olmazsa olmaz menüsü. Güzel bir karnıyarık, yanında domatesli pilav, yanında cacık. İşte bu üçlü mesela Türk mutfağının özeti gibi. İdeal üçlü. Orada cacığında domatesli pilavı ve karnıyarığı, hepsi patlıcanıyla, kıymasıyla, domatesiyle, hepsini dengeleyici, birleştirici ve damağı ferahlatıcı bir özelliği var. Mesela tek başına sadece cacık değil, bir soğuk çorba mesela, bir ayran aşı da tek başına bir öğlen yemeği bile olabilir. Yoğurt gerçekten çok değişik şekillerde soframıza giriyor. İlginç de eşleşmeleri var. Mesela sadece yemekler olarak düşünmemek lazım. Yani tuzlu yemekler olarak düşünmemek lazım. Tatlılarla da bambaşka bir uyumu var. Yoğurt ve bal, yoğurtlu tatlılar, yoğurtlu revani, yoğurt tatlısı. Bunların hepsinin yoğurdun lezzeti farklılaştırıcı, bir anlamda hafifletici bir özelliği var. Bakarsak eğer aslında nasıl Batı dünyasında, örneğin Fransız mutfağında krema kullanımı var, Türk mutfağında da onun karşılığı yoğurt kullanımı. Bu arada tabii ki bazı meyvelerle de uyumu var. Asya ülkelerine de bir bakabiliriz. Özellikle Hindistan gibi, Sri Lanka gibi ülkelerde meyvelerle falan çok enteresan kullanımları var. Yani yoğurt aslında bizim mutfağımızın özü, ama Balkanlardan Asya ülkelerine kadar yoğurdun farklı kullanım biçimleri.

0: Yaz gelince yoğurt gerçekten kurtarıcı. Sofrada olmazsa olmaz. Sadece sofrada mı? Mesela biraz güneşte kalırız. Her tarafımız kızarır. Özellikle ben beyaz tenli olduğum için ıstakoz gibi kızarırım. Hemen o zaman gelsin biraz yoğurt. Şimdi tabii yoğurt deyince içecek olarak, ayran olarak da yaz aylarında insanı kurtarıyor. Hatta zamanında iki ünlü gazlı içecek firması Türkiye'ye yeni geldiğinde birbirinizle nasıl rekabet ediyorsunuz diye sormuşlar. İşte o zaman da cevap çok net olmuş. Biz birbirimizle rekabet etmiyoruz. Biz ayranla rekabet ediyoruz diye. Ayran deyince ben birazcık yoğurdun bir özelliğine bakmak istiyorum. O da kıvam. Şimdi eskiden yoğurtlar böyle taş gibi olurdu. Hala bazı yörelerde öyle. Bıçakla kesilecek kadar olurdu. Hatta ben yurt dışında yoğurtla ilgili bir sunum yapmıştım. Kesilmiş yoğurt resmi göstermiştim. İnanamamışlardı. Yani daha ziyade onun böyle bir sütlü puding olduğunu falan zannetmişlerdi. Fakat böyle kıvamlı yoğurtlar hakikaten vardı. Bir kere bunu yapmanın bir yolu var. Sütün suyunu çok uçurursanız, yani sütü usul usul gerçekten akışkanlığını neredeyse yarı yarıya indirecek kadar koyulaştırırsanız ve hafif soğuduktan sonra yoğurdunuzun mayasına koyup da yoğurdu tutturursanız tabii ki koyu kıvamlı olur. Şimdi ben bunu nereden akıl ettim? İlk başta tabii ben de evde yoğurt yapmıyordum. Cezayir'de yaşamaya gittiğimde orada sütleri alıyoruz. Zaten süt de bulamıyoruz bu arada. Yoğurt yapmaya çalışıyoruz. Son derece cıvık oluyor. Sonra gelsin süt tozu. Süt tozuyla istediğimiz kıvamda süt elde edip de ya da olan süte süt tozu katıp da yoğurt yaptığımızda taş gibi yoğurtlar yapıyorduk gerçekten. Bunun aslında yapılması ticari olarak doğru değil. Ancak tabii ki evde kıvamı arttırmak için süt tozu kullanılabilir. Ama bence süt tozu kullanmaktansa sütün suyunu uçurtmak, yani sütü neredeyse 1/3 oranında falan suyunu uçurduktan sonra o sütle yoğurdu yapmak kesinlikle taş gibi yoğurt elde etmek için birebir. Başka ülkelerde yoğurda rastladığımız zaman aslında inek sütü değil de manda sütüyle yaptığınız zaman yoğurdu gene kıvam çok daha yoğun oluyor. Çünkü sütün yoğunluğu farklı. Bizde de çok güzel manda yoğurtları vardır. Fakat gene Sri Lanka'da fark ettim. Orada manda sütü kullanılıyor yoğurt yapımında ve son derece sert yoğurtlar elde ediliyor. Mesela Moğolistan'da da karışık sütler kullanılabiliyor. Ki bizde de inek sütü, koyun sütü, keçi sütü bunlar hep kullanılabilir. Keçi sütü daha peynirsi bir tat verir. Moğolistan'a gidince farklı hayvanların sütlerini karıştırıyorlar ve oradaki yoğurt da çok farklı. Moğolistan'da bir de bizde olan bir yoğurt özelliği var ki işte o beni çok şaşırtmıştı ve çok sevindirmişti. O da kurut, yani kuru yoğurt.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Tek reklam.
1: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
0: Tek reklam. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: İyi günler, bir kayıt test programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Futbol severlerin 4 yıllık özlemi bitti. Dünya Kupası görkemli bir törenle başladı. Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaklaşa düzenlenecek turnuvaya 48 takım katılıyor. Milli takımımız da o ülkeler arasında. Türkiye turnuvada ev sahibi Amerika, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alıyor. Neredeyse 40 gün boyunca 16 farklı statta toplam 104 maç oynanacak. İlk kez bir turnuvaya oynanacak maçlar kadar saha dışı olaylar da damgasını vuracak. Bazı ülkelere Amerika'ya girişte uygulanan prosedür, Somalili bir hakemin havalimanından geri çevrilmesi, yüksek bilet fiyatları. Tüm bunlar tepkileri beraberinde getirdi. Kayıttayız da bu hafta 2026 Dünya Kupası'nı konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu İlker Duralı. İlker Duralı spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Evet, büyük heyecan, yanılmıyorsam 5 haftalık maraton başladı. İlk maçlar biraz daha tabii kontrollü giderek heyecan dozu artacak gibi görünüyor. Ama tabii bizim için daha farklı bir heyecanı da var. 10 dakikalık süremiz içinde hemen ilk sorum şu olacak. Nasıl görüyorsunuz bir objektif bakış olarak Türk milli takımı? Şansını yani ilk 16 hatta ilk 8'de görenler de var. Ne dersiniz? Buyurun.
3: Şöyle söyleyeyim. Tabii ki futbol tam sürprizlere gebe bir oyun olarak hiçbir zaman kesin katli cümleler kurmayı taşımaz, kaldırmaz ama iyi bir milli takımımız var. Bir kere bunu söyleyebiliriz. Anladım. Herkes bu konuda hemfikirdir. Benim hep söylediğim bir şey var bu milli takımla ilgili. Benim gözümde tarihin en iyi jenerasyonu değil Türk milli takımları tarihindeki ama en büyük başarıya ulaşma potansiyeli en yüksek milli takım. Uluslararası deneyime sahip çok sayıda oyuncusu var. Bir arada hareket etme alışkanlığı çok hızlı gelişti ve ilk defa milli takımımızın bir kolektif oyundan bahsediyor. Belki ilk defa hani Euro 96'ya gittiğimiz kadro için bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ondan sonra hepimiz biliyoruz ki hani 1-2 oyuncu dışında ki o 1-2 oyuncu da bellidir. Milli takımın 11'ini sayabiliriz. Ve milli takım nasıl oynayacağını da hepimiz biliriz. Bu aslında çok önemli bir şeydir futbolda ve bunu yapmak, bunu oluşturmak zordur. Kimileri rakipler de bunu biliyor diyecekler ama bunu ne kadar güçlü oynarsanız rakipler de o kadar çaresiz kalır ki biz iyi oynuyoruz ve her seferinde gelişiyoruz. Bence bu milli takımın hani ben öyle hani final oynarız, final yaparız gibi cümleler pek kurmayı tercih etmem ama bu milli takımın bu turnuvada kendini iyi bir pozisyonda bulmaması için hiçbir sebep yok. 2002'ye de bu umutlarla gitmiştik de elde ettik. Yine bu umutlar var ve bence 2002'dekinden çok daha güçlü bir umut bu. Ben karşılığını tabii oyunun içerisinde neler olacağını kestirmez ama ben karşılığını o beklentilerini, umudun alacağımızı düşünüyorum bu turnuvanın sonunda. Son 16 mı olur, son 8 mi olur?
2: Daha mı ilerisi olur?
3: Tabii yani belki daha ilerisi olur. Biraz eleneceğimiz rakibe göre. Mesela işte Euro 2024'te Hollanda'ya elenince herkes daha fazlasını yapabilirdik dedi. Belki atıyorum İspanya'ya elenseydik herkes için yeterli olacaktı orası. Ama Euro 2024'te kendimizi yeterli bulmadık. Burada da yani elendiğimiz takım artık son 8 olur, son 4 olur, final olur, yarı final olur. Onu size bilmiyorum ama elendiğimiz takımın tamam bu takımı da elenmeyi taşıyabiliriz cümlesini kurdurtacak bir rakip olması neticesinde ben bu milli takımın 2026 Dünya Kupası'nın hep çok iyi anılan ve hep hafızalarda olumlu izler bırakan milli takım adına bir turnuva olacağını inanıyorum.
2: Umarım öyle olur. Ben de kısa bir anekdot. 2002'de tabii yaşlarımız ortaya çıkacak. 2002'de Japonya'ya gitmiştim. Beni bir tek maç için, biraz izlenim yapmam için yollamışlardı. Ya nasıl takım elerin sen dönersin diye. Ben iki gün için gittim. İki hafta.
3: İki hafta kaldım
2: ve Türkiye üçüncü oldu. Umarım bu sefer de oralara, hatta daha ilerlere gider diye düşünüyorum. Peki nedir tahmininiz? Yani hep alırız ne bileyim finalist adayları, ne bileyim 3-4 tane tahmininiz var mı? 2 tane ya da şampiyon kim olur? Tabii yani ya, her şey sürprize açık ama.
3: Tabii ki. Ya şöyle, ben de genel kamuoyu zaten Fransa ve İspanya arasında daha çok bölünmüş durumda. Ben daha böyle İspanya tarafındayım işin o kısmında. Hı hı. Ama bir gerçek var ki bir dünya kupası söz konusu olduğunda kadroların yapısı ne olursa olsun bir Almanya'yı, bir Brezilya'yı, Arjantin'i asla kenara koyamazsınız. Onlar da bu potansiyel favoriler arasında her zaman yer alır ki ben Almanya'dan böyle bir sürpriz bir performans bekliyorum. Hani oradaymışsınız zaten. 2002 Dünya Kupası'nda da Almanya'dan bir final beklenmiyordu.
2: Evet.
3: Artık yavaş yavaş jenerasyonu tamamlamış ve yenilenmesi gereken bir takım olarak adlandırılırken o Almanya finale çıktı. Almanlar böyledir. Hani siz de çok iyi biliyorsunuz. Bir bakarsınız Almanya takır takır gitmiş gibi. 1954 Dünya Şampiyonluğu bile sürprizdi onların. Hı. Hani herkes Macaristan'ı beklerken. O yüzden Almanya hiçbir zaman matematiğin dışında ben itemem.
2: Evet.
3: Brezilya her zaman Brezilya'dır. Her ne kadar şu anda kendisi çok Avrupa futbolu tarzı da angaje etmiş olsa da Brezilya her zaman bu turnuvalarda bir potansiyeldir. Evet, 2002'den sonra çok bir başarılarından bahsedemiyoruz. Kendilerinin başarılı normu final olduğu için öyle söylüyorum. Ama bir potansiyeldir. Arjantin son şampiyon. Bence şampiyon olan kadrodan daha iyi bir kadroları var.
2: Evet.
3: Evet, bütün bu takımları yine doğal favori olarak çok rahatlıkla sayabiliriz ama benim bir adım önde gördüğüm İspanya bu Dünya Kupası'nda.
2: Evet. Peki şimdi yeni kurallar da geldi. Seyrettik ilk maçlarda. Efendim işte 5 saniye içinde kale vuruşu, taş atışı yapılacak. Olmazsa kale vuruşu da korner verilecek karşı takıma. Oyuncu değişikliği 10 saniyede yapılacak. Bir yandan yani şöyle ikili görüşler, evet ya bu oyunu hızlandırıyor deniyor. Diğer görüşte yani o kadar acele şey yapıyorlar ki oyun da kurulmuyor. Ne dersiniz? Yani bu genel dünyadaki futbolu hareketlendirmek mi, yoksa biraz da bu turnuvaya özgü ya Amerikalılar hareketi çok seviyor, biraz da hızlandıralım demek için mi? Ne dersiniz?
3: Yani burada testini zaten herkese yaydılar. Yani futbolu çok daha izlenilir. Sonuçta futbol 90 dakika süren bir oyun ve artık günümüz dünyası konuşuyoruz. Yani yazılıyor, çiziliyor her yerde, programlarda siz de konuşuyorsunuz, ediyorsunuz. Artık insanlar daha hızlı tüketme yanlısı. Hı hı. O yüzden 90 dakika süren futbolun bir de sürekli faullerle, şunlarla, bunlarla duruyor olması oyunu yaklaşık olarak bir 100-110 dakikalık bir hale getiriyor. Ve bu izleyici açısından, özellikle yeni nesil açısından sıkıcı bir durum olarak algılanıyor. Bundan dolayı da İFA böyle arayışlar içerisinde. Ben kendi adıma bu faullerdeki zaman geçirme mevzusuna çok takık olduğum için yıllardan beri
2: evet,
3: şu anda çıkan kuralın biraz daha da sert versiyonu savunurum ben. Yani işte bir oyuncu sakatlandığı zaman tedavi için kenara geldikten sonra 2 dakika benim, hatta 3 dakika bile savunduğum olmuştu. Şimdi 1 dakika, biraz daha kısa. Hı hı. Eğer oyun durmazsa o 1 dakika sarkabilir. Ben biraz daha böyle 2-3 dakika durması taraftarım. Çünkü zaten gerçekten sakat bir oyuncunun kenara alıp tedavisini sürmesi 2-3 dakika zaten sürer. Bakış açısından dolayı. Ben bu kurallara çok böyle karşı değilim. Oyunun hızlanmasından ziyade bir yandan bu zaman geçirme kavramının
2: evet,
3: biraz artık insanları çok rahatsız etmeye başlaması, ki futboldaki geri pas da bu yüzden kaldırılmıştı.
2: Hı hı.
3: Yani ben daha küçük yaştaydım o ama çok net hatırlıyorum. Bu geri pas tartışma özellikle Almanya'nın 86 ve 90 Dünya Kupalarında bu geri pası çok kullanması, hı hı, bu geri pasın oyunda çok ciddi zaman çalması neticesinde geri pas yasağı gelmişti ve bence futbolun bütün çevresini değiştiren bir kural oldu. Bunların da geri pas uygulaması kadar olması bile oyunun süreklilik ve hız yakalaması konusunda olumlu geri dönüşleri olacağını düşünüyorum. Hemen ilkinde olmasaydı, çünkü uygulamakta sıkıntı yaşanabilir. Özellikle ligimizde uygulamalar biraz zaman alıyor.
2: Bizde maşallah ama yani şöyle bir şey var. Tabii ki sakatlanan futbolcular için bu tabii ki tedavi süresi vesaire uzayabilir ama bizde bayağı yatan futbolcular var yani.
3: Tabii tabii bizde şey yani daha hakemin işine de giriyor filan. Hatta bu bizim ligimizde o biraz işte oturana kadar zamanı da biliyor o yüzden. Ama illaki o da olacak. Sonuçta kural, uluslararası kural ve biz de çok net bir şekilde uygulamak zorundayız. O yüzden ben kendi adıma tabii ki birazcık izleyip gözlemleyip öyle göreceğiz. Ama ben kendi adıma bu kuralların özellikle işte bu faul, işte sakatlanan oyuncunun tedavisinden işte ancak bir dakika sonra girmesi, oyuncu değişikliğinin çok hızlı bir şekilde yapılması.
2: Evet.
3: Ki aslında hızlandıracak kuralı almışlardı. Çıkacak olan oyuncu kendisine yakın, en yakın çizgiden çıkmak zorundaydı.
2: Hı hı.
3: Taç çizgisi ya da alt çizgisi neredeyse. Ama hakemler bunu global anlamda hiç uygulamaya almadılar ilk çıktığı sene hariç. Ondan sonra herkesin ağır ağır girecek olan oyuncunun o dördüncü yakın olduğu yere doğru yürümeye başladı tekrar. Baktılar hani çözüm üretmedi. İFAP bu sefer buna getirdi. Umarım bu hakemlerin de uygulayacağı bir kararlılıkta artık ortaya çıkar.
2: Evet. Amerika'da şöyle diyenler de var, biraz süremizin de sonuna geliyoruz ama ya artık bu Dünya Kupalarını Avrupa merkezi yapalım, her saat dilimine eşit uzaklık olsun. Yani özellikle tabii ki yani gönül ister ki hep akşamları izleyelim, şimdi hep sabah saatlerinde maçlar mecburen, hepsini olmasa bile bir kısmı kalkacağız, seyredeceğiz tabii.
3: Tabii.
2: Hep birlikte. Ne dersiniz yani Meksika'yı bir kenara koyarım ama Amerika ve Kanada'da futbol kültürü yani ne kadar var onu bilmiyorum, ne dersiniz?
3: Ya tabii artık Amerika'da özellikle Hispanik kesim sayesinde futbol daha böyle bir bilir ve tabii ki kadın futbolunu yaptıkları yatırım yani. Hı-hı. Amerika erkek futbolundan ziyade kadın futboluna yatırım yaptı, bundan yaklaşık 20 sene önce başlayan bir süreç ve işte kadın futbolunda dünyanın en iyi 3 ülkesini saysak Amerika'yı direkt söylüyoruz. O yüzden bir futbol kültürü oluşuyor ama tabii o kadar büyük bir ülke ki.
2: Evet.
3: Yani futbol kültürü yerleştiriyoruz ama muhtemelen ki orana vursak nüfusu çok büyük, çok küçük bir oranından bahsediyor olacağız. Dediğim gibi Hispanik kesim tabii çok sahiplenmiş. MLS maçları artık bayağı dolu tribünlere oynanıyor. Artık çok da fazla sayıda takım var MLS'de. Amerika'da bir futbol var. O 94 Dünya Kupası'ndakinden çok daha farklı seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki bir işte Güney Amerika ülkesi ya da bir Meksika seviyesinde asla değil. Kanada'da zaten yeni yeni futbol kültürü oluşmaya başladı. Onlar senelerde hiç ilgilenmediler. Onlar böyle işte 21. yüzyılla beraber ilgilenmeye başladılar futbolla. Ve yani orada yaşayan arkadaşlarımla konuştum. Bayağı bir keyifli ortam. Yani herkes mutlu gözüküyormuş ama Kanada'ya öyle futbolu adapte etmek çok kolay değil. Yani onlar için buz hokeyi dünyadaki her şeyden daha önemli bir spor. Futbolun orada daha çok zamanı var. Amerika biraz daha iyi ama evet tabii ki bir Avrupa
2: ya da Güney Amerika değil tabii.
3: Ya da Güney Amerika asla. Ya uzak doğu da bu arada Japonya, Güney Kore
2: tabii.
3: Artık futbol çok önemli noktada. Çok seyrediliyor, çok takip ediliyor. Japonya grubunun ciddi favorisi konumunda. Evet, Avrupa'da olması işimize gelir bizim
2: zaten.
3: Evet. Ama biraz bencilce bir bakış gibi geliyor bir yandan.
2: Doğru, doğru.
3: Bu bir Dünya Kupası'ysa herkese hitap etmeli. Bir de Dünya Kupası gerçekleşme artık çok pahalı bir iş. Çok maliyetli bir iş. Tıpkı olimpiyatlar gibi. Ben Avrupa'nın bu aralar çok fazla para harcamaya çalışan ülkelerinin tek başına bir Dünya Kupası düzenleyeceğini kabul etmeyi düşünmüyorum. Avrupa olabildiğince az para harcama derdi her konuda.
2: Sonuçta heyecanlı günler, haftalar bizi bekliyor. Umalım Türk milli takımı tahminlerimizden de ileriye doğru gitsin. Bakalım
3: İnşallah.
2: Sonuç.
3: Umarım harika olur.
2: Evet, evet. Yani buna ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum İlker Duralı programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için.
3: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok büyük bir keyifti.
2: Sağ olun. Kayıttayız'ın konuğu Cem Dizdar. Cem Dizdar spor yorumcusu ve spor yazarı. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Selamlar Mete.
2: Dünya Kupası 5 haftalık maraton başlıyor. Evet, biraz uzaklarda, biraz sabah uykusuz kalacak gibi görünüyoruz. Ama ben hemen şuradan başlamak istiyorum. Daha başlamadan Dünya Kupası Ya bir takım tatsız olaylar, tatsız gelişmeler. Efendim işte Somalili hakemin Amerika'ya işte girişine izin verilmemesi, Irak milli takımı futbolcusunun saatlerce sorgulanması, İran kafilesine engel çıkarılması gibi ve tabii ki Infantino'nun da buralarda hiçbir varlık göstermemesi vardı. Biraz buradan başlamak istiyorum. Yani daha önce de oluyor muydu yani hatırladığın kadarıyla ben böyle çok hatırlamıyorum. Yani Soğuk Savaş dönemindeki bu itiş kakış dışında buradan başlayalım.
4: Ya çok rastlamıyorduk. Hatta Rusya'da daha böyle protokoler davrandı FIFA ve bazı koşullar öne sürdü. O koşulları da işte ülke yerine getirdi. Tabii burada biraz hani dünyanın içinden geçtiği jeopolitik, biraz Trump politikaları ama daha da fazlasında oyunun Amerikan kültür endüstrisi tarafından ele geçirilmesi, futbol oyununun onlara yani o kıtaya ait, o coğrafyaya ait olmayan, daha çok Avrupa merkezli ve Avrupa merkezlerinden Güney Amerika oyunu olarak bilinen futbolun artık bir içeriye dönüştürülme gayreti diyelim ona. Hı hı. Bunun sonucu olan ama bir tür de işte çeşitli mağdurların kendi mağdurlarını yaratmaları. Evet, bir devlet politikası olarak Birleşik Devletler haşim bir ülke, zalim bir ülke, emperyal bir ülke, saldırgan bir ülke. Yani istediğimiz sıfatı yapıştırabiliriz. Ama işte burada gördüğümüz bazı pratikler orada yetişen, o kültürde yetişen insanların, yurttaşların, oranın vatandaşlarının da devletlerinden geri kalmadığını gösterir nitelikte. Hani haşinlikte öğretilmiş haşinlik,
2: evet.
4: Öğrenilmiş haşinliğe dönüyor. Bazı şeyler de abartıyorlar. Yani herhalde devlet işte Özbekistan takımına şunu yapın, şu takıma bunu yapın diye doğrudan şey vermiyordur, talimat vermiyordur.
2: Doğru, doğru.
4: Yani bazı görev belleyen o eğitimden geçtiği için onu yapması gerektiğini varsayan, bunu zaman zaman çok yakın tarihte işte polis ve sokaktaki yurttaşlarıyla, daha ilerleyen dönemde İsrail İttifakı'nın ardından Harvard Üniversitesi gibi Ivy League kabul edilen üniversitedeki akademisyenlere, oradaki işte yönetici akademisyenlere devletin tutumunun toplumca okunması diye de okuyabiliriz. Yani tek bir boyutu yok. Anladım. Birkaç boyut, halka halka, iç içe. Yani toplum, devlet ne öğretiyorsa toplumdaki işte diyelim ki bürokrasi, teknokrasi, memuriyette buna yakın işler yapıyor. Şimdi bunu böyle okuyalım ama daha önemlisi şu, oyunun niteliğine dair bir Amerikanlaştırma gayretinin çok açık seçik ortaya çıktığı bir turnuva izliyor.
2: Nedir o?
4: Mesela işte bu hani Amerika kültür endüstrisi eline attığı her şeyi finansaldan artık ultra ticariye çevirmeye. Yani.
2: Bilet fiyatlarından mı bahsediyorsun?
4: Bilet fiyatları, oyunun kurallarının zorlanarak değiştirilmesi, keyfi ara vermeler, işte final maçında bilmem kaç dakika ara verecekler. Çünkü işte orada eğlenecek toplulukları, sahaya çıkacak insanları eğlendirecek. Hani Amerikan gösteri toplumundan, Amerika gösteri oyunlarından bildiğiniz etkinliklerin yavaş yavaş oyunun içine sızdırılması. Şimdi bu dikeylikte oyuna Avrupa'da hakim olan egemen kulüplerin, egemen kültürlerin, başta Real Madrid olmak üzere, bunların da rızası alınmış belli ki. Hı hı. Epeydir bu aslında pişirilen bir yemekti. Şöyle ki ya oyunun süreleri çok uzun, oyunun süreleri uzun olduğu için yeni nesil işte buna X, Y, Z, T çeşitli harflerle kuşakları adlandırıyorlar. Hı-hı. Kim yapıyor, nereden buluyor, nasıl aklına geliyor hiç anlamıyorum. İşte bu insanlar, bu gençler bunu seyretmiyorlar diyor. 80-90 yaşında, yani en küçüğü 70 yaşında insanlar bunlar. Gençleri de okuyabildiklerini iddia ediyorlar. Oradan işte oyunun süresini kısaltmak, gösteri araları çoğaltmak. Şimdi maçın arasına 3 dakika koyuyorlar ya.
2: Evet.
4: 3 dakika boşluk koyuyorlar. Onu su molası diyorlar. Halbuki orada reklam göstermek istiyorlar. Çünkü oyunun gerçek geliri yayın.
2: Evet.
4: Ve buradaki yani kapitalizm işleyişindeki en gözümüze sokulan da şu. Maçın değerine göre bilet fiyatının belirlenmesi.
2: Evet.
4: Hani arz talep meselesi. Piyasa koşullarının işletilir hali. Dolayısıyla bir insan etkinliği olan, bir insan kültürel etkinliği olan oyunun tamamen ticarileşmesi hem de hiper ticarileştirilmesine tanıklık ediyoruz. Yani en azından bu gayrete tanıklık ediyoruz. Bunu ne kadar sürdürürler bilmiyorum. Şimdi bu Somalili hakem meselesi bunların uzantıları. Yani aslında jeopolitik, yani Somali'ye karşı bir tavır alınıyor ve oradaki uluslararası hukukun sınırları içinde. Ya biz ne yapalım, Somali ile durumumuz böyle. Terör örgütlerine ve teröriste belirlenen devletlere karşı tavrımız bu deniyor ama çok basit şeyler de olmuyor değil. İşte Rusya çeşitli olimpiyatlara alınmadığında sporcularının bağımsız olarak oralara katılması gibi. Sonuçta bir ülkenin vatandaşının o ülkenin politikalarını onaylamış olması ölçülebilir bir şey değil. Arkadaş onaylamıyor politikaları. Hatta oranın muhaliflerinden de olabilir. O düzenin içinde mecburen bulunduğu yaşamın muhaliflerinden. Haliyle bu dayatmalar aslında merkez çevre ilişkisinde çevrenin biraz haşlanarak, yani çevrenin biraz zalimane uygulamalarla çevredeki diğerlerine, sonra da yarı merkez, yarı çevredeki diğerlerine alttan alta kültürel, fiziksel sopa gösteriyor Birleşik Devletler. Yani diyor ki bu dünyada herhangi bir oyun oynayacaksanız bunu benim kurallarımla, benim isteklerimle, benim ticari anlayışımla, benim size öğrettiklerimle oynayacaksınız. Çünkü bu gezegeni ben yönetiyorum. Hatırlarsan pandemide Joe Biden istediğimiz kadar dolar basarız filan demiş. Evet. Kimse de bir şey diyemedi yani. Ya nereden çıkardın, o kadar kağıdınız olmayabilir diyemedik hiçbirimiz. Şimdi bütün bu serüven bize aslında büyük şanslar da doğuruyor. Yani dünyada sadece fiziksel olarak itiraz etmeyi değil, kültürel itiraz etmenin araçlarıyla önce orada, yani Birleşik Devletler'de, başta Güney Amerikalılar olmak üzere, Orta Amerikalılar, Güney Amerikalılar oralarda yaşıyorlar ya. Ya oyuna sahip çıkmanın aslında yaşama sahip çıkma olduğunu anlatacak bir fırsat da doğuyor bu haşinlik, bu dayatmacılık içinde. Böyle bir Dünya Kupası izliyoruz. Yani Infantino da sadece bunun aparatı. Hani çeşitli aparatları var ya dünyada. Birileri adına iş yapan, biri lehine iş yapan insanlar. Çünkü bu aslında FIFA'nın ve UEFA'nın kurallarının bozulduğu, Blatter ve UEFA'da Platini'nin yerinden edildiği süreçlerin Birleşik Devletler merkezli operasyonlarının doğal sonucu. Yani belli ki bu epeydir planlanmaya çalışılıyor, uygulanıyor. Avrupa'da bunların müttefikleri var. Bu ittifaklarla ilerletiyorlar. Haklı bulunan şeyleri, haklı görülen yanlışları meşrulaştırıyor da aynı zamanda politik bir dille. Bugünlere kadar geldik. Evet. Bundan sonra dünyanın direncine bakacağız.
2: Evet, tabii. Yani birçok da sevimsiz açıklaması var. Okudum ama onları şimdi burada zamanımız kısıtlı olduğu yani. İçin uzun olur diye. Şimdi açılış oldu. Maçlar devam ediyor. Açılış maçını ben de seyrettim. Yeni kurallar. Efendim kale vuruşları ve taç atışları 5 saniyelik geri sayım. Efendim oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak. Hatalı korner, ikinci sarı kart vardı, VAR'a gidebilecek gibi. Aslında bana fena gelmedi. Yani çünkü hani bizde de çok yaygın. Efendim yani yere yatan kalkmıyor. Taç işte bilmem kaç saniyede ya da kale vuruşu uzun sürede atılıyor. Ne dersin? Bu biraz dinamizm mi getirecek? Bunun yorumunu isterim.
4: Bu şöyle bir şey. Şimdi bunlar insanları ikna etmek için oyun lehine yapılıyor gibi anlatılan ve bak seni de ikna etmeye çalışıyor. Ay etmişler bir miktarda olsa. Şimdi ben seni yoldan alacağım. Şimdi merak etme. Çıkacaksın şimdi yoldan. Ya ben buradan düşünmemiştim diye. Şimdi bu aslında oyunu basketboldaki gibi dört parçalı hale getirme gayreti bu. Bunu, temel amaçları bu. Dört parçalı olsun ki aralara reklam koyalım. Çünkü bu ekonomi, yani spor ekonomisi tribünden, salondan gelir elde etmiyor. Büyük büyük büyük geliri, yayın geliri. Dolayısıyla bunu endüstrinin ya da işte ekonomilerin aracı tanıtıcısı olarak, markaların gösterilmesi, başka diyarlarda üretilmiş malların son tüketiciye götürülmesi gibi televizyon ya da dijital diyelim. Hani eski boomer olduğum için ben hep televizyon üzerinden örnek veriyorum. Aslında mecralar çok gelişmiş durumda. Tabii. Ya, en vay çeşit şey var. Benim de aklımın almadığı işler. Yani ben rahat rahat kendime boomer diyorum. Hiç de ondan yüksünmüyorum. Şimdi iddiaları şu. Oyunu hızlandıracağız, tempo katacağız. Evet. İşte futbol böyle bir oyun değil. Futbol molaları seven bir oyun değil. Araları seven bir oyun değil. Zaten O yerde yatmalar, sığınmalar da hani oyuncu sakatlandım diyor, yerde yatıyor, süreden tasarruf etmeye evet. çalışıyor takım lehine. Bunun da aslında anlattığı şey o oyuncunun hırsız olduğu değil, oyuncuların ya da o takımların mağdur olduğu. Bu eşitsiz oyun ilişkileri içinde, bu hakkaniyetsiz oyun ilişkileri içinde daha güçsüz olan takımlar süreden tasarruf edecek maç içinde buldukları nadir fırsatları değerlendirme programlarıyla oynamak zorundalardı. O maçı çünkü ellerindeki oyuncu varlığı, piyasa değerleri belli olan takımlar, işte en son izledik 100 milyonluk Meksika ile 19-20 milyonluk Güney Afrika oynadı. Güney Afrika ortalıkta yoktu yani. Bu oyun maalesef tam da bu ticarileşmiş dünyanın en iyi kendini gösterdiği yer. Yani en doğru burada gösteriyor. Şimdi diyor ki bu arkadaşlar, yani korneyi zamanında at, efendim yerde kalma, hemen kaleci topa hemen oyuna soksun, hemen oyuna soksun ve oyun akışkan olsun. Peki 3 dakika mola niye? Şimdi orada dikkat ediyorsan onun adı su molası.
2: Evet.
4: Ya 11 tane su kovası koyarsın işte damacana, bir küçük bir ne bileyim suluk verirsin 11 çocuğa. 11 çocuk 5 saniyede o suyu tüketir ve vücudunun ihtiyacı olan neyse o mineralleri, elektrolitleri onlar aracılığıyla alır. 3 dakika niye? Zaten 3 dakika durduğunda bütün oyunun kopuş süreleri başlamış olur. Evet. Oyun gider. Yani bunların kafasının arkasındaki şey oyunun niteliğiyle oynamak. Yani dertleri oyun değil. Oyunun süresi içine gösterebildikleri kadar görüntü yerleştirmek, reklam yerleştirmek. Bu var kararları filan gibi. Bu envai çeşit işler de oyunun sonucuna dair değil. Evet. Sana defalarca görüntü vererek formadaki, stadyumdaki reklamları daha fazla seninle muhatap etme gayretleri. Yani bunlar çok akıllı olduğunu zanneden fakat bir parça üzerine de düşündüğünde ya bunu niye yapıyorsunuz dediğinde herhangi bir Infantino'nun durumunda olduğu gibi. Yani Infantino'nun çok hakikaten komik şeyler söylüyor. Bu kadar yüksek bilet fiyatları kara borsaya engellemek için gibi tuhaf tuhaf şeyler. Hani akla izan şeyler söylüyor. Aslında bu Dünya Kupası oyunun egemenlerinin, futbolun egemenlerinin ya da futbola egemen olan olmaya çalışanların şahane deşifreleriyle dolu. Çok güzel deşifre ediyor bütün bu oyun üzerinde oynanan küresel oyunu, Birleşik Devletler oyununu, Amerikan kültür endüstrisi oyununu. O nedenle hani peki. Biz maçlarda kalalım, eğlenelim, gülelim ama hani bunlar da Adorno'nun söylediği gibi yani en iyi kıymık gözümüze batan kıymıktır. O küçük kıymık doğru düşünmemize yol açar. O nedenle doğru düşünecek çok malzememiz, doğru kavrayacak çok malzememiz var.
2: Son şunu söyleyeceğim, soracağım. Kısa da isteyeceğim. Tabii ki yani sonuçta ilk turlar evet biraz böyle daha sası geçecek gibi ya da başlangıç maçları ama yavaş yavaş havaya da gireceğiz. Seyrediyoruz sonuçta. Çok kısa bir Türkiye'nin nerelere kadar gidebileceği, iki senin ne bileyim finalist adayların ya da şampiyonluk adaylarını alıp kapatalım. Buyurun.
4: Şimdi yani bizim grup aslında söylendiği kadar kolay bir grup değil, zor bir grup. Ben bu takımın, bizim takımın bu gruptan çıktıktan sonra adım adım yükselerek ilerleyebileceğini, özellikle de daha çok Avrupalıyla karşılaştığında daha şaşırtıcı, olumlu performans sonuçları alacağını düşünüyorum. Bu bizler için bilinmez bir grup. Yani Avustralya atletik takım, Birleşik Devletler çok atletik, oralar zaten atletizmle bilinen. Burada en hafife alınmış olan Paraguay'ın bir Güney Amerika takımı olduğunu, Brezilyalı, Arjantinli hatlardan geldiğini unutmamak gerekiyor. Buradan çıktığımızda, yani gruptan bir kaza olmazsa çıktığımızda, ben bu işin 16'ya kadar gidebileceğini düşünüyorum. Yani biraz hani koridorlarda kimlerle karşılaşacağımız da önemli olacak. Grup birincisi, grup ikincisi. Çok böyle şeyleri kestirmeyi de sevmiyorum. Zaten yani futbolda hiç oradan bakmıyorum. Hı hı. Ama finalde genellikle iki Avrupalı ile iki Latini yarı finalde karşılaştırma planı yapılmış gibi geliyor şeyin seyrini izlediğimde. Grupların seyrini izlediğimde. Şimdi yani futbolda öyle bir oyun ki bir sürü insanın böyle hani şeyini boşa çıkarıyor, tahminini boşa çıkarıyor. Çok kıymetli bir oyun. Hakikaten top yuvarlanıyor ve başka bir yerden başka bir şey oluyor. Bizim için dark horse diyorlar. Hani at yarışlarından böyle aparılmış bir kavram. Yani sürpriz favori. Yani hı-hı, görünmeyen favori, gizli favori, bir yerlerde saklanmış testi. Neden? Çünkü hakikaten özel oyuncuları var takımımızın. Birbirleriyle bağ fena olmayan ve problem çözme konusunda bence ülkenin üzerinde bir teknik adama da sahip. Ülke anlatısının üzerinde. Hı-hı. Haliyle biz bir yerlere gideriz. Dünya şampiyonu kim olur, Dünya Kupası şampiyonu kim olur sorusuna gelince burada bir fikir yerine ben içimden geçeni söyleyeyim. Benim için önce biz şampiyon olalım, sonra her zaman ben Arjantinciyim de çocukluğumdan beri Luis Cesar Menotti'den efendim Armando Diego Maradona'dan beri hep her zaman Arjantin'i bir ilk dört takımı olarak görürüm ve kim hani biz yoksak onların şampiyon olmasını dilerim ama tabii gönlümden geçen yine biz bir, iki, bir Afrikalı olursa muazzam olur. Yani bütün bu oyunun örgüsü bozulur ama yine de en yakın benim takımım Arjantin diye.
2: Peki bakalım ne olacak. Cem Dizdar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza ve yorumlarınız için sağ olun. Görüşler böyle, evet, heyecan başladı. Uzun bir maraton olacak umalım. Söylediğimiz gibi Türk milli takımı en ön sıralara kadar yükselsin ve bize heyecanlı günler ve haftalar yaşatsın. Belki de finalde umarız diyoruz. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.

NTV Radyo. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: İyi günler. Diyelim sizi önemsediğiniz değerli bir kişiyle tanıştırdılar. Çok kibar davranmak istiyorsunuz. Elini sıkarken "mütehassıs oldum efendim" dediniz. Böylece lügat da paralamış oldunuz. Ama muhatabınız dilimizi iyi bilen biri ise rezil de oldunuz. Çünkü mütehassıs ne demek biliyor musunuz? Uzman. Hani dahiliye mütehassısı gibi. Tanıştığınız için uzman olduğunuzu söylemek istediğinizi pek sanmıyorum. Ama mütehassıs yerine mütehassis deseydiniz hiç sorun kalmayacaktı. Mütehassis, duygulanmak demek. Mütehassis oldum efendim. Duygulanacak derecede memnun oldunuz. Yeri gelmişken az önce kullandığımız muhatap sözcüğünün çok hatalı bir kullanılışından söz edelim. Muhattap deniyor yanlışlıkla. Yani iki T ile. Oysa doğrusu tek T ile ve birinci A uzatılarak. Muhattap değil, muhatap. Kendisine söz söylenilen, kendisiyle konuşulan kimse. Hani deriz ya, sen benim muhatabım olamazsın. Bir A sesinin kısa ya da uzun okunmasıyla anlamı değişen iki sözcüğümüze değinelim şimdi de. Kısa A ile olanı adet, uzun A ile olanı adet. Adet sayı demek, herhangi bir sayıda olan şey, tane. Konukların adedi kadar bardak gerekecek. Ancak A sesini uzatarak söylediğimizde, yani adet dediğimizde anlam bambaşka oluyor. Adet sözcüğünün birden fazla karşılığı var. En yaygın olarak görenek anlamında kullanılıyor. Ve de bir şeyin artık gelenek durumuna gelmesi. Şöyle bir özetleyecek olursak, mütehassıs uzman demek. Mütehassıs duygulanmak. Adet sayı, adet görenek. Ha bir de muhatap değil, muhatap. Her programın sonunda hoşça kalın demek adet oldu artık.
4: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ile 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul ve Bursa yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. İstanbul 18, Bursa 24 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Ankara 22 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. İzmir 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Antalya 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresi yağışlı. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: saat 11 haberlerle karşınızdayız. Liselere geçiş sınavı saat 9.30'da başladı ve ilk oturum 11.30'da sona erecek. NTV ekibinden Öykü Tüccar ve Mehmet Kahyalıoğlu Ankara'da sınav heyecanını takip ediyor. Öykü, neler aktaracaksın?
1: İlk oturum sona erdi ve buradaki öğrenciler, 81 dildeki öğrenciler gibi araya girdiler. Oldukça heyecanlı bir an yaşanıyor. Onu gösterelim istiyorum. Ben kameranın önünden çekileyim ve kameraman arkadaşım Mehmet göstersin. İlk oturum bitti. İlk oturumun bitmesiyle beraber Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nin kapıları bu şekilde aralandı ve şu anda veliler bu kapılara akın etmiş durumdalar. Burada öğrencilere seslenerek, çocuklarına seslenerek onları görmeye, ilk oturum nasıl geçtiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Şu anda öğrencilerin bir kısmı da içeride, zira bu sene ilk kez aslında bir beslenme paketi dağıtıldı öğrencilere. İçerisinde kuru yulaflı, kuru meyveli bir bar, kuru üzüm ve ceviz bulunuyor ve su bulunuyor. Bazı öğrenciler bunları yiyor. Ama buna rağmen de tabii yine her sene olduğu gibi buraya elinde sağlıklı atıştırmalıklarla, sandviçlerle gelen aileler var. Onlar da okulun bu açılan kapısı arasından çocuklarına seslenerek onlara ellerindeki yiyecekleri uzatmaya çalışıyorlar. Yani biz de burada bu heyecanı aslında her yıl tanıklık ediyoruz ama bugün yaşananların da ilk olduğunu söyleyeyim. Normalde okulların demir parmaklıkları arasındaki aralardan bu görüntüleri biz görüyoruz ama bu okulda demir parmaklıklar bir örtüyle kaplı oldukları için veliler çocuklarını asla göremediler. Bunun üzerine de okul yönetimi kapıyı bu şekilde araladı. Veliler bahçeye girmeden tam bu sınır çizgisi üzerinden çocuklarıyla irtibat kurmaya çalışıyorlar, sesleniyorlar. Bazıları arabaların üstüne çıkıyor. Aslında Mehmet'ten

0: biliriz. 29 bin güvenlik personeliyle önlemler alındı. Ayrıca tabii ki çocukların sınav süresince huzurunun bozulmaması için yapılan uyarılar da her yıl olduğu gibi bu yılda tekrar ediliyor. O da nedir? Sınav çevrelerinde yani okul alanlarının yanında korna basılmaması, yüksek sesle müzik çalınmaması gibi uyarılar var. Bunlara da aslında öğrenci sınavda olan ya da olmayan herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bunlar 14-13 yaşında öğrenciler kolayca dikkatleri dağılabiliyor ve sınavlarının huzurla gerçekleşmesi için konsantrasyonlarının bozulmaması için bu kurallara uyulması da oldukça önemli. Şimdi yavaş yavaş veliler aslında o ilk telaşı attılar. Hala geliyorlar görmek için. Çocuğunu görebilenler geri çekiliyor. Göremeyenler bu sefer ileri doğru gidiyor. Sesleniyorlar kendilerine. Yani burada hareketli anlar yaşanıyor. Bir kez daha hatırlatalım. Bu yıl aynı zamanda ilk defa okullarda kameralar kurulmuş durumda. Zira bu kameralar sınav süresince açık tutulacak. Ve herhangi bir problem o sınıfa yönelik ya da okula yönelik herhangi bir iddia söz konusu olduğunda da bu kameralar aracılığıyla denetim gerçekleştirilecek ve kararlar bu şekilde alınacak. Biliyorsunuz her yıl bazı iddialar öne sürülüyor. Test kitapçıklarının geç dağıtılması gibi ya da bir öğrencinden kaynaklanan bir durum olduğu ve bu yüzden sınıfta bir konsantrasyon bozukluğu gerçekleştiği gibi iddialar ortaya atılıyor. İşte bu iddialar da sınıf içlerine konulan kameralar tarafından takip edilecek. Şimdi bakıyorum telefonuma, yaklaşık 25 dakika sonra ikinci oturum başlayacak. Çocuklar sayısal alanda 40 soru çözecekler. Ardından da saatler 12.30 civarını gösterdiğinde de sınav bitecek. Biz de burada öğrencilerden sınavlarının nasıl geçtiğini öğrenmek için bekliyor olacağız.
1: Öktücü'ye teşekkür edelim. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. 33 ilin başsavcısıyla 27 ilin komisyon başkanları da değişti. 2026 yılı ana kararnamesi Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlandı.
2: Adli ve İdari Yargı 2026 ana kararnamesi yayımlandı. 4608 adli yargı, 359'u idari yargı olmak üzere toplam 4967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Kararnameyle 33 ilin başsavcısı da değişti. 11 ilin başsavcısı başka bir il başsavcılığına atanırken 22 ile yeni başsavcı ataması yapıldı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Konya Cumhuriyet Başsavcısı, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kağan Arısoy, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Eskişehir Başsavcılığına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferhat Deniz, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü getirildi. Kararnameyle 27 ilin komisyon başkanı da değişti. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 160, Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına ise 113 atama yapıldı. Yargıtay Tetkik Hakimliğine 12, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına 15 ismin ataması gerçekleştirildi. Besni ve Su şehrine ilk kez Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcısı ataması gerçekleştirildi. Serik, Ortaca, Su şehri ve Sandıklı adliyelerine ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ataması yapılarak bu ilçeler ağır ceza merkezi haline dönüştürüldü. Ayrıca İstanbul Ticaret Mahkemeleri İstanbul Adliyesi'ne birleştirilerek 30 mahkeme olarak tek çatı altında toplandı.
1: Ve yine bir önemli gelişmeyle devam edelim. Yurt gündemindeki haberlerden derlediğimiz haber turu olacak sırada. Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişiyi kredi kartları üzerinden dolandırmaya hazırlanan 3 şüpheli yakalandı. Kayseri Emniyeti internetten araç kiralamak isterken dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kayseri, Mersin, Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 51 kişiyi toplam 5 milyon 970 bin lira dolandırdıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Antalya.

0: Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü Altunlar'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 69 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Şüphelilerden 63'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken 5 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Ticaret Bakanlığı vize aracılık şirketlerinin reklamlarını inceledi. Aldatıcı reklam yapan 6 firma hakkında soruşturma başlatıldı. Reklam kurulu söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. İnceleme süreci tamamlandıktan sonra nihai kararın verileceği açıklandı. Gaziantep'te gece yarısında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Nurdağ ilçesi, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Neden gözünüzde
1: soğuk zincir özellikle et ve süt ürünleriyle dondurulmuş sebze gibi bazı gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada kendi özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza, soğuk taşıma ve benzeri işlemlerin tamamını ifade eder. Gıda güvenliği açısından en önemli maddelerden biridir. Peki market alışverişlerinde bu zinciri korumak için neler yapılmalı? Et ve süt ürünleri neden en sona bırakılmalı? Gıda mühendisi Ebru Akdağ anlatıyor.
2: Market alışverişlerinde hayvansal gıdaları, hayvansal çiğ gıdaları alışverişimizin aslında sonuna bırakmamız gerekiyor. Bazen alıp onu uzun süre bizimle beraber gezdiriyoruz. Bu aslında mutfaklarda yapacağımız temel prensiple aynı şey. Soğuk zincirde olması gereken bir ürünü, yani işte süt olabilir, çiğ süt olabilir, pastörize et olabilir, peynir, süt ürünleri olabilir. Bunların soğuk zincirinin kırılmaması gerekiyor. Bu ne demek? Mümkün olduğunca hep o soğuk zincir içerisinde taşınması lazım. Çünkü aksi takdirde mikroorganizma yükü artar. O yüzden özellikle sıcak havalarda aslında buz bataryalarıyla soğuk torbaları kullanmamız bizim için çok daha faydalı olur. Dediğimiz gibi hem alışverişin sonuna bırakmak lazım, mümkünse soğuk tutan torbalar ve buz bataryaları kullanarak eğer evimizde uzaksa taşıyabiliriz. En kısa zamanda da onları eve götürmek oldukça önemli. Aksi takdirde bu gıdaların bozulmasına neden olabiliriz. Çok sıcak havalarda bir saati bulmaması gerekir. Ama en ideali zaten 20 dakika yarım saat içerisinde o soğuk zincirin içerisine tekrar o gıdayı alabilmemizdir.
1: Gıda mühendisi Ebru Akdağ, NTV Radyo'daydı.
3: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.

0: Merhaba, Kupa günlüğüyle karşınızdayız. Dünya Kupası heyecanını yaşamaya devam ediyoruz. 4 maç geride kaldı bile. Biz de maçları tek tek değerlendiriyor olacağız. Tabii ki Türkiye'nin, ülkemizin maçına da artık sayılı saatler kaldı. Onun heyecanı da hepimizi sarmış durumda. Bülent Timurlenk'le konuşacağız. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Evet, hızlıca devam edeceğim çünkü süremiz bugün biraz daha az. 4 maçı geride bıraktık. 72 maçlık grup aşamasında 68 evet. maça düştük bile. Dün 2 maç vardı Kanada-Bosna Hersek. 1-1 tamamlandı B grubunda ve Amerika Birleşik Devletleri Paraguay. Aslında dünkü bizim için en önemli maç oydu. Çünkü rakiplerimizi yakından gördük. 4-1'lik net bir skor aldı evet. Amerika Birleşik Devletleri. Kanada-Bosna Hersek maçıyla başlayalım ki herhalde gönlümüz biraz da Bosna Hersek tarafında olduğu kesinlikle, bir maçtı diyebiliriz.
1: Kesinlikle. 3 tane ev sahibi arasında futbol kültürü olarak da kadro olarak da en zayıf ülke Kanada. Ama 3 ev sahibi arasında en kolay grubu görünen de Kanada. Dolayısıyla Bosna maçına böyle bir taraftar desteğiyle galibiyetle başlamak istemişlerdir mutlaka. Dzeko'nun yedek kulübesinde oturduğunu bu karşılaşmada söyleyelim. Bosna çok zor gol yiyen bir takım. Bu performansları var. Yani maçlarında öyle gol düellosu çok olmuyor. Doğru. 1-0 öne geçtikten sonra skoru tutabilirlerdi ama oyuna sonradan giren Beşiktaşlıların aynı Kore'de kimin yaptığı gibi
0: evet.
1: aynı şekilde Oh'un yaptığı gol gibi Larin'in attığı golle Kanada beraberliği buldu ve ilk puanlarını aldılar Dünya Kupası tarihinde. Yani Bosna'yı çok iyi bulduğumu söyleyemem. Zaten hani jenerasyon ve buraya getirdikleri kadro, playoff'ta İtalya'yı elemiş olmaları, burada bulunmuş olmaları ülkeyi temsil açısından ikinci kez katılıyorlar. Onlar açısından önemli. Kanada'nın da çok uzun yol yürümeyecek bir ev sahibi olduğunu söyleyebiliriz ama Amerika bambaşka yani. Dün Amerika resmen bir ilk yarıda bir futbol resitali ortaya koydu ve ilk yarı 3-0 önde bitirirken futbol tabiriyle sürklase etti rakibini Paraguay'ı ki Paraguay çok zor gol yiyen bir takım ama işte Pulisic önderliğinde Makini, Dest, bütün bunların hepsi Serie A, işte Dest'in Barcelona geçmişi var biliyorsun. Dikine oyun, çok iyi noktalara pres, ara atılan, stoperler arasına atılan toplar. İlk yarıda bir resital vardı. Pulisic ikinci yarıda bir hafif sakatlık yüzünden kenara geldi. Biraz böyle tabii strateji de vardır Gökhan'ın yani. Kalkıp ikinci yarıda aynı tempoyu sürdüremezsin.
0: Doğru.
1: Daha doğrusu sürdürmemek zorundasın. Çünkü bir turnuva oynuyorsun. Oyunun içinde Paraguay bir gol buldu. Arkasına Amerika bir Reyna'nın güzel bir dış vuruşuyla maçı aldı götürdü. Ve bence havaya da girerek başladılar. Maç bittiğinde şunu düşündüm. Yani Amerika ile bizim maçımız iyi ki üçüncü maçmış. Hı hı. Yani burada şu vurguyu yapacağım. 2002 Dünya Kupası'nda biz ilk maçta Brezilya'yı biliyorsun
0: Doğru.
1: favoriye kaybettik. Arkasında Costa Rica ile berabere kaldığımızda son maçta Brezilya-Costa Rica maçında Costa Rica'nın puan almaması gerekiyordu. Ve biz Çin'i 3-0 mağlup ettiğimizde puanlarımız eşitti Costa Rica ile ve o gün aslında Brezilya'nın kazanmaya da ihtiyacı olmadığı bir maçta 5 gol attığını unutmayalım.
0: Doğru.
1: Şimdi o yüzden burada bunu şunun için anlattım. Gerçekten Amerika maçına bırakılacak bir hesap yok. Yani Avustralya ve Paraguay'ı yeneceksin. Sonra Amerika ile liderlik için oynayacaksın. Çünkü oradan da biliyorsun lider çıkarsan üçüncülerle karşılaşıyorsun. Ama tabii üçüncüler başka bir grubun ikincisinden daha kuvvetli olabilir mi? Bak öyle bir ihtimal de var. Öyle de bir ihtimal var.
0: Turnuvalarda bunu görmek mümkün. Aslında vurgunuz önemli. Psikolojik olarak turnuvaya geri kalan maçlarda bakma açısından nasıl başlangıç yaptığınız çok büyük önem taşıyor. İşte Paraguay'ın 7. dakikada kendi kalesine attığı golle evet. maç bir anda mental olarak çöküş. Zaten Amerika'nın kalitesini anlattınız ve farklı bir skora gitti ki bir de Balogun'un offside'dan iptal edilen golü de var.
1: Evet. Yani saydığım isimler arasında Monaco'lu Balogun'u unuttum.
0: Evet, evet.
1: Her golün de sahibi. Hı hı. Gerçekten etkileyici bir futbol oynadıklarını söyleyebilirim. Yani Mauricio Pochettino bu takıma imzasını atmış yani. Pochettino önemli bir teknik adamdır. Arjantinli. Hı hı. Avrupa futbolunda. Orada bu imzasını atmış. tehditkar bir takım. Doğrusunu söyleyeyim, turnuva öncesinde benim bakışım sonrasında Amerika'dan bu futbolu görmek biraz ürküttü beni yani. Gerçekten evet. Amerika'yı futbol oynadı.
0: Çokça böyle.
1: Ya bugüne kadarki maçlarda en iyi futbol oynayan takım Amerika.
0: Kesinlikle. En keyifli maçta gol bağlamında baktığımızda oydu. Peki Emin Çağlar hazırmış. Hemen gidelim kendisine. Kanada'da, Vancouver'da milli takımımızın maçını heyecanla bekliyoruz. Peki son gelişmeler neler? Kenan Yıldız konusu merak ediliyordu. Detayları alalım Emin Çağlar'dan.
2: Gürkan Ak, Bülent Timurlenk iyi yayınlar. Milli takım hazırlıklarını tamamladı. Montella basın toplantısında oyuncularına ne kadar güvendiğini, onların ne kadar hazır olduklarını daha önce hiç kullanmadığı kelimelerle ifade etti diye düşünüyorum. Antrenman öncesinde Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ve Ozan Kabak basın mensuplarının FIFA'nın düzenlediği etkinlikte sorularını yanıtladı. Hakan Çalhanoğlu evet Inter'le önemli başarılar elde etti ama milli takımdayken Avrupa Şampiyonası'nda bile bu kadar iddialı değildi. Bu sefer iddialı konuştu. Kazanacağız dedi. Hayalimizi yaşamak istiyoruz dedi. FIFA'ya verdiği bir röportaj var. Kaptanlar serisinden. Orada da iddialıydı. Bugüne kadar görmediğimiz bir profildi. Hakan'ın sözleri. İsmail Yüksek tüylerim diken diken dedi. Bu maçı bekliyorum ifadesini kullandı. Ozan Kabak milli takıma nasıl bir katkıda bulunabilirim? Sadece bunu düşünüyorum dedi. Milli takım oyuncuları inanmışlar. Ama bunları inandıran isim Vincenzo Montella. Montella'ya basın toplantısında önce genel değerlendirmede oyuncularıma güveniyorum. 24 yıl sonra bu turnuvaya katıldık ve ilk maçımızı kazanacağız dedi. Burada bir bence ayrım olmalı. Montella bugüne kadar kazanmak istiyorum. Oyuncularımın kazanma inancını biliyorum gibisinden kelimelerle basın toplantısında bunu anlatırdı ama ilk defa Montella ilk maçımızı kazanacağız dedi. Burada tabii ki bir psikolojik savaş da var. Avustralya cephesinin yaptığı açıklamalar, kendilerinin Dünya Kupası tecrübesinin üst üste 6. kez katılıyorlar. O tecrübesinin avantaj olacağını, Türkiye üzerinde baskı yaratacağını söylemişlerdi ama Montella bu psikolojik savaş işini, üstünlük işini basın toplantılarında bence çok iyi yapıyor. Bugün de onlardan birini gördük. Oyuncularını anlattı çok net bir şekilde. Sahada özgür olduklarını, onların özgürlük alanlarını bildiklerini ama ülkenin onlara verdiği tutkuyla oynayacaklarını da söyledi. Burada hem Türk taraftarları hem Avustralyalı taraftarları görebiliyoruz. Türk taraftarların biraz daha sayıca önde olduğunu söyleyelim. Avustralya'ya göre tribünde Kanada kanalı TBS'in geçtiği bir haberde gördüm. 11 binden fazla Avustralyalı'nın olması bekleniyor. Türklere dair bir sayı vermediler. Maçla ilgili biletler hala satışta. Bunu da belirtmiş olalım. Yerel saatte 21'de Türkiye-Avustralya Dünya Kupası D grubu maçı başlayacak. Bizim için de heyecan farklı boyuta gelecek.
0: Emin Çağlar, teşekkür ediyoruz. Tüm detayları aktardın. Tabii ki maç günü çok daha önemli gelişmelerle yine kendisine bağlantımızı sürdüreceğiz. Geçelim artık Türkiye-Avustralya maçına ki önemli bir detay verdi. 11 binden fazla Avustralya taraftarı olacak tribünde diye ama bizimkiler de az değil. Özellikle karşılamada da gösterdiler. Orada yani, Türkiye atmosferi oldu.
1: Bir o kadar olacağımızı düşünüyorum. Yani bilet fiyatları yüksek. FIFA bu konuda eleştiriliyor vesaire ama artık turnuva başladı ve kıta için, orası için prime time'da yayınlanan bir karşılaşma. Hı hı. Özellikle Amerika böyle bir galibiyetle başladıktan sonra Amerikalılar tarafından da gruptaki iki rakip çok dikkatle izlenecektir. Bence çok fazla sayıda da dünyada izleyen olacak bu karşılaşmanın. Burası büyük bir vitrin. Avustralya'nın 6 kez arka arkaya katılıp bizim katılamamamıza dikkat çekmeleri bir iletişim politikası. Belli ki futbolcuları arkadan iletişim ekibi bu konuda bir dikte vermiş ama tabii herkes farkında ki onlar kendi kıtalarının eleme gruplarından kolaylıkla gelirken biz Avrupa kıtasında mücadele ediyoruz. Ve aslında oradaki argüman şu olmalı. Bizim elimizdeki Hakan Çağlanoğlu, Arda, işte Uğurcan,
0: Kenan,
1: bütün bu oyuncuların hepsini Onlar da sabah erken kalkıp Şampiyonlar Ligi'nde izliyorlardır. Çünkü bir futbolcu için biliyorsun Şampiyonlar Ligi'ni izlemekten ötesi yok. En büyük vitrin orası. Onlarda da öyle bir endişe olacağını düşünüyorum. Yani Real Madrid'de oynayan Arda'ya karşı oynayacaklar. O bir psikolojik savaştır. İlk düdükle beraber geçer. Biraz böyle bir kadromuzun üzerine istersen bir iki şey söylemek isterim.
0: Muhtemel 11'imiz de ekrana gelebilir bu sırada. Tabii bence vurgunuz önemli. Degenek stoperleri söylemişti onu. 9 oyuncumuz var Dünya Kupası gören diye ama oyuncu bazında bireysel kalitelere baktığımızda çok ciddi farklar var ki hemen muhtemel 11'imiz üzerinden de değerlendirmemizi yapalım. Elbette ki bu maç günü geldiğinde değişiklikler olabilir. Kalede Uğurcan'ı bekliyoruz. Sağ bekte Zeki, stoperde Merih Abdülkerim ikilisi, solda Ferdi Kadıoğlu. Hakan İsmail merkezi, sağ kanat Barış Alper, solda Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler 10 numarada yaratıcı pozisyonda ve ön uçta Can Uzun ilk beklentimiz. Ama tabii Montella'nın genelde kadroda maç içerisinde bu formasyonu, dizilişi değiştirdiğini görüyoruz.
1: Şöyle söyleyeyim, kalede Uğurcan, öndeki dörtlü, Hakan İsmail konusunda bence herkes mutabık. Ama ön tarafta Arda'nın sağ tarafta oynayabilme ihtimali, 10 numarada oynama ihtimalinin yanında herkes şu anda şunu düşünebilir, Kenan nerede? Kenan'ın bu sakatlık sonrasında ilk maçta yedek kulübesinden gelmesini, Montella'nın altını çizdiği bir şey var. Bu oyuncular 100 dakikalık kondisyona sahip değil diyor. O yüzden mesela bu Kenan için geçerli. Bu aynı zamanda Ferdi'nin de maç içinde yerini erine bırakabilme ihtimalinden bahsediyoruz. Burayı 3 maçı bir blok olarak görelim. Yani sakatlık yaşamamak lazım. Bir taraftan sarı kartları dikkatli. Grup aşamasında sarı kartlar silinecek ama 1-2 maç gördüm. Amerika maçında oynayamazsın. Orası bir final maçına döndüğünde. Yani kombinasyonlar çok fazla. Sağ tarafta Yunus oynayabilir. Solda Barış. Önde Kerem Aktürkoğlu oynayabilir.
0: Doğru.
1: Can Uzun daha çok bir forvetin arkasında oynayabilen bir oyuncu. Arda'yı sağ koyarsak ben bu kadronun içinde bütün sezon performansı ve yeteneğiyle Orkun'un da olmasını gerektiğini düşünüyorum ama futbol maalesef 11 kişilik bir oyun ve İsmail Yüksel'in enerjisine Montella çok fazla güveniyor. Ama bir karşılaşmayı 90 dakika içinde ikinci yarıda yapılan değişikliklerle beraber bir takım oyunu olarak görelim. Bu Can Uzun için de geçerli, Orkun için de geçerli, Eren için de geçerli. Dolayısıyla ikinci maçta belki farklı bir strateji güdüp mesela Paraguay'ın sağ kanadı gerçekten dün fazla SOS verdi. Montella belirlemiştir orayı. Yani o kanadı mesela Barış Alper Yılmaz'la Kenan'la parçalayabilirsiniz. Onu da düşünüyordur ama futbolda bir klişe vardır ya, önce önündeki maça bakacaksın diye. O yüzden büyük bir heyecanla bekliyoruz. Çünkü üzerinden çok uzun yıllar geçti yani.
0: Evet. Yaklaşık 2 dakikamız var. Avustralya'nın kadrosuna da bir bakalım. Kısaca onların da muhtemel 11'ini ekranlarınıza getirmiş olalım. Tabii çok fazla siz de vurguladığınız gibi çok tanınmış oyuncuları yok. Burada Matthew Ryan en tanınmış oyuncuları. Evet. Kariyeri biraz daha gelişmiş. Onun dışında Boss var.
1: Kaleci genç bir yetenek. Evet.
0: Feyenoord'da forma giriyor. Bugues, Sutar. Sutar yine tanınmış bir stoperdir. Tecrübeli bir isimdir. Ama bizim kadroyla kıyasladığımızda çok ciddi bir kalite farkı olduğundan bahsedebiliriz. Ama turnuvalar böyle oynanmıyor. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz?
1: Bu tabii şöyle. Hani üçlüyü çok verimli, hücumlu kullanan kanatlarını takımlar vardır. Ama bu takım yani bir net bir beşli savunma takımı olarak gör.
0: Doğru.
1: Ve ön tarafta o Ture'nin Avrupa'da klasik kapanan, derinde bekleyen takımların driplingle, uzun topla beraber tehlike yaratabilecek forveti. Yani bu maçın stratejisinde dün Amerika'nın Paraguay karşısında yaptığı gibi ikinci topları alıp rakibi geçiş hücumuna engel olacaksınız. Ve Avustralya'nın bir avantajı da, daha doğrusu tehditkar pozisyonu da duran top organizasyonlarında attıkları kafa golleri. Yani bizim bir noktada baktığın zaman bazı oyuncular üzerinden defansa döndüğümüzde bir kornerde Arda'nın, Kerem'in işte kısa olması o eşleşmelerde bazen sıkıntı yaratabiliyor. Ama neresinden bakarsan bak şu iki kadroyu yan yana getirdiğin zaman dünyada herhangi bir futbol sever bu Türkiye'ye çok kaliteli der. Ama futbolda her zaman her şey kaliteyle çözülemez. Onun yanına mücadele koyman lazım. Bunu hazırlık maçlarında gördük. Bunu playoff maçlarında gördük. Yani bizim Türkiye'yi konuşurken, yorumlarken temennimiz kazanmak yanında tahmin mesela noktasında biraz aklımız karışıyor olabilir.
0: Evet.
1: Kendi milli takımımız. Ama gerçekten samimiyetle ifade ediyorum. Bu son dönemde Montella yönetimindeki bu milli takımın ben temenninin yanında tahminim de Avustralya'yı yeneceğimiz yönünde.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
4: Reklam. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 5. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler: Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Başgarson İhsan, Sinan Divrik. Gazeteci Aziz Sarvan. Leon Dayı Selçuk Kıpçak. Ester Neslihan Arslan. Enver Bey Ozan Kotra. Prodüktör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Cem Kora. Yönetmen Aziz Acar. 1926 yılı. İstanbul Pera Palas Oteli. 3. gün. Sabah saatleri.
2: Günaydın Ester. Şaşılacak şey, bu sabah erkenden uyandım. Oysa yine gecenin bir yarısı koymuştum başımı yastığa. Üstelik karışık rüyalar görmüştüm sabaha kadar. Neyse, öylece uyandım işte. Gördüğüm tuhaf bir rüyaya rağmen nedense içimde bir sevinç. Şaşırdım çünkü epeydir uzaktım böyle iyimserliklere. Ama bazen hayat sen kılını kıpırdatmasan da mutlulukla dolduruyor içini. Önce bir banyo yaptım, ardından giyinip kahvaltıya indim. Dün Orient Express'te gelen turist kalabalığıyla karşılaşmam bile kaçırmadı neşemi. Otelin kıdemli bayı garsonu İhsan, o her zamanki el çabukluğuyla köşede bir masa ayarladı bana. Hafiften şişmanlamaya başlamış olmama rağmen bu sabah bir hovardalık yapıp yumurtasıyla, balıyla, sütüyle sağlam bir ziyafet çektim kendime. Son lokmamı çiğnerken dün akşam üzeri kapımı kurcalayan şişman adam girdi içeri. Boş masa aranıyordu ki beni gördü, irkilir gibi oldu, sonra toparladı. Başını usulca eğerek selam verdi. Elbette aldım selamını ama baş garson yanıma gelince de sormadan edemedim. İhsan Bey, şu kapının sol tarafındaki masaya oturan şişman adamı tanıyor musunuz acaba?
3: Ah, Nurullah Bey'den bahsediyorsunuz. Evet, kendisi daimi müşterimiz olur. Sakaryalıdır, zahire tüccarı. Vallahi günah söyleyenlerin boynuna harp zenginlerinden diyorlar. Hani vagon ticaretiyle köşeyi dönenlerden. İttihatçıların desteğiyle dünyanın parasını kazandı diyorlar. Ama kibar adamdır, cömerttir de. Fakat bir kusuru var, çok içiyor. Aşktan diyorlar. Maxim'de çalışan Galina adında bir Rus'a sevdalanmış. Kadına evlenme teklif etmiş fakat Galina kocasını bırakmak istemiyormuş. Bana kalırsa bizimkini söğüşlemek için işi yokuşa sürüyor. Nurullah Bey de kendini içkiye vurmuş. Yılın 6 ayını Pera Palas'ta geçirir. İlahi adalet Şehsuvar Bey. Millet yokluk çekerken undan şekerden servet yaparsan sonunda bir Rus dilberine kaptırırsın hepsini. Ne demişler? Haydan gelen huya gider.
2: Şaşkınlıkla dinlemiştim İhsan'ın sözlerini. Hayır, adamın hikayesi değildi ilginç olan. Kuruntuların aklımı ele geçirmesiydi. Oysa nasıl da emindim şu zahiri tüccarının sinsi bir hafiye olduğundan. İşte böyle ağır ağır delirtiyorlar insanı. Ama kabahat bendeydi. Daha sakin olmalıydım. Korkunun aklımı bu kadar kolay ele geçirmesine izin vermemeliydim. Belki de abartıyordum. Belki de kimsenin benimle bir zoru yoktu. Ki normali de buydu aslında. Ben onunla elemiş, eleğine asmış bir adamdım. Üstelik muhalif de değildim. Niye olayım ki? Artık hayalini kurduğum, uğruna dövüştüğüm bir rejim vardı bu ülkede. Cumhuriyet. Ama rejim aleyhine çalışmadığımı bir türlü anlatamıyordum onlara. Yoksa niye düştünler ki peşime? Hem de göstere göstere. Belki de anlamaya çalışıyorlardı beni. Hakiki niyetimi öğrenmek istiyorlardı. Demek ki şüphelerini giderirsem, onlara kendimi izah edebilirsem, korkacak bir durum kalmayacaktı. O anda pencerenin camına vuran ışık kadar aydınlık göründü istikbal gözüme. O umutla kalktım kahvaltı masasından. Kahvemi yukarıda içmeye karar verdim. Kahveyle birlikte gazetelerimi de odama istedim. Gazeteler kahveden önce geldi. Cumhuriyet gazetesini aldım elime. Adından da anlaşılacağı üzere yeni rejimin ateşli bir savunucusuydu. Ön sayfada Reis-i Cumhur Mustafa Kemal'in yaptığı bir konuşma tam metin olarak verilmişti. Öteki haberlerde harbin yaralarının sarılmasından bahsediliyordu. İktam gazetesine baktım, aynı minval üzerine haberler, köşe yazıları. Vakit de farklı değildi. Geçen yıl bastırılan Kürt ayaklanmasındaki İngiliz parmağını ifşa eden bir makale ön sayfadan duyurulmuştu. Yazıda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da tenkit edilerek eski iddiaçıların isyandaki rolü anlatılıyordu. Büyük bölümü yalandı. Yazan herifi de tanıyordum. İbrahim Naşit. Bakma şimdi Cumhuriyet hükümetine kuyruk salladığına. Biz iktidardayken sağlam bir iddiaçıydı. Mütareke zamanındaysa makul bir damat veritçi. Ciğeri beş para etmeyen. Her devrin adamlarından biriydi anlayacağı. İnar ettim. Yazdıklarını son cümlesine kadar okudum. Satırlar ardı ardına dizilince bu yazıyı İbrahim Naşit adındaki o cibilliyetsizin kaleme alamayacağını fark ettim. Hayır, bu yazı devlette ve toplumda bir tasfiye harekatını zorunlu gören bir hükümet memuru tarafından kaleme alınmış olmalıydı. Makale şu sözlerle tamamlanıyordu.
4: Şeyh Said isyanı ve İzmir suikastının da ispatladığı gibi içimizde yaşayan hainlere asla müsamaha göstermemeliyiz. Genç cumhuriyetimiz bir yol ayrımına gelmiş bulunuyor. Artık eskinin çürümüş kadro ve şahsiyetleriyle kat'i olarak hesaplaşmadan inkılabımızın muvaffak olması mümkün değildir.
2: Yeni bir durumdan bahsetmiyordu ama tek bir iddiatçı kalmayıncaya kadar bu tasfiye harekatının durmayacağını ilan ediyordu. Hayır, beni asla rahat bırakmayacaklardı. Masum olmam, onlar için hiçbir tehlike arz etmemem mühim değildi. Lanetli bir maziye sahiptim. Bunun bedelini ödemeliydim. Kahvaltı masasında kapıldığım iyimserlik anında sönüvermişti ama korku ve dehşet de hissetmiyordum. Sadece yazdıklarımı tamamlayamamaktan endişe ediyordum. O sebepten kahvemi içer içmez oturdum masanın başına ve 18 yıl öncesinin o benzersiz halit-i ruhiyesini, o güzel yaz ayının coşkulu hislerini yazmaya koyuldum.
1: 1908 yılı Selanik.
5: İşte bu. Bizim ihtilalimiz işte bu. Geç kalmıştık, nihayet başardık. Artık Osmanlı ülkesine hürriyet geldi.
2: Yumruklarını sıkarak konuşan Leon dayıyla tümüyle aynı fikirdeydim. Onunla aynı coşkuyu paylaşıyordum ama sen durgunlaşmıştın. O ilk günkü heyecanın ağır ağır sönüyordu. Elbette Paloma nine gibi kötümser değildin fakat nedense bizim gibi tutkulu da değildin. Soğuktun, uzaktın, temkinliydin. Birkaç gün sonra evinize gelmiştim. Cemiyet üyesi kadınların toplantısı vardı lokalde.
6: Hadi Ester, aralarına karışalım.
7: Hayır, burada bahçede kalalım. Bana Poe'dan şiir oku.
2: Öyle kederli bir halin vardı ki seni kıramadım. Poe'nun kuzgun şiirini okumaya başladım. Sanki her bir sözcüğün, her bir dizenin anlamını içinde hissetmek istercesine gözlerini kapadın. Şiir bitince de uzanıp elime dokundun.
7: Biz de Poe gibi ızdırabımızla alay etmeyi başardığımızda insan olmaya bir adım daha yaklaşacağız.
6: Ne demek istediğini anlamıyorum Ester. Milletin el ile verip kendi hürriyetini, kendi ülkesini yeniden yarattığı bu isyan günlerinde hangi ızdıraptan bahsediyorsun? İnsan olmaksa işte tam zamanı. Bütün vatan esaretten kurtuldu Ester. Osmanlı dil, din, ırk ayrımı olmadan yeniden tek bir millet haline geliyor.
7: Bunlar slogan. Ben fertten bahsediyorum. Tek tek insanlardan, kendimizden. Şu sokakları dolduran kalabalıkların kaç tanesi Poe gibi sadece insan olmanın kederini hissedebilir? Onların bu görkemli isyanı herhangi bir canlının hayatta kalma çabasından daha manalı değil ki. Elbette hürriyet, kardeşlik, eşitlik isteyecek kadar geliştik. Ama insan olmanın derinliği uzaklarda bir yerde duruyor. Ben siyasetten, demokrasiden ya da ihtilallerden bahsetmiyorum. Bunları lüzumsuz filan da saymıyorum. Sadece hayatın manasından söz ediyorum. Niye yaşıyoruz? Amacımız ne? Var olma meselesi yani. Ruhumuzdaki o kadim sızı.
6: Sen isyana doğrudan katılmadığın için böyle hissediyorsun. Eğer dağlardaki meşrutiyetçi çeteler gibi...
7: Ne alakası var? İstesem kolayca yapabilirim bunu. Leon dayım anında yazdırır adımı cemiyetin kadınlarının arasına. Hatta sen elimden tutup götürürsün biraz sonra başlayacak toplantıya. Anında sivrilirim aralarında. Hem elim kalem tutuyor hem ağzım laf yapıyor. Bir haftaya kalmaz kahraman ilan ederler beni. Meşrutiyet için de fena olmaz. Hürriyet kahramanı genç kadın. Fransızların Jeanne d'Arc'ı varsa bizim de... Neyse. Elbette bütün bu isyanlar, bu hürriyet kavgası çok saygıdeğer, çok gerekli. Tabii ki hayatın da bir parçası ama... Bir de fert olarak biz varız. Evet, öteki insanlarla birlikte bir camia oluşturuyoruz. Fakat yine de ötekilerden farklıyız. Mesela sen yazar olmak istiyorsun. Seni ötekilerden ayıran bu. Senin bambaşka, yepyeni bir bakış açın olmalı. Yok. Bugün gitmeyelim kadınların toplantısına. Günlerdir dinliyoruz insanları zaten. Biz şiire dönelim artık. Edebiyata, güzelliğe.
6: Hayır. Seni dinlemedim. Canını sıkmak pahasına da olsa... Belki de bilhassa canını sıkmak için... Seni o kiraz ağacının altında... Poe'nun kitabıyla birlikte bırakıp çıktım evinizden. O kadar emindim ki haklılığımdan, yol boyunca söylenip durdum. Ama sonra, biz ayrıldıktan çok sonra, harpten ve siyasetten uzak kaldığım anlarda tekrar düşündüm. O yaz gününde bana söylediklerini. Bazen hak verir gibi olsam da genellikle katılmadım fikirlerine. Dünyanın cehenneme döndüğü o günlerde... İnsanların kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapılmadan vahşice katledildikleri bir çağda ruhumuzun acılarını dert etmek, kusura bakma ama biraz zübbelik gibi geliyordu bana. Fakat aradan geçen onca yılın ardından, şimdi bu otel odasında kendi ruhumla baş başa kalınca, söylediklerin daha bir anlamlı geliyor bana. Sanki yavaş yavaş seni anlamaya başlıyorum. Başlıyorum diyorum çünkü hala neyin doğru, neyin yanlış olduğundan pek de emin değilim. Oysa 1908 yılının Temmuz ayında hakikat senin o incecik bedenin, kömür karası gözlerin, rüzgarda bir isyan bayrağı gibi uçuşan kızıl saçların kadar sarihti gözlerimin önünde. Bu sabah öyle sevinçli uyanmamın nedeni de galiba o günleri yeniden hatırlamamdı. Hatırlamak değil de belki hissetmiş olmam. Evet, senelerce evvel yaşanan o büyük altüst oluşun ruhumda yarattığı mutluluğu hissederek uyanmıştım bu sabah. Oysa coşkular sönmüş, tutkular küllenmiş. Paloma ninenin söylediği gibi, inkılap mutluluklardan çok derin acılar getirmişti hepimize. Ama o sıcak Temmuz ayında bu hislerin oldukça uzağındaydım. Bilhassa Hürriyet Meydanı'nda Hürriyet Kahramanı Enver Bey'i dinlerken.
8: Vatandaşlar, istibdat artık sona erdi. Artık kötü yönetim yok. Artık korkmaya da gerek yok. Bulgarlar, Yunanlar, Sırplar, Romenler, Yahudiler, Müslümanlar yok. Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz. Osmanlı olmaktan gurur duyuyoruz. Avrupa artık imparatorluğumuz üzerindeki nüfuzunun kırıldığını kabul etmelidir.
2: Fazlasıyla iyimser, fazlasıyla abartılı laflardı bunlar ama söylediğim gibi isyan hepimizin başını döndürmüştü. Ve belki de içimizde en fazla sarhoş olan Enver Bey'di. Abdülhamit'in zulmüyle inleyen ülkede zindanların kapıları teker teker açılıyor. Kendi vatanında esir düşmüş Osmanlı evlatları birer birer hürriyetlerine kavuşuyorlardı. Payitahtta 50 bin kişilik bir kalabalık Babali'ye yürüyordu. Bursa'dan Beyrut'a kadar bütün Osmanlı yurdu inkılabı kutluyordu. Fakat bütün bu toz dumanın arkasındaki hakikat bambaşkaydı. Bu büyük çalkantıya, bu sosyal altüst oluşa rağmen hala kat'i bir zafer kazanamamıştı. Enver Bey'i dinledikten sonra Leon dayınla birlikte avukatlık bürosuna yürümüştü.
9: İnkılap yaptık ama iktidar olamadık. Ester nerede?
10: O artık bu tür toplantılarla alakadar değil.
9: Kavga mı ettiniz yoksa?
2: Tecrübeli adamdı tabii. Sesimin tınısından, yüzümün gölgelenmesinden bir mesele olduğunu anlamıştı. Geçen gün konuştuklarımızı anlattım.
9: Çare arıyor. Sizin işiniz çok zor. Bunu biliyorsun değil mi Şehzuha?
10: Biliyorum efendim. Biliyorum.
9: Ester eşi benzeri olmayan bir kızdır. Fevkalade bir insandır. Ben büyüttüğüm için söylemiyorum. Onu kendi kızım kadar sevdiğim için de söylemiyorum. Sahiden öyle bir insan. Zamanının çok ötesinde. Bunun iyi eğitim almış olmasıyla, Paris'te okumuş olmasıyla falan alakası yok. Bu biraz tuhaf gelecek sana ama onun gizli bir yeteneği var. Tanrı ona bir hediye vermiş. Belki de bir ceza. Evet, onun felaketi sezinleme becerisi var. Tıpkı annem gibi. Bütün Yahudi kadınlarında vardır bu. Sahiden diyorum. En azından benim tanıdıklarım da vardı. Evet. Evet, Ester çağrı arıyor. Elbette kendi mutluluğu için yapıyor bunu. Çünkü seni seviyor. Seninle yaşamak istiyor. Biliyor ki sen siyasete bulaştıkça uzaklaşacaksınız birbirinizden. Paris'e de bunun için gitmek istiyor. Belki de bütün bu olanları çok önceden sezdiği için. Evet, çocukça bir fikre sahip. Sanatın sizi kurtaracağını zannediyor. Sen romancı olacaksın, o şair. Ve sanatın, aşkın şehri Paris, kendi öz çocuklarıymış gibi bağrına basacak sizi. Ne Yahudilik, ne Müslümanlık. Adına kültür denilen bambaşka bir din. İşte o zaman ortadan kalkacak sizi ayıran her şey. Ester bunu düşünüyor işte. Bizse, yani seninle ben, bambaşka bir rüzgara kapıldık. İşin kötüsü, olaylar bu raddeye gelmişken artık ray da değiştiremeyiz. Yanlış mı düşünüyorum? İsyan ülkeyi kasıp kavururken, hürriyet bu kadar yakınımızdayken, hadi bana müsaade arkadaşlar diyebilir misin? Talat Bey seni bana gönderdiğinde hakkında çok olumlu ifadeler kullanmıştı. Ama onun gibi önemli bir adam kefil olmasa da yine yanımda tutardım seni. Çünkü tanıdıkça daha çok sevdim. Çünkü gerçek bir vatanperversin. Samimisin, dürüstsün, itimat edilir bir gençsin. Hayır, sen kendi mutluluğun için vatanından vazgeçemezsin. Yanılıyor muyum? Cemiyete girerken ettiğin yemini bozabilir misin? Hürriyet, kardeşlik, eşitlik ve adalet içinde dövüşmekten vazgeçebilir misin?
2: Ne diyeceğimi bilemiyordum. Utanıyordum. Çok utanıyordum ama öte yandan büyük tepki duyuyordum Leon dayıya. Evet, söylediklerinin hepsi doğruydu. Üstelik aynı soruyu defalarca kendi kendime sormuş, aynı cevabı vermişti. Ama Leon dayı sorunca beni köşeye sıkıştırmaya çalıştığını zannettim. Bizi ayırmak istediğini düşündüm. Derin bir güvensizlik kapladı yüreğimi. Kapkaranlık bir kuşku. Demek en başından beri karşıymış münasebetimize diye geçirdim aklımdan. Ne kadar açık fikirli, ne kadar medeni olursa olsun, hangi Yahudi
10: öz kızı yerine koyduğu biricik yeğenini bir Müslümanla evlendirmeyi isterdi ki. Tuhaf bir histi. Bir yandan aşağılık duygusu hissediyordum, bir yandan küçümseme ve elbette çığ gibi çoğalan bir öfke.
9: Bana kızma Şehsuvar. Senin düşmanın değilim. Aksine senin dava arkadaşınım. Esther'le birlikte olmanıza da karşı değilim. Olsaydım münasebetinizi çok önceden engellerdim. Şu an Esther'le gidiyorum desen benim için mesele değil. Paris'e gitmeniz için elimden gelen her türlü imkanı kullanırım. Bunun için de seni ne ayıplar, sana ne küser ne de kızarım. Ben de genç oldum. Ben de sevda denen bu hissi yaşadım. Lakin mesele ben değilim, sensin. Daha dün kuryelik basit bir vazife, ben fedailer arasına girmek istiyorum diyen sen, İsyan dalga dalga ülkeye yayılırken Esther'le Paris'e gidebilecek misin?
10: Leon dayı doğru söylüyordu. İster istemez bakışlarımı kaçırdım.
9: Demek istediğim bu Şehsuvarcı. Demek istediğim işte bu aziz kardeşim. Esther'den ayrıl demiyorum sana. Sadece benim biricik kızımın ne düşündüğünü anlatmaya çalışıyorum. Onu daha iyi anlaman için, onun ne istediğini bilmen için. Saklayacak değilim. Bütün bunları senden çok onun mutluluğu için yapıyorum.
10: Yüreğimi bir buka gibi sıkan öfke geçmemişti ama Leon dayının beni kandırmaya çalışmadığını anlamıştım. Söyledikleri doğru ya da yanlış olabilirdi ama sözlerinde samimiydi. Yalancı olan bendim. Nitekim az önce kapıldığım yıkıcı hisleri saklayarak riyakarca davranmayı sürdürdüm.
6: Rica ederim efendim. Size niçin kızayım? Sadece içinde bulunduğumuz meseleyi izah etmek istemiştim.
9: İyi o zaman. Lakin şunu anlamalısın. İşiniz kolay değil. Benim tanıdığım Esther inatçıdır. Kendi bildiğinden şaşmaz. Şunu da söylemek mecburiyetindeyim. Eğer Esther tek başına Paris'e gitmek isterse onu desteklemekten geri durmam. Böyle olsun istemem. Ama o gün gelirse lütfen bu davranışımı sana karşıymışım gibi yorumlama.
10: Dürüst insanların neden yalana ihtiyaç duymadıklarını o anda fark ettim. Çünkü onlar inandıkları gibi hareket ediyorlardı. Çünkü onların kendi doğruları vardı ve kimse onları bunun dışına çıkaramazdı. Belki hiçbir zaman farkına varmadı ama Leon dayı benim en iyi öğretmenlerimden biriydi. Ne yazık ki bunu kendisine söyleme fırsatı bulamadım. O gün Leon dayının söyledikleri senin hakkındaki düşüncelerimi biraz olsun yerli yerine oturtsa da kafamın içindeki soruları, kaygıları, endişeleri tümüyle giderememiştim. Zannederim o sebepten böyle çaresiz kaldım. Ve zannederim yine bu sebepten, yani bütün ömrüm boyunca çözemediğim tek muamma sen olduğun için bu aşkı hiçbir zaman unutmadım, unutamadım. Biliyorum belki gülüp geçeceksin yazdıklarıma, belki de öfkeleneceksin. Madem öyleydi, o zaman neden beni bıraktın, neden benimle gelmedin diyeceksin. Buna verecek hem çok cevabım var, hem hiç cevabım yok. Belki senin verebilecek çok daha iyi bir cevabın vardır. Özür dilerim Esther. Yine ara vereceğim.
1: Elveda Güzel Vatanım 5. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
5: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: NTV Radyo'nun katkılarıyla.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: durumu. Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ile 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul ve Bursa yağmurlu. Gök gürültüleri de duyulabilir. İstanbul 18, Bursa 24 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Ankara 22 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. İzmir 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Antalya 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresi yağışlı. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
1: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendini vücut deneyim.
1: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi?
4: Serum malzemesi çamur.
1: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Saat 12 haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise mutabakat zaptının imzalanmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi.
1: It's a very strong memorandum of understanding that is...
2: ABD ile İran mutabakat zaptının maddeleri konusunda anlaşmaya vardı. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmiş. İran tarafı ise anlaşmaya dair kesin konuşmaktan kaçınmıştı. Dünyanın beklediği olası imzaya dair peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. Kendilerini toplasalar iyi olur yorumunu yaptı. ABD'li üst düzey bir yetkili de anlaşma şartlarına dair konuştu. Yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını söyledi. Anlaşmayla İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini savundu. Yetkili, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun önce yerinde imha edileceğini ardından ABD'ye verileceğini ifade etti. Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını da belirtti. İran tarafından da açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair İslamabad mutabakat zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadelerini kullandı. Arakçı daha sonra İran Devlet Televizyonu'na konuştu. Mutabakat zaptının henüz imzalanmadığını ve değişiklikler olabileceğini aktardı. Eğer imzalanırsa bu uzaktan yapılacak ve anlaşmaya dair duyuru imzaların ardından gerçekleşecek dedi. Nükleer konuların mutabakat zaptı imzalandıktan sonra tartışılacağını ifade eden Arakçı, anlaşmayla Lübnan dahil tüm bölgelerde savaşın sona erdiğinin duyurulacağını söyledi. İsrail'in bu anlaşmaya karşı olduğunu sözlerine ekledi. Savaşın bitmesiyle İsrail'in işgal ettiği noktalardan geri çekilmek zorunda kalacağına vurgu yaptı. Mutabakat zaptının ayrıntılarına dair kesin konuşmayan İranlı bakan, ABD tarafından uygulanan ambargonun anlaşmayla sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın geleceği de tartışılıyordu. Abbas Arakçı, anlaşma kapsamında Boğaz'ın yeniden açılacağını ancak yönetiminin İran ve Umman'da olacağını savundu. İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını ifade etti. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan bakan, Tahran için tercih edilen tek çözümün seyreltilme olduğuna vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı ve

0: Kendi jetini tahsis etti. Yaklaşık 2,5 saatlik gecikmenin ardından İspanya Kralı'nın tahsis ettiği uçak Roma'ya hareket etti. Gazze'de İsrail saldırıları sonrası ampute edilen Filistinli kadınlardan bir futbol takımı kuruldu. Sporla hayata tutunan kadınların hedefi uluslararası şampiyonalara katılarak Filistin bayrağını dalgalandırmak.
1: İsrail saldırılarıyla uzuvlarını kaybettiler. Onları hayata bağlayansa futbol oldu. Görüntüler Gazze şeridinin Derbela şehrinden. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bacağı kısmen ampute edilen Filistinli kadınlardan bir futbol takımı kuruldu. Takımın hedefi ise uluslararası şampiyonalarda mücadele ederek Filistin bayrağını dalgalandırmak. 24 yaşındaki Ruzan Hayra, bacağını kaybetmesinin ardından hayata sporla tutunduğunu belirtiyor.
2: İsrail bacağım ampute olunca beni durduracağını sandı. Ama içimdeki tutku daha da büyüdü. Tek bacakla da olsa dünyaya meydan okuyabileceğimi hissettim.
1: Gazze'nin kadın ampute futbol takımının sorumlusu Aya El Osmani, asıl hedeflerinin İsrail saldırılarıyla uzuvlarını kaybetmiş Filistinli kadınlara sosyal ve psikolojik destek sağlamak olduğunu söylüyor.
2: Kadınlar burada düzenli olarak antrenman yapıyor. Kadın sporcuların gelecekte spor müsabakalarına katılmasını umuyoruz.
1: Gazze'nin ampute futbol takımı bölgede savaşın yarattığı yıkım nedeniyle bu sene herhangi bir uluslararası şampiyonaya katılamadı.
0: İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Adli Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki iki şüpheli teslim oldu. Soygun sonrası eşiyle yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş'ın bağlantılı olduğu çete üyelerinin altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine götürdükleri ortaya çıkmış ve 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soygunu yönlendiren, soygun sırasında araçta bekleyen ve firari olarak aranan Muhammed ve Muhammed Efe Seferoğulları'nın Gürcistan'a yasa dışı yollarla gitmeye çalıştıkları sırada tutuklandıkları ortaya çıktı. İki şüpheli tahliye olduktan sonra Sarp sınır kapısından geçerek Türk makamlarına teslim oldu. Şüpheliler işlemleri için İstanbul'a getirilecek. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan İbrahim Doğan'ın öldürüldüğü belirlendi. İlk aşamada intihar olasılığı değerlendirildi ama adli tıp raporu cinayeti ortaya çıkardı. 50 yaşındaki Doğan'ı öldürdükleri iddiasıyla 4 arkadaşı gözaltına alındı. Zanlılardan Fatma ve Serkan Yalvaç çifti tutuklandı.
3: Tartıştıkları arkadaşlarını öldüren çift intihar süsü vermek istedi. Adli tıp raporu cinayeti ortaya çıkardı. Evinde silahla vurulmuş halde bulunan İbrahim Doğan'ın öldürüldüğü anlaşıldı. 50 yaşındaki İbrahim Doğan, Ocak ayında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinde ölü bulundu. Yalnız yaşayan Doğan'dan haber alamayan yakınları yardım istedi. Eve giren ekipler Doğan'ın karnından iki kurşun da vurulduğunu belirledi. Cansız bedeninin altında da tabanca vardı. İlk aşamada yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak adli tıp raporu Doğan'ın uzak mesafeden ateş edilerek öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Soruşturmayı yürüten Manavgat Jasat ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de olay günü Doğan'ın 4 arkadaşıyla evde olduğunu ve birlikte alkol aldıklarını belirledi. Jandarmanın gözaltına aldığı zanlılar çelişkili ifadeler verdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Yalvaç ve eşi Fatma Yalvaç kasten öldürme suçundan tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
0: İzmir'de 15 yaşındaki Ayas Şumru silahlı kavgada öldürüldü. Olayla ilgili ikisi 18 yaşından küçük 5 kişi tutuklandı. Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan tarafların birbirine konum göndererek buluştuğu, kısa süre sonra da silahlı kavga çıktığı anlaşıldı.
1: Birbirlerine konum gönderip buluştular. Aralarında husumet olan iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 15 yaşındaki Ayas Şumru hayatını kaybetti. İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında kız meselesi yüzünden husumet oluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. İki taraf birbirine konum göndererek 7 Haziran'da buluştu. Aralarındaki kavgada silahlar ateşlendi. 15 yaşındaki Ayaz Çumru vuruldu. Ağır yaralanan çocuk kurtarıldı.

0: bulamadı. Kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan ikisi çocuk, 5 kişi tutuklandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
1: NTV Radyo.
2: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. Kuvvetli kariyerli sıcaklık 18 derece hissedilecek. Ankara, İzmir ve Bursa'da da yerel sağanaklar bekleniyor. Antalya'da yağmur yer yer şiddetli olacak. Ankara 22, İzmir ve Antalya 27, Bursa 24 dereceye iniyor. Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık kariyerinde etkisiyle çoğu yerde 20 derecenin altında hissedilecek. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık düşüyor. Eskişehir 22, Kayseri 24 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. Kariyerle hava serinliyor. Manisa 25, Muğla 28, Bodrum yerel yağmurlu 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Isparta ve Burdur'da yağış daha şiddetli. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresine öğleden sonra gelecek yağış, pazar günü Doğu ve Güneydoğu genelini etkileyecek. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece.
3: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
4: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okyay'ın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
3: Cinayetle ilgisi olanlar.
4: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
3: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
4: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
3: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
4: Polisiye roman sevenler.
3: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
4: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
1: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
8: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
9: Lösev hayat verir.
10: Lezzet arıyorsan
11: Festi.
10: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
11: buldum.
10: Opet'te bulacaksın. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
12: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Reklam. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
14: Türkiye'nin obezite karnesi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 sağlık araştırmasına göre 15 yaş üstü obezlerin oranı %21.8'e yükseldi. 3 yıl önce bu oran %20 seviyesindeydi. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise neredeyse %90. Araştırma sadece obeziteyi değil, başka riskleri de ortaya koyuyor. TÜİK'in sağlık verilerini iç hastalıkları uzmanı Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'da değerlendirdi.
15: Obezite biliyorsunuz çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesine bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bir hastalık olarak kabul ediliyor aslında. Hani biz bunu bir hastalıkmış gibi görmüyoruz. Genelde bu bir fiziksel problemmiş gibi algılanıyor ama yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi olarak doğrudan tehdit eden bir durum.
14: Artış kaydediliyor dedik.
15: Doğru.
14: Siz bu obezite artışını neye bağlıyorsunuz hocam?
15: Şimdi şöyle, mesela bana poliklinik olarak da çok fazla hasta geliyor. Son dönemde metabolik problemli ve obez olan hastaların çoğunun evden çalıştığını görüyorum ben. Yani bu pandemiden sonra maalesef evden çalışma şekli çok arttı. İnsanlar evde çalıştıkları dönemde bir hareketsizler, iki sürekli bir şeyler yiyorlar ve tüketiyorlar. Temel nedenlerden biri ise sağlıklı beslenme olayının maalesef yapılamaması. Yani genelde sağlıksız, hazır, fast food, paketli gıdaların tüketiminin çok olması. İkincisi de hareketsizlik tabii. Yani sedenter dediğimiz bir yaşam tarzı olması. Teknolojinin de burada çok ciddi payı var. Artık yani insanlar genelde cep telefonları, tabletler, işte ne bileyim oyun konsollarının karşısında çok fazla vakit geçiriyorlar. Aktivite ve spor faaliyetleri maalesef çok azalmış durumda.
14: Bunu engellemek için ya da obeziteyi atlatabilmek için ne gibi yollar var? Ne gibi tavsiyeleriniz olur? Herhangi bir tedavisi var mı?
15: Şimdi şöyle, öncelikle tabii ki her şeyin doğal şekilde tedavi edilmesini istiyoruz. Yani işte düzenli hareket, mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışma diyor ki haftada 150 dakika, günlük 30 ila 50 dakika arasında aerobik egzersiz yapılmasını öneriyor. Yani bu ne demek? Açık hava yürüyüşü demek. Yani koşu değil, yürüyüş şeklinde 30 dakikayı geçecek ama 50 dakikanın üstüne çok da fazla çıkması önerilmeyen bir durum. 150 dakikadaki yürüyüşler hem kalp damar sağlığı hem obezite açısından öneriliyor. Su tüketimi çok önemli. Su tüketimi, yani günlük kilogramınızla 30'u çarpıyoruz, 30 bin litreyi. Örneğin 100 kilo bir insanın 30'la çarptığımız zaman 3000 mililitre, yani 3 litreye yakın bir boş mideye, tabii bu gıdalarla değil de bir su tüketmesi gerekiyor. Yine bu çok önemli. Aşırı yağlı, işte dediğim gibi paketlenmiş ürünlerden kaçınmak. Aslında düzenli bir uyku, hani o da çok önemli. Çünkü genel sağlığı obeziteyi etkileyen parametreler taşıyor. İşte stresten olabildiğince kaçınmak. Biliyorsunuz çoğu yeme bozukluğu aslında duygu durum bozukluğundan kaynaklanıyor. Yani strese bağlı yiyor insanlar. Mutlu oluyorlar yiyorlar. Strese giriyorlar yiyorlar gibi ifadeleri çok kullanıyor hastalarımız. Mümkün mertebe işte yoga yapmak, aerobik egzersizlerde bulunmak, işte pilates yapmak, yürüyüşler yapmak, geziler yapmak gibi bir takım faaliyetler aslında obeziteyle mücadelemizde bize yol gösterecek, yardımcı olacak şeylerin başında geliyor. Obezitenin tabii ki tedavisi var. Eğer çok ciddi obezite problemi varsa biliyorsunuz bu vücut kitle endeksine göre hesaplanıyor. İşte boyu kilogram cinsinden kiloyu boyun karesine, metre cinsinden karesine bölüyoruz ve bir değer elde ediyoruz. Bu değer 25 ile 30 arasındaysa fazla kilolu diyoruz. 30'un üstüne de obezite diyoruz. 30'un üzerindeki olan obez bireylerde cerrahi uygulanıyordu daha önceden biliyorsunuz. Obezite cerrahisi dediğimiz çok farklı ameliyat yöntemleri vardı. Ama FDA son dönemde çıkan bir takım GLP-1 analogları dediğimiz enjeksiyonlar var. İğneler yani. Bunların cerrahiyle olan kıyaslamalarını yaptı bilimsel çalışma olarak ve enjeksiyon kullanmanın cerrahiye göre hem daha uzun dönemde faydalı olduğunu aynı zamanda cerrahinin bir takım risklerini de içermediğini raporladı. Günümüzde çok yaygın olarak sizler de çevrenizde duyuyorsunuzdur. Obeziteyle ilgili bir takım enjeksiyonlar, iğneler kullanılıyor. Ve ben aynı zamanda bir tedavi uzmanıyım. Yani bir takım takviyeler de özellikle metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı, ödem atıcı bir takım takviyeler de yine obezite tedavisinde kullanılabilir.
14: Hocam ilk başta obezitenin sebep olduğu bazı durumları anlattınız. İşte yaşam süresinin kısalması gibi bazı yan hastalıklara da yol açıyor. O kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Ne gibi obezite yan etkilere sebep oluyor? Bunu anlatabilir misiniz?
15: Tabii. Yani o kadar önemli şeyler var ki aslında. Mesela işte uyku apnesi ve horlama çok önemli nedenlerden. Diyabete yol açabiliyor, kemik erimesine yol açabiliyor. GUT dediğimiz durum var biliyorsunuz. Çok fazla obezlerde, çok fazla protein tüketimine bağlı olarak ürik asidin artmasına bağlı eklemlerde bir takım problemlerin olması. Kadınlarda özellikle endometriyum yani rahim kanserinin artışı. İşte doğurganlığı azaltıyor, infertilite dediğimiz durum. Hipertansiyona yol açabiliyor, ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine yol açabiliyor. İşte karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. İşte biz buna eskiden masum derdik karaciğer yağlanmasına ama şu anda karaciğer yağlanması sirozom ve karaciğer nakillerinin aslında en sık nedeni ve obeziteyle ilintili bir durum. Kolon enfeksiyon oluşumuna neden oluyor. Özellikle obez erkeklerde kolon, rektum, prostat kanser riski artıyor. Obez kadınlarda safra kesesi, işte yumurtalık işte over dediğimiz yine meme kanseri maalesef yükseliyor. Aslında tek bir sorunu çözdüğümüzde bu kadar çok sorundan da kendimizi korumuş oluyoruz.
14: Biraz da gıda kısmını da konuşalım isterim. Sadece Türkiye'de değil ama tabii dünyada da zaten bu bir sorun sizin de söylediğiniz gibi. Sadece egzersiz değil gıda tarafında da aslında kalitesiz mi besleniyoruz hocam, ne dersiniz?
15: Ya şimdi kalite her geçen gün nüfus sürekli arttığı için her geçen gün yediğimiz gıdaların kalitesi düşüyor. Bazı sosyal medya mecralarından da dinleyicilerimiz duyuyordur. Hani yani bundan 15-20 yıl, 30 yıl önce yediğimiz bir takım meyvelerin ya da farklı ürünlerin içerisindeki vitamin oranları, mineral oranları bile son derece düşmüş durumda şu anda. Bu da işte toprağın fakirleşmesinden kaynaklanan bir durum. Maalesef çok fazla bir fast food kültürümüz var. Yani işte kızarmış patatesler, soslar, hamburger ekmekli, daha yağlı gıdalar ve paketlenmiş ürünler mesela. İşte fruktoz dediğimiz normal şeker pancarından elde edilmemiş bir takım şeker ürünlerinin çok fazla tüketilmesi. Yani biz şöyle yapıyoruz. Daha fazla gıda alıyoruz aslında şu anda. Daha fazla karbonhidrat tüketiyoruz. Ama daha az yapıyoruz. Daha da az hareket ettiğimiz için tabii ki sonuçta obezite kaçınılmaz hale geliyor. Daha çok sebze, daha çok meyve, sağlıklı sebze, sağlıklı meyve, işte sağlıklı su tüketmemiz gerekiyor. Bununla birlikte su miktarının artırılması aslında obezite tedavide bir parametre. Yani çok önemli bir parametre. Yani biz bir arabacın benzinlerini dolduruyoruz, depoyu sürekli dolduruyoruz ama yakmıyoruz, öyle düşün. Bu şekilde de tabii obezite kaçınılmaz hale geliyor. İşte kırmızı meyveler, mor meyveler, turuncular bunlar içermiş olduğu çok değerli, bunu rengi veren işte antosiyanidin dediğimiz, fenoller dediğimiz bir takım bileşikler var vücutta. Aynı zamanda antikanserojen, anti-aging yani longevity'de de kullanabileceğimiz şeyler bunlar. Bunları özellikle de mevsim olduğu için söylemek istiyorum. Yani işte kiraz, havuç, çilek gibi şeylerin sağlıklıysa tabii. Hani sağlıklıysa bir takım tarım ilaçları içermeyenleri bu dönemde bol miktarda tüketilmeli. Ve hareketle birlikte su burada temel şeyi oluşturuyor. Şeker içeriği yüksek. Özellikle karbonhidrat içeriği yüksek hamur tatlıları. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Birçok insan kuru yemişleri tüketiyor sağlıklı olduğunu düşündüğü için. Evet, son derece sağlıklı. Çünkü sağlıklı yağ asitleri içeriyor. Ama ne zaman? Çiğ iken. Onları ısıttığımızda, kavurduğumuzda o sağlıklı yağ asitleri trans yağa dönüşüyor. Kızartma yağı gibi oluyor yani. Yani bir anda sağlıklı kuru yemiş yiyorum diyen kişiler eğer bunu çiğ yemiyorsa maalesef sağlıksız bir şey tüketmiş oluyorlar.
14: İğnelerden bahsettiniz. Onunla ilgili bir tavsiyeniz olur mu? Bir değerlendirmeniz olur mu? Çünkü son yıllarda çok popülerleşti ve herkes merak ediyor. Obeziteden ya da fazla kilolardan kurtulmak için başvurmak isteyenlerin sayısı arttı. Siz ne dersiniz?
15: Türkiye'de doğal tedavi yöntemleri uygulamama rağmen, fitoterapist olmama rağmen bu iğneleri en çok kullananlardan biri olduğum söyleniyor bana. Bu yönde de çok fazla hasta takip ediyorum ve araştırmaları da tabii doğal olarak çok yakından takip etmek durumundayız. Bu iğneler FDA yani Amerika'daki sağlık otoritesi tarafından onaylanmış durumda. Hatta cerrahiyede daha önce söylediğim gibi üstün olduğu araştırmalarla gösterilmiş. EMA tarafından, Avrupa Birliği Sağlık Otoritesi tarafından da onaylanmış. Yani bunların çoğu geri ödemede aslında, yani orada yurt dışında geri ödeme kalemi içerisinde. Bunlar kalp damar sağlığı, işte bir tanesi uyku apnesi, diyabet endikasyonları almış durumdalar. Yani bu durumlarda kullanılıyorlar. Burada tabii şöyle çok önemli bir şeyi ben söylemek istiyorum. İnsanlar bizi dinliyorlar şu anda, dinleyicilerim. Bunlar tamamen gidip eczaneden alınacak ve başlanacak kesinlikle iğneler değil. Bunların çünkü kullanılmaması gereken bir takım durumlar var, sağlık durumları var. İşte safra kesesinde taş olması, pankreatit öyküsü, işte tiroidin belli bazı hastalıklarında maalesef kullanılmıyorlar. Doktor takibi yapılması lazım. Sonuçta bunlar ilaç. Bir takım yan etkiler oluyor mu? Etkinlik nasıl? İşte doz artırılmalı mı? Ya da ilaç kesilmeli mi? Devam edilmeli mi gibi şeyler çok önemli. Genel anlamda olaya fiziksel bakmayalım, kesinlikle sağlık sorunu olarak bakalım. Oldukça ciddi faydaları olan iğneler bunlar. Ama dediğim gibi doğru yerlerde hekim kontrolü altında yapılırlarsa.
14: Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'daydı.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
16: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Halikarnas balıkçısı olarak da bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 80 yıl önce yazdığı ilk romanı Aganta Burina Burinata Bilgi Yayın Evi'nden yeni bir baskı yaptı. Efendim, romana ismini veren Aganta Burina Burinata tahmin edeceğiniz gibi bir denizcilik terimi. Serenlerin üstündeki alt ve üst yelkenleri tut, zapt et anlamına geliyormuş. Özellikle gemicilerin denize açılırken kullandığı bir ifade. Tabii burada Cevat Şakir'in asıl vurgusu denize açılmanın kendisi. Cevat Şakir Kabaağaçlı 1890 yılında babası Şakir Paşa'nın görev yaptığı Girit'te doğdu. Evet, Cevat Şakir ünlü Şakir Paşa ailesine mensup. Hani şu Hayatları dizi filme konu olan aile. Cevat Şakir çocukluk hayatının ilk yıllarını babası Şakir Paşa'nın elçi olarak bulunduğu Atina'da geçirdi. Orta ve liseyi İstanbul'da, Robert Kolej'de tamamladı. Oxford Üniversitesi'nde tarih öğrenimi gördü. İtalya'da resim eğitimi aldı. İstanbul'a döndüğünde gazete ve dergilerde yazılar yayınlamaya başladı. 1925 yılında yazdığı bir hikaye sebebiyle Bodrum'a sürgüne gönderildi. 3 yıllık sürgün hayatının yarısını Bodrum'da geçirdi. Cezasının kalan kısmını İstanbul'da tamamladıktan sonra çok sevdiği Bodrum'a dönerek yaklaşık 25 yıl orada yaşadı. Bodrum'un antik çağdaki adı olan Halikarnas'ı mahlas olarak benimseyen Cevat Şakir, 1973'te İzmir'de hayatını kaybetti ve vasiyeti üzerine Bodrum'a defnedildi. Cevat Şakir, Aganta Burina Burinata'da babasının engellemelerine rağmen içindeki deniz aşkına kapılıp giden Mahmut'un hikayesi üzerinden, deniz insanı ile toprak insanı arasındaki gitmek, kalmak, özgürlük, bağlılık çatışmasını anlatıyor. Tabii arka planda Ege ve Akdeniz'in kıyıları, adaları, denizi ve toprağı var. Ve elbette balıkçılar, sünger avcıları, dalgıçlar, gemiciler. Sinir bilimci ve gelişim psikolojisi profesörü Mark Lewis'in Bağımlılığın Biyolojisi isimli kitabı Say yayınlarından çıktı. Elif Okan Gezmiş'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Bağımlılık neden hastalık değildir? Batı dünyasındaki psikiyatri kurumu ve rehabilitasyon sektörü bağımlılığı bir beyin hastalığı olarak nitelendiriyor. Yazarımız Mark Lewis ise bağımlılığın biyolojisinde, kitabın alt başlığında da ifade edildiği gibi, bağımlılığın bir hastalık olmadığını öne sürüyor. Dahası, bağımlılığın hastalık olarak görülmesinin iyileşmeye engel teşkil ettiğini nedenleriyle anlatıyor. Mark Lewis, hastalık modelini baz alan terapinin neden bu kadar sık başarısız olduğuna işaret ederken, kendisine anlatılan kişisel hikayelerden yola çıkarak kalıcı iyileşme sağlamak için neler yapılabileceğini de gösteriyor.
13: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
17: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
18: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
19: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: kese sana.
1: Klasik müziğin en büyük dehalarından, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir besteci Ludwig van Beethoven'ı öğreniyor. Zamansız eserlerinden örnekler dinliyoruz. Anlatan, orkestra şefi, besteci Hakan Şensoy.

Beethoven'ı neden dinlemeye davet etmek gerekir insanları? Çünkü klasik müzik dinleyicisi olmak istiyorsanız, klasik müziğe merakınız oluşacaksa, böyle bir öngörüyle klasik müzik dinlemeye başlamak istiyorsanız, klasik müzik tarihinin önemli yapı taşlarını mutlaka göz önüne almanız gerekir. Bunların başında tabii ki barok dönemi şekillendiren en önemli unsurlardan olan Johann Sebastian Bach gelir. Johann Sebastian Bach kendinden sonraki bütün bestecilerin neredeyse besteleme yöntemlerini doğrudan etkilemiş bir figürdür. Beethoven ise Bach'tan sonra kendisine kadar gelen süreçle kendisinden sonra 21. yüzyıla kadar gelen süreci tamamen ikiye bölmüş bir bestecidir. Avrupa kökenli klasik sanat müziğini bence Beethoven öncesi ve Beethoven sonrası olmak üzere çok keskin bir şekilde ikiye böleriz. Bundan ötürü, bu devrimci kişiliğinden ötürü de Beethoven klasik müzik dinleyicileri tarafından mutlaka keşfedilmesi gereken, dinlenmesi gereken, araştırılması gereken, bilerek takip edilmesi gereken bir bestecidir diyebilirim.

Beethoven 1770-1827 yılları arasında 57 yıl yaşamış bir besteci ve o döneme baktığınızda Avrupa tarihinde olağan dışı dönüşümler var. Ve bu sadece müzikte değil, felsefede, edebiyatta, resimde ve belki de en önemlisi siyasette eski dünya yıkılıyor ve modern dünyanın doğduğu bir zaman dilimi başlıyor. Geneline baktığınızda ilk doğduğu dönemlere baktığınızda Avrupa'da monarşiler var. Ancak hemen ardından 1789 Fransız Devrimi, Napolyon Savaşları ve modern milliyetçiliğin keskin etkileri başlıyor. 1776'da Amerika bağımsızlık bir bildirgesi var. Hatta 1815'te monarşilerin devam etmesi için belki de son nefes çabaları olan Viyana Kongresi var. Bütün bunlar Alman ve İtalyan milliyetçiliklerinin de yükselmesini sağlıyor. Sanayi devrimi hız kazanıyor ve en önemli şey bunların tamamından Beethoven'ın müziğindeki özgürlük, kahramanlık ve bireysellik fikirleri oluşuyor. O dönemde baktığınız zaman Immanuel Kant var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Hegel var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Bu düşünürler tamamen özgürlükçü fikirleri, fikirsel dünyalarının merkezine koyan düşünürler. O döneme baktığınız zaman Johann Wolfgang von Goethe var. Çok büyük bir edebiyatçı. Faust'u yazan edebiyatçı. Faust biliyorsunuz kendinden sonra pek çok besteciye ilham kaynağı olmuş bir eser. Goethe fikirleriyle Beethoven'u çok etkiliyor ama iki yandan etkiliyor. Birincisi özgürlüğe, doğaya, insanın bireysel olarak yaşama isteğine olan yaklaşımı Beethoven'u çok etkiliyor. Eserlerinde çok fazla bundan yararlanıyor. Fakat daha sonra Goethe'nin aristokratlarla olan yakın ilişkisi Beethoven'ın çok tepkisini çekiyor ve Goethe ile ilişkisini kesiyor. Bu da Beethoven'ın eserlerine etkide bulunuyor. Bir Napolyon gerçeği var. Beethoven Napolyon'dan çok etkileniyor. Çünkü 1789 Fransız devrimi artık insanların özgür düşüncesini özgürce ifade edebileceği anlamına gelen müthiş bir kırılma yaratıyor. Beethoven bu kırılmada Napolyon'u kendine bir kahraman olarak görüyor ve hatta 3. Kahramanlık senfonisini Napolyon'a ithaf ediyor. Ancak Napolyon imparatorluğunu ilan ettikten sonra bundan da vazgeçiyor ve ithaf yazısını karalıyor, yırtarcasına karalıyor hem de. Bir başka edebiyatçı Friedrich Schiller Beethoven'ı yine çok etkiliyor. Çünkü Schiller özgürlük, kardeşlik ve insanlık ideallerinin bir nevi temsilcisi ve Beethoven 9. senfonisinin finalinde kullandığı Neşe'ye övgü şiirinin şairi. Bunun yanında dediğim gibi dönemin siyasetine baktığımızda Beethoven'ın 20'li yaşlarına kadar Avrupa'da krallar, soylular, kilise son derece etkinken devrimden sonra yurttaşlık bilinci, eşitlik bilinci, ulusal egemenlik bilinci, insan hakları bilinci, milliyetçilik bilinci yayılmaya başlıyor ki bu yine söylüyorum Beethoven'ın müziğini, sanatını doğrudan etkileyen nosyonlar. Burada bir başka bir şey daha söylemek isterim. Beethoven bir asilzadeye bağlı çalışan bir besteci ya da bir piyanist ya da bir kapellmeister sarayda çalışan bir hizmetli değil. Beethoven neredeyse hayatı boyunca kişisel olarak çalışan, kendi eserlerinden hayatını geçindiren bir besteci ve telif hakları konusunda belki de tarihteki bir müzikçi olarak ilk en ciddi savunucuların başında geliyor. Kendi eserinin ücretini almak için organizatörün ya da konseri düzenleyen bir zengin ailenin ya da benzeri bir oluşumun kapısında bekliyor. Benim paramı verin diye, ben her şeyi yaptım, siz de benim hakkımı ödeyeceksiniz diye. Çok enteresan bu, yani müziğin bir endüstri olarak gelişmesinde de çok büyük bir dönemeci bize gösteriyor. Gerçekten ona kadar gelen ve klasik kalıplar içerisinde insana dayalı olmayan belli kesitlerin belli haklarını korumaya odaklanmış yaşam tarzını Beethoven reddediyor ve özgürlükçü bir sanatın doğmasının baniliğini üstleniyor. Bu nedenle dediğim gibi Beethoven'dan önce
klasik dönem Beethoven'a kadar geliyor. Ancak Beethoven'dan sonra artık geri dönülemez bir şekilde özgürlükçü insan hakları dönemi, özellikle tabii ki müzikte ama ilham verdiği her yerde başlamış oluyor ve bir daha da geri dönülemiyor. Bundan ötürü Beethoven gerçekten sadece müzik tarihinde değil, sanat tarihinde en sert virajı alan sanat adamlarının başında geliyor.

Beethoven ilk eserlerini yazmaya başladığında Avrupa'da sanat akımlarında klasik dönem halen devam etmekteydi ve Beethoven zaten Mozart'tan çok fazla etkilenmiş. Hatta ölüm döşeğinde son sözü olarak Mozart dediği rivayet edilen tabii ki bir besteci müthiş etkileniyor Mozart'tan ki yani Mozart'ın son dönem eserlerine baktığımızda da aslında romantizmi çağrıştıran ögeleri duyuyorsunuz müziğinde. Ama hem Mozart'tan çok etkilenmesi hem Viyana'da Joseph Haydn'la tanışması ve ondan ders alması, feyz alması, kendi bestecilik öğretmeni Neefe ile çalışması, Neefe'nin tam bir klasik dönem öğreticisi ve olmasından ötürü Beethoven ilk dönem eserlerinde klasik dönemin çok ciddi tabii ki etkilerini gösteriyor. Zaten bunu hissediyorsunuz. Erken dönem sonatları, erken dönem eserleri ama en önemlisi Beethoven'ı dinlemeyi eğer kendinize bir şiar edinmek istiyorsanız iki sahayı size önerebilirim. Bir, yaylı kuartetleri. Çünkü yaylı kuartetleri erken dönemden başlar ve neredeyse ölmeden önce yazdığı son eserine kadar devam eder. Beethoven'ın bütün yol haritasını orada görebilirsiniz. Çalgılama hiç değişmez. Dört tane yaylı çalgı var. İki keman, bir viyola, bir violonsel ve bu dört çalgıyı ilk kuartetinden son kuartetine kadar ne şekilde kullandığını hatta ve hatta son dönem kuartetlerinde artık kromatizmi çağrıştırdığını dahi görebilirsiniz. Bu Beethoven'ın müziğinin gerçekten takip edilmesi gereken en önemli yol haritalarından birini oluşturur.

Diğeri de tabii ki senfonileridir. Senfonilerinde değişimi daha çabuk algılarsınız. Birinci senfonisi her ne kadar klasik kalıplarda olsa da daha başlangıcında hiç kimsenin beklemediği bir şekilde tonu, yani do majör denilen bir senfoni komşu tonun dominant akoruyla başlar ki bu o güne kadar hiç rastlanmamış bir şeydir. Aslında Beethoven pek çok şeyin habercisi olmuştur daha birinci senfonisinin birinci akorunda.

0: sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi, besteci Hakan Şensoy anlatıyor.
1: İkinci senfonisi artık tamamen Beethoven'ın romantizme doğru ilerleyeceğinin habercisidir. Üçüncü senfonisinden itibaren çok girift senfonik yapıları görürsünüz. Dördüncü senfonisi hiç yine beklenmedik bir şekilde başlar. Entrodüksiyonu bugün dahi bir film müziği yazılsa 21. yüzyıl insanının garipsemeyeceği bir hayal dünyası barındıran havada yazılmıştır. Atmosferi tamamen o günün şartlarından çok çok çok çok daha ileriyi anlatır. Beşinci senfonisi tabii ki yani tarihin en bilinen senfonilerindendir. Beethoven'ın 5. senfonisinin partisyonu o kadar ama mükemmeldir ki senfonik yapısıyla, form yapısıyla, armonik yapısıyla çok büyük bir deha ürünüdür ve oradan oraya fırlatsanız o partisyonu bir tek notayı dahi içinden zayi edemezsiniz. Burada daha önemli olan Beethoven 3 trombon ve tüba kurgusunu bakırlarda çok vazgeçilmez bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Beethoven'ın bir başka özelliği ise kendisine kadar gelen besteciler violonsel ve kontrbas partisini aynı hatta yazarlar ve violonsellerle kontrbaslar aynı partiyi çalarlar. Beethoven kontrbaslara ayrı parti yazmaya başlamıştır. Bunda da kendisine ilham kaynağı olan kişi de Dragonetti'dir. Onunla olan ilişkisinde, onunla olan fikir başlığında kendi eserlerinde kontrbas partilerinin de ayrı yazılmasının gerekliliğine inanmış ve bu fikri benimsemiş ve artık kontrbas partileri bireysel bağımsız partiler olarak partisyonlarda yer almaya başlamıştır ki bu gerçekten çok devrimsel bir yaklaşımdır. 6. senfoniye baktığınızda son derece bağımsız, son derece serbest bir form görürsünüz ve tarihin en ilginç tasvir senfonilerindendir. Adı üzerindedir. Zaten pastoral senfonidir. Doğayı anlatır ve çok yerinde somut olarak betimlemeler vardı ve bu betimlemeleri orkestranın içerisinden duyarsınız. Adeta doğanın o günkü duyulan seslerinin notalarla kaydedilmiş halidir pastoral senfoni. 7. senfoniye baktığınız zaman özellikle ağır bölümünde bestecinin kendi cenaze müziğini hayal ettiğini ve bunun aslında ne kadar vakur bir yaklaşım olduğunu anlarsınız. Yine tarihin belki de en basit melodilerinden birinin tarihin en etkili müzik mesajı haline geldiğini görürsünüz. Bir başka büyük deha ürününe tanık olursunuz. Ben 7. senfoniyi zannediyorum 8-9 kere yönettim ve hiçbir son hatırlamıyorum ki dinleyiciler galeyana gelerek alkışlamasınlar.

8. senfoni Beethoven'ın bence en neşeli, en endorfin salgılatan senfonisidir ve belki de 1. senfoni de dahil olmak üzere Beethoven dinlemeye başlayan dinleyiciler için senfonileri arasında en rahat dinlenebilecek olan, en rahat takip edilebilecek olan ve dinledikten sonra evet galiba ben Beethoven dinlemeye devam edebilirim ama yeni dinleyiciler için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen, dedirtecek senfonidir. 9. senfoni ise zaten insanlık tarihinin bence en büyük olaylarından biridir. Çünkü 1827 yılında ölmüş bir besteciden söz ediyoruz.

1824 yılında 9. senfonisini yazmış ve 1802-1803'lerde sağırlık alametleri başlayan 1815'te yani 9. senfonisini bu büyük abideyi, bu anıtsal eseri yazmadan 9 sene önce tamamen sağır olmuş bir insandan söz ediyoruz. Yani Beethoven çok geçimli bir adam değil. Çok fazla dostu yok ve çok da dediğim gibi dostlarını yanında tutabilen bir adam değil. Aksi bir adam. Yalnız bir adam. Karşı cinsle olan ilişkileri de genellikle platonik seviyede kalıyor. Çok başına buyruk, çok bağımsız ve aslında kendisinin müzik olduğunu düşünürsek. Çünkü şöyle, uzaya baktığınız zaman bir yerden sonra İnsan aklıyla, insan beyniyle açıklayamamaya başlıyorsunuz ya. Bir de bir yerden sonra biz kendi yüklenmiş zekamızla uzayı algılayamamaya başlıyoruz. Beethoven da öyle. Beethoven kendisi bir müzikti dediğimde aslında benim çaresizliğimi size aktarıyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Beethoven müzik için yaşıyordu ama kendisi müzikti. Bundan ötürü kendisine müdahale edebilecek hiçbir şeyi yanında barındırmayı tercih etmedi. Dedesi kendi adında zaten Ludwig van Beethoven. Beethoven zannediyorum Flemence, havuç tarlası demek. Dedesi Belçikalı, 1720 yılında doğmuş zannediyorum. Ve 20'li yaşlarında Bonn'a, Almanya Bonn kentine göçüyor ve zannediyorum sarayda, saray korosunda bas partisi okuyan bir sanatçı. Beethoven'ın babası da Johann van Beethoven. O da bir tenor. Annesinin müzikçi olduğunu zannetmiyorum. Tenor ve Beethoven'ın çok küçük yaşta yeteneğini fark eden zaten babası. Ancak babası da Leopold Mozart gibi Beethoven'ı küçük yaşta oradan oraya gezdirerek sanki bir insanat bahçesi sunar gibi gösterip onun üzerinden para kazanmayı planlıyor. Beethoven da çok büyük yetenekli ancak Mozart'ın piyanoda gösterdiği o akıl almaz deha seviyesinde değil. Kendisi piyano çalarak çok kariyer yapıyor. Zaten kendi eserlerini kendi çalıyor ama genç yaşta 15 yaşındayken babası alkolik oluyor. Beethoven'da olan bu işte onu gezdirme, onu yani Beethoven'ı harika çocuk olarak orada burada sunma ihtiyacı da kendi babasının yaşantısındaki düzensizlikten ötürü de birazcık geri kalıyor ve zaten Beethoven 15 yaşındayken babası da ölüyor. 15 yaşındayken aslında 14 yaşında hatta Viyana'ya gidiyor. Orada Mozart'la tanışmak istiyor. Mozart'la ders yapmak istiyor. Öğretmeni olmasını istiyor Mozart'ın. Ama 2 hafta içinde babasının ölüm haberi gelince mecburen tekrardan Bonn'a dönüyor. Ve Viyana'ya gitmesi 5 sene kadar gecikiyor. Çünkü Beethoven ailesinde 7 çocuk doğmuş ama 3 tanesi yaşamış. Beethoven bunların en büyüğü. Kardeşlerine bakmak zorunda. 5 sene boyunca da ailenin bütün yükünü üstleniyor. Ondan sonra 19 yaşında Viyana serüveni başlıyor.

Beethoven'ın ailesinde müzikçiler var. Beethoven'ı bir besteci, bir müzikçi olarak görmemek gerekiyor. Beethoven insanlık tarihinin en önemli figürlerindendir. İnsan hakları savunucusudur. İnsan fikir hürriyetinin var olması ve dile getirilmesi için çaba göstermiş tarihin en önemli şahsiyetlerindendir. Ve Beethoven'ı anlamak istiyorsak eğer mutlak muhakkak dönemin bütün siyasi görünümünü öğrenmeniz gerekir. Düşün görünümünü öğrenmeniz gerekir. Sanatsal akımlarını her yönden öğrenmeniz gerekir. Mesela dönemin ressamı Goya'nın resimlerine baktığınız zaman Beethoven'ın müziğindeki o evrimsel değişimi Goya'nın resimlerinde takip edersiniz. Bundan ötürü salt sadece Beethoven değil, bütün dönemi öğrenmekte, okumakta, anlamakta fayda var diye düşünüyorum.

her notasında mücadeleyi ve umudu yaşatan, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi besteci Hakan Şensoy anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında bulunmaktadır.

0: çaresi sana. Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Kökler konseriyle Haziran 2026'da Türkiye'de hayranlarıyla buluşuyor. Doğu ve Batı kültürü arasında kurduğu bağı eserlerine aktaran Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da 4 gün boyunca eşsiz bir deneyim yaşatacak. Biletler, biletini al, Biletix ve bu bilette.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
4: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: durumu.
1: Yağışlı hava kirleticileri yere indirdiğinden Marmara, Ege ve İç Anadolu'da bugün hava daha temiz. Hava kalitesi iyi seviyede. Güneydoğu'da ise Lodos'un taşıdığı çöl tozlarıyla birlikte orta seviyeli.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Doğa gezisinde yolunuzu şaşırırsanız etrafınıza bakın, çevreyi dinleyin. Saatiniz varsa akrebi güneşe gelecek şekilde durun. 12 ile akrebin tam ortası güneyi gösterir. Tam tersi de kuzey olur. Saatiniz yoksa çiçeklere dikkat edin. Çiçekler güneye ve güneydoğuya bakar. Ters yöne bakan çiçekler de olabilir. Ama siz çoğunluğun duruşunu dikkate alın. Meyveler de önemli bir işarettir. Tatlı meyveler güneye, güneşe bakar. Ve hayvanların sesini dinleyin. Doğada çok az şey hayvanların dikkatinden kaçar. Mesela köpek havlıyorsa yakında bir yerleşim yeri var demektir. Kurbağa sesi ise bataklığı, sazlıkları işaret eder.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri ayrıntılarıyla aktaracağız. Ama önce başlıklara bir bakalım. Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği LGS maratonu bugün tüm yurtta eş zamanlı olarak başladı. İki oturumda tamamlandı. Sınava ilişkin notlar 13 haberlerinde olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin de bulunduğu D grubunda ilk karşılaşma gerçekleşti. ABD Paraguay engelini farklı geçerek rakiplerine gözdağı verdi. Yarın Avustralya karşısında ilk sınavını verecek olan millilerimizin hazırlıkları da tamamlandı. Ayrıntılarıyla ekrana taşıyacağız. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalanması beklenen mutabakata dikkat kesildi. Taraflar daha önce olmadığı kadar ılımlı açıklamalar yapıyor ve barış hiç olmadığı kadar yakın. Ayrıntıları aktaracağız. 1 Temmuz itibariyle trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Artık değer kaybı talep etmek için araç sahiplerinin ek bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Trafik sigortasındaki yeni döneme ilişkin ayrıntılar da 13 haberlerinde olacak. Başlıyoruz. Evet, liselere geçiş sınavı sona erdi ve arkadaşlarımız Sena Gül Bıyık'la Öykü Tüccar sınavı takip ettiler. Hemen onlara soracağız sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yaşandı diye. Önce Ankara'ya gidelim. Öykü Tüccar'a soralım. Ankara'daki sınav heyecanını takip ettin. Öykü, neler yaşandı?
1: Evet, öğrencilerin bir yıl boyunca hazırlandığı sınav sona erdi. Saatler 12.50'yi gösterdiğinde burada kapılar açıldı. Veliler zaten bu kapıya yığılmış durumdaydılar. Heyecanla öğrencileri karşıladılar alkışlar eşliğinde ve şimdi de yavaş yavaş artık buradaki o kalabalık dağılıyor. Kameraman arkadaşım Mehmet size şöyle bir etrafı göstersin. Burada artık basın mensuplarının bir yoğunluğu var ama şöyle arka tarafa döndüğümüzde özellikle velilerin işte burada hala olduklarını söyleyebiliriz. Biz şimdi çıkış olmasıyla beraber mikrofonlarımızı uzattık her yıl olduğu gibi. Dedik ki sizi neler zorladı, neler kolaydı, neler zorlandı. Bu sene işin düşüşü Türkçe'ye dair öğrenciler zorlandıklarını çok ifade etmediler. Genel olarak her zaman olduğu gibi matematik ve fen bilimlerinde zorlandıklarını dile getirdiler. Bunun da altını çizmiş olalım. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak Milli Eğitim'in takvimine göre. Aynı zamanda kılavuz da açıklanacak, tercih kılavuzu. Burada belki şunu hatırlatmak gerekiyor. Bu yıl ilk defa adrese dayalı yerleştirme esnasında kurayla yerleştirme yapılacak. Bu ne demek? Kayıt bölgesi dışındaki okullara öğrencilerini kaydettirmek isteyen veliler oluyor biliyorsunuz. Bunlar her sene bir tartışma konusuydu. Bu yıl ilk defa şöyle bir şey uygulanacak. Önce adrese dayalı yerleştirme esnasında o muhitteki öğrenci otomatik olarak o okula yerleştirilecek. Bu okula dışarıdan başvurmak isteyenlerse okula gidecekler. Okul elektronik ortamda bir kayıt başvurusu alacak. Eğer kontenjanı boş kalırsa da o başvuru listesi içerisinden kurayla öğrenci alımı yapılacak. Bugün gerçekleştirilen sınav

0: Biz sabah 8'den beri aslında İstanbul'da sınavın nabzını tutuyoruz. Çünkü İstanbul'da olağanüstü bir durum var. Bugün çok fazla yağmur yağıyor. Dolayısıyla aileler de aslında öğrencileri dışarıda beklerken oldukça zorlandı. Sınav 9.30'da başladı ve 12.50'de de sonlandı. Kameraman arkadaşım Mustafa Özdemir'den rica edeyim şu anda olduğumuz noktayı göstersin. Biz Sarıyer'deyiz. Hatemoğlu Ortaokulu önündeyiz. Tabii öğrencilerin çoğunluğu artık çıktı ve veliler de kapının önünde daha çıkacak olan ya da çıkmış olan öğrencilerle beraber aslında bekliyorlar diyelim. Şimdi burada aileler gün boyu yağmur altında öğrencileri beklediler. Öğrenciler tüm gün boyunca aslında ter döktü sınavda. Öğrencilerle tabii ki her yıl olduğu gibi biz de konuştuk ve en çok matematikte zorlandıklarını söyledi öğrenciler. Türkçenin daha kolay olduğunu, inkılabın da zor olduğunu söylediler. Bu yıl aslında iki oturumdan gerçekleşti sınav. Önce 9.30'da başladı sözel oturum. Ardından da 11.30'da 45 dakikalık bir arayla öğrenciler sayısal oturuma geçti ve burada da soruları çözdüler. Bugün 90 soru yanıtladılar ve aileler aslında yayınımız öncesinde de aileler aslında öğrenciler kadar da heyecanlıydı ve yağmuru aldırış etmeden anneler, babalar, kardeşler, herkes burada öğrencilerin çıkmasını bekliyordu. Artık liselere geçiş sınavının bu yıl için tamamlandığını belirtelim. Bu yıl artık bu süreç bitti ve öğrenciler yaz tatiline başlayacaklar bugünden itibaren. 10 Temmuz'da sınav sonuçlarının açıklanacağını söyleyelim. Kılavuzla birlikte açıklanacak Öykü Tüccar'ın da aktardığı gibi. Ve dediğimiz gibi bugün aslında 45 dakikalık arada da öğrenciler beslenme kitleriyle de bu şekilde beslenme kitleriyle de yine yemek yediler ve tekrardan da ikinci oturuma geçtiler. Genel anlamda sınav değerlendirmesi yapan öğrenciler sınavın kolay olduğunu söyledi. Sadece dediğimiz gibi sayısalda özellikle matematikte ve fen bilimlerinde zorlandıklarını söylediler. Kimi öğrenci de Türkçe'de zorlandığını, inkılapta zorlandığını söyledi. Ama şu anda genel itibariyle öğrencilerle konuştuğumuzda sınavın güzel geçtiğini söylediler. İstanbul'da ekstra bir durum vardı. O da yağmur. Yağmura aldırış etmeden tüm aileler aslında kapı önünde şemsiyelerle, yağmurluklarla, hatta marketten aldığı plaj havlusuyla duran velilerin de olduğunu söyleyelim. Yine ellerinde çiçeklerle öğrencileri bekleyen veliler de vardı. İstanbul'da LGS havası bu şekildeydi Canan.
1: Sena Gürbuğ'a da teşekkür edelim ve gündemdeki bir diğer önemli konu A Milli Takım'ın Dünya Kupası serüveni. Ay Yıldızlılar turnuvadaki ilk maçında yarın sabah 7'de Avustralya ile karşılaşacak ve bu karşılaşma öncesinde de hazırlıklar tamamlandı.
2: Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor.
3: O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah. Hazırlık süreci iyi geçti kendi adımıza. Biz de dört gözle bekliyoruz.
2: Ay Yıldızlılar D grubundaki ilk maçında Avustralya ile sabah 7'de karşılaşacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak maç öncesinde son antrenmanını yapan milliler de tedavisi sona eren Kenan Yıldız takımla çalıştı. Teknik direktör Montella takımına güveniyor.
4: Aceleci olmayacağız. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu oynayacağız. Turnuvaya kazanarak başlamak önemli. İki maçımız daha olacak. Ama ilk maçlar böyle serüvenlerde yolumuzu belirler. Karşılaşacağımız zorlukları biliyoruz. Ama bunların üstesinden nasıl geleceğimizi de biliyoruz.
2: Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kerem ve Can Uzun 11 ile çıkması bekleniyor. Üst üste 6. kez Dünya Kupası'na katılan Avustralya ise Ryan, Cirkati, Burgess, Sutar, Italiano, O'Neill, Irvine, Boss, Metcalf, Toure ve Veluplay 11 ile sahada olması bekleniyor. 54 bin kişilik BC Place stadında oynanacak maçı Venezuelalı hakem Valenzuela yönetecek. A milli takımın mücadele ettiği D grubunda ilk maç dün gece oynandı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.
1: Türkiye'nin 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası'nda ilk maç için artık geri sayım başladı. A milli takım yarın sabah 7'de Avustralya maçıyla kupa macerasına başlayacak demiştik ve Ay Yıldızlılar cephesindeki son gelişme için de NTV Spor ekibinden Gürkan Ak'la birlikteyiz. Gürkan selam, hoş geldin.
5: Merhaba.
1: Dünya Kupası'nı genel bir değerlendireceğiz ama tabii bizi ilgilendiren yarın sabahki maç, dolayısıyla hemen önce millileri sormak istiyorum. Hazırlık antrenmanı yapıldı. Monte

0: İlla ve futbolcular maç öncesinde de açıklamalarda bulundular. Önce dilersen ilk değerlendirmeyi alayım. Takımdaki hava, mental durum nasıl?
1: Evet, Montella'nın özellikle vurguladığı konu sabırlı oynamaya yönelikti. Bu basın toplantısından önce de öyle. Daha önce Türkiye'de yapılan hazırlık maçlarından sonraki basın toplantıları, öncesindeki basın toplantıları ya da açıklamalarında da aynı vurguya hep değindi. Elbette ki kazanarak başlamanın önemine vurgu yaptı Vincenzo Montella. Burada da yine Kanada'daki basın toplantısında benzer vurguları yaptı. Tabii ki futbolcuların motivasyonu üst düzeyde, Montella'nın da olduğu gibi, çünkü büyük bir özlem duyuyor takım. Ülkece o özlemi duyuyoruz. 24 yılın ardından ilk kez Dünya Kupası'nda sahneye çıkacağız. Futbolcular da bunun bilincinde, kendi aralarında da bunu istişare ettiklerini iyi biliyorum. Bir de ekstra durumlar gerçekleşti aslında motivasyon için ki Avustralya'nın stoperi Degenek, onların basın toplantısında bir açıklaması var. Türkiye'nin oyuncuları daha önce Dünya Kupası görmedi. 9 oyuncumuz var bizim Dünya Kupası gören. Baskı onların üzerinde olacak dedi. İsmail Yüksek de şöyle bir yanıt verdi. Kendilerine göre bizi baskı altına sokmaya çalışıyorlar ama bu komik. Çünkü Türkiye'de futbolun nasıl oynandığını, nasıl bir baskı altında oynandığını bilmiyorlar anladığım kadarıyla dedi.
0: Bizim için her maç Dünya Kupası gibi.
1: Kesinlikle.
0: Türkiye'de.
1: Aynen öyle. Ki aslına bakarsanız kadro kalitesi kıyası yaptığımızda da Avustralyalı futbolcuların evet tabii ki Dünya Kupası'nı tecrübe etmek başka bir şeydir ama o doğrultuda, o seviyede birçok turnuvada bu isimler tecrübe yaşadı Türkiye'de. Yani sadece ülke bazında değil, kulüp takımlarında da bu tecrübeleri deneyimlemiş isimlerimizin olduğunu, hatta dünyada kendini ispat etmiş Arda Güler gibi, Kenan Yıldız gibi çok önemli yıldızlarımızın olduğunu vurgulamak lazım. Ama bu bir strateji. Bunu benimsemişler anlaşılan. Bakalım nasıl yansıyacaksa.
0: Kenan Yıldız demişken hemen onun durumunu soralım. Bir sakatlığı vardı. Gerçi antrenmana katıldı ama kadroda yer alacak mı?
1: Kadroda yer almasını bekliyoruz. En azından geniş kadroda yer almasını bekliyoruz. Evet, sakatlığını atlattı. Son antrenmanda takımla çalıştı. Tamamında çalışması bizim için güzel bir haber. Yine Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun da %100'ünde olmadığını söylememiz lazım aslında ama Montella'nın da vurgusu şuydu. Bu üç ismin 100 dakika performans gösterebileceğini düşünmüyorum dedi. Zaten Dünya Kupası gibi turnuvalarda oyuncularınızı idareli kullanmalısınız. Evet. Özellikle turnuva genelinde skoru elde ettiğinde takımların çokça erken değişiklikler yaptığını göreceğiz. Bence Montella da oyuncularını idareli bir şekilde kullanacaktır ki o rotasyon derinliğine baktığımızda da yine milli takımın kadrosunun bir oyuncu çıktığında diğeri girdiğinde yerini doldurabilecek kapasitede olduğunu da vurgulamamız lazım. Ama beklentimiz, yine soruna gelecek olursak, Kenan Yıldız'ın geniş kadroda yer alması yönünde.
0: O zaman hemen takımın sahadaki performansına dair ne öngördüğünü de soralım. Montella nasıl bir plan yapacak Avustralya karşısında? O idareli kullanmak ilk 11'e nasıl yansıyacak?
1: Açıkçası çok fazla planı değiştireceğini zannetmiyorum. Montella'nın bir oyun planı var. Türkiye'nin başına geçtiğinden beri o planı değiştirmedi Montella. Yine benzer düzende sabırlı oynayan, rakibi tartan, orta sahada özellikle dinamizmi ve enerjiyi sahaya koyan bir milli takım bekliyorum. Az önce belirttiğim bireysel kalite, yetenekli ayaklar bence maçı çözmemizde önemli faktörlerden bir tanesi olacak. Burada milli takımın Avustralya'nın oyun stratejisine göre de konumlanacağını düşünmek lazım ama oyun sıkıştığında oyunu açabilecek çok yetenekli isimlerimiz var. Dolayısıyla Montella da bunun farkında. Ama tekrar söyleyelim, Montella hep sabırlı oynamayı, sonuca odaklı bir strateji benimsemeyi tercih etti. Ben burada Avustralya karşısında da aynısını tercih edeceğini düşünüyorum. Her şeyden önce 1-0 almak ve 3 puanla turnuvaya başlamak bile, 1-0 almak bile çok önemli bir başlangıç olacaktır. Burada skorun çok önemi yok. Önce kazanmak lazım.
0: Evet, o 1 puan bile çok önemli. Aslında grubun tamamı değerlendirildiğinde Türkiye çok şanslı görülüyordu D grubu içerisinde, rakipleri de değerlendirildiğinde. Şimdi evet, Avustralya belki fiziki olarak güçlü bir takım. Bunun bize avantajları ve dezavantajları nasıl olacak? Sen bireysel kaliteden ve yetenekli ayaklardan bahsettin. Rakibimizde de var bunlardan.
1: Doğru. Fiziksel güç vurgun önemli. Çünkü bize göre biraz daha belirttiğim kalite eksiği olan takımlar genelde oyunun her alanında bulunup daha çok koşup, daha çok mücadele edip bazen sert oyunu tercih ederek sahada var olmayı tercih ediyorlar. Avustralya'da öyle bir takım. Beşli savunma düzenini oynamayı benimseyen ve bunu sıkça sahada sergileyen bir görüntüdüler. Asla o savunma prensibinden, disiplininden vazgeçmiyorlar. Yine bizim karşımızda da bence kapalı savunmayı tercih edeceklerdir. Bulacakları nadir atakları değerlendirmeye çalışacaklar. Çünkü belirttiğim gibi oyun prensipleri bu. Yani kendi kıtalarındaki eleme aşamalarında biraz daha rahat oynayabiliyorlar. Çünkü orada karşılaştıkları ülkeler görece daha kolay ülkeler. Ama Dünya Kupası seviyesinde bizim gibi takımlarla oynadıklarında onların da yine sabırlı kalıp daha sert oyunu tercih edip belki topun arkasında bekleyip topu Türkiye'ye verip bir oyun benimseyeceklerini düşünüyorum. Bu doğrultuda da onları açmak çok kolay olmayacaktır. Çünkü savunmayı ön planda tuttuklarında bizdense onlar bence bir puanı daha çok düşünüyor. Haliyle burada sanki oyunu düşündüğümde kazanmaya çalışan, daha fazla kazanmayı isteyen tarafın biz olacağını, sahaya bunun bu şekilde yansıyacağını düşünüyorum.
0: Peki gruba da bakalım. Grupta dün Amerika Birleşik Devletleri Paraguay karşılaşması vardı. Orada farklı bir skorla kazandı Amerika Birleşik Devletleri. Bunu nasıl okumak lazım diğer rakipler açısından değerlendirdiğimizde?
1: Bir korkuttu diyebiliriz. Hı hı. Yani futbol severlerin de sosyal medyadaki yorumlarına baktığımızda birazcık tedirgin olmuşlar. Çünkü normal direkt rakibimiz aslında, evet. Amerika Birleşik Devletleri. Bütün rakipleri dikkate almak lazım. Ona göre bir hesap kitap yapmak lazım ama Amerika Birleşik Devletleri'nin çok kaliteli ayakları var. Bunu dün gösterdiler. Paraguay karşısında evet belki Paraguay maça talihsiz başladı. Kendi kalesine atılan bir gol Amerika'nın öne geçmesine sebep olmuştu. Ama sonrasında sergiledikleri oyun, hücumda bitmek bilmeyen enerjileri ve özellikle Balogun'un ön plana çıktığı bir düzende lider isimleri de var. Pulisic onlardan bir tanesiydi. 45 dakika yetti Pulisic'e kalitesini göstermek için. 4-1'lik bir skor. Aynı zamanda bir de offside gerekçesiyle iptal edilen golleri vardı. Yani üretme anlamında kesinlikle problem yaşamayan bir takım. Bence Montella'nın biraz daha fikir sahibi olmasını sağlamıştır bu mücadele. Elbette ki daha önce de analiz etmişlerdir rakiplerini ama bu maçın ardından biraz daha dikkat edilecek noktalar gün yüzüne çıkmıştır diye düşünüyorum.
0: Peki kupanın genelini de değerlendirelim. Genel derken aslında bugüne dair ikinci günü geride kaldı. Bugün artık üçüncü gündeyiz. Hı hı. Şimdi saat farkından da dolayı aslında Türk futbol severlerin de sirkadyen ritmi değişecek. Doğru. Gibi görünüyor. Bugünkü programa ve maçlara da değinelim dilersen.
1: Evet tabii özellikle ilk oynanan dört mücadele keyif dozajı çok yüksek diyemeyiz. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin oynadığı Paraguay'la maçta 5 gol izledik. Bunun futbol severleri tatmin ettiğini söyleyebilmek mümkün. Onun dışında sürpriz bir sonuç yoktu. Özellikle gelecek fikstürlerde biraz daha keyifli mücadeleler var ki önümüzdeki fikstürde de Brezilya-Fas mücadelesi çok şey vaat ediyor. Biz tabii ki Türkiye'nin oynayacağı Avustralya maçını bekliyor olacağız ama onun öncesindeki Brezilya-Fas maçı bizim için oldukça keyif vaat ediyor. Çünkü Fas'ın orada geçen Dünya Kupası'ndan 4. ünvanıyla maça çıkacak oluşu. Yine Avrupa kıtasında birçok takımda forma giyen oyuncuların olması. Brezilya zaten Yıldızlar Topluluğu, Ancelotti gibi bir kurt hocaları var. Onun neler yapacağı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında merak ediliyor. Dolayısıyla Türkiye-Avustralya maçının yanına Brezilya-Fas'ın da izlenmesi gerektiğini yazabiliriz.
0: Peki biz yarın sabahki maçtan sonra tam aslında dahil olmuş olacağız galiba. Doğru. Bu heyecanın, atmosferin içine. Tabii o maçın teknik kısımları bir kenara, organizasyonu da vakit kaldıkça, o ruhu yaşamaya başladıkça da konuşacağız elbette NTV ekranlarında. Çok teşekkürler Gürkan'a katıldığın için. Biz o ruhla alakalı bir haberle devam edelim. 2023 yılında tatile geldikleri Türkiye'de önce depreme yakalanan, devamında da Kahramanmaraş ve Hatay'a giderek yardım çalışmalarına katılan Güney Koreli aile bu kez Türkiye'yi Kanada'nın Vancouver kentinde de yalnız bırakmadı. Barış Yo ve Songül çifti ismini gişe rekortmeni filmden alan kızları Ayla ile birlikte Kanada'da NTV mikrofonlarına bakın neler söyledi.
2: Kırmızı,
3: beyaz,
2: şampiyon,
3: Türkiye,
2: şampiyon Türkiye.
4: Güney Koreli yollara kankayız ya. Bu yüzden siz yemek için biz de bütün yaşam vermek istiyoruz. Destek vermek istiyoruz. Bunun için biz takip ediyoruz.
5: Elinde
3: Türk bayrağı var. İsmini söyler misin?
5: Ayla.
3: Ayla. Çok çok anlamlı bir isim var Ayla. Genel Yıldız Avustralya maçında gol atar mı?
5: Evet, bence 2 gol falan atar ya.
3: 2 gol atar. Maçı kaç kaç kazanırız?
5: 4-0. 4-0. Benim adım Songül. Songül. Evet, milli takım yenecek. Şampiyon da olur. Yani Güney Kore ile, Güney Kore takım ile de yani bu sefere beraber oynasın. Beraber izlemek istiyorum. Gerçekten biz kankayız. Evet, Türkiye'de yensin, Güney Kore'de yensin.
0: Sınırlarımız ötesindeki haberlere de bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Venezuela'daki Tren de Aragua'nın liderine saldırı düzenlendiğini duyurdu ve saldırıda Nino Guerrero lakaplı kartel lideri etkisiz hale getirildi. Trump açıklamayı sosyal medyadan yaptı. ABD'nin daha önce yabancı terör örgütleri listesine eklediği Tren de Aragua'ya yönelik saldırı operasyonuna dair Venezuela'daki dostlarımızla yakın bir koordinasyon içinde gerçekleştirildi dedi. Washington 3 Ocak'ta sarayından kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da söz konusu kartelle ilişkisi olduğunu iddia etmişti. İran füze ve dronları nedeniyle imajı sarsılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıları durdurması karşılığında Tahran'a ödeme yaptığı öne sürüldü. Abu Dhabi yönetimi bu iddiayı yalanladı.
6: ABD ve İran'ın bir anlaşmaya varmak için son viraja girdiği belirtilirken Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tahran'a milyarlarca dolarlık fonu serbest bırakmayı kabul ettiği öne sürüldü. İranlı yetkililer ABD ile olası bir anlaşmanın parçası olarak İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılmasını şart koşuyordu. Reuters haber ajansının iddiasına göre Abu Dhabi yönetimi ülkeye İran füze ve drone saldırılarının ardından Tahran'a ait 10 ila 20 milyar dolarlık fonu serbest bırakma kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 milyar dolarlık ilk dilimin hali hazırda kullanıma sunduğu da iddialar arasında. Birleşik Arap Emirlikleri ise iddiayı kesin bir dille yalanladı. Öne sürülen uzlaşı uyarınca finansal akış İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırılarını tamamen durdurması karşılığında sağlanacak. Ayrıca iki ülke arasında istihbarat paylaşımı ve ekonomik işbirliği yeniden tesis edilecek. İran saldırıları Dubai'deki otellerin boşaltılmasına ve yabancı yatırımcıların kaçmasına yol açmıştı. Ülkenin güvenli liman imajı sarsılmıştı. Söz konusu fonların Abu Dhabi yönetimine mi ait olduğu ya da Birleşik Arap Emirlikleri bankalarında bloke edilmiş olan İran hesaplarından mı karşılanacağı bilinmiyor.
0: Ve gözler bir kez daha Washington-Tahran hattında iki ülke arasında barış için mutabakat zaptı imzalanacak mı? Ne zaman ve nasıl imzalanacak? Cevap bekleyen birçok soru var. Bir yandan da her iki taraftan da yapılan açıklamalar var. Ayrıntılar için şimdi Tahran'a dönelim. NTV muhabiri Ali Çabuk bizi bekliyor. Ali merhaba. Sana son olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıklamalarını sorarak başlayalım.
7: İran Dışişleri Bakanı mutabakat zaptında artık nihai aşamaya geldiklerini söyledi. Tabii kesin olarak üst düzey yetkililerin henüz onaylamadığını, kesinleştikten sonra kamuoyuyla da ayrıntılarının paylaşacağını söyledi. Şu an için olası mutabakatın ayrıntılarını imzalanması için kesinleşmeden paylaşmak istemiyorum ifadesini kullandı. Mutabakat metninde savaşın sona erdiğinin ilan edileceğini söyledi. Sadece İran ile değil Lübnan cephesinin de buna dahil olduğunu bir kez daha vurguladı Arakçı ve İsrail'in Lübnan'da, Güney Lübnan'da işgal ettiği alanlardan geri çekilmesinin de mutabakat zaptı içerisinde yer aldığını söyledi. ABD ve İran'ın karşılıklı olarak iki ülkenin egemenliklerine saygı duyulması gerektiğinin de metnini vurguladı. İki ülkenin egemenliğine saygı duyulması ve iç işlerine müdahale edilmemesi karşılıklı olarak metin içerisinde yer aldığını belirtti. Hürmüz Boğazı konusunun ve ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının sonlandırılmasının da konu başlıkları olarak metinde yer aldığını vurguladı. Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile koordinasyon içerisinde bir müzakerenin yürütüldüğü de hatırlatıldı. Ve Hürmüz Boğazı'ndaki statü konusunda geri adım sinyali vermedi Dışişleri Bakanı Arakçı. Ancak çok fazla bir ayrıntı da paylaşmadı. Bir geçiş ücreti alınacak mı? Hizmet bedeli ifadesi kullanılıyordu örneğin. Çevre güvenliğinin sağlanması, askeri güvenliğin sağlanması karşılığında buna dair bir ayrıntı vermedi. Ancak İranlı kaynaklar Hürmüz Boğazı'nın statü tartışmasında geri adım atmadıkları mesajını veriyorlar. Peki imzalar ne zaman atılacak? Tarih paylaşmadı Tahran tarafı. İran Dışişleri Sözcüsü Bekai bazı tarihler ve adresler veriliyor. Bunların hiçbirisi doğru değil demişti. Dışişleri Bakanı Arakçı ise bir ayrıntı verdi. Dijital olarak uzaktan imzalanacağını söyledi Canan. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu gerçekleşebilir dedi. Tarafların Cenevre'de veya bir Avrupa başkentinde bir araya gelerek İran tarafında Galibov'un, ABD tarafında ise Baştan Yardımcısı Vance'in katılacağı bir imza töreni beklentisi vardı. Arakçı uzaktan dijital olarak bu imzaların atılacağı bilgisini paylaştı. Meclis Başkanı Galibov'dan bir paylaşım geldi, sosyal medya paylaşımı. Verilmiş olan taahhütler hiçbir ama fakat ve bahane olmadan yerine getirilmelidir. Yaklaşan anlaşma için başka bir yol yok ifadesini kullanıyor. Yani bir anlaşmanın yaklaşmakta olduğunu Meclis Başkanı Galibov bu şekilde teyit etmiş oluyor aslında Canan ve herkes sonunda ekliğini biçecektir şeklinde Trump yönetimine de bir uyarısı var. İranlı yetkililer de tabii güvensizlikten kaynaklı olarak bu tarz açıklamaların da geldiğini belirtelim. Yani Trump'ın verdiği sözlerden geri döneceği veya kararlaştırılmış olan taslak metinde son anda bazı değişikliklere gidilebileceği noktasında bir güvensizlik de var. Maddelerde değişiklik talep ettiğini iddia ediyordu İran tarafı Trump'ın. Son saldırıların da bununla bağlantılı olduğu değerlendirmeleri yapıldı İran içerisinde. Yani Trump maddelerde bazı değişiklikler talep etti ve bunu dayatmak için son saldırılar ve karşılıklı misillemeleri gördük ve gelinen noktada Trump bu değişikliklerinden vazgeçti ve bizim istediğimiz doğrultuda bir metin hazırlandı anlatısını görüyoruz İran içerisinde. Uranyum konusu, nükleer materyaller konusunda ise Tahran yönetimi siyasi uzlaşının ilan edilmesi ve aradan 30 ila 60 günlük süre geçtikten sonra nükleer programa dair uranyum stokları, nükleer zenginleştirme meselelerinin ayrıntılı olarak müzakere edileceği bilgisini veriyorlar. Şu aşamada nükleer konunun müzakere edilmeyeceği belirtiliyor İranlı yetkililer. İki aşamalı bir müzakereden bahsediliyor. İlk aşama olan bu siyasi uzlaşı eğer sağlanırsa ikinci uzlaşıda ikinci aşamada ise daha detaylı konuların müzakere edileceği belirtiliyor Canan.
0: Teşekkür ediyoruz. Tahran'dan aktardı bu anlaşmaya ilişkin detayları. Yine bölgeden bir haberle devam edelim. Gazze'de İsrail saldırıları sonrası ampute edilen Filistinli kadınlardan bir futbol takımı kuruldu. Sporla hayata tutunan kadınların hedefi uluslararası şampiyonalara katılarak Filistin bayrağını dalgalandırmak.
8: İsrail saldırılarıyla uzuvlarını kaybettiler. Onları hayata bağlayansa futbol oldu. Görüntüler Gazze şeridinin Derbela şehrinden. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bacağı kısmen ampute edilen Filistinli kadınlardan bir futbol takımı kuruldu. Takımın hedefi ise uluslararası şampiyonalarda mücadele ederek Filistin bayrağını dalgalandırmak. 24 yaşındaki Ruzan Hayra, bacağını kaybetmesinin ardından hayata sporla tutunduğunu belirtiyor.
9: İsrail bacağım ampute olunca beni durduracağını sandı. Ama içimdeki tutku daha da büyüdü. Tek bacakla da olsa dünyaya meydan okuyabileceğimi hissettim.
8: Gazze'nin kadın ampute futbol takımının sorumlusu Aya El Osmani, asıl hedeflerinin İsrail saldırılarıyla uzuvlarını kaybetmiş Filistinli kadınlara sosyal ve psikolojik destek sağlamak olduğunu söylüyor.
9: Kadınlar burada düzenli olarak antrenman yapıyor. kadın sporcuların gelecekte spor müsabakalarına katılmasını umuyoruz.
8: Gazze'nin ampute futbol takımı bölgede savaşın yarattığı yıkım nedeniyle bu sene herhangi bir uluslararası şampiyonaya katılamadı.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin düzenlediği hukuk çalıştayında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak mutlak tartışmaları vardı. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil sandıkta belirlenmelidir dedi.
10: Eğer bugün Türkiye'de bir yargı kararıdır denilip geçilemeyen, vicdanlarda kara bir leke olarak kalan kararlar varsa orada tedbir devleti işlemektedir demektir. Egemen hukuki normlardır ve o normların bekçisi ise bağımsız yargıdır değerli vatandaşlarım. Demokrasilerde sandık namustur. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir.
0: Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. 33 ilin başsavcısıyla 27 ilin komisyon başkanları da değişti. 2026 yılı ana kararnamesi Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlandı.
11: Adli ve İdari Yargı 2026 ana kararnamesi yayımlandı. 4.608 adli yargı, 359'u idari yargı olmak üzere toplam 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Kararnameyle 33 ilin başsavcısı da değişti. 11 ilin başsavcısı başka bir il başsavcılığına atanırken 22 ile yeni başsavcı ataması yapıldı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Konya Cumhuriyet Başsavcısı, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kağan Arısoy, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Eskişehir Başsavcılığına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferhat Deniz, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü getirildi. Kararnameyle 27 ilin komisyon başkanı da değişti. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 160, Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına ise 113 atama yapıldı. Yargıtay Tetkik Hakimliğine 12, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına 15 ismin ataması gerçekleştirildi. Besni ve Su şehrine ilk kez Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcısı ataması gerçekleştirildi. Serik, Ortaca, Su şehri ve Sandıklı adliyelerine ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ataması yapılarak bu ilçeler ağır ceza merkezi haline dönüştürüldü. Ayrıca İstanbul Ticaret Mahkemeleri İstanbul Adliyesi'ne birleştirilerek 30 mahkeme olarak tek çatı altında toplandı.
0: Hafta içi sosyal medyada sıkça dile getirilmişti birçok kredi kartı kullanıcısını şüpheli işlem nedeniyle gelen kısa mesajlar paniğe yol açmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı bu konuda önemli bir operasyon düzenledi. Kredi kartı dolandırıcılarına iki ilde düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı.
12: Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişiyi kredi kartları üzerinden dolandırmaya hazırlanan 3 şüpheli yakalandı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 Haziran gece saatlerinde çok sayıda kişiyi etkileyen kredi kartlarına şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin kısa mesajların sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiği tespit edildi. Kısa mesajlarda kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine ilişkin bilgilendirme ile tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kredi kartı numarasının otomatik yazılımlarla test edildiği belirtildi. Olayın organize bir siber faaliyet niteliği taşıdığı tespit edilince de MİT harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin kullandığı sistemlerle dijital bağlantılar deşifre edildi. Güvenlik kaynakları olay kapsamında herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığını bildirdi.
0: Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocukların serinlemek için tercih ettiği yerlerin başında süs havuzları geliyor. Ancak bu durum tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'na giden çocuklar yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Şimdi Nizamettin Kaplan da o noktadan karşımızda. Nizamettin, özellikle hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin ardından hem kanallara hem de çeşitli suların olduğu alanlara girmek yasaklanmıştı. Şimdi nedir oradaki durum, neler aktaracaksın?
13: Canan, evet, yasaklar ağırlıklı olarak özellikle baraj gölleri ve kanalların bulunduğu noktalarda sıkıca uygulanıyor diyebiliriz. Çünkü yaz başlamadan önce özellikle ilgili kurumlar valilikler aracılığıyla çeşitli uyarılarda bulundular ve bu uyarılar yine güvenlik birimleri tarafından takip ediliyor. Tabii sıcaklarla birlikte özellikle şehir merkezlerinde de süs havuzları ve diğer havuzlar başta olmak üzere büyük ilgi çekiyor. Burası da Diyarbakır'ın simge yerlerinden biri yıllardır. Çocuklar özellikle yaz aylarında burayı tercih ediyorlar ve gün içerisinde bazıları aileleriyle, bazıları da yalnız buraya gelerek serinlemenin, sıcaktan etkilenmemenin keyfini çıkarıyor diyebiliriz. Tabii son dönemlerde sıcakların etkisi bir hayli artmaya başladı. Meteorolojik verilere göre kentte bugünden itibaren hava sıcaklıkları kademeli olarak yükselişe geçecek. Son 3 günlük tahminlerde gündüz sıcaklıklarının 34-37 derece bandına ulaşması bekleniyor Diyarbakır ve bazı illerde. Özellikle öğlen saatlerinde izledilen sıcaklığın daha yüksek olacağı belirtiliyor. Diyarbakır'da termometreler şu anda 35'in üzerinde. Kentte sıcaktan bunalanlar daha çok parkların gölgesine sığınırken, çocuklar ise şu anda yayın yaptığımız Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna geliyorlar ve burada serinlemeye çalışıyorlar. Su oldukça soğuk çünkü özellikle eriyen kar suları da, Karacadağ bölgesinde eriyen kar suları ve yine doğal su kaynaklarının beslediği bir havuz burası. Ve tabii ki suyun soğuk olduğunu belirtmek gerekir. Tabii burada bir yandan çocuklar eğlenirken, sıcaktan kurtulma çabası içerisine girerken bazı tehlikeler, riskler de var doğal olarak. Hem kaygan zemin, kontrolsüz atlayışlar ve yine hijyen olmayan koşullar tarihi havuzdaki renkli görüntülerin arkasındaki riskler olarak dikkat çekiyor. Diyarbakır yağışlı bir yıl geçirdi ve dolayısıyla bu yazın daha sıcak geçmesi yönünde bazı tahminler var. Haziran ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde sıcakların etkisi bir hayli artmaya başladı. Uzmanlar özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 11 ve 16 saatleri arasında zorunda olmadıkça dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Canan.
0: Nizamettin Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan İbrahim Doğan'ın öldürüldüğü belirlendi. İlk aşamada intihar olasılığı değerlendirildi ama adli tıp raporu cinayeti ortaya çıkardı. 50 yaşındaki Doğan'ı öldürdükleri iddiasıyla 4 arkadaşı gözaltına alındı. Zanlılardan Fatma ve Serkan Yalvaç çifti tutuklandı.
12: Tartıştıkları arkadaşlarını öldüren çift intihar süsü vermek istedi. Adli tıp raporu cinayeti ortaya çıkardı. Evinde silahla vurulmuş halde bulunan İbrahim Doğan'ın öldürüldüğü anlaşıldı. 50 yaşındaki İbrahim Doğan, Ocak ayında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinde ölü bulundu. Yalnız yaşayan Doğan'dan haber alamayan yakınları yardım istedi. Eve giren ekipler Doğan'ın karnından iki kurşun da vurulduğunu belirledi. Cansız bedeninin altında da tabanca vardı. İlk aşamada yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak adli tıp raporu Doğan'ın uzak mesafeden ateş edilerek öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Soruşturmayı yürüten Manavgat Jasat ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de olay günü Doğan'ın 4 arkadaşıyla evde olduğunu ve birlikte alkol aldıklarını belirledi. Jandarmanın gözaltına aldığı zanlılar çelişkili ifadeler verdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Yalvaç ve eşi Fatma Yalvaç kasten öldürme suçundan tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
0: İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Adli Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki iki şüpheli teslim oldu. Soygun sonrası eşiyle yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş'ın bağlantılı olduğu çete üyelerinin altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine götürdükleri ortaya çıkmış ve 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soygunu yönlendiren, soygun sırasında araçta bekleyen ve firari olarak aranan Muhammed ve Muhammed Efe Seferoğulları'nın Gürcistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalıştıkları sırada tutuklandıkları ortaya çıktı. İki şüpheli tahliye olduktan sonra Sarp sınır kapısından geçerek Türk makamlarına teslim oldu. Şüpheliler işlemleri için İstanbul'a getirilecek. İngiltere'de bugün Kral Charles'ın resmi doğum günü kutlaması var. Başkent Londra'da askeri törenler düzenlenecek. Törene kraliyet ailesi üyeleri de katılıyor. Ayrıntılar için şimdi Londra'ya dönelim. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda olacak. Kapsamlı ve görkemli kutlamalar olacağı benziyor. Gökhan, neler aktaracaksın?
14: Bu Kral Charles'ın resmi doğum günü kutlaması olarak geçiyor. Londra'da her yıl olduğu gibi bu yılda yine Trooping the Colour töreni olarak adlandırılıyor. Ve Londralılar yoğun ilgi gösteriyor. Aslında Kral Charles Kasım ayında 78 yaşına basacak ama Britanya'da hükümdarların resmi doğum günleri 18. yüzyıldan bu yana bir gelenek olarak halkın da eğlenebilmesi için yaz aylarında kutlanıyor. Haziran'ın ikinci haftası. Tabii bu askeri tören kraliyet takviminin de en büyük gösterilerinden birisi olarak geçiyor. Tören 1400 Kraliyet Birliği askerinin katılımıyla gerçekleşiyor. Şu anda zaten arkamda da görüyorsun, yoğun bir katılım var. Londralılar her yıl olduğu gibi bu yılda yine yoğun bir ilgi gösterdiler ki sadece Londra'dan değil ülkenin pek çok yerinden gelenler var. Buckingham Sarayı'ndan Horse Guards Parade diye adlandırılan arkamda gördüğün alana geldiler önce ve kraliyet korteji krala saygı sunumu yapıyor. Yine askerler, bandolar ve Horse Guard Parade alanında kralın önünden bir geçit töreni gerçekleştiriliyor. Kraliyet korteji Buckingham Sarayı'ndan bu alana geliyor, ardından da tekrar Buckingham Sarayı'na dönüyor. Tabii Green Park'ta hemen Buckingham Sarayı'nın önünde 41 pare top atışı da yapıldı kralın onuruna. Tabii Trooping the Colour diye adlandırılıyor bu ve Foot Guards olarak bilinen birlikler tarafından gerçekleştiriliyor. Kralın önünde bir geçit yapıyorlar. Sonrasında da kral halkı selamlayarak Buckingham Sarayı'na geçiyor. Tabii Kral Charles'a bu törende Kraliçe Camilla ve Veliaht Prens oğlu William ve eşi Kate ve çocukları da katılıyorlar. Yine kraliyet ailesinin diğer üyeleri de Buckingham Sarayı balkonunda kral ve kraliçeye eşlik edecekler. Tabii kraliyet ailesi tören kortejiyle Buckingham Sarayı'na döndükten sonra olacak tüm bunlar. Aile üyelerinin sarayın balkonunda toplanarak hava gösterilerini izlemesi ve halkı selamlaması bekleniyor. Kraliyet Hava Kuvvetleri uçuş gösterisi tabii çok dikkat çeken bir başka etkinlik. Bugünkü kutlamalarda Red Arrows diye anılan kraliyetin akrobasi timi de yine gösteriler yapacak. Pek çok uçağın, tarihi uçakların geçişi söz konusu olacak ve halkın en çok ilgi gösterdiği alanlardan birisi de burası. Tabii Trooping the Colour bu yıl yalnızca görkemli görüntüleriyle değil, maliyetiyle de gündeme geldi. Çünkü bu törenlerin toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyon pound olduğundan bahsediliyor. Ki masrafların büyük bölümünün Buckingham Sarayı tarafından, hatta Cornwall ve Lancaster dükalıklarından karşılandığı söylense de vergi mükelleflerinin de cebinden para çıktığı söylenerek büyük tepki de gösteriliyor ki zaten her yıl olduğu gibi bu yılda yine kraliyet karşıtları, cumhuriyet yanlılarının protestoları da vardı bu törene ilişkin olarak. Tabii törenin diğer başlıkları ise Prens Harry ve Prens Andrew, eski Prens Andrew daha doğrusu. Tabii Harry 2019'dan bu yana Trooping the Colour gösterilerine katılmıyor. 2020'den bu yana da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu ve artık çalışan kraliyet üyesi olarak da kabul edilmiyor. Ki bugün Daily Express gazetesinde bir anket vardı ve ankete katılanların büyük çoğunluğu Harry'nin bu yılda bu törenden uzak durması gerektiğini söylediler. Bu yine dikkat çekici bir noktaydı. Eski Prens Andrew, o da tabii törende olmayacak. Tabii Andrew'un abi Kral Charles'a çok öfkeli olduğu da yine iddia ediliyor ki bugün Daily Mail gazetesinde hayli çarpıcı bir haber vardı. Yeğenleri Prenses Beatrice ve Eugene'e tavsiye verirken bana Sir ya da Dük diye hitap edeceksiniz ki ta ki kraliyet damarlarımdaki her damla kanı emmek için bir vampir gönderilene kadar şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi. Bu da Kral Charles'a karşı, abisine karşı hayli öfkeli olduğunu gösteriyor Andrew'un. Ama kraliyet kanını hala taşıdığı vurgusuyla da aileden ne yapılarsa yapılsın kopmayacağının da mesajını veriyor. Tüm bu çerçevede bugün kralın doğum günü var. Halkla kutlamalar yapılıyor ve halk da her yıl olduğu gibi bu yılda bu törenlere yoğun ilgi gösteriyor.
0: Gökhan Bozkurt'a da teşekkür ediyoruz. 1 Temmuz itibariyle trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Artık değer kaybı talep etmek için araç sahiplerinin ek bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Otomatik atanan eksper tarafından aracın ne kadar değer kaybettiği de hesaplanacak. Tutarın ne kadar olduğu SMS ve e-devlet sistemi üzerinden görülecek. Araç sahibi onaylarsa ödemeyi direkt alabilecek. Yapılan düzenlemede hasar gören parçalarla ilgili de katı kurallar getirildi. Ayrıntılara bakalım.
15: Siz biliyor musunuz mesela olursa nasıl yapacağınızı değer kaybını?
16: Yok, bilmiyor musunuz?
17: Yok, bilmiyorum.
18: Değer kaybı otomatik hesaplanacak, orijinal parça zorunluluğu gelecek. 1 Temmuz itibariyle zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklikler yapıldı. Düzenleme resmi gazetede de yayınlandı.
19: Benim bir sene sürdü.
20: Aracı kurumlar vardı. Yarısını vatandaşa verip yarısını da kendileri alıyorlardı. Bu sistem sayesinde tamamını kendileri almış olacaklar.
15: Değer kaybını talep edebilmek için sigorta şirketlerine ek bir başvuru yapılması gerekiyordu. Ancak bu düzenlemede de değişikliğe gidildi. Artık otomatik olarak bir eksper atanacak ve aracın ne kadar değer kaybettiği direkt hesaplanacak.
20: 2026 yılı için limit 40.000 TL. 40.000 TL üzerindeki hasarlar için otomatik eksper ataması yapılacak. Hasar raporuna ilave olarak olay yerine geldiğinde sizin aracınızın markası, modeli, yaşı, kilometresi ve aracınızın rayiç değerini de belirten bir raporu otomatik sisteme yükleyecek.
18: Kaza sonrası hasar gören parçalardaki değişime de katı kurallar getirildi. Can güvenliği ve sağlık durumu haricinde kaza yerini terk edenlerden sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı talep edebilecek. Ağır hasarlı araçlarla ilgili ise trafikten çekildiğine yönelik kaşeli tescil belgesi ibraz edilmeden tazminat ödemesi yapılmayacak.
21: NTV Radyo.
22: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
21: NTV Radyo.
23: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
24: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun...

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: müzik arası.
1: Hava durumu.
2: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ile 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul ve Bursa yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. İstanbul 18, Bursa 24 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Ankara 22 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. İzmir 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Antalya 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresi yağışlı. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece.
1: Hava durumu.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
3: Maç takvimi.
4: Dünya Kupası'nın 3. gününde tam 4 maç var. Birinde bizim çocuklar sahada olacak. Hemen programa göz atalım. Saat 22'de B grubunda Katar'la İsviçre San Francisco'da karşı karşıya gelecek. Hemen ardından gece saat 1'de turnuvanın doğal favorilerinden Brezilya, New York'ta son dünya dördüncüsü Fas karşısında ilk sınavına çıkacak. Sabaha karşı 4'te C grubunda Haiti-İskoçya mücadelesi Boston'da oynanacak. Ve sabahın ilk ışıklarıyla saat 7'de A milli takımımız Dünya Kupası'nda ilk kez sahaya çıkacak. Vancouver'da Türkiye'nin rakibi Avustralya olacak.
3: Maç takvimi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Saat 14 haberlerle karşınızdayız. 1 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği liselere geçiş sınavı tamamlandı. Öğrencilerin geneli matematik sorularının daha zor olduğu görüşündeydi. İki oturumlu liselere geçiş sınavı son buldu. Sınava 1 milyon 22 bin öğrenci katıldı. Sınav 81 il, 920 ilçe, yurt dışındaysa 8 ülke ve 11 sınav merkezinde yapıldı. Belgeleri eksik olanlar, geç kalanlar zamana karşı yarıştı. Özellikle güvenlik güçleri bu öğrencilerin yardımına yetişti. Sözel bölümde öğrencilere 50 soru yöneltildi. 75 dakika süre verildi. Bu oturumda öğrenciler 20 soruluk Türkçe ile 10'ar soruluk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil sorularını yanıtladı. Ardından öğrenciler 45 dakikalık molaya çıktı. Molanın ardından saat 11.30'da sınavın ikinci oturumu olan sayısal bölüme giren öğrencilere 20'şer matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular yöneltildi. 80 dakika süre verildi. Birçok öğrenci matematik sorularının daha zor olduğu görüşündeydi. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Evet, öğrenciler matematiği daha zor buldu dedik ama şimdi hemen bir eğitimciye soralım. Nesibe Aydın Okulları kurucusu ve eğitimci yazar Nesibe Aydın yayın konuğumuz. Hocam teşekkür ederiz katıldığınız için. Geri bildirimler nasıl? LGS sınavının ardından öğrenciler hangi konularda zorlandıklarını söylediler? Bu sınava ilişkin genel değerlendirmeniz nasıl?
1: Evet, Nesibe Aydın Okulları olarak 41 yıllık tecrübemizle, koordinatör zümre başkanlarımızla tüm branşları tek tek değerlendirdik. Tabii sorular henüz elimize geçmedi. Öğrencilerimizden gelen bilgiler ve yorumlar doğrultusunda, evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi matematik zorladı. Matematikteki soruların zorlamasının nedeni, MEP öğretim programları tabii aynen geçerli. MEP öğretim programları doğrultusunda sorular soruldu. Ancak konu bilgilerini değil, aynı zamanda okuduğunu anlama, mantıksal akıl yürütme ve problem çözme becerilerini de derinlemesine ölçen bir nitelikteydi. Geçen yıla göre ayırt edici soru sayısının arttığı gözlemlendi. Özellikle eşitsizlik, üçgenler ve doğrusal denklemler konularından gelen sorular öğrencilerin dikkatini zamanı verimli kullanmasını ciddi anlamda ölçtü. Evet, sınavın belirleyici bölümü matematik oldu. Bunun dışında Türkçe ile ilgili de aslında Türkçe'de de zorlayan bölüm vardı. Şöyle ki, Türkçe soruları geçen seneye göre orta zorlukta soruldu. MEB'in yayınladığı deneme sorularından benzerlik gösterdiği görüldü. Bilgiye dayalı sorulardan ziyade okuduğunu anlama, yorumlama, çıkarım yapma ve analitik düşünme becerisini ölçen sorular soruldu. Özellikle anlam bilgisine, evet buraya dikkat çekiyorum, özellikle anlam bilgisine dayalı sorular kuvvetli çeldiricileriyle Türkçe testinin belirleyici alanları arasında yer aldı. Metinlerin orta uzun yapıda olması, seçeneklerin birbirine yakın verilmesi ve güçlü çeldiricilerin kullanılması öğrencilerin dikkatli okuma ve muhakeme becerilerini daha önemli haline getirdi. Yalnız dil bilgisiyle ilgili bazı konulardan hiç soru sorulmaması dikkat çekiciydi. Devam edersem evet. Buyurun.
0: Buyurun hocam. Buyurun hocam.
1: Fen bilimleri şaşırtmadı. Fen bilimleri testi günlük yaşamı ilişkilendiren senaryolar üzerinde kurgulanan sorularıyla öğrencileri düşündürdü. İlk bakışta kolay gibi soruların önemli bir kısmının öğrencilerin analitik düşünme, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçmeye yönelik oldu. 2026 fen bilimleri sorularının da aynı şekilde yıl boyunca yapılan MEB'i denemeleriyle benzerlik gösterdiği soruldu. Ancak soru kalıplarının fen bilgisinde de çok uzun

0: geçmiş olsun diyorum. İnşallah tüm çocuklarımız emeklerinin karşılığını alırlar.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz bu genel değerlendirmeler için LGS sınavına ilişkin olarak ve gündemdeki diğer haberlerle hemen devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal adımlarda. Bu konuda önemli bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemde dedi.
2: Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet politikasıdır. Terörsüz Türkiye meselesi bir millet politikasıdır. Allah izin verirse bakın göreceksiniz, çok engelli olmak isteyenler var. Çok bu sürece karşı çıkanlar var. Silahların bırakılmasını istemeyenler var. Çatışmaların devam etmesini istemeyenlere rağmen içeriden ve dışarıdan bu sürece engel olmak isteyenlere rağmen Terörsüz Türkiye süreci 1,5 yıldır çok şükür Allah'a kendi mecrasında yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir. Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir.
1: Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü Altunlar'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapıldı. 69 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda aranan şüphelilerden 63'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken 5 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Adreslere yönelik baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra uyuşturucu maddeyle geçirildi. Ayrıca suçtan kaynaklandığı değerlendirilen şüphelilere ait araç ve gayrimenkullerle banka hesapları dahil olmak üzere 200 milyon lira tutarındaki mal varlığına da el konuldu. Manisa'da 2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı. Çöp konteyneri yanında bulunan bebeğin ölümü topuk kanından alınan verilerle çözüldü. Bebeğin annesi ve teyzesi gözaltına alındı. Diyarbakır'da da 6 yıl önce işlenen bir cinayet JASAT ekiplerince aydınlatıldı.
3: Sağlık verileri sorgulandı, topuk kanı kayıtları incelendi. 16 yıl önceki bebek ölümü aydınlatıldı. Manisa'da 2010 yılında konteynerin yanına bırakılan bir bebeğin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 16 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Bebeğin topuk kanından alınan örneklerle başlatılan çalışmada sır perdesi aralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bebek ölümü hadisesinin bizzat öncelik verdikleri dosyalardan biri olduğunu vurguladı.
4: Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
3: Bakan Gürlek, her bir dosyanın izini sabırla sürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
4: Hukuk devletinin vazifesi mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
3: Soruşturma kapsamında anne Beren Dikbaş ve annenin kardeşi Gurbet Çınar, cinayet suçlamasıyla 16 yıl sonra gözaltına alındı. İki zanlı Altsoy'u kasten öldürmekle suçlandı. Diyarbakır'da da faili meçhul bir cinayet aydınlatıldı. Askeri Balta isimli bir kişi 2020 yılında Dicle ilçesinde öldürüldü. JASAT timleri dosyadaki tüm ifade tutanakları, otopsi ve kriminal inceleme raporlarını yeniden analiz ederek cinayeti aydınlattı. Askeri Balta'nın akrabalarının da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 7'si tutuklandı.
5: NTV Radyo

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: Cazın Büyüsü'ne hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Ben Hakan Rauf Tüfekçi Fatih Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Bu hafta sizleri biraz geri götürüyoruz. 1960'lara götürüyoruz. En sevdiğimiz dönemlere, Hard Bop'ın kral olduğu

dönemlere Catfolk isimli bir albüm çalacağım sizlere. Catfolk albümü 1961 yılında kaydediliyor ve 62 yılında da piyasaya çıkıyor. Albüm Blue Note'dan çıkmış. Albümün sahibi çok önemli bir hard bop ve funk trompetçisi, tam adıyla Donaldson Toussaint Louverture Baird II. Donald Baird 9 Aralık 1932 yılında doğuyor. 4 Şubat 2013 yılında 80 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Yaşadığı dönemde birçok genç müzisyene ilham olmuş ki en başta Herbie Hancock var. Herbie Hancock için belki de hayattaki en önemli isimlerden bir tanesi. Cazın en güzel günlerine 1950'lere, 60'lara, 70'lere emek vermiş, beste yapmış, sahne almış, turne yapmış bir isim. Sanatçı hard bop döneminin sonunda da funk ve soul caza da gönül verip o alanlarda da çalışma yapmış bir isim. Hemen albüme dönüyoruz. Albümden çalacağım ilk parçam. Albümde de piyano çalan Duke Pearson'ın bestesi Say You Are Mine.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da devam ediyor. Bu hafta sizlere Harbap'ın, daha sonra funk ve soul cazın çok önemli bir trompetçisi Donald Byrd'i dinletiyoruz. Sanatçının Catwalk isimli Blue Note albümünde kimler çalıyor? Davulda bir efsane Philly Joe Jones. Piyanoda ayrı bir efsane Duke Pearson. Bariton saksafonda Pepper Adams. Basta belki de bu ekibin hiç bilinmeyen, çok az bilinen ismi Lamon Jackson. Albüm çıktığı zaman çok iyi eleştiriler alıyor. Bugün hala AllMusic sitesinde şunu okuyabilirsiniz. Trompet ve bariton saksafonun beraber çaldığı muhteşem bir albüm. Biz tekrar Donald'ın hayatına biraz daha bakalım. Babası Elijah Thomas Byrd bir rahipti. Metodist kilisesindeydi. Annesi Cornelia bu kilisenin koro şefiydi ve oğlu Donald'ı cazla tanıştıran isimdir. Daha lise yıllarında Lynne Hampton'ın orkestrasında iki gece sahne alarak meslek hayatına adım attı Donald Byrd. 1949 yılında da Fortune Records'tan Detroit'te ilk kaydını yaptı Robert Burns altılısıyla. Sanatçı eğitimine Wayne State Üniversitesi'nde devam etti. Peşinden de Manhattan School of Music'te devam etti. Ve burada okurken de Art Blakey'in Jazz Messengers grubuna girdi. Clifford Brown'un yerini almak için. Tekrar albüme dönüyoruz. Sıradaki parçamız bir Donald Byrd, Duke Pearson ortak bestesi Each Time I Think of You.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da devam ediyor. 1962'de Blue Note'dan çıkmış bir albüm. Cat Folk, albümün sahibi Harbap, trompetçisi Donald Byrd. Baritonda Pepper Adams, piyanoda Duke Pearson, basta Raymond Jackson, davulda da efsane Philly Joe Jones var. Unutmayalım ki Duke Pearson uzun yıllar Blue Note'un müzikal direktörlüğünü yaptı. Ve uzun yıllarda Duke Pearson Donald'la beraber albümlerde çaldı. Ama ilginç olan şu ki Donald turneye gittiği zaman Duke Pearson genelde New York'ta Blue Note'un stüdyolarında kalmayı tercih ederdi. 1980'lerden sonra sanatçı daha çok kendini eğitime verdi diyebiliriz. Değişik üniversitelerde, Teachers College, Columbia Üniversitesi gibi yerlerde, daha sonra Queens College'de, Cornell Üniversitesi'nde, North Carolina Central Üniversitesi'nde hep Donald Byrd'ü gençlerle onlara cazı öğretirken görüyoruz. Sanatçı 4 Şubat 2013 yılında 80 yaşındayken hayatta gözlerini yumdu. Albüme geçelim. Günün son parçası. Yine bir Duke Pearson bestesi Hello Bright Sunflower. Bu parçayla sizlere veda ederken haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Vatili Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Hoşça kalın.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: NTV Radyo.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Sıra dışı hayatlar.
8: Merhabalar, Esra Odabaşı ben. Eskariyer Engelli İstihdamı Danışmanlığı'nın kurucusuyum. Eskariyer Engelli İstihdam Danışmanlığı sosyal bir girişim. Herkesin ilk sorduğu soru, neden böyle bir yolu seçtin? Neden engelli istihdamı ile ilgili Türkiye'de danışmanlık veren ilk şirketin kurucusuyum? Bunun nedeni benim de engelli olmam. Doğum hatasıyla meydana gelen sol kolumdaki elimi kullanamamam dolayısıyla engelli bir çocuk olarak dünyaya geldim ve çalışma hayatına kadar olan kısımda, hayatın her alanında bunu deneyimledim. Sonrasında da en önemlisi tabii ki istihdam ve çalışma kısmındaki engellilere yönelik cam tavanı birebir gözlemleyebildim. Beyaz olarak çalışırken ağırlıklı insan kaynaklarındaydım ve insan kaynakları uygulamalarını, engelli çalıştırma zorunluluğunu, işverenin ne istediğini birebir deneyimleme şansım oldu. Onun dışında engelli bir çalışan olduğum için diğer taraftaki saç ayaklarından bir tanesinin rolünü de üstleniyordum aslında. Ve bunların hepsini bir araya getirerek de yaklaşık 8-9 senelik beyaz yaka hayatından sonra da Es kariyeri kurarak Türkiye'deki bu kanayan yaraya çözüm bulmak için engellilerle şirketler arasında bir köprü oldum diyebilirim. Girişimcilik serüveni dediğimiz aslında sadece aklınıza bir fikir gelmesiyle bitmiyor. Onunla başlıyor ama bunu uygun bir fizibilite çalışması yapıp gerçekten ihtiyaç var mı? Doğru ihtiyacı nasıl karşılayabilirim? Ben bunu karşılayabilir miyim? Ne kadar süreye ihtiyacım var? Tek başıma karşılayabilir miyim? Finansal anlamdaki hedefler neler? Ve çünkü dernek ya da vakıf olmadığımız için sosyal girişimler kar hedefi olan girişimlerdir sürdürülebilirliklerini sağlamak için. Bunun için neler yapabilirim? Bunları düşündüm. Günün sonunda bu proje hedefini gerçekleştirdikten sonra kendime güvenim %80 ise %100'e tamamlandı. Gerçekten kağıt üstünde de bunu kanıtlamış oldum. Ve kabul edildi ve COSGAP hibesiyle başladım aslında. Tabii ki sadece aynı tempoda gitmeniz yetmiyor. Farklı şeyler yapmalısınız ve biz de büyümeye başladık. Adaylar arttı, daha çok adayla görüştük, daha çok şirketle görüştük, daha çok şirkete ön yargıları kırmak için bu eğitimleri vermeye, bu konuşmaları yapmaya devam ettim. Sonrasında ekibimiz daha da büyüdü ve en sonunda 2019 yılında kendi sistemimizi kurduk, dijitalleştik ve sosyal bir girişimin de dijital ayağının olabileceğini kanıtladık ve o sene Garanti BBVA, Kagider ve Ekonomist'in düzenlediği 2019'da Yılın Kadın Sosyal Girişimcisi yarışmasında ödülü aldım. Aslında ben kendimi hiç engelli hissetmedim. İşin doğrusu bu. Çünkü siz eğer bu mutluluk gibi bir şey derler ya, biz kendimizi mutlu ya da mutsuz ederiz. Kimse ya da olaylar değil. Sizin bu bakış açınıza bağlı tamamen. Asıl önemli olan nasıl konuştuğumuz. Bu engellerden nasıl bahsettiğimiz. Engelli kelimesini kullanmaya imtina eden birçok insan var. Sanki hastalıklı gibi. Çok farklı engel grupları var çünkü biliyorsunuz. Ve engelli dendiğinde aslında bu şemsiyenin altında çok fazla grup, çok fazla çeşit, çok fazla kırılım var. Ama engelli dendiğinde insanların aklına ilk gelen ya tekerlekli sandalye oluyor ya görme engelli oluyor. Dolayısıyla bence bu kelimeyi kullanmakta hiçbir sakınca yok. Nasıl kadın erkek ayrımı var? Nasıl çocuğa çocuk diyoruz, adam demiyoruz? Bunun gibi bir sıfat bence engelli. O yüzden sadece bir sıfat olarak kaldığını düşünüyorum ve sizin kendinizi engellemediğiniz bir dünyada her istediğinizde de ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Sosyal bir girişimiz, toplumsal anlamda kanayan bir yaraya parmak basıyoruz, ön yargıları kırmaya çalışıyoruz ama bunu zayıf yönlere odaklanarak ya da ya siz de lütfen engelli çalıştırın diyerek değil, hayır, adaylarımızın özellikleri bunlar, yetkinlikleri bunlar, tecrübeleri bunlar, çalıştığı yerlerde görev tanımları bunlar, sizin boş pozisyonunuzdaki görev tanımı nedir? O brief'i aldıktan sonra doğru eşleşmeyi yapıp adaylarımızı yönlendiriyoruz. Engellilerin çok çok farklı bakış açıları var. Örneğin kendimden örnek veriyorum bu arada. Ben tek elimi kullanamadığım için ayakkabımı çok küçük yaşlardan beri tek elimle bağlıyorum. Bu benim için çok çok normal bir şey. Ama bir arkadaşım ilk kez bunu gördüğünde ben bir illüzyon yapıyormuşum gibi bana bakıyor. Çünkü hayat bana bunu öğretti. Demek ki tek elle ayakkabı bağlanabiliyormuş. Siz bunu mümkün kılıyorsunuz ve normalde insanların alışık olmadığı bir şey olduğu için ve sizin için normal olduğu için bu sizin farklı bakış açınızı yansıtıyor. Nasıl hayatta kalabilirim? Nasıl daha kolay bir işi, daha pratik yapabilirim bakış açısı olunca bu sadece özel hayatınızda değil, iş hayatınızda da sizi çok farklı yerlere taşıyor.
0: Canlı yayın.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
10: Tebrik ediyorum. Zirve kapsamında icra edilen panel ve etkinliklerin, burada yapılacak değerlendirmelerin hepimiz için ufuk açıcı olmasını temenni ediyorum. Birazdan 2026-2030 dönemini kapsayan ve bu alanda kritik bir yol haritası olan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızı sizlerle ve milletimizle paylaşacağız. Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, dünyanın ve İnsanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçiyoruz. Bu dönemdeki değişim, geçmişe nazaran son derece hızlı ve eskilerin deyimiyle sari seyrediyor. Diplomasiden ticarete, enerjiden ulaşıma, tarımdan güvenliğe, değişimin etkileri hemen her alana nüfuz ediyor. Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Kimileri bu süreci tarihi bir fırsat olarak görürken bazıları da bu dönüşümü aşılması gereken bir kriz olarak değerlendiriyor. Öte yandan yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin hakikat ötesi olarak adlandırılan bu çağda olgularla birlikte algıları da dönüştürdüğüne, yeni gerçekliğin temel dinamiği haline geldiğine şahit oluyoruz. Şu bir gerçek ki günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Dezenformasyon gibi bilgi düzensizlikleri de aynı ölçüde yaygınlaştı. Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Veri işleme ve veri analizi tarzı süreçleri kolaylıkla yönetebiliyoruz. Fakat veri emniyeti ve siber güvenlikte oluşacak en küçük zafiyetin hangi ölümcül sonuçlara yol açtığını da çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalarda sık sık görüyoruz. Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir. İşte az önce hepimiz izledik. Büyük matematikçimiz Ordinarius Profesör merhum Cahit Arif bundan tam 67 yıl önce Erzurum'da verdiği bir konferansta şu soruyu sormuştu. Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir? Cahit Arif aynı konferansta bu sorunun cevabını ararken dinleyicilere şunu söylemişti. Hadiseler veya tertiplerin anlaşılması işi bir merdiveni çıkmaya benzetilebilir. Bir basamağa çıkmak kolay bir iştir. Fakat bin basamağın çıkılması işi bir hayli ter dökmeye bağlıdır. Bilim ve teknolojiye asırlar boyunca çok önemli katkılar yapmış bir millet olarak o basamakları tek tek çıkmaya bugün de devam ediyoruz. Üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, bilim ve teknoloji üslerimiz dünyada çığır açan ve ses getiren işlere imza atıyor. Genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, teknisyenlerimiz yüksek teknoloji gerektiren her alanda yepyeni başarılar elde ediyor. Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. Ar-Ge'den seri imalata tüm aşamaları kendi öz kaynaklarımızla şekillendiriyoruz. En önemlisi, milli teknoloji hamlemizi Türkiye yüzyılının baş tacı yapacak Teknofest kuşağı azmiyle, maharetiyle, projeleriyle bugünü ve geleceği nakış nakış işlemeye devam ediyor. Bu vesileyle teknolojide yazdığımız bu başarı hikayesinde payı olan tüm kurumlarımıza, firmalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyor. Genç kardeşlerimin her birine çalışmalarında başarılar diliyorum. Kıymetli dostlar, Türkiye olarak savunma sanayindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Biliyorsunuz 31 Mart'ta dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek yeni nesil mobil iletişim altyapımız 5G'yi hizmete aldık. Siber tehditlere karşı ülkemizin direncini artırmak amacıyla siber güvenlik başkanlığımızı kurduk. 2024'te uzaya fırlattığımız ilk yerli ve milli uydumuz TürkSat 6A ile Türkiye'yi dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri yaptık. Son 23 yılda çok az sayıda ülkenin sahip olduğu büyük bir inovasyon altyapısı inşa ettik. Teknofestlerle, deney yap atölyeleriyle, bilim şenlikleri ve bilim fuarlarıyla her yıl milyonlarca gencimizi teknoloji yolculuğuna dahil ettik. Bugün Türkiye genelindeki 1700'ü aşkın araştırma, geliştirme ve tasarım merkezlerinde araştırmacılarımız, mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz geleceğin projelerini geliştiriyor. 114 teknopark, 13.000'in üzerinde teknoloji firması yenilikçi fikirleri ürüne dönüştürüyor. Şunu da burada ifade etmek durumundayım. Değerli arkadaşlar, teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız. Bugün hepimizin karşı karşıya olduğu sorular şunlardır. Yapay zeka insana hizmet mi edecek, yoksa insanı kontrol mü edecek? Teknoloji şirketleri ellerine geçen bu asimetrik gücü nasıl kullanacak? Hızla büyüyen bu şirketlerin derebey hale gelmesinin önü nasıl alınacak? Kişisel veriler üzerinden bireylerin ve toplumların manipülasyonu nasıl engellenecek? Bu sorulara verilecek cevaplar hayati önemde olacaktır. Değerli misafirler, yapay zeka eylem planımız işte bu hassasiyetlerin ürünüdür. Eylem planımız: fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak, toplumun her kesiminde bu konudaki bilinç ve temel etkinlikleri artıracağız. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. ...81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız. Sağlık, tarım, savunma ve elektronik ticaret başta olmak üzere en az 2000 kamu veri setini ulusal veri kütüphanesi üzerinden milletimizin istifadesine sunacağız. Kullanıcıların haklarını koruyan ve yatırımcılara öngörülebilirlik sağlayan bir düzenleyici çerçeve oluşturacağız. Orantılı risk yaklaşımına dayalı bu çerçeveyle yeniliğin önünü açarken vatandaşlarımızın mahremiyet ve emniyetini de güvence altına alacağız. Planımızın ikinci ekseni olan istifade et kapsamında yapay zekayı kamudan sanayiye, eğitimden sağlığa, tarımdan güvenliğe kadar hayatın farklı alanlarında somut faydaya dönüştüreceğiz. Veri merkezlerimizin uluslararası standartlara uygunluğunu ve enerji verimliliğini teminat altına alacak hukuki düzenlemeyi hayata geçireceğiz. 2030 yılına kadar ülkemizin veri merkezi kurulu gücünü en az 1 gigabayta çıkaracağız. Elektronik devleti, vatandaşımızın yapay zeka destekli kamu hizmetlerini doğrudan deneyimli hale getireceği dönüşüm alanı olarak ele alacağız. Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız. Kamu sektörümüz başarılı ve yerli yapay zeka çözümlerinin ilk alıcısı ve en güçlü referansı olacak. Sağlık, enerji ve akıllı üretim başta olmak üzere öncelikli alanlarda fikirleri sahada test edilmiş ürünlere dönüştürecek KOBİ'lerimize yapay zeka kuponlarıyla erişilebilir teknoloji sağlayacağız. Kıymetli misafirler, planımızın 3. ekseni olan üret hedeflerimizle vatandaşlarımızın yapay zeka ile değer üretmesini temin edecek kendi modellerimizi geliştireceğiz. Yatırımcılarımıza enerjisi ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ'lerimize ve araştırmacılarımıza hızlı prototip imkanı sunan yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu ile araştırmalarımızın yapay zeka büyüme fonu ile girişimlerimizin gerçekleşmesini ve ölçeklenmesini destekleyeceğiz. Türkçe büyük dil modeli çalışmalarımızı dijital egemenliğimizi güçlendirmek üzere kararlılıkla sürdüreceğiz. Geliştirme çalışmaları devam eden TÜBİTAK'ın yerli dil modeli Bilge, bu yolda kat ettiğimiz mesafenin önemli bir göstergesidir. Yine T3 Vakfımız ve Baykar işbirliğinde geliştirilen büyük dil modeli ile Havelsan'ımızın main platformundaki 9 milyar parametreli büyük dil modeli Türkçenin bütün zenginliğini merkeze alan önemli çalışmalardır. Diğer taraftan Turkcell ve diğer mobil iletişim şirketlerimizin veri odaklı çalışmaları ülkemiz için kıymetli adımlardır. Yapay zekanın imalat sanayimizde ve katma değerli ürünlerde kullanımını yaygınlaştıracak robotik teknoloji kabiliyetlerimizi derinleştireceğiz. Yönet hedeflerimiz çerçevesinde ise egemen yapay zeka kapasitemizi güvence altına alacak ve güçlendireceğiz. Bu doğrultuda veri merkezi, bulut ve yapay zeka altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağı harekete geçireceğiz. Uluslararası girişimcilere tek pencereden en çok 30 iş gününde sunacağımız yol haritasıyla öngörülebilir, hızlı ve koordineli bir yatırım ortamı sağlayacağız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız. Terminal İstanbul'u girişimcilerimizin ve küresel yatırımcıların buluşma zemini olarak kullanacağız. OECD, G20, Birleşmiş Milletler ve diğer platformlarda insan merkezli yapay zeka standartlarının belirlenmesinde etkin bir rol üstleneceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı ile aşamalı olarak Oğuz, Kıpçak ve Karluk dillerini kapsayan ortak bir Türk dilleri büyük dil modeli geliştireceğiz. Yenilikçi yapay zeka çözümlerinin kontrollü bir ortamda test edilmesini sağlamak üzere en az 5 öncelikli sektörde düzenleyici deney alanları kuracağız. Değerli misafirler, planımızın uygulanması, kamu kurumlarımızın, özel sektörümüzün, üniversitelerimiz ve araştırma merkezlerimizin ortak katkısıyla olacaktır. Ulusal Yapay Zeka Kurulu ise bu sürecin yönetişim zeminini teşkil edecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, ilgili tüm kurumlarımızla yakın işbirliği içinde eylemlerin uygulanmasını düzenli olarak takip edecektir. Türkiye, yapay zeka eylem planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız. Türkiye yüzyılını aynı zamanda dijital üretimin yüzyılı yapacağız. Bu düşüncelerle Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Planımızın ülkemize, milletimize, sektörlerimize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
11: Sayın Cumhurbaşkanımıza bu çok yol göstereceği hitapları için en derin şükranımızı diliyoruz. Kendileri...
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleştirilen yapay zeka zirvesindeki konuşmasını canlı olarak ekranlara getirdik. 15 Haber Bülteni içerisindeyiz ve gündemdeki gelişmelerle devam ediyoruz yayınımıza. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Pakistan'dan anlaşma çok yakın açıklaması geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı. Şerif açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız. 24 saat içinde nihayete erdirilmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a teşekkür etti. Bölgedeki kardeşlerimize de destekleri için en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi anlaşmanın kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz ifadelerini de kullandı. Bir milyonun üzerinde öğrencinin girdiği liselere geçiş sınavı tamamlandı. Öğrencilerin geneli matematik sorularının zor olduğu düşüncesindeydi. İki oturumlu liselere geçiş sınavı son buldu. Sınava 1.022.000 öğrenci katıldı. Sınav 81 il, 920 ilçe, yurt dışındaysa 8 ülke ve 11 sınav merkezinde yapıldı. Belgeleri eksik olanlar, geç kalanlar zamana karşı yarıştı. Özellikle güvenlik güçleri bu öğrencilerin yardımına yetişti. Sözel bölümde öğrencilere 50 soru yöneltildi. 75 dakika süren bu oturumda öğrenciler 20 soruluk Türkçe ile 10'ar soruluk inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil sorularını yanıtladı. Ardından öğrenciler 45 dakikalık molaya çıktı. Molanın ardından saat 11.30'da sınavın ikinci oturumu olan sayısal bölüme giren öğrencilere 20'şer matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular yöneltildi. 80 dakika süre

0: etmektir. Egemen hukuki normlardır ve o normların bekçisi ise bağımsız yargıdır değerli vatandaşlarım. Demokrasilerde sandık namustur. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir.
1: Yurtta meydana gelen önemli gelişmelerin yer aldığı haber turuyla bültene devam ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişiyi kredi kartları üzerinden dolandırmaya hazırlanan 3 şüpheli yakalandı. Kayseri Emniyeti internetten araç kiralamak isterken dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kayseri, Mersin, Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 51 kişiyi toplam 5 milyon 970 bin lira dolandırdıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü Altunlar'a yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 69 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 63'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken 5 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Ticaret Bakanlığı vize aracılık şirketlerinin reklamlarını inceledi. Aldatıcı reklam yapan 6 firma hakkında soruşturma başlatıldı. Reklam kurulu söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. İnceleme süreci tamamlandıktan sonra nihai kararın verileceği açıklandı. Gaziantep'te gece yarısında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre depremin merkezi Nurdağ ilçesi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Manisa'da 2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı. Çöp konteyneri yanında bulunan bebeğin ölümü topuk kanından alınan verilerle çözüldü. Bebeğin annesi ve teyzesi gözaltına alındı. Diyarbakır'da da 6 yıl önce işlenen bir cinayet JASAT ekiplerince aydınlatıldı.
2: Sağlık verileri sorgulandı, topuk kanı kayıtları incelendi. 16 yıl önceki bebek ölümü aydınlatıldı. Manisa'da 2010 yılında konteynerin yanına bırakılan bir bebeğin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 16 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Bebeğin topuk kanından alınan örneklerle başlatılan çalışmada sır perdesi aralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bebek ölümü hadisesinin bizzat öncelik verdikleri dosyalardan biri olduğunu vurguladı.
3: Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
2: Bakan Gürlek, her bir dosyanın izini sabırla sürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
3: Hukuk devletinin vazifesi mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
2: Soruşturma kapsamında anne Beren Dikbaş ve annenin kardeşi Gurbet Çınar, cinayet suçlamasıyla 16 yıl sonra gözaltına alındı. İki zanlı Altsoy'u kasten öldürmekle suçlandı. Diyarbakır'da da faili meçhul bir cinayet aydınlatıldı. Askeri Balta isimli bir kişi 2020 yılında Dicle ilçesinde öldürüldü. JASAT timleri dosyadaki tüm ifade tutanakları, otopsi ve kriminal inceleme raporlarını yeniden analiz ederek cinayeti aydınlattı. Askeri Balta'nın akrabalarının da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 7'si tutuklandı.
4: NTV Radyo.
5: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ile 6 derece azalacak.

0: Birçok noktada yağış var. İstanbul ve Bursa yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. İstanbul 18, Bursa 24 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Ankara 22 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. İzmir 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Antalya 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresi yağışlı. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
1: Reklam. Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
2: mutluluk. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
13: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
14: Engelsiz başlıyor.
0: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Yaşadığı kaza sonrası yaşamının şekli değişse de spordan ve hayallerinden, hedeflerinden vazgeçmeyen milli sporcu Yener Aras'ın hikayesini dinleyeceksiniz. Engelsiz başlıyor. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'da Engelsiz'e.
15: Merhaba, hoş buldum.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı programımıza?
15: Tabii ki. Ben Yener Aras, 27 yaşındayım. Kars Kazman doğumluyum. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük mezunuyum. Eski milli atletim, bugün de parakürek milli takım sporcusuyum.
0: Bugün burada parakürek milli sporcusu Yener Aras olarak bulunuyorsunuz. Paraküreğe nasıl başladınız ve bugüne kadar elde ettiğiniz derecelerden de bahsederseniz.
15: Şu şekilde, daha öncesinde ben 2 Eylül 2024 tarihinde geçirdiğim trafik kazası sonucu paraplejik omurilik felci tanısı konuldu bana. Yaklaşık 20 aydır ben bu durumdayım. Trafik kazası geçirmeden önce atletizmle 400-800 metre branşlarında sporcuydum. 2014-15-16 yıllarında salonda açık ve kapalı olmak üzere 400-800 metre Türkiye şampiyonluklarım bulunuyor. Yaklaşık 9 Türkiye şampiyonluğum, 2 Balkan ikinciliğim, bir Avrupa 9'unculuğum bulunuyor. Milli takımda Avrupa'da yarıştım. Maalesef hedeflerimize yürürken geçirdiğimiz bu trafik kazası sonrası omurilik felci kaldık. Ve omurilik felci kaldıktan sonra hastanede fizik tedavi alıyordum. Hastanedeki doktorların güçlü olduğumu, kuvvetli olduğumu ve bir spora yönlendirmek istediler beni. Ve beni paraküreye yönlendirmek istediler. Paraküreye yönlendirirken kimle görüşeceğim derken üniversitede eğitim aldım. Hocam Orkun Pellivan numarasını verdiler ve ben Orkun hocamla bir daha iletişim sağladım. Sağ olsun da kabul etti ve paraküreye başladım.
0: Kaza öncesi milli sporcu olan Yener Aras'ın hayalleri neydi? Kazadan sonra hayaller nasıl şekillendi ya da hedefler?
15: Benim hep hayallerimde olimpiyat vardı. Sporcuyken özellikle. Kimsenin milli takım formasını alıp giymek istemedim arkadaşlarımla. Ödünç alıp giymek istemedim. Kendim başarıp kendim alıp giyeceğim demiştim. Ve kendim başardım ve aldım ve giydim. Hayalim vardı işte 2024'e giderim, 2028'de giderim gibisine. Tabii bu gerçekleşmedi ama sağlık durumum değişti ama hedeflerim değişmedi. Şimdi 2028 Paralimpik Los Angeles oyunlarına hedef koyduk. İnşallah ülkemiz güzel bir şekilde orada da temsil edebiliriz.
0: Rekabet duygusu mu, disiplin mi, özgürlük hissi mi sizi daha çok besliyordu bu sporcu refleksinizde?
15: Beni özgürlük diyebilirim. Özgürlük şu şekilde, benim hep seçtiğim branşlarda genelde takım sporu değil ve bireysel bir spor olduğu için sahanın içinde istediğin yerde koşabiliyorsun ve yarışın gidişatını kendine göre şekillendirebiliyorsun. Bundan dolayı sahanın içinde özgür kalmak her zaman benim performansımı daha üst seviyeye çıkartırdı.
0: Ne zaman ben bir daha spor yapabilirim düşüncesi içinize doğdu ve spora giriş yaptınız?
15: İkinci ay olması lazım. Üçüncü ay. Şunu anladım. Kollarımın çok iyi kuvvetli olması gerektiğini, bedenimin daha iyi olması gerektiğini. Çünkü artık ayaklarımla değil kollarımla kendimi taşıyacağımı farkına vardığımda spor olmadan bunu yürütemeyeceğimi de farkına vardım. Ve o günden sonra kollarımın güçlü olması gerektiğini, kendi ayaklarım üzerinde duramasam da artık kendi ihtiyaçlarımı kendim giderebilmem için tekrardan spora yönelmem gerektiğini o an anladım. Çünkü spor yapmadığım, kuvvetsiz kaldığımız zaman sürekli birine bağımlı kalıyorsunuz. Tüm ihtiyaçlarınızı onların gidermesi gerektiğini. Gerekiyor daha doğrusu. Ben de bunlardan daha çok uzak kalıp hayata daha iyi tutunabilmek adına hem spora tutunup hem de bir de benim öğrencilerim de var. Öğrencilerime örnek olabilmek adına, rol model olabilmek adına, çevreme, toplumuma ve onu da çok şükür başardım.
0: Burayı biraz açar mısınız öğrencilerim derken?
15: Ben trafik kazası geçirmeden önce de Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nde yüzme eğitmenliği ve atletik performans koçluğu yapıyordum. Şu an bir tane öğrencim hatta milli takıma seçildi yüzlerden. O dönem işte sporcu çalıştırırken, yani daha doğrusu eğitmenlik yapıyordum diyeyim. Sporcularım vardı, atletizmde de sporcularım vardı. İşte onlara daha iyi örnek olabilmek adına daha doğrusu adapte olduk.
0: 2024 yılında yaşadığınız kaza ve sonrasında tekerlekli sandalyeyle devam eden bir yaşam. En çok nerede zorlandınız? Zor mu böyle bir yaşam?
15: Her şeyin erişilebilir olmaması çok kötü. Tekerlekli sandalyeyle bir yerlere ve tekerlekli sandalyeyi yeni kullanmayı öğreniyorsunuz. Bir AVM'ye giderken, yoldan giderken, kaldırımda giderken, kaldırımın ortasına geliyorsunuz ve kaldırımın ortasında bir direk. Ne sağdan ne soldan geçebiliyorsunuz. Evin içerisinde hiçbir şeyin sana uygun olmaması, asansörün olmaması, ortamın erişilebilir olmaması benim gibi ve benim gibi bir sürü arkadaşımı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Mesela otoparkta gidip de engelli otoparkın olup da tekerlekli sandalyeyle inen bir bireyin ve normal giden bir bireyin arasında çok fark var. Ben mesela kapımı açıyorum ve adamın kapısına çarpıyor ve tekerlekli sandalyemi indiremiyorum.
0: İki engelli otoparkın arasındaki çizgili yeri, motoru bırakma yeri diye algılayanlar var.
15: Evet, maalesef bunu algılayanlar var. Ya tabii ki bunu uyardıkça, ne kadar uyarırsak uyaralım, insanlar bunu yaşamadığı sürece hiçbir zaman bizi anlamayacak.
0: Evet.
15: Çünkü bir saat anlayabiliyor, bir saat sonra tekrardan unutuyor bunu. Evet. Geliyor veya yine aynı hata yapabiliyor.
0: Kaza öncesi engelli insanlara bakış açınız neydi? Görüyor muydunuz? Gördüğünüz zaman neyi düşünüyordunuz?
15: Benim Down sendromlu bir öğrencim vardı. Enes şu an ben halk eğitim kursu açarken halk eğitim müdürü bana sen bu sporcu öğrencimizle ilgilenir misin dedi. Ve ilgilendim, şu an belediyede işe soktuk ve çalışıyor. Biraz daha özen gösteriyordum ama dediğim gibi tekerlekli sandalye yanında engelli durumlar değiştiği için bu kadar çok duyarlı değildim. Farkında değildim. Ya tekerlekli sandalyenin üstünde ama onun zorluklarının farkında değilim. Evde nasıl giyindiğini bilmiyordum. Nasıl hareket ettiğini bilmiyordum. Nasıl duş aldığını bilmiyordum. Arabaya nasıl inip bindiğini hiçbir şey bilmiyordum. Tabii sonradan öğrenince...
0: Yaşama yeniden öğrenmek zorladı mı sizi?
15: Çok çok değerliymiş.
0: Evet.
15: geçen gün bir yerde dedim ki çorabın giyinmek ne kadar değerli olduğunu kaybedince anlıyorsun. Ve işten geçtikten sonra keşkeler tabii ki bizi bu hayatta şey yapmaması gerekiyor ama ben çözüm odaklı hareket etmeye çalıştım. Çözüm odaklı hareket etmeseydim ben bu kadar kısa sürede bu kadar yol ilerleyemezdim. Çünkü hastanede bir duvara bakıyorsunuz, hareket edemiyorsunuz, ağlıyorsunuz ama bir çözüm yok. Ne yapabilirim? Hayata tutunmam gerekiyor. Korseyle ağırlığa sızlaya kendimi dışarı çıkarttırdım o gün. İlk defa dışarı çıkarttım.
16: İçinizdeki o mücadeleci ruh.
15: Evet, ağlıya sızlayarak yani kolum da kırıktı ve çıkmam gerekiyor ve bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Çünkü çok ağladım, faydasını görmedim. Tabi ağlamak yok, güzel bir şey ama ağlayıp oturduğunuz yerde beklerseniz daha çok beklersiniz diyebilirim.
16: Bu bölümü kısa zaman önce sosyal medyada özellikle seyrettiğim bir kamu spotuyla tamamlayalım isterseniz. Bu spotlardan birinde siz de yer aldınız. Neydi bu, ne anlatmak istediniz?
15: Bu son dönemlerde işte trafiğin artması, motor sürücülerin artması biraz daha trafiği riske sokmaya başladı. Ben motorumla sabah işe giderken arkadan bir motorcunun gelip bana çarpması ve şeridini ihlal etmiş bir şekilde gelip beni bana çarpması sonucu ben omurilik felci kaldım. Ve bu kamu spotunda biz buna dikkat çekmek istedik. Koşan bir bireydim. Şimdi tekerlekli sandalyeli bir bireyim. Hayatın ne kadar zor olduğunu ve trafikteki kuralların ne kadar değerli olduğunu anlatmak istedik.
16: Engelsiz'de Parakürek milli takım sporcusu Yener Aras bizlerle birlikte. Spora geri dönelim. PR1 kategorisi ne anlama geliyor? Tam olarak tanımlayabilir misiniz?
15: PR1 kategorisi göğüs altı, yani ben paraplejik hastasıyım. Göğüs altı sadece kollarla çekilen küreye PR1 kategorisi, yani sadece kollarını kullanan bir birey PR1 kategorisinde yer alabiliyor. Ayaklarının bir kısmını kullanabilen, yanında bir uzunluğu kullanabilen.
16: Bir sınıflandırma ama
15: yani. Bir sınıflandırma oluyor. Biz en ağır sınıflandırmada yer alıyoruz. Kollarımızı sadece kullanabiliyoruz. Gövde kontrolümüz yok maalesef. Burada bağlı kalıyoruz.
16: Diğer yarışmacılar da sizin aynı özelliklere sahip olması gerekiyor anladığım kadarıyla.
15: Kesinlikle aynı özelliklere sahip olmamız gerekiyor. PR2'ler mesela oturakta oturuyorlar ama gövde kontrolünü sağlıyorlar. Öne doğru git gel yapabiliyor ama biz sadece oturağa bağlı kalıyoruz ve kollarla çekmeye çalışıyoruz ve bu da çok zor.
16: Para kürek fiziksel olduğu kadar mental olarak da zorlayıcı mı?
15: Kürek branşı inanılmaz derece kardiyovasküler sistemi çalıştırdığı için çok zor bir branş. Fiziksel olarak da zor. Mental olarak da, çünkü son 2000 metre çekiyoruz. 2000 metrenin son 500 metresini artık ne zaman bitecek ve bunu gerçekten sağlayabilmek çok zor.
16: Yani tavşan kaç, tazı tut gibi bir ekrana bakıyorsunuz. Evet. O da sizi hem olumlu hem de olumsuz olarak etkileyebiliyor değil mi?
15: O ekranda bir de rakiplerini de görebiliyorsun. Arkanda, yanında ve mücadeleyi hiçbir şekilde bırakamıyorsun. Bıraktığın an arkandaki gelir ve geçersin.
16: Peki bunun için günlük nasıl bir antrenman temposu uyguluyorsunuz kendinize?
15: Biz kampta şu şekilde yapıyoruz. Sabah 6 uyanış, saat 7'de 7.30 gibi antrenman, saat 9'da bitiriş, öğlen dinlenme, akşam üzeri saat 4'te bir daha antrenman. Günde çift antrenman yaparak genelde hazırlanmaya çalışıyoruz.
16: Peki her gün suya çıkıyor musunuz yoksa salonda mı çalışıyorsunuz?
15: Şu şekilde havanın güzel olduğu günlerde ben daha doğrusu suya çıkabiliyordum. Çünkü tekerlek sandalyeleri biraz daha zor. Suya inmek, çıkmak biraz daha zor oluyor. Havanın güzel olduğu zaman suya, kötü olduğu zamanlarda ergometrede. Hem de sabahleyin ergometre ise akşamleyin suya iniyoruz. Öyle.
16: Peki bu alandan bir soru daha şu anda aklıma geldi. Ergometre bireysel bir branş, tek kişilik. Suya çıktığınız zaman bazen 2 ya da 3 kişilik teknelerle yarışabiliyorsunuz. Sizde böyle bir durum var mı?
15: Yok maalesef. Biz sadece kendimizden sorumluyuz. PR bir branşında herhangi bir şekilde takım sporu değil. Çünkü bizde denge kaybı olduğu için batma oranımız çok yüksek olduğundan dolayı herkes kendinden sorumlu oluyor ve tek yarışabiliyoruz. Takım sporu değil yani bizimkisi.
16: Son olarak bugün sizi dinleyen ve hayatında çok zor bir dönemden geçen birine ne söylemek istersiniz? NTV Radyo mikrofonları aracılığıyla.
15: Öncelikle şunu söylemek isterim. Sağlıklıyken sağlığınızın değerini bilin. Ama belli bir süreden sonra eğer ki bir kaza bir şey olup da sağlığını kaybeden arkadaşlarımız var ise de nefes alabiliyorsak, nefes aldığımız sürece bazı şeyleri başarabilmemiz hala mümkün. Hayat hala yaşanabiliyorken yaşamaya devam edelim. Engeller aşılmak için vardır. Biz engellerimizi aşmaya devam edelim.
16: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Parakürek milli takım sporcusu Yener Aras bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz. Sorduğumuz soruları samimi bir şekilde yanıtladınız dinleyicilerimiz için.
15: Ben teşekkür ederim. Sesimize ses olduğunuz için Ayhan Bey.
0: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
17: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
18: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
19: Kupa sözlüğü.
20: Kupa sözlüğünde bugün A harfinden altın gol kuralını hatırlayacağız. Futbol tarihinin gördüğü en kalbi olan izlemesin dedirten o meşhur uzatma kuralı. 90 dakika berabere bittiğinde girilen o ekstra yarım saatte topun ağlarla buluştuğu o tek saniyede maç anında biterdi. Ne bir telafi şansı vardı ne de santra noktası. Altın gol bizim tarihimizde çok önemli bir yere sahip. 2002'de dünya üçüncülüğüne uzanan yolculuğumuzda Senegal'i evine gönderen İlhan Mansız'ın o altın dokunuşu Türk futbol tarihindeki en unutulmaz anlardan biri oldu şüphesiz.
21: Ümit. Orta Ümit'ten İlhan, İlhan!
20: Daha sonra altın gol kuralı kaldırıldı belki ama hafızalarda golü atan takıma yaşattığı sevinç ve diğer tarafa yaşattığı yıkımla bir döneme damgasını vurdu.
19: Kupa sözlüğü.
18: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
22: Merhaba sevgili cazseverler.
17: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
22: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Remziye Hisar, ilk kadın kimyager. Fransız Sorbonne Üniversitesi'nden mezun ilk Türk kadını. Marie Curie'nin öğrencisi. Türlü engeller ve imkansızlıklar nedeniyle doçentliğini alması uzun yıllar sürdü. Anlatan Kadınlar Birliği Genel Koordinatörü Sevna Somuncuoğlu.
1: Kimya konusunda bu kadar uzun süre ısrarcı olup bu konuda akademik bir derece almak konusunda müthiş bir azim gösteren bir kadın Remziye Hisar. Kimyager olmaya karar verdiği yaşları henüz 13-14 ve bir 30 yıllık uğraşla sonunda kimya profesörü olabiliyor. Galiba bıraktığı en büyük iz azimle ve gerçekten isteyerek ve tabii ki çok çalışarak, mücadele ederek istediğimiz yere ulaşabileceğimizi göstermesi biz kadınlara. Savaş Türkiye'si, birçok savaş badiresi atlatmış bir ülkede bir kadın öğrenci olarak çok zorluklar yaşamış Remziye Hisar. Çok anlayışlı bir ailesi var. Ancak babası günün birinde diyor ki artık bir eş seçmek, taliplerinden birini seçmek zorundasın. Remziye Hisar ne yapıyor? Eş seçeceğine kalkıyor, Bakü'ye gidiyor öğretmen olmaya. Ve şöyle anlatıyor, Bakü'nün nerede olduğunu bile bilmiyordum. Ama evlenmek yerine Bakü'ye gidip öğretmen olmayı tercih ettim diyor. Kaldı ki bu da bir anlamda hayal ettiği kariyeri yarım bırakmak. Bir kere profesör olması 30 yıl sürüyor. 27 yılda doçent olabiliyor ancak. Bu da işte bursunun kesilmesi, iki çocukla birlikte bunu başarıyor olması, eşinden boşanması... Bütün bunların etkisiyle bir yandan sürekli tayinler bir Adana'ya, bir Zonguldak'a, oraya, Sorbonne'da eğitimine devam ederken çağrılıp bunlara mecbur bırakılması. Ama bütün bunların sonucunda yılmaması ve sonunda da şöyle bir şey söylüyor. Yani bir kadının sesini duymak için çok dikkatli dinlemeniz lazım. Hem cinsleriyle birlikte bir tek kendi için değil. Birlikte onları destekleyerek bir yerlere gitmeye çalışan bir kadın. O anlamda da çok önemli. O anlamda da öncü diyebileceğimiz, bize yolumuzu aydınlatan kadınlardan biri. Ta başından beri ben kimyayı seçeceğim diye ve seçme nedeni olarak da etrafına, yakınlarına şöyle bir açıklamada bulunuyor. Ben çok meraklıyım bu pozitif bilimlere bakarken bizim ülkemizden bir isim göremiyorum diyor. Niye ben de bir bilim insanı olup bir başarıya, bir buluşa imza atmayayım? Ama bence Madame Curie'nin de çok büyük etkisi var. Adana'ya müdür olarak atandığında, Adana Kız Lisesi'ne, müthiş bir hayal kırıklığı, ahırdan bozma, bir karanlık bina. Yapılacak hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Ve zaten etrafındaki herkes de Burak gel zaten iki çocuğun da var diye, çocuğunu doğurmuş o sırada. İlk çocuğunu annesine bırakıyor ve gidiyor. Arkasından Sorbonne'da, Fransa'da araştırma yapmayı planı olduğunu duyduğu anda gene çocuğunun bir tanesini bırakıyor. Öteki küçüğü yanına alıyor. Ama galiba şunu belirtmek lazım. Bu tür azimli, hedefe odaklı kadınlara da başka kadınların dayanışması olmasa maalesef başarı çok zor gözüküyor. Çünkü Remziye Hisar bütün bunları yaparken ablası onun çocuklarına bakmasaydı yapamayacaktı bunları. Ablası kendi hayatından vazgeçip Remziye için çocuklarına bakıcı olarak Paris'e de gidiyor arkasından. Türkiye'ye geliyor, bursu kesiliyor, gene ablası yanında, annesi yanında. Yani biz kadınlar birbirimize dayanışmadan başarıya ulaşmak tek başımıza çok zor. Benim sınıf arkadaşımdı Marif müfettişinin eşi. Onun kıskançlığına uğradım herhalde, bursumun bir kere kesilmesinin nedeninin onun olduğundan şüpheleniyorum diyor da aynı zamanda. Aslında esas kıskançlığı yapan, esas köstek olan gene erkekler. Marif müdürünün vekilinin bizatihi kendisi Remziye Hisar'la aynı bursla Fransa'ya gidiyor. Ve beceremiyor orada akademik çalışmayı, sadece dil öğreniyor ve dönüyor. Arkasından diyor ki ben beceremedim, bu kadın iki çocuğuyla nasıl becerecek? Kesin bursunu gelsin, yeter bu kadar bilim çalışması diyor. Yani bu tür hırslarla bu doçent olabilmesi 27 yıl sürmüş bir kadın Remziye Eser. Doktorasını tamamlarken de iki tane tez birden yapmak zorundalar. Bir teorik tez, bir de kendi deneyimledikleri bir keşif yapmaları gerekiyor. İkisini de tamamlıyor. Jüriye sunduktan sonra çıktığında dışarı genellikle 5-10 dakika sürer karar vermeleri diyor. Bir türlü çıkmıyor jüriden karar, bu kapının önünde bekliyor. Üstelik Feza Gürsey de oğlu ateşli hasta evde, ablasına bırakmış çıkmış iki çocuğu da. Sonunda jüri üyelerinden biri çıkıyor kapıya, bunu tekrar içeri çağırıyorlar. Beklettiğimiz için çok özür dileriz ama epey uzun tartıştık. Çünkü sizin şimdiye kadar yaptığınız çalışmaları, sertifikalarınızı tek tek inceledik. Ve jüri özel mansiyonunu da size mezuniyetle birlikte vermek istiyoruz. Dolayısıyla Sorbonne'dan mezun oluyor, hem de ödüllü mezun oluyor. Bütün bu koşullara rağmen iki çocuk ve tek bir kişinin bursuyla 4 kişi geçiniyorlar orada. Buna rağmen hatta giderken soruyor Milli Eğitim Bakanlığı'nda bursu tahsis eden bölümün müdürü, nasıl geçineceksiniz diyor 4 kişi buna. Diyor ki biz kitaplarımızı alacağız, önceliğimizi, o karnımızı doyuracağız. Bununla da geçinebiliriz. Diyor ki adam, giyinmeyecek misiniz? Başka bir şey yapmayacak mısınız? Biz giyinmekten çok önceleri vazgeçtik. Biz sadece örtünüyoruz diyor Remziye Eser. Ve çok sık şunu anlatıyor. 4 yıl aynı ayakkabıyı giydim ve elbiselerimi kendim diktim diyor. Eşiyle karşılaştığı akşama ait Bakü'ye gittiklerinde Bakü'nün büyük bir iş adamı bütün bu gelen heyeti, muallime heyetini evinde bir baloya davet ediyor. Remziye Eser müthiş tedirgin çünkü içindeki elbisesi çok eski, böyle bir baloya yakışmıyor. Üstündeki palto görece daha iyi, annesinden değişirmiş, fakat onun da astarı yok. Dolayısıyla paltomu çıkarmamak ve ter içinde durmakla, hiç olmazsa paltom daha iyi diye, bütün baloyu paltosunu çıkarmadan tamamlamak zorunda kalıyor. Aşk bence hayatında var. Çünkü sırf evlenmemek için Bakü'ye gidiyor. Bakü'deki baloda karşılaşıyorlar doktorla. Ve Bakü'den evlenip dönüyor. Bu da müthiş bir cesaret. Yani bu tam da kendi tarif ettiği hayatımın nasıl olması gerektiğini kendim karar vermek istiyordum tarifine çok uygun bir davranış. Gelininin söylediği bir röportajda laf var. Aslında ikisi çok zıt karakterlerdi diyor. Eşiyle Remziye Eser için. İkisi de bilime aşıktı. İkisi de çok disiplinliydi. Ama Doktor Bey aynı zamanda şair ruhlu bir insandı diyor. Çok çabuk hastalanıyor. Tedavisi için zaten ilk önce Paris'e giden o. Paris'e gitmek meselesini Remziye Eser'in kafasında açan da o. Sonra bir arkadaşından aldığı mektup, oradaki araştırma imkanlarını öğrenmesi. Ama galiba evlilik Remziye Eser'in hiçbir zaman önceliği olmadı. Müthiş bir sevgisi var çocuklarına ve hayat coşkun diyor ikisine de. İkisinin doğduğunda da yazdıkları şiir var. Her doğum günlerine şiirler yazıyor kızının doğduğunda ve bütün zorluklara rağmen iki çocuğunu da yurt dışında okutuyor. Yine 4 sene aynı ayakkabıyı giyerek. Yine bir konuşmasında, bir anısında diyor ki beni işte dünyaca ünlü fizikçi Feza Gürsey'in annesi ve Uluslararası Psikiyatri Komitesi'nin tek Türkiye'li üyesinin annesi olarak tanımanızı istemem. Ondan önce beni ben olarak tanımanızı isterim diyor. Bu anlamda da hepimiz için aslında bir ufuk açan kadın. Bir pişmanlığı olduğunu, keşke dediği bir şey olduğunu sanmıyorum. O çünkü odaklanabilen bir kadın ve odağına da kararlılıkla yürüyebilen bir kadın. Bence Remziye Hisar'ın hayatının simgesi su olmalı. Çünkü Remziye Hisar girdiği her kuşunun şeklini alabilmiş. Ama bir yandan da su gibi güçlü olabilmiş. Bence Remziye Hisar'ın hayatının simgesi su. Aşık o. Onun dilinde konuşursak.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Radyo'da haber ve hayat var.
1: Türkiye'nin obezite karnesi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 sağlık araştırmasına göre 15 yaş üstü obezlerin oranı %21.8'e yükseldi. 3 yıl önce bu oran %20 seviyesindeydi. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise neredeyse %90. Araştırma sadece obeziteyi değil, başka riskleri de ortaya koyuyor. TÜİK'in sağlık verilerini iç hastalıkları uzmanı Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'da değerlendirdi.
2: Obezite biliyorsunuz çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesine bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bir hastalık olarak kabul ediliyor aslında. Hani biz bunu bir hastalıkmış gibi görmüyoruz. Genelde bu bir fiziksel problemmiş gibi algılanıyor ama yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi olarak doğrudan tehdit eden bir durum.
1: Artış kaydediliyor dedik.
2: Doğru.
1: Siz bu obezite bu konuda artışını neye bağlıyorsunuz hocam?
2: Şimdi şöyle, mesela bana poliklinik olarak da çok fazla hasta geliyor. Son dönemde metabolik problemli ve obez olan hastaların çoğunun evden çalıştığını görüyorum ben. Yani bu pandemiden sonra maalesef evden çalışma şekli çok arttı. İnsanlar evde çalıştıkları dönemde bir hareketsizler, iki sürekli bir şeyler yiyorlar ve tüketiyorlar. Temel nedenlerden biri ise sağlıklı beslenme olayının maalesef yapılamaması. Yani genelde sağlıksız, hazır, fast food, paketli gıdaların tüketiminin çok olması. İkincisi de hareketsizlik tabii. Yani sedenter dediğimiz bir yaşam tarzı olması. Teknolojinin de burada çok ciddi payı var. Artık yani insanlar genelde cep telefonları, tabletler, işte ne bileyim oyun konsollarının karşısında çok fazla vakit geçiriyorlar. Aktivite ve spor faaliyetleri maalesef çok azalmış durumda.
1: Bunu engellemek için ya da obeziteyi atlatabilmek için ne gibi yollar var? Ne gibi tavsiyeleriniz olur? Herhangi bir tedavisi var mı?
2: Şimdi şöyle, öncelikle tabii ki her şeyin doğal şekilde tedavi edilmesini istiyoruz. Yani işte düzenli hareket, mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışma diyor ki haftada 150 dakika, günlük 30 ila 50 dakika arasında aerobik egzersiz yapılmasını öneriyor. Yani bu ne demek? Açık hava yürüyüşü demek. Yani koşu değil, yürüyüş şeklinde 30 dakikayı geçecek ama 50 dakikanın üstüne çok da fazla çıkması önerilmeyen bir durum. 150 dakikadaki yürüyüşler hem kalp damar sağlığı hem obezite açısından öneriliyor. Su tüketimi çok önemli. Su tüketimi, yani günlük kilogramınızla 30'u çarpıyoruz, 30 mililitreyi. Örneğin 100 kilo bir insanın 30'la çarptığımız zaman 3000 mililitre, yani 3 litreye yakın bir boş mideye, tabii bu gıdalarla değil de bir su tüketmesi gerekiyor. Yine bu çok önemli. Aşırı yağlı, işte dediğim gibi paketlenmiş ürünlerden kaçınmak. Aslında düzenli bir uyku, hani o da çok önemli. Çünkü genel sağlığı obeziteyi etkileyen parametreler taşıyor. Stresten olabildiğince kaçınmak. Biliyorsunuz çoğu yeme bozukluğu aslında duygu durum bozukluğundan kaynaklanıyor. Yani strese bağlı yiyor insanlar. Mutlu oluyorlar yiyorlar. Strese giriyorlar yiyorlar gibi ifadeleri çok kullanıyor hastalarımız. Mümkün mertebe işte yoga yapmak, aerobik egzersizlerde bulunmak, işte pilates yapmak, yürüyüşler yapmak, geziler yapmak gibi bir takım faaliyetler aslında obeziteyle mücadelemizde bize yol gösterecek, yardımcı olacak şeylerin başında geliyor. Obezitenin tabii ki ciddi tedavisi var. Eğer çok ciddi obezite problemi varsa, biliyorsunuz bu vücut kitle endeksine göre hesaplanıyor. İşte boyu kilogram cinsinden kiloyu boyun karesine, metre cinsinden karesine bölüyoruz ve bir değer elde ediyoruz. Bu değer 25 ile 30 arasındaysa fazla kilolu diyoruz. 30'un üstünde obezite diyoruz. 30'un üzerindeki olan obez bireylerde cerrahi uygulanıyordu daha önceden, biliyorsunuz. Obezite cerrahisi dediğimiz çok farklı ameliyat yöntemleri vardı. Ama FDA son dönemde çıkan bir takım GLP-1 analogları dediğimiz enjeksiyonlar var. İğneler yani. Bunların cerrahiyle olan kıyaslamalarını yaptı bilimsel çalışma olarak ve enjeksiyon kullanmanın cerrahiye göre hem daha uzun dönemde faydalı olduğunu, aynı zamanda cerrahinin bir takım risklerini de içermediğini raporladı. Günümüzde çok yaygın olarak sizler de çevrenizde duyuyorsunuzdur. Obezite ile ilgili bir takım enjeksiyonlar, iğneler kullanılıyor. Ben aynı zamanda bitki tedavileri uzmanıyım. Yani bir takım takviyeler de, özellikle metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı, ödem atıcı bir takım takviyeler de yine obezite tedavisinde kullanılabilir.
1: Hocam ilk başta obezitenin sebep olduğu bazı durumları anlattınız. İşte yaşam süresinin kısalması gibi bazı yan hastalıklara da yol açıyor. O kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Ne gibi obezite yan etkilere sebep oluyor? Bunu anlatabilir misiniz?
2: Tabii. Yani o kadar önemli şeyler var ki aslında. Mesela işte uyku apnesi ve horlama çok önemli nedenlerden diyabete yol açabiliyor, kemik erimesine yol açabiliyor. GUT dediğimiz durum var biliyorsunuz. Çok fazla obezlerde, çok fazla protein tüketimine bağlı olarak ürik asitin artmasına bağlı eklemlerde bir takım problemlerin olması. Kadınlarda özellikle endometriyum yani rahim kanserinin artışı, işte doğurganlığı azaltıyor, infertilite dediğimiz durum. Hipertansiyona yol açabiliyor, ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine yol açabiliyor. İşte karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. İşte biz buna eskiden masum derdik karaciğer yağlanmasına ama şu anda karaciğer yağlanması sirozom ve karaciğer nakillerinin aslında en sık nedeni ve obeziteyle ilintili bir durum. Kolon enfeksiyon oluşumuna neden oluyor. Özellikle obez erkeklerde kolon, rektum, prostat kanser riski artıyor. Obez kadınlarda safra kesesi, işte yumurtalık, işte over dediğimiz yine meme kanseri maalesef yükseliyor. Aslında tek bir sorunu çözdüğümüzde bu kadar çok sorundan da kendimizi korumuş oluyoruz.
1: Biraz da gıda kısmını da konuşalım isterim. Sadece Türkiye'de değil ama tabii dünyada da zaten bu bir sorun sizin de söylediğiniz gibi. Sadece egzersiz değil, gıda tarafında da aslında kalitesiz mi besleniyoruz hocam, ne dersiniz?
2: Ya şimdi kalite her geçen gün, nüfus sürekli arttığı için her geçen gün yediğimiz gıdaların kalitesi düşüyor. Bazı sosyal medya mecralarından da dinleyicilerimiz duyuyordur. Hani yani bundan 15-20 yıl, 30 yıl önce dediğimiz bir takım meyvelerin ya da farklı ürünlerin içerisindeki vitamin oranları, mineral oranları bile son derece düşmüş durumda şu anda. Bu da işte toprağın fakirleşmesinden kaynaklanan bir durum. Maalesef çok fazla bir fast food kültürümüz var. Yani işte kızarmış patatesler, soslar, hamburger ekmekli, daha yağlı gıdalar ve paketlenmiş ürünler mesela. İşte fruktoz dediğimiz normal şeker pancarından elde edilmemiş bir takım şeker ürünlerinin çok fazla tüketilmesi. Yani biz şöyle yapıyoruz. Daha fazla gıda alıyoruz aslında şu anda. Daha fazla karbonhidrat tüketiyoruz. Ama daha az yapıyoruz. Daha da az hareket ettiğimiz için tabii ki sonuçta obezite kaçınılmaz hale geliyor. Daha çok sebze, daha çok meyve, sağlıklı sebze, sağlıklı meyve, işte sağlıklı su tüketmemiz gerekiyor. Bununla birlikte su miktarının artırılması aslında obezite tedavide bir parametre. Yani çok önemli bir parametre. Yani biz bir arabacın benzinlerini dolduruyoruz, depoyu sürekli dolduruyoruz ama yakmıyoruz, öyle düşün. Bu şekilde de tabii obezite kaçınılmaz hale geliyor. İşte kırmızı meyveler, mor meyveler, turuncular, bunlar içermiş olduğu çok değerli, bunu rengi veren işte antosiyanidin dediğimiz, fenoller dediğimiz bir takım bileşikler var vücutta. Aynı zamanda antikanserojen, anti-aging yani longevity'de de kullanabileceğimiz şeyler bunlar. Bunları özellikle de mevsim olduğu için söylemek istiyorum. Yani işte kiraz, havuç, çilek gibi şeylerin sağlıklıysa tabii. Hani sağlıklıysa bir takım tarım ilaçları içermeyenleri bu dönemde bol miktarda tüketilmeli. Ve hareketle birlikte su burada temel şeyi oluşturuyor. Şeker içeriği yüksek. Özellikle karbonhidrat içeriği yüksek hamur tatlıları. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Birçok insan kuru yemişleri tüketiyor sağlıklı olduğunu düşündüğü için. Evet, son derece sağlıklı. Çünkü sağlıklı yağ asitleri içeriyor. Ama ne zaman? Çiğ iken. Onları ısıttığımızda, kavurduğumuzda o sağlıklı yağ asitleri trans yağ dönüşüyor. Kızartma yağı gibi oluyor yani. Yani bir anda sağlıklı kuru yemiş yiyorum diyen kişiler eğer bunu çiğ yemiyorsa maalesef sağlıksız bir şey tüketmiş oluyorlar.
1: İğnelerden bahsettiniz. Onunla ilgili bir tavsiyeniz olur mu? Bir değerlendirmeniz olur mu? Çünkü son yıllarda çok popülerleşti ve herkes merak ediyor. Obeziteden ya da fazla kilolardan kurtulmak için başvurmak isteyenlerin sayısı arttı. Siz ne dersiniz?
2: Türkiye'de doğal tedavi yöntemleri uygulamama rağmen, fitoterapist olmama rağmen bu iğneleri en çok kullananlardan biri olduğum söyleniyor bana. Bu yönde de çok fazla hasta takip ediyorum ve araştırmaları da tabii doğal olarak çok yakından takip etmek durumundayız. Bu iğneler FDA yani Amerika'daki sağlık otoritesi tarafından onaylanmış durumda. Hatta cerrahiyede daha önce söylediğim gibi üstün olduğu araştırmalarla gösterilmiş. EMA tarafından, Avrupa Birliği Sağlık Otoritesi tarafından da onaylanmış. Yani bunların çoğu geri ödemede aslında, yani orada yurt dışında geri ödeme kalemi içerisinde. Bunlar kalp damar sağlığı, işte bir tanesi uyku apnesi, diyabet endikasyonları almış durumdalar. Yani bu durumlarda kullanılıyorlar. Burada tabii şöyle çok önemli bir şeyi ben söylemek istiyorum. İnsanlar bizi dinliyorlar şu anda, dinleyicilerim. Bunlar tamamen gidip eczaneden alınacak ve başlanacak kesinlikle iğneler değil. Bunların çünkü kullanılmaması gereken bir takım durumlar var, sağlık durumları var. İşte safra kesesinde taş olması, pankreatit öyküsü, işte tiroidin belli bazı hastalıklarında maalesef kullanılmıyorlar. Bir doktor takibi yapılması lazım. Sonuçta bunlar ilaç. Bir takım yan etkiler oluyor mu? Etkinlik nasıl? İşte doz artırılmalı mı? Ya da ilaç kesilmeli mi? Devam edilmeli mi gibi şeyler çok önemli. Genel anlamda olaya fiziksel bakmayalım, kesinlikle sağlık sorunu olarak bakalım. Oldukça ciddi faydaları olan iğneler bunlar. Ama dediğim gibi doğru yerlerde hekim kontrolü altında yapılırlarsa.
1: Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TV Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var. Evet.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ile 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul ve Bursa yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. İstanbul 18, Bursa 24 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Ankara 22 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. İzmir 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Antalya 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresi yağışlı. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Mutlu hafta sonları 16 bülteni ile karşınızdayız. Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor şu sıralarda. Yeni mahallede ve bazı ilçelerde yollar su altında kalmış durumda. Ayrıntıları Erce Tren aktaracak bizlere. Erce.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aralarında Ankara'nın da bulunduğu 30 il için sarı kodlu uyarı yapılmıştı ve beklenen oldu. Ankara'da öğle saatlerinde hava karardı ve sağanak yağış etkili olmaya başladı diyebiliriz. Özellikle kentin bazı noktalarında yağışın oldukça etkili olduğunu ifade edelim. Bazı noktalarda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin oluştuğu bazı caddelerde araçların sürüklendiğini de ifade edelim. Yeni Mahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklenirken bazı araçlar yolda kaldı. Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu yağışları etkili oldu. O ilçelerden birisi Kahraman Kazan. Ankara'nın şehir merkezine oldukça uzak bir noktadan söz ediyoruz aslında ama Kahraman Kazan ve Bağlum'da dolu yağışı nedeniyle bazı yollarda aksamalar yaşandı. Hatta bazı noktalarda yolların dolu sebebiyle beyaza büründüğünü de ifade etmekte fayda var. Atatürk Mahallesi Güzel Sokak'ta bazı evlerde su baskınları yaşandığını da ifade edelim. O evlerde büyük bir hasarın meydana geldiği de ifade ediliyor. Kahraman Kazan ilçesinde misket büyüklüğünde doluların yağdığı ifade ediliyor ve yerde biriken dolu yağışının yaklaşık 30 santimetreye kadar ulaştığı da edinilen bilgiler arasında. Tabii araçlar, orada yaşayan vatandaşlar da oldukça zarar gördü diyebiliriz. Özellikle vatandaşlar yağış sebebiyle kapalı alanların altına sığındı, otobüs duraklarının altına sığındı. An itibariyle şu anda biz Ankara'nın merkez noktalarından birinde Akköprü'deyiz. Burada yağışın yoğun olarak devam ettiğini söylemek pek de mümkün değil. Ancak trafikte aksamalar yaşandığını söyleyebiliriz. Hemen arkamda da göründüğü üzere trafikte sıkışmalar meydana geliyor nokta nokta diyelim. Burası Yeni Mahalle'ye giden bir güzergah aslında ve Yeni Mahalle'de bazı yağış sebebiyle problemler yaşandığı için oranın etkisi buraya kadar ulaşmış durumda. Tabii belediye ekiplerinin de teyakkuz halinde olduğunu ifade edelim. Biz bulunduğumuz noktaya gelirken birçok noktada belediye araçlarını gördük. Kar küremede kullanılan araçları gördük. Tabii o araçların da yine Kahraman Kazan ve Bağlum'da yerdeki doluları küremek için yola çıktığını düşünüyoruz. O noktadan Kahraman Kazan'a Bağlum'a kadar gidecek araçlar var. Tabii Ankara'da yağış ne zamana kadar devam edecek? Bu da merak edilen konulardan birisi. Meteorolojik verilere göre Ankara'da yağışın gece 12'ye kadar, yani yeni güne kadar devam etmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışın yine gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bugün sarı kodlu uyarı yapılmıştı. Yani az tehlikeli uyarısı yapılmıştı Ankara için. Ancak yarın için böyle bir uyarı durumu söz konusu değil. Yarın Ankara'da herhangi bir uyarı yok. Ancak yine de sabah 9 ile akşam 18 saatleri arasında bir yağış beklentisi söz konusu. Yarın ne şekilde bir yağış gerçekleşecek ve yine bu şekilde sorunlar yaşanacak mı? Yaşayıp göreceğiz.
0: Peki başkentteki sel durumundan bahsetti bizlere Erce Tren. Ülke geneline de bakalım. Türkiye'de Mayıs ayında yağışlar son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre ülke genelinde Mayıs'ta kaydedilen yağış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %98, mevsim normallerine göre de %81 arttı. Mayıs'ta tüm bölgelerde yağışlar artarken Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri son 66 yılın en yüksek Mayıs ayı yağışı seviyesine ulaştı. Rapora göre Mayıs'ta ülke genelinde ortalama 15 gün yağış görüldü. Ve dış gündemle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerde ara buluculuk yapan Pakistan'dan mutabakatın çok yakın olduğuna dair açıklamalar geldi. Önemli. Bu açıklamaları ve İran'dan gelen son tepkileri de Tahran'da bulunan Ali Çavuk'tan alacağız. Ali, notlarında neler var?
2: Pakistan Başbakanı'nın açıklamasıyla başlayalım hata. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki mutabakatın önümüzdeki 24 saat içerisinde sonuçlanabileceği bilgisini paylaştı ve tarafların yüz yüze değil elektronik olarak dijital ortamda bu mutabakatı, bu taslak metni imzalayacaklarını ve bu doğrultuda hazırlık yaptıklarını söyledi. Şahbaz Şerif, Pakistan iki ülke arasında ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin arabulucu ülkesi olarak bulunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'den de temkinli bir açıklama geldi. Mutabakat zaptının ne zaman imzalanacağı konusunda bir tarihin belirlenmediğini, bunun yarın olmayacağını ancak önümüzdeki günler içerisinde kısa sürede imzalanabileceği mesajını verdi. Uzak bir ihtimal değil dedi ve bu seçeneği dışlamadı. Ancak yarın olmayacak ifadesini kullandı. Ve tam olarak bir tarih netleşmese de önümüzdeki günlerde bu mutabakat zaptının imzalanma ihtimali uzak değil ifadesini kullandı. Ve ABD yönetiminin tutarsız ve değişken tutumu nedeniyle süreç hakkında yapılacak her türlü değerlendirmede temkinli olmak zorundayız ifadesini kullandı. Bir taraftan da İran dini lideri Ali Hameney'in cenaze

0: ve siyasi açıdan önemli bir nokta. Daha önceki cenaze merasimlerinde de benzer bir rota izlenmişti. Hem reisinin hem de Kasım Süleyman'ın cenazelerinde hem Tahran, Kum ve Meşet rotası izleniyor. Bu Hamene içinde geçerli. Salı günü 7 Temmuz tarihinde Kum kentinde bir cenaze merasimi düzenlenecek ve 9 Temmuz'da da Meşet'te bulunan İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek ata. Bunun da programı yayınlandı. Resmi olarak bildirildi, kamuoyuyla paylaşıldı. Bunu kamuoyuyla paylaşılmış olması da iki ülkenin bir mutabakata yaklaştığı yorumlarını da güçlendiriyor ata.
1: Ali çabuk aktardım. Bir başka bağlantıyla devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunda yaptırım listesinde yer alabileceği iddiasına tepki gösterdi. Ayrıntıları alacağız. Öykü.
2: Avrupa Parlamentosu gelecek hafta yeni Türkiye raporunu oylayacak ve bu yapılacak raporda aslında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de yaptırım listesinde olacağına dair bir iddia gündemdeydi. Bu iddialara ilk ağızdan yanıt geldi. Akın Gürlek, Türkiye egemen bir ülkedir dedi. Asıl olan bağımsız Türk mahkemelerinin kararıdır ifadesini kullandı. Gürlek, Türk yargısı kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir dedi. Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek, Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak ancak ideolojik önyargılarla izah edilebilecek bir durumdur ifadesini kullandı. Gürlek, söz konusu adamı bazı çevrelerce körüklenen siyasi içerikli bir yaklaşım olarak nitelendirdi ve bu yaklaşımla aslında Avrupa Parlamentosu'nun güvenilirliğinin zedelendiğine de vurgu yaptı. Avrupa Parlamentosu raporlarının tavsiye niteliğindeki siyasi metinler olduğunu söyledi. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli irade ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır değerlendirmesinde bulundu. Adalet Bakanı, Türkiye'nin her türlü hukuksuzlukla mücadelesini de kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi. Görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Bu noktada bu mücadelenin ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamayacağının da altını çizdi. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı ve vesayet altına alabileceği zehabına, yani sanısına kapılmasın ifadesini kullandı. Gürlek'in hedefinde Ankara'nın söz konusu adıma ilişkin bilgilendirdiği yönünde bir açıklama yapan Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubundan Yeşiller grubu üyesi Vladimir Prebilic de vardı. Gürlek, Prebilic'e yönelik tartışmaları hatırlattı. Kendi şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır ifadesini kullandı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, Türkiye'de üretilen Manevra lokomotifinin Tanzanya'ya ihraç edileceğini duyurdu. Lokomotifte TÜBİTAK'la Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Ortaklığı'nda üretilen yerli dizel motorlar kullanılacak.
3: Türkiye'nin ilk yerli manevra lokomotifi ihracatına başlanıyor. Tanzanya, Türkiye'den manevra lokomotifi satın alacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
4: Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demir yolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz. Türk mühendisliği ve işçiliğinin ürünü olan araçlarımızın yurt dışında tercih edilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.
3: Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi ile TÜBİTAK ortaklığında üretilen lokomotifin satışının Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Yerli ve milli demiryolu araçları vizyonumuz sayesinde Türkiye kendi lokomotiflerini üreten ve ihraç eden bir konuma ulaştı ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, proje için TÜBİTAK ortaklığında üretilen 1000 beygir üzeri ilk yerli dizel motorunun da bu lokomotiflerde kullanıldığını söyledi.
5: NTV Radyo. Hava durumu.
6: Pazar sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek.
5: İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya

0: Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu, Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun, Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece. Hava durumu.
1: Reklam. NTV Radyo.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda,

0: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Bu hafta size artık var olmayan sevdiğimiz bir triyonun sevilen bir albümünü sunuyoruz. Bu trio Esbjørn Svensson trio. Neden Esbjørn'ü gene hatırladık? Zaten hep hatırlıyoruz da yani. Evet, şimdi albümümüzün adı, şimdi sunacağımız albümün adı da Good Morning Suzy Soho. Kimilerine göre en iyi iki albümünden bir tanesi grubun, diğeri de Strange Place for Snow olmak üzere. Öyleyse hemen başlayalım ilk parçayla, hatta Somewhere Else Before.

Esbjørn Svensson Trio EST'yi dinliyoruz bir daha anmak için. Last Letter from Lithuania.

Good morning Suzy Soho dinliyoruz. Burada bir tanesi hariç bütün parçalar EST'ye ait. İstisna oluşturan parça şimdi çalacağımız parça, yani Nusret Fatih Alihan, David Robbins ve Tim Robbins'in imzalarını taşıyor. The Face of Love.

Esbjørn Svensson çok genç yaşta öldü bir dalış kazasında. Ama bu genç ömür içinde bile birçok şey sıkıştırmıştı. En iyi yeni piyanistlerden biri gözüyle bakılıyordu ona, jazz piyanisti. Brad Mehldau gibi, Jackie Harrison gibi. Ama hep böyle diyoruz ya, hiç değilse sound'unu bıraktı, sesini, piyanosunu bıraktı bize geriye. Bu anma programımız da albümün 4. parçasıyla sona eriyor. The Wraith. Önümüzdeki hafta başka bir caz ve ötesi programında yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda Sevin, masada Atilla. Hepinize müzik dolu bir hafta diler. Hoşça kalın.

0: ve ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
1: Merhabalar, Esra Odabaşı ben. Es Kariyer Engelli İstihdamı Danışmanlığı'nın kurucusuyum. Es Kariyer Engelli İstihdam Danışmanlığı sosyal bir girişim. Herkesin ilk sorduğu soru, neden böyle bir yolu seçtin? Neden engelli istihdamı ile ilgili Türkiye'de danışmanlık veren ilk şirketin kurucusuyum? Bunun nedeni benim de engelli olmam. Doğum hatasıyla meydana gelen sol kolumdaki elimi kullanamamam dolayısıyla engelli bir çocuk olarak dünyaya geldim ve çalışma hayatına kadar olan kısımda, hayatın her alanında bunu deneyimledim. Sonrasında da en önemlisi tabii ki istihdam ve çalışma kısmındaki engellilere yönelik cam tavanı birebir gözlemleyebildim. Beyaz olarak çalışırken ağırlıklı insan kaynaklarındaydım ve insan kaynakları uygulamalarını, engelli çalıştırma zorunluluğunu, işverenin ne istediğini birebir deneyimleme şansım oldu. Onun dışında engelli bir çalışan olduğum için diğer taraftaki sac ayaklarından bir tanesinin rolünü de üstleniyordum aslında. Ve bunların hepsini bir araya getirerek de yaklaşık 8-9 senelik beyaz yaka hayatından sonra da Es Kariyer'i kurarak Türkiye'deki bu kanayan yaraya çözüm bulmak için engellilerle şirketler arasında bir köprü oldum diyebilirim. Girişimcilik serüveni dediğimiz aslında sadece aklınıza bir fikir gelmesiyle bitmiyor. Onunla başlıyor ama bunu uygun bir fizibilite çalışması yapıp gerçekten ihtiyaç var mı? Doğru ihtiyacı nasıl karşılayabilirim? Ben bunu karşılayabilir miyim? Ne kadar süreye ihtiyacım var? Tek başıma karşılayabilir miyim? Finansal anlamdaki hedefler neler? Ve çünkü dernek ya da vakıf olmadığımız için sosyal girişimler kar hedefi olan girişimlerdir sürdürülebilirliklerini sağlamak için. Bunun için neler yapabilirim? Bunları düşündüm. Günün sonunda bu proje hedefini gerçekleştirdikten sonra kendime güvenim %80 ise %100'e tamamlandı. Gerçekten kağıt üstünde de bunu kanıtlamış oldum. Ve kabul edildi ve KOSGEB hibesiyle başladım aslında. Tabii ki sadece aynı tempoda gitmeniz yetmiyor. Farklı şeyler yapmalısınız ve biz büyümeye başladık. Adaylar arttı, daha çok adayla görüştük, daha çok şirketle görüştük, daha çok şirkete ön yargıları kırmak için bu eğitimleri vermeye, bu konuşmaları yapmaya devam ettim. Sonrasında ekibimiz daha da büyüdü ve en sonunda 2019 yılında kendi sistemimizi kurduk, dijitalleştik ve sosyal bir girişimin de dijital ayağının olabileceğini kanıtladık ve o sene Garanti BBVA, Kagider ve Ekonomist'in düzenlediği 2019'da Yılın Kadın Sosyal Girişimcisi yarışmasında ödülü aldım. Aslında ben kendimi hiç engelli hissetmedim. İşin doğrusu bu. Çünkü siz eğer bu mutluluk gibi bir şey derler ya, biz kendimizi mutlu ya da mutsuz ederiz. Kimse ya da olaylar değil. Sizin bu bakış açınıza bağlı tamamen. Asıl önemli olan nasıl konuştuğumuz, bu engellerden nasıl bahsettiğimiz. Engelli kelimesini kullanmaya imtina eden birçok insan var. Sanki hastalıklı gibi çok farklı engel grupları var çünkü biliyorsunuz. Ve engelli dendiğinde aslında bu şemsiyenin altında çok fazla grup, çok fazla çeşit, çok fazla kırılım var. Ama engelli dendiğinde insanların aklına ilk gelen ya tekerlekli sandalye oluyor ya görme engelli oluyor. Dolayısıyla bence bu kelimeyi kullanmakta hiçbir sakınca yok. Nasıl kadın erkek ayrımı var, nasıl çocuğa çocuk diyoruz, adam demiyoruz. Bunun gibi bir sıfat bence engelli. O yüzden sadece bir sıfat olarak kaldığını düşünüyorum ve sizin kendinizi engellemediğiniz bir dünyada her istediğinizde de ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Sosyal bir girişimiz, toplumsal anlamda kanayan bir yaraya parmak basıyoruz. Ön yargıları kırmaya çalışıyoruz. Ama bunu zayıf yönlere odaklanarak ya da ya siz de lütfen engelli çalıştırın diyerek değil, hayır. Adaylarımızın özellikleri bunlar, yetkinlikleri bunlar, tecrübeleri bunlar, çalıştığı yerler ve görev tanımları bunlar. Sizin boş pozisyonunuzdaki görev tanımı nedir? O brief'i aldıktan sonra doğru eşleşmeyi yapıp adaylarımızı yönlendiriyoruz. Engellilerin çok çok farklı bakış açıları var. Örneğin kendimden örnek veriyorum bu arada. Ben tek elimi kullanamadığım için ayakkabımı çok küçük yaşlardan beri tek elimle bağlıyorum. Bu benim için çok çok normal bir şey. Ama bir arkadaşım ilk kez bunu gördüğünde ben bir illüzyon yapıyormuşum gibi bana bakıyor. Çünkü hayat bana bunu öğretti. Demek ki tek elde ayakkabı bağlanabiliyormuş. Siz bunu mümkün kılıyorsunuz ve normalde insan insanların alışık olmadığı bir şey olduğu için ve sizin için normal olduğu için bu sizin farklı bakış açınızı yansıtıyor. Nasıl hayatta kalabilirim? Nasıl daha kolay bir işi, daha pratik yapabilirim bakış açısı olunca bu sadece özel hayatınızda değil, iş hayatınızda da sizi çok farklı yerlere taşıyor. Şimdi engelli bir çocuk olduğunuz zaman Türkiye'de, yani sadece de Türkiye'de değil aslında birçok ülkede bu gerçekten böyle. Bunu da gözlemleme şansım oldu. Çocuklar acımasızlar ve sen de küçük bir çocuksun, onlar da çocuk. Dolayısıyla bu dışlanma tırnak içinde konusuna maruz kalabiliyorsun. Ve orada seni kamçılayan şey aslında sana sen oynayamazsın, sen yapamazsın dedikleri zaman ben bunu nasıl yapabilirim çabası. Burada kendine özgüveninin gelişmesi, ailenin desteği gerçekten çok çok önemli. Bunun aksi de olabilirdi ama ben dediğim gibi şanslı bir insandım ve ailem bana bu tarafta çok büyük bir özgüven verdi. Sen istersen her şeyi yapabilirsin diye. Ve çok üzüldüm. Evet, tabii ki dışlanmak, oynatılmamak ilkokulda hepimizin böyle anıları olmuştur. Belki farklılıklarından dolayı. Örnek veriyorum, kimi belki gözlüğü olduğu için dışlanmıştır. Kiminin fazla kiloları olduğu için dışlanmıştır. Benim de sol elimi kullanamadığım için farklı oyunlarda beni oynatmıyorlardı. Ve bu benim için bir içime dönüş hikayesi değil, tam tersi. Ben bunu nasıl aşabilirim? Nasıl daha çok efor sarf edebilirim? Ve her şeyi yapabilir hale gelirim meselesi oldu. Aslında her şey buradan doğuyor. Belki o hırs mı doğru kelime orada, çok bilmiyorum. Ama yapabilme isteği diyebilirim. Daha doğru olabilir belki. Onunla büyüyorsunuz ve Türkiye'de bir şekilde engelli olduğunuz zaman, özellikle görünür bir engeliniz varsa, toplumda farklı bakışlara maruz kalabiliyorsunuz. Ben bununla da çok karşılaştım. Sadece çocukken değil, çocuklar acımasız diyoruz evet. Ama bazen büyükler de acımasız olabiliyorlar. Yani yolda yürürken gördüğünüz bakışlar, yani böyle enteresan bir şekilde bakıyorlar. Siz normal değilsiniz gibi, ya da insanlar konuşurken belki böyle acıma unsurları kullanıyorlar size. Ama bunu bir şekilde aşmak zorundasınız. Çünkü demin de dediğim gibi herkesin kendine göre bir engeli var. Sizinki görünür, onunki görünmez. Siz bunu aşmak için kendiniz mücadele etmelisiniz. Ve en çok kendinizi sevmelisiniz gerçekten. Bu kısır döngüden çıkmak için kendinizi sevip kendinize güvenmeniz ve kendinizi kabullenmeniz olduğunuz şekilde herkesin sizi kabullenmesini sağlıyor. Andre Gide'nin bir sözü var çok sevdiğim. Kanatlarınızı açmadan ne kadar büyük olduğunu bilemezsiniz. Herkes bunu kendinde deneyimlemeli ve kanatlarını sonuna kadar açmalı.
0: Esra Odabaşı hikayesini NTV Radyo'ya anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Reklam.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeridi. hep ileride. Görüşürüz.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Reklam.
10: Özellikle okula giden çocuklarda sık sık karnım ağrıyor yakınmalarını duyarız. Bu yakınma bazen güne henüz başlarken, bazen bir yolculuk sırasında, bazen de heyecanlı bir olay sonrasında olabiliyor. Ailelerde bu durum sıklıkla olunca telaşa kapılıyor. Peki çocukların karnı neden ağrır? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Emin Ünüvar anlatıyor.
11: Çocuklarda karın ağrısı birçok sebepten kaynaklanabilir. Karnımızdaki organların sayısı oldukça fazladır. Yalnız bunların ortalama %40-50'si, neredeyse yarıya yakını önemsiz sebeplerden kaynaklanır. Nelerdir bunlar? Davranışsal sorunlardan tutun da çocukların yedikleri yiyeceklerle ilgili birçok sebep karın ağrısı yapabilir. Ağrı bir algıdır, persepsiyondur. Çocukların bazıları bunda hassastır. Hassas karın ağrısı olan çocuklar, karın ağrılarının yansıması iki türlü ağrı var. Birisi organik dediğimiz ciddi hastalıkları gösteren ağrılar, ama çoğu kez de karnın etrafında, göbeğin etrafında olan ağrılarsa çoğu kez önemsiz sebeplerden gelir. Bunların en klasik örneklerinden birisi açlığa bağlı ağrılar, yediklerinden kaynaklı ağrılar, kabızlığa bağlı ağrılar ve benzeri, bunlar için de sayabiliriz. Okul çağı çocuklarda okula gittikten sonra el yıkama alışkanlığı önemli. Parazitozlar da karın ağrısı sebebi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Şimdi ağrının şiddeti yüksekse, çocuğu kıvrandıracak düzeydeyse, özellikle gece uyandırıyorsa ve ağrı ilaçlara rağmen, ağrı kesici dediğimiz ilaç kullanımına rağmen düzelmiyorsa, ağrının sıklığı giderek artıyorsa ve yanında ateş, idrar yapmada sorunlar, kusma özellikle ve bilinç değişimi gibi daha ciddiyeti gösteren bulgular eşlik ediyorsa, bu durumda mutlaka hekimin görmesi önerilir. Alerjik durumlarda da olur. Çünkü sindirim sistemimizde bizim alerjen maddelerin giriş yerlerinden bir tanesi. Çocukluk çağı alerjik olaylarında, besin alerjilerinde, ki yaşı biraz büyüktür, daha çok küçük çocuklarda görürüz ama bu yaş grubu çocuklarda da karşımıza gelebilir. Özellikle örneğin laktoz dediğimiz süt şekerini sindiriminde sorun olan çocuklarda ya da insanlarda, bunların tüketimine bağlı olarak da ağrı gelişebilmektedir. Besin alerjileri de çok sık olmasa da okul çağı çocuğunda karşımıza bir neden olarak gelebilir.
10: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Emin Ünüvar anlattı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
12: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Karayel, İstanbul ve Marmara'da Balkanlar tarafından soğuk ve yağış yoksa kuru estiği için en fazla üşüten rüzgardır. O nedenle yazın bile karayel varsa boğaz ağrısı üşütme riski yaratabiliyor. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Doğa gezisinde yolunuzu şaşırırsanız etrafınıza bakın, çevreyi dinleyin. Saatiniz varsa akrebi güneşe gelecek şekilde durun. 12 ile akrebin tam ortası güneyi gösterir. Tam tersi de kuzey olur. Saatiniz yoksa çiçeklere dikkat edin. Çiçekler güneye ve güneydoğuya bakar. Ters yöne bakan çiçekler de olabilir. Ama siz çoğunluğun duruşunu dikkate alın. Meyveler de önemli bir işarettir. Tatlı meyveler güneye, güneşe bakar. Ve hayvanların sesini dinleyin. Doğada çok az şey hayvanların dikkatinden kaçar. Mesela köpek havlıyorsa yakında bir yerleşim yeri var demektir. Kurbağa sesi ise bataklığı, sazlıkları işaret eder.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 17.

0: Mutlu hafta sonları, saatler 17'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ayrıntılara geçeceğiz ancak gelin önce günü özetleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Pakistan'dan anlaşma çok yakın mesajı geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı. İran tarafı ise mutabakat yarın imzalanmayacak açıklamasında bulundu. Anlaşmada son durum ne, aktaracağız birazdan. Bugün liselere giriş sınavı heyecanı vardı. 1 milyonu aşkın öğrenci istediği okula girmek için yarıştı. Her sınavda olduğu gibi belgeleri eksik olanlar, geç kalanlar vardı yine. Sınav heyecanını da paylaşacağız. Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Başkentten sağanak görüntüleri 17 bülteninde olacak. Ve A Milli Futbol takımımızın Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Artık saatler kaldı. Türkiye yarın sabah 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Maç öncesi son gelişmeleri konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. 17 bülteni başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Türkiye'nin teknolojide elde ettiği kazanımların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yaştan insanın yapay zekayı doğru anlaması ve güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı programının başlatılacağını da duyurdu.
1: Yapay zeka eylem planımız işte bu hassasiyetlerin ürünüdür. Eylem planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere dört temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan dört eylem üzerine inşa edildi. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak toplumun her kesiminde bu konudaki bilinç ve temel etkinlikleri artıracağız. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere Ulusal Yapay Zeka Okur Yazarlığı programını başlatacağız. ...81 ilimizde hayata geçireceğimiz Yapay Zeka Okur Yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız.
0: Başkente bir uzanalım. Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu. Gün boyu yeni mahallede ve bazı ilçelerde ise yollar su altında kaldı. Ayrıntıları alacağız. Erce Tren yayın için hazır. Erce.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aralarında Ankara'nın da bulunduğu 30 il için bugün sarı kodlu uyarı yapılmıştı ve beklenen oldu. Başkente öğle saatlerinde hava karardı ve sağanak yağış kent genelinde etkili oldu diyebiliriz. Bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Yollar göllere döndü. Bazı noktalarda dolu yağışı etkili oldu. Hatta yine bazı noktalarda da ev ve iş yerlerinin su bastığını ifade edebiliriz. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Trafikte aksamalar meydana geldi. Bazı sürücüler de trafikte mahsur kaldı. Yeni Mahalle ilçesi Ankara'nın en çok sağanak yağıştan etkilenen noktalardan biriydi diyebiliriz. Bulunduğumuz noktada Bazı araçlar yolda kaldı. Trafikte ilerlemekte araçlar zorlandı. Yine en çok etkilenen diğer noktalardan birisi de Ankara'nın Kahramankazan ilçesi. Bu ilçe Ankara'nın merkezine oldukça uzak bir ilçe ve burada dolu yağışının oldukça etkili olduğunu ifade edebiliriz. Yer yer dolu yağışı yerden 30 santimetre yüksekliğe kadar ulaştı. Yollar beyaza büründü. Bazı araçlar trafikte mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı ve bu baskın sonucu bazı noktalarda büyük bir hasarın meydana geldiğini ifade etmekte de fayda var. Trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı demiştik. O noktalarda da Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolları temizlemek ve açmak için seferber oldu diyebiliriz. Teyakkuz halindeydi belediye personeli bugün ve kentin birçok noktasında hem kanalizasyon temizleme çalışmaları hem de suyun biriktiği noktaları açmak için çeşitli çalışmalar yaptılar. Tabii bu esnada vatandaşlar da yoğun yağış nedeniyle kapalı alanlara saklandı, sığındı adeta. Bazı vatandaşlar otobüs duraklarını tercih etti. Bazıları ise üstü kapalı noktalara kaçarak yağmurdan kaçmaya çalıştı. Öğle saatlerinde başladı yağış ve meteorolojik verilere göre yine gece saatlerine, yeni güne kadar devam etmesi bekleniyor. Bugün Ankara için sarı kodlu uyarı yapıldı demiştik. Bu az tehlikeli bir uyarı anlamına geliyor. Gece saatlerine kadar, gece 12'ye kadar yağışın devam etmesi beklentiler arasında, ancak yarın Ankara için bir uyarı durumu söz konusu değil. Yarın sabah 9 ila 18'de yağışın Ankara'da meydana gelmesi bekleniyor.
0: Tüm Türkiye genelinde liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav gerçekleştirildi. 1 milyonu aşkın öğrenci istediği okula girebilmek için yarıştı. Veliler de sınav boyunca öğrencileri heyecanla sınav merkezlerinin kapısında bekledi.
3: Kimliğini unutanlar.

0: Da başlayan ikinci oturumda 40 sorudan oluşan sayısal sorular yer aldı. Çoğu öğrenci sayısal sorularda zorlandığını söylüyor.
1: Matematikle fen bilimlerinde zorlandım. 250 üstü bekliyorum inşallah.
2: Nasıl geçti?
3: İyi. İlk oturum kolaydı. İnkılap biraz zordu ama.
4: İnkılap çok zordu. Onun dışında pek fen zorladı birazcık. Onun dışında zor bir ders yoktu bence.
5: Fen bayağı zordu. Biz bayağı zorlandık yani fende. Türkçe basitti bence.
2: Nasıl geçti sınavınız?
6: Çok güzel.
2: Hedefiniz nedir?
6: 390 üzeri falan.
7: Kızımı çiçekle bekledim çünkü çok uğraştı. Çok emekleri var. Okuldan dershane, dershaneden okul, dershane okul derken dedim bir moral olsun.
8: Sınavım ortalamaydı. Yani gayet güzel bir sınavdı. Geçen seneye göre biraz daha kolay sormuşlardı.
9: Şurası hemen yan taraf.
0: İstanbul Şişli'de bir öğrenci sınava gireceği okulu karıştırdı. Gözyaşlarına boğulan öğrenci çevredeki velilerin yardımıyla sınava gireceği okula yetiştirildi. Bahçeli Evler'de bir öğrenci sağlık durumu nedeniyle ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı. Zonguldak ve Malatya'da bazı öğrenciler kimliğini unuttu. Polis ekipleri kimliği öğrencilere yetiştirmek için zamanla yarıştı. Ankara'da bir lisede LGS'ye dakikalar kala birçok öğrenci okulun bahçesine alınmadı. Veliler tepki gösterdi. Okul müdürü olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek bütün öğrencileri içeri aldı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
10: Dünyadan gelişmelerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Pakistan'dan anlaşma çok yakın mesajı geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesine beklediklerini açıkladı. Şerif açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız. 24 saat içinde nihayete erdirilmesine bekliyoruz ifadelerini kullandı. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne de işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a da teşekkür etti. Bölgedeki kardeşlerimize de destekleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi anlaşmanın kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz ifadelerine de yer verdi. Haberimizde de izledik. ABD ile İran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Pakistan'dan mutabakatın çok yakın olduğuna dair mesajlar geldi. Şimdi bu açıklamanın ardından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklamalar var. Bunun ayrıntılarını da alacağız ve Tahran'a uzanacağız. Şimdi de Ali Çabuk'a soralım bakalım son gelişmeler neler. Ali.
11: Hatta İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'den bir açıklama geldi Pakistan Başbakanı'nın sosyal medya paylaşımı sonrasında. Mutabakat için 24 saat ifadesini kabul etmedi. Yarın değil ancak önümüzdeki günlerde mutabakatın zaptı imzalanabilir ifadesini kullandı. Tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunu belirlememiz gerekiyor dedi. Bunun yarın gerçekleşmeyecek ancak önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın imzalanması uzak bir ihtimal değil ifadesini kullandı. Temkinli bir açıklama diyebiliriz. ABD'nin tutarsız ve değişken tutumu nedeniyle süreç hakkında yapılacak herhangi bir değerlendirmede temkinli olmak zorundayız ifadesini de kullandı İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Öte taraftan İran'ın bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılmasına ilişkin de bazı detaylar İran basınında yer aldı. Hatta MİR Haber Ajansı bu detayları paylaştı. Katar'ın çözüm için bir plan sunduğu konuşuluyordu zaten. Bu plana ilişkin bazı detaylar verdi. 6 milyar doların serbest bırakılacağı, bloke edilmiş 6 milyar doların serbest bırakılacağı ve kalan 6 milyarın ise Katar tarafından bir kredi hattı oluşturularak İran'ın kullanımına sunulacağı şeklinde bir plandan bahsediliyor. Toplamda 24 milyar dolar İran uzlaşı öncesinde yarısını talep ediyor. Yani 12 milyar doları talep ediyor. Bu konuda ABD ile bir uzlaşıya varılamadığı yorumları yapılırken Katar'ın son günlerde arabuluculuk girişimleri artmıştı. Katar'ın bu girişimleri sonucunda böyle bir formül bulunduğu konuşuluyor. Yani 6 milyar doları Katar serbest bırakacak. Kalan 6 milyar dolar ise İran'ın kullanımı için kredi şeklinde.

0: de sunulacak deniyor İran basını içerisinde. Ata.
1: Ali, şimdi bir başka önemli gelişme de şu, onu da sormak isterim sana. ABD saldırısında ölen İran dini lideri Ali Hamenei'nin de cenaze programı netleşti. Buna dair bilgiler neler?
0: Evet, uzlaşı haberleri, cenaze merasimine dair detaylar da paylaşıldı. 100 gün geçti aradan ve cenaze merasimi henüz düzenlenmemişti. Bu programa göre 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde naaşı Hamenei'nin Tahran'da bulunan İmam Hümeyni Musallası'na getirilecek ve burada bir veda töreni başlangıçta yapılacak. 6 Temmuz'da ise resmi cenaze töreni başlayacak başkent Tahran'da. Yerli tabii yabancı katılımcıların da bekleniyor katılım göstermeleri. Bununla birlikte 7 Temmuz Salı gününde cenazenin Kum kentine götürüleceği belirtildi. Kum ise Tahran'a yakın bir nokta. Dini ve siyasi anlamda bir merkez konum diyebiliriz. Daha önce Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in yine Kasım Süleymani'nin cenaze törenlerinde bu rota izlenmişti. Tahran'dan Kum'a götürülecek Hamenei'nin cenazesi ve 9 Temmuz tarihinde ise Meşet'te cenaze gerçekleşecek bir kez daha ve orada defnedilecek, İmam Rıza türbesine defnedileceği belirtildi. Tabii bu cenaze programının resmi olarak kamuoyuyla da paylaşılması, bir taraftan ABD ve İran arasında mutabakat metninin önümüzdeki günlerde imzalanacağına dair haberler bu beklentiyi yükseltti. İki ülkenin uzlaşı beklentisini yükseltmiş durumda. Tabii bu cenazenin güvenliği de son derece önemli. Şu yorumu da belki ekleyebiliriz, İran içerisinde karşılaşıyoruz böyle yorumlarla da. O da Mujtaba Hamenei görüntü verir mi? Bu zamana kadar Mujtaba Hamenei, İran'ın yeni lideri, görüntü vermedi. Daha çok yazılı açıklamalarını gördük. Ancak babasının cenaze merasimi artık 4-5 Temmuz tarihinde başlayacak. Cenaze namazını kıldırabilir mi veya cenazeye katılabilir mi veya kendisinden bir halka hitaben görüntülü mesaj gelebilir mi soruları da akıllara geliyor. Böylesi beklentiler de var. Ancak cenaze programının 4-5 Temmuz tarihinde resmi olarak başlayacağı bildirildi hatta.
1: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı son dakika bilgileri. Şimdi İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan'la bir genel bir değerlendirme yapacağız. Serhan Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Ata Bey, hoş bulduk, iyi günler, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi anlaşma yakın görünüyor. İki tarafı da ara ara yaşanan bu gerilimlere rağmen anlaşmaya yönlendiren sebepler neydi sizce?
2: İkisinin de farklı sebepleri var. Tarafların tabiatı, ikisinin de farklı sebepleri var. Ama toplamda şöyle genelleyebiliriz Ata Bey. İkisi de hedeflerine savaş yoluyla ulaşamayacaklarını anladılar. Burada tabii Amerika'nın pozisyonu biraz daha önemli oluyor. Çünkü İran zaten savaş yoluyla bir şeye erişmeye çalışmadı. İran savaşa maruz kalan tarafı oldu. Savaşı İran başlatmadı nihayetinde. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu savaş yoluyla İran'ı istediği pozisyona getiremeyeceğini anladı. Bence doğrusunu söylemek gerekirse 28 Şubat'ta savaşın çıkması bence anomaliydi. Anormal bir durum değildi. Ayrıca belki tartışırız. Geçmişten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu başka bir yolla halletmek istediğini 8 Nisan'dan beri söylüyordu zaten Trump. İran kanadına geldiğimizde de ABD'yi caydıralım, ABD'ye ders verelim, ABD'ye zarar verelim. Ama bunu da savaş yoluyla yapmanın riskli olduğunu İranlılar da fark ettiler. Dolayısıyla taraflar savaş kanalıyla bir yere varamayacaklarını anladıkları için uzunca bir süredir bu işi müzakere kanalıyla zaten halletmeye çalışıyorlardı ve sizin de aktardığınız evet. gibi görüldüğü kadarıyla bitiş noktasına da yaklaşmış duruyorlar.
1: Şimdi bazı bilinmezler de var bu süreçte. Şimdi Trump mutabakat için yarını işaret etmişti. Hatta adresin Avrupa olduğu, İsviçre olduğu da konuşuluyordu. Ancak İran'dan gelen açıklamalar bir endişe de yaratmadı değil. Yani yine tekrar başa mı dönüyoruz? Bu masanın kurulması için süreç başa mı saracak diye sorular hayat bulmuştu. Bu noktada acaba son anda anlaşmanın ya da daha doğru bir ifadeyle mutabakatın bazı yerlerinde, bazı maddelerinde ya da hususlarında son anda bir pürüzler çıkmasından mı kaynaklandı? Ve bir yan soru da tamam, önümüzdeki hafta bu sefer işaret ediliyor. Peki ya olmazsa?
2: Olmayacağını zannetmiyorum, öyle söyleyeyim. Çünkü buraya kolay gelinmedi. Burada tabii ki biz Washington'a, Tahran'a bakıyoruz ama bir de İslamabad'a bakmamız lazım. Bence İslamabad özellikle bizim gibi bu konuları araştıran ve hepimiz gibi tabii ki bu süreçleri takip eden insanlar için bir örnek teşkil edecek bir süreç yönetti İslamabad. Yani az konuştu. Umutları çok yükseltmedi ama düştüğü noktada da diri tuttu. Dolayısıyla işin bir de İslamabad tarafı var. İslamabad'dan gelen açıklamalar zaten bu işin çok büyük oranda olgunlaştığı, artık imzaya kaldığını bize söylüyor. Şimdi İran'ın açıklaması yarın olmayacağını söylüyor. Hatta hafta sonu olmayacak. Diyor ki yarın kaldı zaten. Doğru. Yarın Trump'ın doğum günü. İran Trump'a böyle bir doğum günü hediyesi vermek istemez tabiatıyla, ki biliyorsunuz Trump ABD Başkanı zaten kendi ayrıca şovunu falan yapacak. Bir takım gösterilerin olacağı söylenmişti bildiğim kadarıyla. Oldu mu henüz bilmiyorum ama yanılmıyorsam o da yarın kafes dövüşü falan gibi. Dolayısıyla bu hengamenin içinde İran'da bu görüntüyü vermek istemez bence. Vermemekte de haklıdır da, açık konuşmak gerekirse. Ama açıklamada zaten bu anlaşma olmayacak falan demiyor. Sadece bu hafta imzalanmayacak diyor. Şimdi başından itibaren Atabey, yani bu görüşmeler başladığı noktadan itibaren üç husus çok belirgindi zaten. Bir tanesi işin muhtevası. Yani ne görüşülüyor, hangi konuda anlaşabilirler ya da anlaşamazlar, bu bir idi ki süreci bu noktaya getiren o oldu iniş çıkışlarla. İkincisi ritim. ABD ile İran arasında hep bir ritim problemi vardı. Kim önce ne yapacak, kim hangi tavizi verecek, işte İran Hürmüz'ü mü açacak yoksa ABD önce oradaki ablukayı mı kaldıracak gibi ritim meselesi zaten var. İyi anlaşamayan, iyi konuşamayan iki devletten, diplomatik ilişkisi olmayan devletlerden bahsediyoruz. Üçüncü hususta bilindiği gibi uslup meselesiydi. Yani biz bunu Amerika İran'ı ben dövdüm, yola getirdim diyerek mi bir anlaşma imzalayacak, yoksa biz İran'da ortak bir zemin bulduk mu diyerek. Dolayısıyla zaten buraya böyle geldik. Şu anki aradaki ritim sizi bu manada şaşırtıcı değil. Ama muhtevaya ilişkin, olayın aslına, esasına ilişkin İran'dan kötümser bir açıklama gelmedi. Sadece bu hafta sonu olmayacak dendi. Demek ki önümüzdeki hafta bekleyebiliriz imzayı.
1: Evet, o dediğinizi de hatırlatalım aslında. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, mutabakat yarın imzalanmayacak ama bu tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda da biraz beklememiz gerekiyor. Yani yarı iyimser aslında biraz daha açıklamada olduğu söylenebilir. Önümüzdeki günlerde o ihtimalde göz ardı edilemez dedi. Bu noktada da şöyle bir genel bir değerlendirme, yorum yapacak olursak ve bunu size soracak olursam, taraflar bu 28 Şubat'tan bu yana başlayan süreçte ne kazandılar, ne kaybettiler? Bir de şu var, sizinle yayına çıkmadan önce ben de hazırlık yaparken, aslında daha şimdiden bazı siyasi ve askeri sonuçlar da ortaya çıktı bu İran krizinde. İşte baktığımızda Lübnan ve Suriye'nin güneyinde ağır İsrail'in sebep olduğu ihlaller var, işgaller var. ABD ile Avrupa'nın arası açıldı. Son olarak da Amerikan Hava Kuvvetleri'nden de önemli bir geri çekilme söz konusu olacak. Trump yönetiminin yapmış olduğu açıklamalara bakacak olursak, yani insan şunu da düşünmeden edemiyor. İran krizi bütün bunlar için acaba bir araçtan mı ibaretti? Yoksa hiç beklenilmeyen şeyler mi oldu bu kriz sonucunda?
2: Şimdi öncelikle hani taraflar ne elde etti sorusuyla başladınız. Bence bu çok önemli. Yani bütün süreci bu soru üzerinden okuyabiliriz. Başından itibaren de öyle okumaya çalışıyoruz ki ABD'de Trump'a da soruldu. Senin stratejik hedefin ne? Ne elde edeceksin bu savaştan diye. Şimdi evet, Trump'ı bazı insanlar istihfaf edebilir, işte ne yaptığını bilmiyor falan denebilir ama sonuç itibariyle bir şey elde etmeye çalıştı. Bence o da şuydu. İran sorunu dediği Amerikalıların başından itibaren, 79'dan beri tarihsel referansına girip vakit çalmayayım burada. İran sorununu sorun olmaktan çıkarmak istiyordu Trump. Bu ne demektir? Biliyorsunuz Amerika'nın geleneksel olarak rejimin kendisi de değil tavrıyla, tutumuyla ilgileniyoruz gibi bir pozisyonu var. Nükleer de bunun sembolik hali idi. Sembolik tezahürüydü. Yani İran'ı diye şu anki anlaşmada her türlü İran'ın nükleer programı çok ciddi şekilde sınırlandı. Bunda hiç kuşku yok. 400 kilogram mevzu ne olacak bilmiyoruz ama mutlaka o da işin içinde olacak ve bence Amerika Başkanı çıkar ve derse ki, yani daha önce de nükleer anlaşma imzalandı denildi Obama tarafından ama orada 10 senelik bir süre vardı. Ben ila nihaye bu işi bitirdim derse bence kimse Trump'ı yalanlayamayacak. Öyle söyleyeyim, günün sonunda en azından bunu böyle sunabilecek. Dolayısıyla İran sorununu ABD perspektifinden söylüyorum. Sorun olmaktan çıkarmak istiyordu Amerikan başkanı. Bunu belli ölçüde yaptığını düşünebiliriz. Şimdi İran açısından bence hedef çok daha kritik. Çünkü İran ABD ile savaşmak istemedi. Ama İran da ABD tehdidini her zaman bertaraf etmek istiyordu. Geçmişte bunu müzakere yoluyla yapmaya çalıştı. Şimdi de madem öyleyse ben de savaşayım, ben de ABD'ye bedel ödeteyim yoluyla yapmaya çalıştı. Bence İran da bu hedefinde muvaffak oldu. Ben zannetmiyorum ki bundan başka sonra bir başka Amerikan başkanı gelsin ve İran'a saldırsın. Yani ben bunu zannetmiyorum. Bu elbette ileriye dönük bir projeksiyon olarak görülebilir. Dolayısıyla bu. Bunun dışında bir takım alt hedefler var. İşte Hürmüz'ün açılması gibi konjonktürel mesele var. Amerika'nın biliyorsunuz Umman Denizi ve Basra Körfezi'nin çıkışında ablukanın kaldırılması gibi bir mesele var. İran'ın yaptırımlar konusunda beklentileri var. Amerika'nın İran petrolleriyle ilgili emelleri var. Bunlar tabii ki alt hedefler ama bence stratejik temelde de bundan ibaretti. Şimdi bu dosyaları birbirine bağlama mevzuu çok enteresan bir hale geldi. İran'ın Suriye'yi çok merkeze koyduğunu düşünmüyorum. İran'ın zaten Suriye'li olan durumu belli. Hatta sızan haberlerde ya da bir takım metinlerde, maddelerde şu söyleniyor. Lübnan dahil bütün cephelerde saldırganlığın bitmesi. Şimdi İran'ın tek umursadığının Lübnan olduğunu biliyoruz stratejik anlamda. Dolayısıyla İran Lübnan'da da bir statü inşa edilmesini istiyor. Bunu daha önce de söylemişti, müzakere edebiliriz demişti. Bu da şu anlama geliyor. Hizbullah'ı daha fazla yıpratmayın. Hizbullah'ı ortadan kaldırmaya çalışmayın. Hizbullah'la muhatap olun. Dolayısıyla meselelerinizi halledin diye. İran bunu da başarırsa bence hakikaten çok ciddi manada stratejik başarı manasında hedefine bir artı daha eklemiş olur.
1: Siz Lübnan deyince aklıma geldi. El Cezire basınından şöyle bir değerlendirme yapılmıştı. Şimdi bir tarafta İran, bir tarafta da Lübnan'a görüşüyoruz. Farklı kollarda müzakereler yürütülüyor. Fakat burada birbiriyle ters istikamette olan olaylar var gibi sanki bir değerlendirme yapıldı. Yani şunu kastediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ne zaman barışa dair bir umut belirse bu Lübnan için o kadar da iyi bir tablo çizmiyor. Yani geçmişte de Nisan ayında, Mayıs ayına doğru hatta yeniden Amerika ile İran arasında bir barış umudu yeniden yeşermişti. Bir baktık ki o günlerde, o saatlerde İsrail çok ağır bir şekilde Lübnan'a saldırmıştı ve onlarca can kaybı yaşanmıştı. Yine benzer bir tablo olabilir mi? Bugünlerde bile yine İsrail'in Lübnan'a dönük saldırıları da devam etmekte. Lübnan konusunda nasıl bir denklemde yer alıyor İran için sizce?
2: Şimdi bence bu da çok kritik bir konu. Çünkü ben sizin değerlendirmenizi kısaca özetlersem ortada İsrail diye kocaman bir problemi var ortada onun. Dünyanın da var da yani jeopolitik güvenlik anlamında İsrail diye bir sorunumuz var. Bu çok aşikar. Zaten dikkat edersek son günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nden en üst düzeyden bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da bu mesele birkaç farklı şekilde oldukça da sert şekilde dile getirildi. Hatta İsrail'in emellerinin Türkiye'yi bile tehdit altına alabileceği, risk atabileceği. Dolayısıyla Lübnan zaten İsrail, Suriye'nin istikrarı için bir problem. Lübnan'daki durum belli. Gazze izahtan bahreste. Batı Şeria'yı konuşuyoruz. Uluslararası toplum yalvarıyor İsrail'e. Aman Batı Şeria'yı ilhak etmeyin falan. Bu çok normal bir şeymiş gibi. Şimdi İran'a zaten geçen sene saldırdı. Bu sene saldırıyor. Dolayısıyla ortada aslında Lübnan, Suriye, Gazze değil de bir İsrail sorunu diye bir problem var. Bunu usluplarında da görüyoruz. Zaten davranış tarzlarında da görüyoruz. Ama birkaç gündür 7 Haziran'da biliyorsunuz İsrail ile İran arasında bir karşılıklı çatışma oldu. İran gitti İsrail'e saldırdı. Ben sana Lübnan'a saldırma demedim mi dedi ve saldırı oldu. Sonra Amerika araya girdi falan. Orada Amerikan Başkan Yardımcısı Vance bir şey dedi. Dedi ki her koşulda İsrail'le bizim çıkarlarımız aynı olmayabilir. Yani mealen aktarıyorum. Ve hatta şöyle haberler sızdı ki bence bu çok mantıklı. Donald Trump demiş ki bu haberleri iddialara göre yalnız kalırsınız İran'la karşı karşıya kalırsınız diye. Ve ben İran açısından bunun oldukça iyi bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Yani İran bence gelinen noktada İsrail'le biz karşılıklı çatışacaksak Amerika araya girdi. girmeyecekse farz edelim, geçen sene işte biliyorsunuz 12-13 Haziran'da başlayıp 24 Haziran'da biten 12 günlük çatışmada olduğu gibi İran bunu yapabiliriz diyor. Nitekim İran'ın anlatısına göre 24 Haziran'da bu ateşkesi isteyen İsrail tarafıydı. Evet. Dolayısıyla bir İsrail problem var. Dikkat ederseniz zaten Atabey, bu İran meselesi ya da ABD-İran savaşı, ABD-İran-İsrail savaşı durma noktasına geldiğinde bölgede İsrail daha fazla konuşulmaya başlandı. Hatta Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri Gazze'deki istikrar gücünü falan da tekrar konuşmaya başladılar. Sayın MİT Başkanı Hakan Fidan, özür dilerim, İbrahim Kalın gitti Kahire'de Hamaslı yetkililerle biliyorsunuz görüşmeler yaptı. Dolayısıyla bir İsrail diye bir problem var ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bu süreci İsrail'in baltalamasına izin vereceğini çok düşünmüyorum. Yani Orta Doğu konusunda çok hayır hah olduğundan değil de hesaplarını bozduğundan bence bu böyle. Diğer taraftan Körfez ülkelerinde bu konuda oldukça müteyakkız bir yerde durduğunu, teyakkuz halinde olduğunu görüyorum. Ama bütün bu anlattıklarınız İsrail'in davranışından kaynaklı sorunlar.
1: Evet, İran 3,5 ay önce hayatını kaybeden Ali Hamaney'in cenaze programını da açıkladı. Bu anlaşmanın gerçekleşeceğine dair bir gösterge mi sizce? Bir de 4 Temmuz tarihi işaret edildi. Bu da bilerek ayrı bir anlam taşıdığı için mi seçilmiş olabilir? 4 Temmuz'un da Amerika Birleşik Devletleri için ne kadar önemli bir tarihin yıl dönümünde olduğunu da biliyoruz tabii.
2: Evet, Amerikan bağımsızlığı gününe denk gelmiş olur o gün eğer olursa, ama 9 Temmuz'dan da bahsedilmişti. Şu an tam önümde bir takvim yok ama 4 Temmuz ya da 9 Temmuz hangisi Cuma'ya geliyor onu bilmiyorum. Belki onu kontrol edebiliriz. Zannediyorum Cuma günü defnetmeyi tercih ederler diye tahmin ediyorum. Şimdi ama 9 Temmuz tarihi de telaffuz edilmişti. 4 Temmuz'da telaffuz edilmiş. Bildiğim kadarıyla resmi bir açıklama yapılmadı bu manada. Tabii ki yapılmaz. Şimdi bu cenaze merasimi çok önemli. Bu konuda bize 1989'da Ayetullah Hümeyni'nin cenaze merasimi bir fikir verebilir. Şöyle bir fark da, o günkü İran toplumun nüfusunun iki katı bir nüfus var. Ulaşım imkanları çok daha fazla. Dolayısıyla İran bunu içeride ve dışarıda tam anlamıyla bir gövde gösterisine çevirmek isteyecek. Çok büyük davetler olacak. Hem işte din adamlarından, yurt dışında devlet başkanlarından, bu dolayısıyla protokol, bir devletin lideri ekranlarda zaten ölmüş oluyor. İçeride de bunu bakın ayaktayız hala, işte insanlar hayatını kaybetmiş olan liderlerin arkasında falan mesajı, doğal olarak bunu vermeye çalışacaklar. İmam Rıza türbesinin tercih edilmesi oldukça önemli. İmam Rıza malum 12 imam şiasının ve bir umum Şiiler açısından en önemli imamlardan, oldukça önemli bir isim tabii ki İmam Rıza. 12 imamın 8.'si hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla İmam Rıza Türbesi meşe, kendisi de zaten meşetli. Bir de işin o boyutu var. Bir de şöyle haberler çıkmıştı. İmam Rıza Türbesi'nin girişini hemen eşiğe defnedileceği yönünde, sembolik olarak hani imamların yolunun biz tozu oluruz gibi bir mesaj da içeren. Tabii ki bu göndermeler çok önemli. Çünkü hemen biliyorsunuz Tahran'ın hemen yakınlarında Ayetullah Hümeyni'nin mezarı var. Oraya defnedilmedi. Örneğin Haşimi Rafsanjani oraya defnedilmişti. Ama tamamen başka bir yere defnedilmesi bence önemli. Şunu da göstermesi açısından önemli. Hümeyni'nin, siz kompleksini onu defnettiğinizde Hümeyni'nin gölgesine defnetmiş oluyorsunuz bir manada. Ama tabii ki Ayetullah Ali Hamenei en az Hümeyni kadar bence İslam Cumhuriyeti açısından önemli. Ama bence tarihin konuşulmaya başlaması kesinlikle söylediğinizle ilgili. Demek ki İran artık bu meselenin kapandığını, böyle bir cenaze merasiminin yapılabilecek bir ortamın oluştuğunu düşünüyor. Bir de elbette az önce Ali de aktardı Tahran'dan. Bir de tabii ki Müştaba Hamenei mevzu var. Müştaba Hamenei de bu 100 günlük, 100 küsür günlük zaman zarfında iyileşmiş olabilir mi onu bilmiyoruz. Yüzünü görmedik, sesini bile duymadık. Ama Ayetullah Ali Hamenei'nin Hümeyni'nin cenaze namazını, yani Selefi'nin cenaze namazını kıldırdığı düşünülürse, buradan hareketle Müştaba Hamenei'nin de babası ve aynı zamanda Selefi olan Ali Hamenei'nin cenaze namazını kıldırması beklenir. Sağlık koşulları buna el verecek mi göreceğiz elbette.
1: Peki. Doçent Doktor Serhan Afacan, teşekkür ediyorum katkılarınız için.
2: Rica ederim, iyi yayınlar.
1: Evet, İran konusunda değerlendirmeyi de bu şekilde aldık. Devam edelim sıradaki haberimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunda yaptırım listesinde yer alabileceği iddiasına tepki gösterdi. Gürlek'in açıklamalarına bakalım.
3: Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu 17 Haziran'da oylayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, raporda yaptırım listesinde yer alabileceği iddiasına yanıt verdi. Gürlek, Türkiye egemen bir ülkedir dedi. Asıl olan bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır ifadesini kullandı.
4: Türk yargısı kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir. Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek, Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur.
3: Gürlek, o iddia için bazı çevrelerce körüklenen siyasi içerikli bir yaklaşım dedi. Bu yaklaşımın Avrupa Parlamentosu'nun güvenilirliğini zedelediğine vurgu yaptı.
4: Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır.
3: Adalet Bakanı, Türkiye'nin terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.
4: Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz.
3: Gürley'in hedefinde Ankara'nın konu hakkında bilgilendirildiği açıklamasını yapan Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubundan Vladimir Prebilic de vardı. Gürlek, Prebilic'e yönelik tartışmaları hatırlattı. Kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır değerlendirmesinde bulundu.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İlçe Kongreleri devam ediyor. Bugün Sarıyer Kongresi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan kongre öncesinde gündemi değerlendirdi.
3: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Sarıyer İlçe Kongresi toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, kongre öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi.
5: Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki gelişmelere taraf olmamakla birlikte Atatürk'ün kurduğu partinin bu tip çatışmaların dışında kalması, istikrara kavuşması, Türk demokrasisine destek verecek, onu güçlendirecek bir mücadele öncülük yapması lazım. Zaman zaman dev soru, dev yolu çağrıştıran ifadelerle karşılaşıyoruz. Bu son derece yanlış bir şeydir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zaman zaman mitinglere falan doğru sürüklendiğini görüyoruz. Bunlar doğru şeyler değil.
3: Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
5: Şükürler olsun, bugün dünyada PKK'nın arkasında duran bir güç kalmamıştır. PKK kendini feshetmiştir. Genel Başkanımızın ortaya koyduğu iradeden bugüne kadar da biraz gelmiş şehit olmamıştır.
3: Kongrede tek aday olan Vedat Şahin, Sarıyer İlçe Başkanı oldu.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin düzenlediği hukuk çalıştayında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları vardı. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, sandıkta belirlenmelidir, dedi.
6: Eğer bugün Türkiye'de bir yargı kararıdır denilip geçilemeyen, vicdanlarda kara bir leke olarak kalan kararlar varsa orada tedbir devleti işlemektedir demektir. Egemen hukuki normlardır ve o normların bekçisi ise bağımsız yargıdır değerli vatandaşlarım. Demokrasilerde sandık namustur. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir.
1: Türkiye'nin 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası'nda ilk maç için geri sayım başladı. A milli takım yarın sabah 7'deki Avustralya maçıyla kupa macerasına başlayacak artık. Ay Yıldızlar'daki son gelişmeleri de Fanatik.com.tr yayın yönetmeni Mesut Aydın Kale ile değerlendireceğiz şimdi de. Sayın Kale, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhaba Atay Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular maç öncesinde basınla da buluştular. Takımdaki havayı nasıl okuyorsunuz, nasıl görüyorsunuz?
7: Yani mutlaka iyi bir heyecan var. 24 yıl sonra gidilen bir Dünya Kupası. Oyuncular, Montella hem uzun süredir birlikte olan bir milli takım. Montella göreve geldikten sonra kadro konusunda ara ara eleştiriler alsa da, yani sonuçta 40 günlük bir turnuva bu ve birlikte yaşamayı bilen, birlikte vakit geçirip bu işten keyif alan, bu olayın ciddiyetini bilen bir kadroyla bir aradalar. Ve oradaki meslektaşlarımızdan, gerek yetkililerden aldığımız, gerek haberlerde de bizim buradan takip ettiğimiz çok oldukça keyifli ve mutlaka 24 yıl sonra gelen bir Dünya Kupası. Heyecan da var ama çok yetenekli bir Dünya Kupası oynamaya hazır bir milli takım, iyi bir jenerasyon. Ben yine bu heyecanın bizi başarıya döndüreceğini düşünüyorum.
1: Turnuva öncesinde sakatlık geçiren Kenan Yıldız'ın durumu merak ediliyor bir yandan da. Genç Yıldız'ımız Avustralya maçının kadrosunda yer alacak mı sizce? Ya da bir devre geçtikten sonra mı daha sonra başlangıç 11'ini alacak?
7: Ya şöyle takımla antrenmanlara başladığını biliyoruz Kenan'ın. Evet ufak bir sakatlığı var ama milli takımda bu Montoya'ya geldikten sonra özellikle de biz bu Montoya'nın oyuncuları koruduğunu, riske atmadığını birçok maçta gördük. Belki ilk 11 başlamayabilir ama mutlaka ihtiyaç halinde Montoya'ya, Kenan Yıldız'a belki son 15 dakika veya skoru daha rahat alabileceğimiz bir süreçten sonra oyuncuyu da maç ritmi yakalaması için sahaya sürecektir. Ama bizim Avustralya gibi bir takım, evet kendine göre güçlü yanları olan bir takım, yine de Kenan olmasa da sahada, takımda Arda, Hakan, Orkun, işte Can Uzun birçok yıldızımız var. Hani Kenan'ı aratmayacaktır diyebilirim.
1: Evet, hazır siz bu oyuncuları, futbolcuları sayarken ekranda da NTV Spor Servisi'nin hazırlamış olduğu muhtemel 11'i de yansıtmış olalım. Bunun üzerinden de gideriz. Tabii kalede Uğurcan'ın yer alması kuvvetle muhtemel. Defansta ise Ferdi Zeki bekler olarak görev alabilir. Ortada da stoperlerde de Abdülkerim ile Merih ikilisinin yer alması bekleniyor. Orta sahada Hakan ve İsmail yer alırken hücum hattında da Kerem, Arda, Barış Alper, en uçta da Can Uzun'un gol araması bekleniyor milli takımın muhtemel 11'inde. Peki İtalyan hocanın Avustralya planında neler yer alıyor olabilir sizce Mesut Bey? Ve sahada nasıl bir milli takım, nasıl bir oyun anlayışı görmeyi bekliyorsunuz?
7: Benim de beklediğim 11 hemen hemen aynı. Dediğim gibi Montoya çok böyle kendi kurallarından, kendi kadrosundan çok da vazgeçmeyen bir hoca. Kendi oyun planı var. Rakibe göre iyi 11'ler kuruyor. Ve hani rakibi çok iyi analiz eden bir hoca. Avustralya'nın bize karşı farkı, biz 24 yıl sonra gidiyoruz ama çok kaliteli bir jenerasyon var. Yani Türk dünyanın ilk 5 liginde oynayan oyuncularımız var. Onlar 6 Dünya Kupası'dır. Üst üste Dünya Kupası'na gidiyorlar. Dünya Kupası oynaması tecrübeleri var ama dediğim gibi fizik kalite olarak bizden üstün bir yani takım olabilirler ama biz kalite olarak rakibimizden çok ciddi üzerinde bir kalitedeyiz ve hani 11'de de birebir yani bir 10 kişi bence benzeri olabilir ama belki bir Orkun Can Uzun değişikliği ilk maçı tutmak için bir Montaigne tercih olabilir ama benim de beklediğim Avustralya'ya karşı benzer bir 11 bu şekilde olabilir.
1: Evet, şimdi rakibe de biraz daha mercek tutacak olursak fizik gücüyle ön plana çıkan bir takım hüviyeti taşıyorlar. Bizi zorlayacak ve bizim için avantaj olacak yanlarını size sorsam neler söylersiniz?
7: Tabii ki. Demin de bahsettim. 6 Dünya Kupası'nı üst üste Avustralya katılıyor. Futbolcu üretiminde birçok ülkeye göre daha böyle kısır bir ülke olmasına rağmen hali hazırdaki kadrosuyla bu biraz da Asya'da tarafında, Avrupa tarafında değil de diğer tarafta Dünya Kupası'na katıldığı için daha rahat Dünya Kupası'na gelebiliyorlar. Şimdi kadro kalitesine baktığımda dediğim gibi bizdeki yıldızlar hiçbiri şu an grubumuzda yok. Ama dediğim gibi burada Avustralya üst üste 6 yıldır Dünya Kupası'na gidiyor. Fizik olarak güçlü bir oyun sergiliyorlar. Daha mütevazi bir oyunları var. Rakibi karşılıyorlar. Yani şöyle %70'e %30 topu oynama milli takımda olabilir. Bu biraz daha tabii ki oyunun skoruna göre de değişebilir ama daha çok burada ben bu drone toplarda bize karşı tehlike yaratabileceklerini düşünüyorum. Daha çok böyle fizik üzerinden gittiğimizde tempolu bir oyunu var. Yani kendi uzun süredir birlikte oynayan, birbirini tanıyan bir Avustralya takımı tempolu oyun oynarken de hani bizi biraz yorabilir. Ama dediğim gibi burada kalite olarak yani Montoya'da bu sabaha karşı yaptığı açıklamalarda evet fizik olarak bizden bir tık daha ileride olabilir, uzun süredir birlikte oynayabilirler ama biz kalite olarak, kalitesini sahaya yansıtanın kazanacağı bir maç beklediğini söyledi. Benim de aynı şekilde düşüneceğim. Yani kaliteli ayaklarımızda, yani baktığımda ilk 2-11'de karşılaştırdığımızda dedim ki hücum hattımız çok güçlü. Evet, onların fizik kalite güçleri var, duran toplar da iyiler. Bize tehlike yaratabilecek yerler buralar. Ama dediğim gibi bizim kaliteli ayaklarımız maçta fark yaratacaktır.
1: Bu kaliteli ayaklara dair biraz daha tahmini isimler istesem, sorsam kimleri öne çıkarırsınız bu maçta?
7: Tabii ki.
1: Hangi oyuncularımız yıldızlaşır?
7: Arda çok iyi bir sezon geçirdi bu sene Real Madrid'de. Aynı şekilde Hakan, Barış Alper Galatasaray'da. Bunlar çok fark yaratan isimler. Can Uzun'la özellikle hazırlık maçlarında gördük. Almanya'da iyi bir performans gösterdiğini biliyoruz. Son haftalarda teknik direktörle yaşadığı sıkıntılardan dolayı biraz kadroda yer bulamadı ama milli takıma bomba gibi geri dönüş yaptı ve iki
1: yani
7: hazırlık maçında
1: Can Uzun'un konusunda hazırlık maçlarında oynadı tabii ama resmi maçlarda çok da fazla süre almadı diye hatırlıyorum. Daha çok bazen Kerem, bazen Barış Alper en uçta tercih edildi. Bu sizce yani hazırlık aşamalarında ve elemelerde çok tercih edilmese de son aşamada Can Uzun'un geç başlayacak olması ne derecede etki edebilir sizce?
7: Şöyle, Kenan olsaydı eğer ben yine de Kenan'ın solda, Kerem'in forvette olmasını bekliyordum ama dediğiniz gibi bu iki hazırlık maçı aslında şu an gruptaki rakiplerimizin benzer. İşte Kuzey Makedonya ile oynamamız, işte Venezuela ile oynamamız bizim biraz daha rakiplerimize benzer takımlarla, benzer oyun şablonlarıyla oynayan takımlarla yaptığımız denemelerdi. Dediğiniz gibi burada belki Kenan'ın olması Kerem'i daha forvette görmemize sebep olabilirdi ama şu an hani ben yine de az önce de ilk 11'i konuşurken Can Uzun tercihinin yerine belki de Orkun'la Avrupa Şampiyonası'nda birçok izledik bu taktiği. Hani Arda'yı forvete sahte 9 gibi atıp değerlendirmişti Montey Hoca. Şimdi de hani ben Can Uzun'un son iki maçları performansını, kamptaki performansını çok beğendiğini bildiğim için hani tercih olarak da eğer Can Uzun'u 12-11'de görürsek şaşırmam diyebilirim. Ama dediğiniz gibi yani ilk belki de milli maçı olabilir. Buradaki fark yaratma konusunda da Can'ın hani Almanya'da oynadığı performansla hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Almanya Bundesliga'da takımdaki uyum çok önemli. Ben yine de bize yararlı olacağını düşünüyorum. Hı
1: hı. Türkiye'nin yer aldığı D grubunda ilk maçta dün gece oynandı. Sabaha karşı Paraguay'ı farklı yenen Amerika Birleşik Devletleri grup liderliği konusunda bize nasıl bir mesaj verdi sizce? Ya ben şahsen izlerken de Amerika Birleşik Devletleri'nin sanki böyle bir herhangi bir Avrupa takımından farkı yokmuşçasına bir oyun sergilediğine dair bir düşünce oluştu bende. Bilmem katılır mısınız ama ne derece bize tehlikeli mesajlar veriyor sizce Amerika? Peki Mesut Aydın Kale ile yine biz değerlendirmelerimizi almayı sürdüreceğiz. Az önce de söylemiş olduğum gibi Paraguay'ı 4-1 ile geçti Birleşik Devletler ilk sınavında. Mesut Bey, sanırım beni tekrar duyuyorsunuz. Neler söylersiniz Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçını izledikten sonra?
7: Kusura bakmayın, bir kesinti oldu. Evet, bizim zaten gruptaki, aslında grubumuz çok eşit bir grup dışarıdan baktığımızda, işte kadro kıyasladığımızda. Ama bizim liderlikteki rakibimiz Amerika, ev sahibi. Ev sahibi olmasa dün akşam kesinlikle ilk maçta net bir mesaj verdi. Ben Paraguay'ın aslında Amerika'nın böyle bir oyun oynayacağını tahmin ediyordum ama Paraguay'ın bu kadar karşılık verememesine biraz o beni şaşırttı. Çünkü Paraguay da yani tutkulu bir takım. Onu da belki de ilerleyen süreçlerde rakibimiz olduğunu konuşuruz. Ama dediğim gibi Amerika güzel bir tempoda iyi bir maç çıkardı. Pulisic, Balogun, Reyna, McCain çok iyi bir hücum hattı var. Onların da bizim gibi savunmadan daha çok hücum oyuncuları daha ön planda oluyor. Bizim de dediğim gibi ilk iki maçı çok iyi değerlendirip çünkü dediğim gibi 48 takım var ve yeni bir sistemde en iyi üçüncü bile çıkabildiği noktada bizim ilk iki maçı net bir şekilde kazanıp Amerika maçına liderlik için, yani liderlik olmasa da bir beraberlik maçı bizi üzmemesi gerekiyor. O yüzden bizim gruptaki rakibimiz Amerika ve hani dün dediğim gibi çok etkili bir hücum hattı var. Paraguay'ı neredeyse sağdan sildiler. Ev sahipleri olduğunu gösterdiler. Bizim burada dediğim gibi ilk iki maçı net bir şekilde kazanıp Amerika maçına liderlik için tehlikesiz bir şekilde gitmemiz gerekiyor.
1: Evet. Şimdi turnuvanın şöyle bir de genel görünümünü ele alacak olursak ikinci günde artık geride kaldı ve üçüncü gün bu gece başlayacak. Günün programına baktığınızda hangi maçlar öne çıkıyor sizce? Tabii şunu da hatırlatalım. Saat 22'de Katar'la İsviçre oynayacak. Bir de Brezilya ile Fas karşı karşıya gelecek. Ve saat 4'te de Haiti ile İskoçya müsabaka oynayacak. Az önce de söyledik, saat 7'de de milli takımımızın ilk sınavı var. Rakip de Avustralya. Neler söylersiniz programa dair?
7: Şöyle, buradaki en dikkat çekici maç, en takip edilmesi bence merakla, diğerlerinin de hepsi mesleğimiz gibi takip ediyorum ama Brezilya-Fas maçını çok merak ediyorum. Ancelotti bir kulüp takımından sonra, Brezilya takımı milli takım başına geçtikten sonra ilk büyük turnuvası. Kulüple birçok şey ispatladı ve hani bunun üzerine bir kulüpte Brezilya'da eleme gruplarında, eleme turunda çok sıkıntılı bir süreç geçirdi. Yani Arjantin'in 10 puan gerisinde Dünya Kupası'na katıldı. Belki de son maçta aldığı bir galibiyetle katıldı. Fas iyi bir kadro var. Dediğim gibi dünya, Avrupa'dan birçok isim var. Hakimi'nin kaptanlığını yaptığı. Brezilya aynı şekilde çok büyük yıldızlar olmasına rağmen sahada takım olgusu hala net bir şekilde gösterememiş takım. İkisi bence bu gecenin en milli takımımızın maçından sonra en çok dikkat edilecek maçlardan biri. Diğer Katar, İsviçre veya diğer maçlar biraz daha rakiplerin, işte Katar'ın güçsüz olduğu, yani Katar geçen sene Dünya Kupası'nda da, geçenki Dünya Kupası'nda da galibiyet alamıyor. Tek gol atan bir ev sahibiydi. Haiti, İskoçya da çok uzun süredir aynı takımla, aynı turnuvada iyi bir hocası olan bir takım ve hani Haiti'nin de bir İskoçya'ya karşı varlık göstereceğini düşünüyorum ama gecenin bence milli takımından sonra en önemli maçı Brezilya-Fas.
1: Evet. Peki. Umarız seyir zevki yüksek maçlar olur ve tabii milli takımımıza da umarım sonsuz başarılar dileyelim. Buradan söyleşimizi de noktalayalım. Çok teşekkür ederiz.
7: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, Dünya Kupası için de bu şekilde görüş aldık ve bültenimizin de sonuna geldik. Saat başında tekrar görüşmek dileğiyle.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun...

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Müzik arası.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçenin söylenişi üzerine yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Söyleşi diyorum çünkü isteğimiz ders vermek değil. Türlü nedenlerle dikkatsizce kullandığımız güzelim dilimizi biraz daha özen göstererek kullanmayı amaçlıyoruz. Belirli dini sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi nedir? Elbette biliyorsunuz. Ama nasıl söylüyorsunuz? Tesbih mi diyorsunuz? Tesbih mi? P ile mi? B ile mi? B ile söylenişi daha kolay gelse de doğrusu P ile olanı, yani tesbih. Sonra Arapça aslı arefe olan, yani belirli bir günün olayın bir önceki günü veya ona yakın günlerini anlatan sözcük dilimize arife olarak girmiş. Yani arefe değil, arife şeklinde kullanıyoruz. Tabii bunlar gibi değişik söylenişleri olan abdes ve abdes için durum biraz farklı. Müslümanların bazı ibadetlerini gerçekleştirebilmek için yaptıkları arınma anlamında kullanılan sözcük abdest aslında. Ama genelde abdest ve abdest biçiminde kullanılıyor. Ve de o kadar yaygın ki bazı sözlüklere bile girmiş. Aslı abdest olsa da abdest ve abdest demek de kabul görüyor. Ayrıca abdesthane demeye çalışmak da ihtiyacımızı gidermemize geç kalmamıza neden olabilir. Ve maşallah, maşallah, hatta maşallah şeklinde kullanıldığını duyduğumuz sözcük maşallah ya da maşallah. Maşallah Allah'ın dediği olur söyleyişinin kısaltılmış şekli. Kullandığımız anlamları ise şunlar. Ne güzel, Allah nazardan saklasın anlamlarında beğenme duygularını bildirmek için söylenir. Maşallah şu güzelliğe bak. Umulmadık durumlar karşısında şaşkınlık ve sitem belirtmek için söylenir. Maşallah çok dakiksin. Yani yarım saattir seni bekliyoruz. Üzüntü ve sitem belirtmek için de söylenir. Maşallah adam aldatmakta üstüne yok. Bir de nazar değmemesi için çocukların üzerine iliştirilen ve üstünde maşallah yazılı nazarlık var tabii. Tekrar edelim. Tesbih değil tesbih, arefe değil arife, abdest yerine abdest, maşallah değil maşallah diyoruz. Sizi her görenin maşallah demesi dileğiyle hayırlı günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
2: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
0: Tek reklam. Hava durumu.
3: Pazar sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi, sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor, sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu-Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun-Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.
0: Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Mutlu hafta sonları saat 18, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Türkiye'nin teknolojide elde ettiği kazanımların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyledi. Bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmaları da paylaşan Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı. Yapay zeka okur yazarlığı programının başlatılacağını vurgulayan Erdoğan 2 yılda 5 milyon kişiye eğitim verileceğine de dikkat çekti.
1: Değişim geçmişe nazaran son derece hızlı ve eskilerin deyimiyle sari seyrediyor. Diplomasiden ticarete, enerjiden ulaşıma, tarımdan güvenliğe değişimin etkileri hemen her alana nüfuz ediyor. Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Kimileri bu süreci tarihi bir fırsat olarak görürken bazıları da bu dönüşümü aşılması gereken bir kriz olarak değerlendiriyor. Öte yandan yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin hakikat ötesi olarak adlandırılan bu çağda olgularla birlikte algıları da dönüştürdüğüne, yeni gerçekliğin temel dinamiği haline geldiğine şahit oluyoruz. Şu bir gerçek ki günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Dezenformasyon gibi bilgi düzensizlikleri de aynı ölçüde yaygınlaştı.
0: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının takvimini açıkladı. Buna göre okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Takvime göre okul öncesi ve ilkokul 1'e başlayacak öğrenciler 7 Eylül'de okulda olacaklar. 11 Eylül'e kadar uyum eğitimleri alacaklar ve ara tatili uygulaması da devam ediyor. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart'ta. İlk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ilk seri ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak. Eğitim öğretim yılı da 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Pakistan'dan anlaşma çok yakın mesajı geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı. Şerif açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız, 24 saat içinde nihayete erdirilmesini bekliyoruz mesajını verdi. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararladıkları için ABD ve İran'a da teşekkür etti. Bölgedeki kardeşlerimize de destekleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi anlaşmanın kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'e cenaze töreni için takvim belirlendi. Törenlerin ilk ayağı 4 Temmuz'da Tahran'da. Açıklama İran Devlet Televizyonu'nda yer aldı. Buna göre Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde yapılacak. Ardından 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. Tahran'dan sonraki adres ise 7 Temmuz'da Kum kenti olacak. Hamaney'in naaşı 9 Temmuz'da Meşet kentine götürülecek. Meşet'teki cenaze töreninin ardından İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilmesi bekleniyor. Ali Hamaney 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıların ilk gününde hayatını kaybetmişti.

0: İran füze ve dronları nedeniyle imajı sarsılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıları durdurması karşılığında Tahran'a ödeme yaptığı öne sürüldü. Abu Dhabi yönetimi ise iddiayı yalanladı.
1: ABD ve İran'ın bir anlaşmaya varmak için son viraja girdiği belirtilirken Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tahran'a milyarlarca dolarlık fonu serbest bırakmayı kabul ettiği öne sürüldü. İranlı yetkililer ABD ile olası bir anlaşmanın parçası olarak İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılmasını şart koşuyordu. Reuters haber ajansının iddiasına göre Abu Dhabi yönetimi ülkeye İran füze ve drone saldırılarının ardından Tahran'a ait 10 ila 20 milyar dolarlık fonu serbest bırakma kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 milyar dolarlık ilk dilimin hali hazırda kullanıma sunduğu da iddialar arasında. Birleşik Arap Emirlikleri ise iddiayı kesin bir dille yalanladı. Öne sürülen uzlaşı uyarınca finansal akış İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırılarını tamamen durdurması karşılığında sağlanacak. Ayrıca iki ülke arasında istihbarat paylaşımı ve ekonomik işbirliği yeniden tesis edilecek. İran saldırıları Dubai'deki otellerin boşaltılmasına ve yabancı yatırımcıların kaçmasına yol açmıştı. Ülkenin güvenli liman imajı sarsılmıştı. Söz konusu fonların Abu Dhabi yönetimine mi ait olduğu ya da Birleşik Arap Emirlikleri bankalarında bloke edilmiş olan İran hesaplarından mı karşılanacağı bilinmiyor.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de yapımı tamamlanan konutların kura çekim töreninde konuştu. Kentsel dönüşüm bir tercih değil, mecburiyettir dedi.
2: Devlet adamlığı kolay günde kürsüye çıkmak değil, zor günde milletin yanında olmaktır. Siyaset adamlığı sabahın ilk ışığında şantiyede olmaktır. Deprem olduğunda bir saat sonra o depremzede kardeşinin yanında olmaktır.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kocaeli'deydi. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi konut kura çekim töreninde konuştu. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.
2: Asım felaketi bir kez daha gösterdi ki, kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil değerli arkadaşlar. Bir mecburiyettir. Ve hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz tam bu anlayışla kentsel dönüşüm çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz.
3: Bakan Kurum Marmara Denizi'ndeki temizlik çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.
2: 2.4 milyon dip çamur. Yani çamuru denizin dibinden aldık, kuruttuk ve bertarafa gönderdik. Deniz çayırlarını artık görebiliyorsunuz. Çamurun altından o çayırlar artık nefes alıyor. Denizin dibinde oksijen artmış.

0: Abi sıcaktır, geldik buraya yani.
1: Abi saat 8'de geliyoruz, akşam 5'e kadar.
2: Diyarbakır'da sıcaklar arttı. Tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzu kavurucu sıcaklardan kaçan çocuklarla doldu. Ancak renkli görüntülerin ardında tehlike de var. Yüzme amacıyla yapılmayan havuza çocukların kontrolsüz atlayışları bazı riskleri de beraberinde getiriyor.
1: Ama buradan aşağı bir tane aydırak yapsalar, böyle kendimizi aşağı inerler, azdan atlamamıza da gerek kalmaz.
3: Oraya kaydırak yapsınlar, çok güzel olur abi.
4: Aydın'da sıcaklık aniden yükseldi. Termometreler 42 dereceyi gösterdi. Kent genelinde vatandaşlar sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyenler park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.
5: Klimalar bile şeyi kar etmedi. Nem zaten yapış yapış.
6: Gezmeye geldik Aydın'a şimdi ama bura aşırı sıcak, yani böyle bir sıcaklık görülmedi.
4: Antalya ve Mersin gibi turistik bölgelerde de sahiller doldu taştı.
2: Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini artırdı. Ormanda 7 gün 24 saat devriye gezen ekipler alanı karış karış tarıyor. Yangın riskine karşı denetim yapıyor.
4: Gece görüşlü termal kameralar, dronlar, dürbünler ve arazi araçları. Jandarma ekipleri ormanı korumak için tam teçhizatlı görevde. Bursa Uludağ'da 24 saat nöbet tutan ekipler bölgede kuş uçurtmuyor.
7: Ormanlarımızı yani korumamız lazım. Yoksa şu doğaya gelemeyiz.
8: Çabuk tankerleri alan gelsin. Tanker sıkıntısı var burada.
4: Bursa'da geçen yıl Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki yangında alevlerle mücadele günlerce sürdü. Bu yılda yeni bir orman yangını riskine karşı denetimler artırıldı. Jandarma ekipleri 7 gün 24 saat ormanda devriye geziyor, muhtemel riskleri en aza indiriyor. Bursa Valiliği Uludağ Milli Parkı'nda piknik yapmayı ve ateş yakmayı yasakladı. Özellikle hafta sonu ve tatil dönemlerinde ziyaretçi yoğunluğu artan Uludağ'a giden araçlar tek tek durduruluyor. Kimlik kontrolünden sonra zirveye çıkmalarına izin veriliyor.
9: Geçen seneden biliyoruz orman yangınlarını falan. Bu şekilde önlemler alınması, bilgilendirilmesi güzelce. Çok iyi.
4: Orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı olması isteniyor. Duman ya da şüpheli bir durum görüldüğünde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması isteniyor.
2: Noktaladık. Birazdan Şansın Tokyay spor haberlerinde olacak.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Garanti BBVA.
12: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
13: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
10: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
14: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam. Pencere. Sinemadan tiyatroya...
15: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
10: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
16: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
10: Masallardan romanlara...
17: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız, bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çok

0: uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
1: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
1: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformları.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar, yaz aylarına resmen girdik, artık yaz sofralarını kurmanın zamanı. Benim için yaz sofralarının olmazsa olmaz bir malzemesi var. O da yoğurt. Zaten Türk mutfağında yoğurt adeta temel malzemelerden biri. Türk mutfağının kilidi, anahtarı diyorum. Çok farklı şekillerde yoğurdu kullanıyoruz. Öyle ki soframıza her şekilde bir noktada giriyor. Hem ferahlatıcı bir özelliği var, hem sofrayı dengeleyici bir özelliği var. Yaz aylarında bir serinlik hissi veriyor, bir ferahlık hissi veriyor. Ama aynı zamanda yoğurdun olmazsa olmaz lezzet dengeleri var. Mesela bazı sebzeleri düşünelim. Onların yanında yoğurt olmazsa olmaz. Bazı yemeklerde yoğurt mutlaka aranır. Öyle bir kaşık bile olsa mutlaka bir yoğurt girer. Diyelim ki bir İskender kebap, bir iki kaşık yoğurt olunca bambaşka olur. Yaz aylarında bol miktarda kabak kızartma, patlıcan kızartma yapılır. İşte yoğurtlu olursa bambaşka olur. Yanında mutlaka yoğurt aranır. Ama bazı sebzelerde gerçekten yoğurtsuz olmaz. Mesela ıspanağı her zaman bir yoğurtla eşleştiririz. Gerçekten çok yakışır. Ama baklaya gelince, özellikle bahar aylarının körpe baklası, yanında yoğurt olmazsa düşünülemez bile. Evet, yoğurdun böyle enteresan birliktelikleri var. Benim için mesela ikonik bir üçlü var. Nedir o da? Yaz sofrasının olmazsa olmaz menüsü. Güzel bir karnıyarık, yanında domatesli pilav, yanında cacık. İşte bu üçlü mesela Türk mutfağının özeti gibi. İdeal üçlü. Orada cacığında domatesli pilavı ve karnıyarığı, hepsi patlıcanıyla, kıymasıyla, domatesiyle, hepsini dengeleyici, birleştirici ve damağı ferahlatıcı bir özelliği var. Mesela tek başına sadece cacık değil, bir soğuk çorba, mesela bir ayran aşı da tek başına bir öğlen yemeği bile olabilir. Yoğurt gerçekten çok değişik şekillerde soframıza giriyor. İlginç de eşleşmeleri var. Mesela sadece yemekler olarak düşünmemek lazım. Yani tuzlu yemekler olarak düşünmemek lazım. Tatlılarla da bambaşka bir uyumu var. Yoğurt ve bal, yoğurtlu tatlılar, yoğurtlu revani, yoğurt tatlısı, bunların hepsinin yoğurdun lezzeti farklılaştırıcı, bir anlamda hafifletici bir özelliği var. Bakarsak eğer aslında nasıl Batı dünyasında, örneğin Fransız mutfağında krema kullanımı var, Türk mutfağında da onun karşılığı yoğurt kullanımı. Bu arada tabii ki bazı meyvelerle de uyumu var. Asya ülkelerine de bir bakabiliriz. Özellikle Hindistan gibi, Sri Lanka gibi ülkelerde meyvelerle falan çok enteresan kullanımları var. Yani yoğurt aslında bizim mutfağımızın özü, ama Balkanlardan Asya ülkelerine kadar yoğurdun farklı kullanım biçimleri var.

Yaz gelince yoğurt gerçekten kurtarıcı, sofrada olmazsa olmaz. Sadece sofrada mı? Mesela biraz güneşte kalırız, her tarafımız kızarır. Özellikle ben beyaz tenli olduğum için ıstakoz gibi kızarırım. Hemen o zaman gelsin biraz yoğurt. Şimdi tabii yoğurt deyince içecek olarak, ayran olarak da yaz aylarında insanı kurtarıyor. Hatta zamanında iki ünlü gazlı içecek firması Türkiye'ye yeni geldiğinde birbirinizle nasıl rekabet ediyorsunuz diye sormuşlar. İşte o zaman da cevap çok net olmuş. Biz birbirimizle rekabet etmiyoruz. Biz ayranla rekabet ediyoruz diye. Ayran deyince ben birazcık yoğurdun bir özelliğine bakmak istiyorum. O da kıvam. Şimdi eskiden yoğurtlar böyle taş gibi olurdu. Hala bazı yörelerde öyle. Bıçakla kesilecek kadar olurdu. Hatta ben yurt dışında yoğurtla ilgili bir sunum yapmıştım. Kesilmiş yoğurt resmi göstermiştim. İnanamamışlardı. Yani daha ziyade onun böyle bir sütlü puding olduğunu falan zannetmişlerdi. Fakat böyle kıvamlı yoğurtlar hakikaten vardı. Bir kere bunu yapmanın bir yolu var. Sütün suyunu çok uçurursanız, yani sütü usul usul gerçekten akışkanlığını neredeyse yarı yarıya indirecek kadar koyulaştırırsanız ve hafif soğuduktan sonra yoğurdunuzun mayasına koyup da yoğurdu tutturursanız tabii ki koyu kıvamlı olur. Şimdi ben bunu nereden akıl ettim? İlk başta tabii ben de evde yoğurt yapmıyordum. Cezayir'de yaşamaya gittiğimde orada sütleri alıyoruz. Zaten süt de bulamıyoruz bu arada. Yoğurt yapmaya çalışıyoruz. Son derece cıvık oluyor. Sonra gelsin süt tozu. Süt tozuyla istediğimiz kıvamda süt elde edip de ya da olan süte süt tozu katıp da yoğurt yaptığımızda taş gibi yoğurtlar yapıyorduk gerçekten. Bunun aslında yapılması ticari olarak doğru değil. Ancak tabii ki evde kıvamı arttırmak için süt tozu kullanılabilir. Ama bence süt tozu kullanmaktansa sütün suyunu uçurtmak, yani sütü neredeyse 1/3 oranında falan suyunu uçurduktan sonra o sütle yoğurdu yapmak kesinlikle taş gibi yoğurt elde etmek için birebir. Başka ülkelerde yoğurda rastladığımız zaman aslında inek sütü değil de manda sütüyle yaptığınız zaman yoğurdu gene kıvam çok daha yoğun oluyor. Çünkü sütün yoğunluğu farklı. Bizde de çok güzel manda yoğurtları vardır. Fakat gene Sri Lanka'da fark ettim. Orada manda sütü kullanılıyor yoğurt yapımında ve son derece sert yoğurtlar elde ediliyor. Mesela Moğolistan'da da karışık sütler kullanılabiliyor. Ki bizde de inek sütü, koyun sütü, keçi sütü bunlar hep kullanılabilir. Keçi sütü daha peynirsi bir tat verir. Moğolistan'a gidince farklı hayvanların sütlerini karıştırıyorlar ve oradaki yoğurt da çok farklı. Moğolistan'da bir de bizde olan bir yoğurt özelliği var ki işte o beni çok şaşırtmıştı ve çok sevindirmişti. O da kurut, yani kuru yoğurt.

Yoğurtlarda gerçekten de kıvam çok önemli. Türkiye'yi de gayet iyi tanıyan bir yabancı yemek yazarı kaymaklı yoğurt ve bal resmi paylaşmış. Ve bunu bir tek artık Türkiye'de bulabiliyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum. Eski kaymaklı yoğurtlar yok diye. Kendisi Lübnanlıdır. Elbette ki Lübnan'da da kaymaklı yoğurt vardır. Ama bizdeki Anadolu'daki gibisi yok. Özellikle bizim yörük kültürümüzde gerçekten yoğurdun başka bir yeri var. Aslında yoğurt kültürü deyince mesela bizim Osmanlı kayıtlarında yoğurtlu yemeğe rastlıyor muyuz? Arasanız bulamazsınız. Neden? Çünkü yoğurda yoğurt denmemiş sarayda. İran'daki gibi mast denmiş. Çünkü Farsça o zamanın bir anlamda lingua francası gibi. Yani şimdi de biz mesela kelimelerin arasına İngilizce kelimeler sıkıştırıyoruz. İngilizce her tarafı işgal etti ya. Bütün herkes her ülkede İngilizce konuşuyor. O zamanın da yüksek dili Farsça. Dolayısıyla Türkçe'ye de çok Farsça kelime yerleşmiş. Onun için yoğurt kelimesiyle saray kayıtlarında herhangi bir şey ararsanız bulamazsınız. Ama mast olarak ararsanız bulursunuz. Çünkü o zaman Farsça mast kelimesi tercih edilmiş. Bu da son derece ilginç aslında. Anadolu'daki yoğurdu kullanarak yaptığımız yemekler bir İran mutfağına göre daha fazla. Mesela onlar aş yapıyorlar. Aş diye onlar çorbaya deniyor. Ama şimdi İran deyince de sadece bir Farsi kültürü olarak düşünmemek lazım. Çünkü İran'ın neredeyse %30'u Azeri. Onlarda da Türk etkisi çok var ve Selçukluların da Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmadan önce ciddi bir süre İran coğrafyasında yaşadıklarını düşünürsek Selçuklu İran etkileşimi de son derece önemli. Yani iki kültür birbirine girmiş, bir anlamda hemhal olmuş. Şimdi kaymaklı yoğurda dönersek, kaymaklı yoğurdu elde etmenin yolu nedir? Evet, zaten yoğurdu evde yaptığımız zaman da üstünde bir kaymak oluşur. Ama iyice ne şöyle hani deri gibi bir kaymak olmasını istiyorsanız da sütü yoğurt mayalayacağınız kaba bayağı böyle yukarıdan köpürterek dökmeniz lazım. Şimdi öyle köpük köpük bir yüzey oluşuyor yoğurdun üstünde. Onu hiç ellemeden gene sarıp sarmalayın, uyumaya bırakın. Köpükçükler bir süre sonra sönecek ve incecik o deri gibi hafif rengi sarıya dönen kaymak tabakayı oluşturacak. Şimdi tabii ki önceden mayasını süte katmış olmanız lazım. Çünkü o köpürterek koyduktan sonra kaba tekrar yoğurdu karıştırmayacaksınız. Yani kabın içinde mayalamayacaksınız. Ayrı bir yerde sütü daha önceki yoğurdunuzla mayalayacaksınız. Sonra köpürte köpürte mesela toprak bir kaba koyacaksınız ve orada kendi kendine tutacak. Tuttuğu zaman da üstünde bir kaymak tabakası olacak. Gerçekten de kaymaklı yoğurdun yeri farklıdır. Eskiden kaymağını sevmezdim. Onu ayırırdım. Kaymağını seven alırdı. Ben altını yerdim. Fakat bir petek balla birlikte yan yana koyduğunuz zaman gerçekten çok ilginç oluyor. Hem değişik tekstürler, petek balın içindeki arının peteği, yoğurdun kaymağı derken gerçekten de tekstürler karışıyor, lezzetler karışıyor. Bambaşka bir alem oluyor.

yoğurt bizim bu soframıza her türlü şekilde giriyor. Ama enteresan bir şekilde biz yoğurdu da her türlü şekilde adlandırmışız. Bir kere yapıldığı süte göre adlandırdığımız olabiliyor. Koyun yoğurdu, manda yoğurdu, keçi yoğurdu gibi sütün cinsi neyse ona göre adlandırıyoruz. Fakat bazen de yapıldığı kaba göre adlandırıyoruz. Mesela tava yoğurdu vardır, çömlek yoğurdu deriz, tepsi yoğurdu deriz. Sonra birazcık süzdürürüz, o zaman torba yoğurdu deriz, süzme yoğurt deriz, kese yoğurdu deriz. Yani aslında o kıvamını değiştirmek için torba yoğurdu yaparken veyahut da süzme yoğurt yaparken kullandığımız kesenin adına göre bile adlandırabiliriz. Tabii bir de böyle farklı yoğurtlar var. Mesela Denizli'nin yanık yoğurdu bambaşka bir alem. Denizli'nin yanık yoğurdunu nasıl yaparsınız? Aslında orada gerçekten ateşin tadı var. Bakır tencerede sütü şöyle bir çektirmeden önce iyice de bakır tencere kızdırılıyor ateşte. Süt onun üstüne cos diye dökülüyor. İşte orada o yanıksı tadı alıyor süt. Yani bir anlamda dibi tutmuş süt gibi oluyor. Ve yoğurt onunla yapıldığı zaman o yanıksı tat oluyor ve bambaşka bir lezzet oluyor. Şimdi bu Denizli'nin yanık yoğurdu moda olunca şeflerde birazcık böyle o yanıksı tadı vermek için tütsüleme modası da başladı. Fakat hiçbir şekilde aynı şey olmuyor. Çünkü tütsü sonradan eklenen bir duman. Halbuki yanık yoğurtta sütün kendisinin dibini tutması var. Yani sütün içindeki hem laktozun süt şekerinin yanması hem de içindeki proteinin kazeinin yanması var. Dolayısıyla çok başka bir lezzet. Bizim yayla kültürümüzde bir de şu vardır. Mayıs, Haziran dendi mi süt bollanır, bol bol yoğurt yapılır. Fakat fazla yoğurdu ne yapacaksınız? Yoğurdu korumanın yolları da var. Mesela tulum yoğurdu yapabilirsiniz. Yoğurttan yapılan peynirler var. Mesela bir 40 tokmak peyniri var ki aslında yoğurt kökenlidir. Mesela Tunceli çökeleği veya Şavak çökeleği var. Bu da aslında temelinde önce süt yoğurda çevrilir, sonra peynire çevrilir. Yani Anadolu'da gördüğümüz akça katık veya katık gibi peynirlerin tamamı aslında yoğurt kökenlidir. Evet, yoğurdu binbir şekilde soframıza getiriyoruz ama binbir şekilde de korumasının yollarını keşfetmişiz. Mesela Antakya'nın da pişmiş yoğurdu var, tuzlu yoğurt var. Bunlar da aslında yoğurdu kışa saklamak için yapılan çeşitlemeler. Mesela Sivas'ın peskütanı da aynen böyle, hele bir peskütan çorbası yapılır ki işte o da bambaşka bir alemdir. Yoğurdu hem soframıza getiriyoruz hem de binbir şekilde adlandırıyoruz, binbir şekilde de koruyoruz. Hep derler kar Eskimo dilinde binbir şekilde adlandırılmış diye. Bizim için de aslında yoğurt sofralarımızın serinleticisi yaz aylarında kar serinliği getiren lezzeti.

0: Peki yoğurdu daha da nasıl serinletebiliriz? Elbette ki nane, ama kuru nane. Şimdi eskiden cacık deyince, özellikle esnaf lokantalarında olan cacık nasıldır? Üstünde kuru nane vardır. Dereotunu da çok severim. Dereotlu cacığın da benim için yeri başkadır. Ama bizim evde sadece kuru nane ile yapılırdı. Taze nane de kullanmak mümkün. Taze nanenin de ferahlığı bambaşka. Ama ben onu daha ziyade böyle, hani kuru cacık yapılıyor ya, yemek eşlikçisi gibi kaşıkla hoşaf kasesinde yemeğin yanına serin serin böyle kaşık kaşık içeceğiniz gibi değil de, hani daha kuru kıvamda yapılan cacıklar var ya, onlarda naneyi kullanabilirsiniz. Aslında şimdilerde zaten şeflerimiz de her türlü cacık yapmaya başladılar. Klasik kuru naneli sulu cacığı unutur gibi olduk. Kuru cacıkta da aslında her türlü sebzeyi kullanmak mümkün. Şimdi burada da mesela kabağı kullanabilirsiniz. Kabak da son derece serinletici sebzelerden biridir. Kabağı böyle kalın kalın rendeleyip biraz tuzlayıp suyunu saldıktan sonra fazla suyunu da sıkabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurtla karıştırdığınız zaman bol nane ile veya dereotu ile, ama bu sefer taze nane ile inanılmaz bir serinlik elde edersiniz. Kabakla yapılan bir kuru cacık veya bir yoğurt mezesi bol da naneli olduğu zaman, ama taze naneli olduğu zaman olağanüstü oluyor. Başka serinletici ne olabilir diye baktığımızda benim size önerim pirpirim. Şimdi pirpirim deyince aslında yabani semizotundan bahsediyoruz. Ama semizotu da aslında son derece yakışıyor. Çünkü hem yabani semizotu ya da hem de bildiğimiz yetiştirilmiş semizotu, gerçekten ikisinin de serinletici etkisi var. Çünkü aslında bir çöl bitkisi gibi bütün suyu içine çekiyor, suyu hapsediyor ve onunla birlikte cacık yaptığınız zaman veyahut da pirpirimi ufak ufak koparıp böyle yapraklarına süzme yoğurtla karıştırıp birazcık da sarımsak eklediğiniz zaman tam bir yaz serinliği elde ediyorsunuz. Adeta buzlu bir etki yapıyor. Şimdi buz deyince de elbette ki yoğurdu buzla da serinletebilirsiniz. Eskiden o da vardı. Cacık birazcık koyu hazırlanır. İçine de küp küp buz konulurdu. Yoğurt sofranızdan eksik olmasın. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Müzik arası.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Yazar senarist Zehra Çelenk'in yeni romanı Gece Unutkandır Everest Yayınları'ndan çıktı. Zehra Çelenk'in edebiyatla ilişkisi şiirle başladı. Şiirleri erken yaşlarda çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. Üniversitede okurken muhtelif dizilerin yazım ekiplerinde yer aldı. Lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde tamamladı. Senaryosunu yazdığı Ruhumun Aynası isimli dizi, daha sonra aynı adlı romana ilham kaynağı oldu. Ya da romana uyarlandı diyelim. İlk öykü kitabı Hayatta Kalma Rehberi 2019'da yayımlandı. Zehra Çelenk 10 yıla yakın bir süredir çeşitli mecralarda edebiyat, sinema, toplumsal cinsiyet, sosyoloji ve popüler kültür üzerine yazıyor. Çelenk'in yeni romanı Gece Unutkandır'a gelirsek. Roman bir cinayetle başlıyor. 17 yaşındaki Serin kaybolduktan 5 gün sonra bir korulukta ölü olarak bulunur. Komiser Vedat ve Serin'in annesi Hale için bu cinayet yalnızca çözülmesi gereken bir vaka değildir. Aşkın, ihmalin, suskunluğun ve arzunun izleri birbirine karışır. Bu cinayette herkesin susmak için bir nedeni vardır. Zehra Çelenk, romanın tek meselesi cinayetin çözümü değil. 17 yaşında bir kızın ölümüyle açılan hikayede suçun yalnızca bireylere ait olmadığını, toplumun bütün dokusuna nasıl sızdığını anlatmak istedim, diyor. Gece Unutkandır, temposunu ve gizemini son ana kadar korurken, hafıza ve tanıklık üzerinden birey ile toplum, kadın ile erkek, ebeveyn ile çocuk arasındaki kırılgan bağları görünür kılıyor. Zehra Çelenk, bir cinayetin etrafında yalnızca katilin değil, anneliğin, arzunun, sınıfsal meselelerin ve bu ülkede kadın olmanın sorunlarının da izini sürüyor. Hediye Demet Akan'ın Yara Atlası isimli romanı Timaş'tan yayımlandı. Hediye Demet Akan 1979 Ankara doğumlu. Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun. Halen metin yazarı olarak çalışmakta. Yara Atlası üzerine romanın arka kapağında şöyle denilmiş. Ankara'nın kalabalık meydanlarından sürreel rüya evlerine, Kızılay'ın egzoz kokusundan ilahi teslimiyetin serinliğine uzanan bir iç yolculuk. Gerçekliğin kaygan zemininde yönünü arayan bir karakter ağır travmaların gölgesinde kendi yara atlasını yeniden çizmeye çalışıyor. İçinde dindiremediği bir kalabalıkla yaşayan bu kadın, savaşçı yanıyla otoriter sesiyle ve en çok da sevgisiz bırakılmış küskün çocuğuyla bir doktor eşliğinde yüzleşiyor. Tek bir bedende çoğalan benlikler arasında nihayet kaptan benim diyebilmenin anlamını keşfediyor. Yara atlası iyileşmenin mucizevi bir dönüşüm değil, acıyla kurulan yeni bir ilişki olduğunu ve her yaranın insanı kendine yaklaştıran bir işaret olabileceğini hatırlatıyor denilmiş romanın arka kapağında. Gerilim romanlarından tanıdığımız İrlandalı yazar Glenn Mead'in Brandenburg isimli romanı Sia kitaptan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Ali Cevat Akkoyunlu çevirmiş. Glenn Mead 1957 Dublin doğumlu. Yazarlığa 1980'lerde başladı. Önceleri kendi oyunlarını yazdı ve yönetti. 1994'te ilk romanı, bugün sözünü ettiğimiz Brandenburg'u yayımladı. Kitapları çok sayıda dile çevrilen Mead'in romanlarından bazılarını hatırlayalım. Sakkara'nın Kumları, Kar Kurdu, Sekizinci Gün, Buz Kapanı, Şeytanın Müridi, Son Tanık, Huzursuz Hayaletler. Efendim, Brandenburg'a gelirsek, Paraguay'da yaşlı bir Alman iş adamı intihar eder. Berlin'de bir siyasi aktivist sokak ortasında vurularak öldürülür. Dünyanın iki farklı noktasında gerçekleşen, görünüşte birbirleriyle alakasız ölümler kısa süre sonra tek bir korkunç amaca işaret etmeye başlar. Avrupa'nın önemli güvenlik projelerinden biri için çalışan Joseph Volkmann, bu cinayetler arasındaki bağı araştırırken kendini karanlık bir komplonun ortasında bulur. İpuçlarının peşine düşen Volkmann'ın yolculuğu onu Paraguay'ın ücra bölgelerinden Meksika'daki ıssız çiftliklere, İtalyan limanlarından terk edilmiş Alman manastırlarına uzanan tehlikeli bir takibe sürükler. Volkmann, dünyaya en karanlık dönemini yaşatan Hitler'in ardından 4. Reich'ı hayata geçirmeyi amaçlayan gerçek kötülükle karşı karşıya kalacaktır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. İstanbul ve Bursa 25 derece. İç Anadolu'da yağış Sivas-Kayseri bölümünde kuvvetli. Ankara az yağışlı 21 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. İzmir ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya az bulutlu 30 derece. Adana'da sağanak yağmur var 29 derece. Karadeniz'de Samsun-Artvin arasında günün genelinde yağış var. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Diyarbakır 32 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: iz bırakan kadınlar. Adile Naşit, 1930-1987 yılları arasında yaşadı. Usta oyuncuyu bu kez sinema yazarı Alin Taşçıyan anlatıyor. Adile Naşit'in de oynadığı müzikallerden şarkılar eşliğinde.
1: Benim en çok sevdiğim bir şarkı vardı.
2: Hangisiydi o?
1: Hani Hissel Harikalar'la beraber söylüyorum.
2: Aa,
1: şimdi ben o şarkıyı isteyeceğim. Söyle canım.
3: Adile Naşit deyince zannediyorum yani Türkiye'de sinema ve televizyon izlemiş herkesin aklında şu duygular kalmıştır. Sevgi, şefkat ve kahkaha. Adile Naşit'i çok belirgin kılan bir özelliği vardı. Hani bugün Türkiye sinemasının en sevilen, en baskın hatta en sembolik anne figürü kimdir deseniz Adile Naşit çıkacak. Hem de anne olduğu olmadığı filmlerle. Mesela Hababam sınıfında okulun hademesi olmasına rağmen Hafize ana diye anılır. Herkes tarafından o bütün öğrenciler ki Rıfat Ilgaz'ın eserinin ve Ertem Eğilmez'in filmlerinin en önemli tarafıdır. Sevgisiz bırakılmış ve o yatılı okula neredeyse kaderlerine terk edilmişlerdir. Yani kimse onlarla pek ilgilenmez. Ve onların ihtiyaç duyduğu annenin karşılığı Hafize anadır. Kaldı ki diğer en sevilen filmlerinde her daim böyle baskın, aşırı koruyucu, aşırı şefkatli bir anne tipi yaratır.
4: Gece gelme, gündüz gel. Tenhalarda, menhalarda buluşalım. Vay vay.
3: Hatta gençliğine gidiyoruz. Daha çok genç yaştan itibaren de hani olgun kadın oynamaya başladığını görüyoruz Adile Naşit'in. Zaten komediden başka bir türde de neredeyse hiç oynamıyor sinemada. Dolayısıyla onun o sevecen hali, güleçliği, şen şakrak kahkahaları, böyle hafif kilolu oluşu, yani ya başörtülü ya topuzlu olarak karşımıza çıkışı, bir sevimlilik katıyor ona. Yani bu tabii sinemanın ne kadar seksist bir sanat olduğunun da kanıtı. Yani genel geçer ölçülere göre seksi kabul edilmeyen bütün kadınlara biçilen rol bu aslında. Yani bir komedide bir yan karakteri oynamak. İşte en çok anneyi, yoksa işte esas kızın yakın arkadaşını, istenmeyen hani ikinci tercih olan kişiyi. Yani hep böyle bir tırnak içinde söylüyorum bunu. Çünkü hiç öyle bulmuyorum kendisini ya da başka bir kadını. Çirkinlik üzerinden biçilen roller vardır. Bir de seks apel üzerinden biçilen roller vardır. O seks apelin ölçüsü de her daim çok yani genel geçer bir standart dergi güzelliği dediğim bir şey var benim. Yani dergi kapak kızı güzelliği. Onun üzerinden ölçülendirilmiş bir yaklaşımdır. Adile Naşit işte bu formata uymadığı için sevgi, şefkat ve güleçlikle özdeşleşmiş olan kadın tipine uyar. Şimdi Adile Naşit başka bir dönemin ebeveynlerinden doğma. Hayatı hakkında çok spekülasyon yapıldı. İşte Ermeni miydi, Rum muydu, neydi diye. Oysa ki hani babası Türkiye'de Tuluat Tiyatrosu'nun önde gelen isimlerinden biri. Kayıtlar var. Kendisinin ve ağabeyinin de ifadeleri var. Annesi Amelia Hanım da bir kantocu. Amelia Hanım'ın babası Kemani Yorgo Bey. Onun eşi de Ermeniymiş. Dolayısıyla zaten annesi Amelia Hanım Ermeni ve Rum'dan olma Osmanlı tebaası. Hani herkes tiyatroda olduğu için, herkes müzikle uğraştığı için bir müzikle, tiyatroyla dolu bir çocukluk geçirdiğini tahmin ediyorum. Ki kendisi de ağabeyi de sık sık söylerlerdi. Ömürleri kulislerde geçmiş. Hep sahnedekileri takip etmişler ve başka bir meslek, başka bir hayat düşünmemişler bile. Okuduğum söyleşilerinde bir babası hani ağabeyinin tiyatrocu olmasını desteklemiş ama kızını pek desteklememiş. Ve şey söylediğini okumuştum. Ama işte bu kız da illa tiyatrocu olmak istiyorsa bari eğitim alsın. kendisine de ilk başladığı yıllarda tiyatroya bir gün Şevki Emay, ki döneminin önemli yıldızı da, bir şey demiş. Hani kızım senden oyuncu olmaz gibi. Fakat sonra onu sahnede iyi performanslarda izlediğinde Şevki Emay gelip hani kendisini haksız çıkardığını açık açık söylemiş, özür dilemiş ve kutlamış. Ama bizim tanıdığımız oyuncu hani tiyatro sahnesinde oynayabileceği rolleri hani oynadıktan sonra sinemada böyle bir büyük çeşitlilik bulamadı. Mesela en önemli ödülü nedir? 1975 yılında İşte Hayat filmiyle kazandığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki en iyi kadın oyuncu rolü, ki işte Uğur Dündar ünlü bir gazeteci, Hülya Koçyiğit'te oyuncu hani olmak isteyen bir genç kadına, Dilan Aşit'te anne, işte her zamanki gibi yani en iyi yaptığı şeyi yaparak ödülünü kazanmıştı. Yani hep aynı karakterin varyasyonlarını canlandırdı. Yani İngilizce ona typecast diyorlar. Yani o şekilde tutunmak aslında sorarsanız çok çeşitli oyunculuktan da zordur. Adile Naşit'in büyüsü orada yatıyor galiba. Hani Ertem Eğilmez koca bir aile yaratmıştı tabii. İşte Arzu Film ve çevresinde. Dolayısıyla Adile Naşit de hani öyle bir büyük diyelim kumpanyanın içinde, bir de şehir tiyatrolarında tabii çalışıyor. Sevildiğini ve hani arkadaşlarıyla iyi geçindiğini, yani sonuçta o tiyatronun da böyle bir aile yapısı olduğunu şuradan biliyorum. Biliyorsunuz oğlu doğuştan kalbi delik Ahmet ve çok büyük bir miktar para gerekiyor onun ameliyatı için. Gerçi yaşayamıyor, o da hayatının büyük trajedisi tabii, ama o ameliyat için şehir tiyatroları bütün bir gecenin hasılatını, bütün sahnelerin aileye bağışlamış. Adile Naşit'in oğlu o parayla ameliyat olmuş diye okudum. Çok alıngan ve kırılgan olduğunu kendisi anlatıyor. Onun o işte yıllar önce Ses Dergisi'ne verdiği meşhur bir röportaj var. Kendisine dair, kadınlığına dair de çok şey söylüyor röportajda. Hani Ses'in dergi olarak yapısı itibariyle genellikle böyle sorular sormuşlar. Bir hani oğlunun kaybının hayatına çok büyük bir acı verdiğini, kendi doğum gününden bir gün önce oğlunu kaybettiği için hayatının geriye kalanında bir daha hiç doğum günü kutlamadığını mesela söylüyor. Kendisini ben kompleksli bir insanım diye tanımlıyor. Hani belli ki kadında güzelliğin, hani fiziksel güzelliğin sürekli ön plana çıkarıldığı bir sistem, yani onu da kişisel olarak rahatsız etmiş. Hiç giydiğim bir şeyi kendime yakıştırmam diyor. Bir galaya böyle hani biraz fazla makyaj yapar gidersem aynı olmuşsun böyle derlerse çok üzülürüm, hemen ağlarım, gider yüzümü yıkarım diyor. Bir arkadaşı, yakın arkadaşı belli bir nedenle kendisinden biraz uzaklaşır, başka çevreye girerse çok kırılırmış, içine gömermiş. Bunları da anlatıyor. Bir şey aldı, götürdü beni. Bugünün oyunculuğunda bakıyorum ben. Kendisi etkilendiğini söyleyebilir ama böyle somut olarak bir Adile Naşit etkisinde bir oyuncu görmüyorum. Çünkü tuhaf bir şekilde oyunculuk fazla değişti Türkiye'de. Yani sinema değişti doğal olarak, sinema anlayışı değişti. Yani ne bugünün popüler komedileri bir Ertem Eğilmez komedisi gibi, ne de yani art house sinema, yani işte Yeşilçam'ın dramlarıyla ya da melodramlarıyla aynı çizgide. Yani o tür bir çizgide zaten Adile Naşit gibi bir oyuncuya hiç yer yok. Yani işte mesela Münir Özkul'la tatlı tatlı atışan karı kocayı işte oynadıkları Neşeli Günler var, işte Gülen Gözler var. Gene Ertem Eğilmez komedileri bunlar hep. Yani çok farklı değil ne yazık ki canlandırdığı roller birbirinden. Ama zannediyorum ben bu Hafize Ana'yı daha çok seviyorum diğerlerinden. Filmden çıkarırsanız yokluğu hissedilecek bir karakter olduğu için. Yani Hafize Ana zannediyorum bence hani en önemli rolü onun.
2: Yavrularım, neredesiniz?
3: Uykudan önce hani hakikaten Türkiye'de böyle televizyonculuğun hala daha çok yeni olduğu dönemlerde, hani böyle ikinci kanal falan yeni açılmış, hani bir tek TRT'miz var, özel televizyonculuk bilmiyoruz. Ve orada hani zaten tanınan, sevilen bir figür böyle çocuklara yönelik bir hani masal programı yapıyor. Onlara kuzucuklarım diye hitap ediyor.
2: Bu akşam seni anlatacağım, biliyor musun? Parmak çocuk masalını.
3: Hani söyledim ya, sevgi, şefkat ve kahkaha halesi var etrafında diye. İşte o zannediyorum onun etrafındaki çemberi bir kat daha yoğunlaştırdı. Yani çocuklar o dönemde çok çok çok sevdiler. Hani onu izlemeden yatmaz oldular. İşte masal okuyor, isim sayıyor ve onlar da bu mutlulukla yatıyorlar. Yani o sevimli ve güzel bir imge çok. Yani iyi ki yapmış. Şu an hepsi yetişkin olan insanların hayatında hani böyle güzel bir iz bırakmış.
2: Bir varmış bir yokmuş.
3: Aşk evlilik hayatına dair ancak okuduklarımı söyleyebilirim. O da röportajında kendisi söylemiş. Aslında hani gerçek aşkı ilk eşiyle yaşadığını söylemiş. Sonra bir de ikinci evlilik yapmıştı biliyorsunuz. Ama kendisi eşinden çok önce öldü. Hayatını simgeleyen şey kahkahası bence. Yani gerçekten kendisi hissetse de hissetmese de hem sahnede hem perdede şahane kahkahalar atıp başka insanlara da bu neşeyi, o gülüşü bulaştırması çok güzel bir şey. Yani zaten komedinin amacı bu diyeceksiniz ama bence herkesin gülüşüne bu kadar gülünmüyor.
2: Ben sizleri
0: bırakmıyorum. Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu Adile Naşit'i sinema yazarı Alin Taşçıyan anlattı.
5: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
6: Çınlatmak deyimi ortak tanıdıklar hakkında konuşmak, onunla ilgili anıları aktarmak ve paylaşmak anlamına geliyor. Ama gerçek hayatta kulağının çınlamasıyla pek bir alakası da yok. Hatta kulak çınlaması bazı durumlarda ciddi hastalıkların habercisi de olabiliyor. Peki kulak neden çınlar? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'e sorduk.
7: Kulak çınlaması bir hastalık değil, bir semptom öncelikle. Genellikle de iç kulakta bulunan işitme hücrelerinin bir hasarı nedeniyle ortaya çıkar. Ve bu hücreler hasar gördüğünde beyne yolladıkları uyarılar değişir. Ve bu bazen geçici olabilir, bazen kalıcı olabilir. Bazen de bu kulak çınlamasının nedeni kulaktaki organlarla ilgili olmayabilir. Örneğin işte çene eklemimizdeki bir takım hastalıklar, bazen anksiyete yani gerginlik, stres buna yol açabilir. Boyun yaralanmaları yol açabilir. Bazı nörolojik hastalıklarda görülebilir. Ama çok sık görülen bir belirti. Yani çok kişi kulak çınlamasını öyle ya da böyle deneyimliyor. Ve aslında günlük yaşamda iletişimi etkileyecek boyutta bir olay yaşanması daha az görülüyor kulak çınlamasında. Ama yaşla birlikte tabii ki aynen işitme kaybında olduğu gibi bir artış meydana geliyor. Neler olabilir? Zil sesi gibi, cırcır böceği sesi gibi, vınlama ya da böyle hışırtı sesi gibi bir ses algısı. Dediğim gibi bir hastalık değil aslında, bir bulgu. Ama bunu birçok insan deneyimler ama çok az kişi aslında bunu rahatsız edici buluyor demiştim. Yaşla birlikte aynı işitme azlığı gibi artış gösteriyor. Ve çoğu kulak çınlaması aslında sübjektif, yani sadece hasta tarafından duyuluyor. Siz muayene ettiğiniz zaman hekim olarak herhangi bir şey duymuyorsunuz. Daha nadir görülen objektif dediğimiz kulak çınlaması olayları var. Özellikle damarsal bir takım hastalıklara ve mekanik nedenlerle ortaya çıkanlar. İşte o zaman bir steteskopla dinlediğiniz zaman aslında muayene eden tarafından da işitilebiliyorlar. Neyin habercisidir derseniz aslında biraz işte işitme organlarındaki yaşla birlikte oluşan dejenerasyonun göstergesi gibi. Ama mutlaka tabii altında yatan başka bir neden olup olmadığını her semptomda olduğu gibi araştırmak gerekiyor. Bazı kişilerde daha fazla görülüyor. İşitmesi azalanlarda, işte yaş arttıkça, erkeklerde, bir de çok fazla gürültüye maruz kalanlarda. Hatta ailevi olarak da tinnitus yaşanabiliyor. Bazı hastalıklar tinnitusu kolaylaştırabiliyor, işte yüksek tansiyon gibi, şeker gibi. Böyle genel olarak altında çok ciddi nedenler bulunamayabiliyor.
6: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'i dinledik.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
5: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Mutlu akşamlar. Saat 19 oldu. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayalım. İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı Erdoğan. Türkiye'nin teknolojide elde ettiği kazanımların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu vurguladı. Ve bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmaları da paylaşan Cumhurbaşkanı yapay zeka eylem planını açıkladı.
1: Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçildiğini söyleyen Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı.
1: Yapay zeka eylem planımız fark et, istifade et, üret, yönet olmak üzere 4 temel eksen ve 4 eylem üzerine inşa edin. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini olacağını da söyledi. Zirvede Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A Milli futbol takımı için yapay zeka ile hazırlanan klipte gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan futbol geçmişini de hatırlatarak milli takıma başarılar diledi.
1: 7 yıl burada amatör kümede futbol oynadım. Bu cami altı tersanesinde. Daha sonra da İETT'de 8 yıl devam ettim. İnşallah millilerimizin galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız.
0: İran krizinde anlaşma çok yakın. Pakistan bu şekilde duyurdu. ABD ile İran arasında arabulucu olan Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini bekliyor. Şerif açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız. 24 saat içinde de nihayete erdirilmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını ifade etti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür etti. Bölgedeki kardeşlerimize de destekleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi anlaşmanın kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz diye belirtti. Gözler bir kez daha Washington-Tahran hattında. İki ülke arasında barış için mutabakat zaptı imzalanması beklentisi yüksek. İran halkı ise olası bir anlaşmaya şüpheyle yaklaşıyor.
3: ABD-İran hattında taraflar savaşı sona erdirecek bir mutabakata yakın olduklarının sinyalini verdi. Tahran sakinleri ise olası bir barış anlaşmasına şüpheyle bakıyor. Kimileri aşamalı bir anlaşmayı destekliyor. Kimilerine göre ise anlaşmaya yaklaşılmasında ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın etkisi var.
4: Dünya Kupası maçlarının bir etkisi olmuş olabilir. Ancak bana göre onları bu yola yönelten asıl şey İran halkının direnişi ve savaşta hedeflerine ulaşamamış olmalarıydı. Bu aşamada çalışmalarımızı başarıyla sonuçlandırabilmemiz için dikkatli ve uyanık olmamız önemli.
3: Kimileri ise intikam istiyor.
5: Bence bunun nedeni Dünya Kupası maçları. Aksi takdirde onlar bizi zayıflattıklarını düşünüyorlar. Bakın, komutanlarımızı hedef aldılar, liderimizi hedef aldılar. Bütün kırmızı çizgileri aştılar. Biz anlaşma yapmamalıyız. İntikam alacağımızı söylemiştik. İntikam almalıyız.
2: Ben hiçbir zaman Trump'ın sözlerine ya da Orta Doğu'yu ateşe veren onun vekili Netanyahu'nun sözlerine güvenmem. Her halükarda biz dini liderin sözlerini takip eden insanlarız.
3: Amerikan basınına sızan taslağa göre mutabakat zaptı, taraflar arasındaki ateşkesi Lübnan dahil 60 gün uzatıyor. Bu sürede nükleer müzakerelerin düzenlenmesi de öngörülüyor.
0: İtimeskut Havalimanı NATO Liderler Zirvesi için yenilendi. Havalimanına yeni bir isim de verildi. Ankara Havalimanı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.
3: NATO Liderler Zirvesi için modernize edilen Etimesgut Havalimanı 15 Haziran'da açılacak. Yenilenen havalimanının adı Ankara olacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
6: Kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek. Ankara Havalimanı'nın hizmete alınmasıyla başkentte hava trafiği daha dengeli yönetilecek.
3: Ankara Havalimanı'ndaki yenileme çalışmaları kapsamında 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebi inşa edildi. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. NATO zirvesinde yoğun olarak kullanılacak havalimanı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılacak.
0: Sıradaki başlığımız terörsüz Türkiye süreci. Gözler yasal adımlarda. Bu konuda önemli bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemde diye konuştu.
7: Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet politikasıdır. Terörsüz Türkiye meselesi bir millet politikasıdır. Allah izin verirse bakın göreceksiniz. Çok engelli olmak isteyenler var. Çok bu sürece karşı çıkanlar var. Silahların bırakılmasını istemeyenler var. Çatışmaların devam etmesini istemeyenlere rağmen içeriden ve dışarıdan bu sürece engel olmak isteyenlere rağmen terörsüz Türkiye süreci 1,5 yıldır çok şükür Allah'a kendi mecrasında yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir. Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir.
0: Birçok kredi kartı kullanıcısına şüpheli işlem nedeniyle gelen kısa mesajlar paniğe yol açtı. Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına 2 ilde operasyon düzenledi, 3 şüpheli yakalandı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişiyi kredi kartları üzerinden dolandırmaya hazırlanan 3 şüpheli yakalandı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 Haziran gece saatlerinde çok sayıda kişiyi etkileyen kredi kartlarına şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin kısa mesajların sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiği tespit edildi. Kısa mesajlarda kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine ilişkin bilgilendirme ile tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kredi kartı numarasının otomatik yazılımlarla test edildiği belirtildi. Olayın organize bir siber faaliyet niteliği taşıdığı tespit edilince de MİT harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de

0: İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir denildi. Ankara'da öğleden sonra etkili olan yağış başkentlilere zor anlar yaşattı. Kahramankazan ve Bağlum ilçelerinde yağan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. İş yerlerini su bastı. NTV muhabiri Erce Tren Kahramankazan'da yaşananları aktardı.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 il için sarı kodlu uyarı yapılmıştı ve başkentte beklenen oldu. Ankara'da etkisini öğle saatlerinde gösteren sağanak yağış başkentte hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda dolu yağışı da etkili oldu. Şimdi biz de o noktalardan birindeyiz. İşte Haziran ayında sanki kar yağmış gibi bazı noktalarda yollar, yerler beyaza büründü diyebiliriz. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Biz de an itibariyle iş yerinin su basan noktalardan birindeyiz. Burası bir pencere üretim tesisi diyebiliriz ve içeride oldukça büyük bir su birikintisi, hatta neredeyse küçük bir gölet olmuş diyebiliriz. Oldukça fazla eşya da tabii bulunduğumuz noktada sular altında kalmış durumda. Öğle saatlerinde başkentte hava bir anda karardı ve yağış etkisini göstermeye başladı. An itibariyle Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde su basan bir fabrikadayız. Kameraman arkadaşım Mehmet Kahyalıoğlu'ndan rica edeceğim. Şu anda suyun ne kadar yükseklikte olduğunu göstermesi için buradaki su şu anda neredeyse ayak bileğime kadar geliyor diyebiliriz. Ve bulunduğumuz noktada pek çok ürün, pek çok malzeme de maalesef sular altında kaldı. Ankara'da birçok ev ve iş yerini su bastı ve bazı noktalarda maddi hasarın oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Burası kent merkezine uzak bir nokta, ancak şehrin merkezinde birçok semtte de yağışın etkili olduğunu ifade edelim. Özellikle Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde birçok noktada yollar göle döndü ve trafikte aksamalar yaşandı. Bazı noktalarda araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Hatta bazı noktalarda da araçlar trafiğin ortasında mahsur kaldı diyebiliriz. Bulunduğumuz noktada durum an itibariyle bu şekilde. Birçok noktada ev ve iş yerini su basmış durumda. Meteorolojik verilere göre yağışın gece 12'ye kadar, yeni güne kadar devam etmesi bekleniyor. Ancak yarın için bir uyarı durumu söz konusu değil. Bugün Ankara'da sarı kodlu uyarı vardı, yani az tehlikeli uyarısı yapılmıştı. Yarın böyle bir uyarı durumu söz konusu değil, ancak sabah 9 akşam 6 saatleri arasında 18'e kadar Ankara'da bir yağış beklentisinin olduğunu da ifade edelim.
0: Manisa'da 2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı. Çöp konteyneri yanında bulunan bebeğin ölümü topuk kanından alınan verilerle çözüldü. Bebeğin annesi ve teyzesi gözaltına alındı. Diyarbakır'da da 6 yıl önce işlenen bir cinayet JASAT ekiplerince aydınlatıldı.
2: Sağlık verileri sorgulandı, topuk kanı kayıtları incelendi. 16 yıl önceki bebek ölümü aydınlatıldı. Manisa'da 2010 yılında konteynerin yanına bırakılan bir bebeğin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 16 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Bebeğin topuk kanından alınan örneklerle başlatılan çalışmada sır perdesi aralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bebek ölümü hadisesinin bizzat öncelik verdikleri dosyalardan biri olduğunu vurguladı.
3: Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
2: Bakan Gürlek, her bir dosyanın izini sabırla sürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
3: Hukuk devletinin vazifesi mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
2: Soruşturma kapsamında anne Beren Dikbaş ve annenin kardeşi Gurbet Çınar cinayet suçlamasıyla 16 yıl sonra gözaltına alındı. İki zanlı Altsoy'u kasten öldürmekle suçlandı. Diyarbakır'da da faili meçhul bir cinayet aydınlatıldı. Askeri Balta isimli bir kişi 2020 yılında Dicle ilçesinde öldürüldü. JASAT timleri dosyadaki tüm ifade tutanakları, otopsi ve kriminal inceleme raporlarını yeniden analiz ederek cinayeti aydınlattı. Askeri baltanın

0: Zanlının akrabalarının da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 7'si tutuklandı.
1: Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterdiği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı, 33'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin suç örgütünden temin edilen parayı cezaevindeki örgüt mensuplarına ulaştırdığı, bazı şüphelilerin ifade vermelerinin engellendiği ya da gerçeğe aykırı ifade vermelerinin sağlandığı belirlendi. İstanbul başta olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 37 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan İbrahim Doğan'ın öldürüldüğü belirlendi. İlk aşamada intihar olasılığı değerlendirildi ama adli tıp raporu cinayeti ortaya çıkardı. 50 yaşındaki Doğan'ı öldürdükleri iddiasıyla 4 arkadaşı gözaltına alındı. Zanlılardan Fatma ve Serkan Yalvaç çifti tutuklandı.
2: Tartıştıkları arkadaşlarını öldüren çift intihar süsü vermek istedi. Adli tıp raporu cinayeti ortaya çıkardı. Evinde silahla vurulmuş halde bulunan İbrahim Doğan'ın öldürüldüğü anlaşıldı. 50 yaşındaki İbrahim Doğan, Ocak ayında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinde ölü bulundu. Yalnız yaşayan Doğan'dan haber alamayan yakınları yardım istedi. Eve giren ekipler Doğan'ın karnından iki kurşun da vurulduğunu belirledi. Cansız bedeninin altında da tabanca vardı. İlk aşamada yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak adli tıp raporu Doğan'ın uzak mesafeden ateş edilerek öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Soruşturmayı yürüten Manavgat Jasat ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de olay günü Doğan'ın 4 arkadaşıyla evde olduğunu ve birlikte alkol aldıklarını belirledi. Jandarmanın gözaltına aldığı zanlılar çelişkili ifadeler verdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Yalvaç ve eşi Fatma Yalvaç kasten öldürme suçundan tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
1: 1 Temmuz itibarıyla trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Artık değer kaybı talep etmek için araç sahiplerinin ek bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Otomatik atanan eksper tarafından aracın ne kadar değer kaybettiği de hesaplanacak. Tutarın ne kadar olduğu SMS ve e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek. Araç sahibi onaylarsa ödemeyi doğrudan alabilecek. Yapılan düzenlemede hasar gören parçalarla ilgili de katı kurallar getirildi.
3: Biliyor musunuz mesela olursa nasıl yapacağınızı değer kaybını?
4: Bilmiyorum.
5: Değer kaybı otomatik hesaplanacak, orijinal parça zorunluluğu gelecek. 1 Temmuz itibariyle zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklikler yapıldı. Düzenleme resmi gazetede de yayınlandı.
6: Benim bir sene sürdü.
7: Aracı kurumlar vardı. Yarısını vatandaşa verip yarısını da kendileri alıyorlardı. Bu sistem sayesinde tamamını kendileri almış olacaklar.
3: Değer kaybını talep edebilmek için sigorta şirketlerine ek bir başvuru yapılması gerekiyordu. Ancak bu düzenlemede de değişikliğe gidildi. Artık otomatik olarak bir eksper atanacak ve aracın ne kadar değer kaybettiği direkt hesaplanacak.
7: 2026 yılı için limit 40.000 TL. 40.000 TL üzerindeki hasarlar için otomatik eksper ataması yapılacak. Hasar raporuna ilave olarak olay yerine geldiğinde sizin aracınızın markası, modeli, yaşı, kilometresi ve aracınızın rayiç değerini de belirten bir raporu otomatik sisteme yükleyecek.
5: Kaza sonrası hasar gören parçalardaki değişime de katı kurallar getirildi. Can güvenliği ve sağlık durumu haricinde kaza yerini terk edenlerden sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı talep edebilecek. Ağır hasarlı araçlarla ilgili ise trafikten çekildiğine yönelik kaşeli tescil belgesi ibraz edilmeden tazminat ödemesi yapılmayacak.
1: Cenevre'de düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda platform çalışanları için uluslararası standartları belirleyen sözleşmeye imza atıldı. Türkiye Çalışan Delegesi olarak sözleşmeye kabul oyu veren Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, platform çalışanları için tarihi bir adım atıldı dedi.
0: Cenevre'de düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda platform çalışanları için uluslararası standartları belirleyen sözleşmeye imza atıldı. Elektronik oylamada 406 kabul, 8 ret ve 26 çekimser oy kullanıldı. Platform ekonomisinde insan onuruna yakışır iş sözleşmesi onay sürecinin tamamlanmasının ardından onaylayan ülkelerde yürürlüğe girecek. Platform çalışanları dijital platformlar yani mobil uygulamalar ve web siteleri aracılığıyla hizmet, mal veya içerik sunan kişiler olarak tanımlanıyor. Sözleşme ise bu kişilerin çalışma standartlarını belirliyor. Türkiye çalışan delegesi olarak sözleşmeye kabul oyu veren Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, platform çalışanları için tarihi bir adım atıldı dedi.
6: Sözleşmenin kabulü motokuryeler, ev temizliği ve evde bakım hizmeti verenler, yolcu taşıyan sürücülerin de aralarında olduğu milyonlarca platform çalışanı açısından tarihi bir kazanımdır. Bu sözleşme platform çalışanlarının temel haklarının korunması ve insana yakışır çalışma koşullarına kavuşması açısından önemli bir küresel standart oluşturacaktır.
0: Kabul edilen sözleşmeyle platform çalışanlarının sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık gibi temel çalışma haklarından yararlanması güvence altına alınacak. Platform hesaplarının keyfi şekilde kapatılması veya askıya alınmasına karşı koruma sağlanacak. Ücretlerin zamanında ödenmesi, asgari ücretin altında gelir elde edilmemesi ve sosyal korumaya erişim konusunda önemli güvenceler getirilecek.
1: Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar 13 gündür sürüyor. Başkent Tiran'da binlerce kişi bir kez daha Arnavutluk satılık değildir sloganıyla yürüdü. Başbakan Edi Rama ise destekçilerine hitap ederek projeyi savundu.
0: Neredeyse iki haftadır devam eden gösterilere rağmen geri adım atmadı, tepki çeken turizm projesini savundu. Arnavutluk'ta istifa çağrıları yapılan Başbakan Edi Rama destekçilerine hitap etti. Rama, başkent Tiran'da Sosyalist Parti'nin 35. kuruluş yıldönümü için düzenlenen mitinge katıldı. Gündeminde protestolar da vardı. Arnavutluk hiçbir zaman satılık olmadı dedi. Destekçileri Rama'nın konuşmasını alkışlarla karşıladı.
8: Bu yatırımla yapmak istediğimiz şey yeni bir şirket ya da yeni bir tatil köyü yaratmak değil. Arnavutluk adına Akdeniz'in tacına yeni bir mücevher eklemektir.
0: Başbakan mitingde konuşurken protestocular da günlerdir tekrarladıkları istifa çağrılarını sürdürdü. Başkentte Arnavutluk satılık değildir sloganıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler bir kez daha Başbakanlık binasına yürüdü. Ülkede protestoların fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından planlanan lüks tatil köyü projesiydi. Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişe ediyor.
1: Gazze'de İsrail saldırıları sonrası ampute edilen Filistinli kadınlardan bir futbol takımı kuruldu. Sporla hayata tutunan kadınların hedefi uluslararası şampiyonalara katılarak Filistin bayrağını dalgalandırmak.
9: İsrail saldırılarıyla uzuvlarını kaybettiler. Onları hayata bağlayansa futbol oldu. Görüntüler Gazze şeridinin Derbela şehrinden. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bacağı kısmen ampute edilen Filistinli kadınlardan bir futbol takımı kuruldu. Takımın hedefi ise uluslararası şampiyonalarda mücadele ederek Filistin bayrağını dalgalandırmak. 24 yaşındaki Ruzan Hayra, bacağını kaybetmesinin ardından hayatta sporla tutunduğunu belirtiyor.
10: İsrail bacağım ampute olunca beni durduracağını sandı. Ama içimdeki tutku daha da büyüdü. Tek bacakla da olsa dünyaya meydan okuyabileceğimi hissettim.
9: Gazze'nin kadın ampute futbol takımının sorumlusu Aya El Osmani, asıl hedeflerinin İsrail saldırılarıyla uzuvlarını kaybetmiş Filistinli kadınlara sosyal ve psikolojik destek sağlamak olduğunu söylüyor.
10: Kadınlar burada düzenli olarak antrenman yapıyor. Kadın sporcuların gelecekte spor müsabakalarına katılmasını umuyoruz.
9: Gazze'nin ampute futbol takımı bölgede savaşın yarattığı yıkım nedeniyle bu sene herhangi bir uluslararası şampiyonaya katılamadı.
1: Sırada dünyadan dikkat çeken görüntülerle derlediğimiz bir haber turu var. İlk durağımız Amerika Birleşik Devletleri. Başkent Washington'ın simgelerinden Kennedy Kültür Merkezi'nin ön cephesinde hummalı bir çalışma var. Sebebi de ABD Başkanı Donald Trump'ın adının binadan kaldırılması. Mahkeme merkezin ismini değiştirme yetkisinin yalnızca Kongre'ye ait olduğuna hükmedince Trump'ın sonradan eklenen ismini kaldırma çalışmaları başladı. Amerikan Başkanı'nın ismi merkeze Aralık ayında eklenmişti. Yine aynı ülkedeyiz. Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor. ABD'de Boston kenti ise dünyanın en büyük futbol topuyla bu heyecana dahil oldu. Yaklaşık 14,3 metre yüksekliğinde ve 998 kilogram ağırlığındaki top Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Böylece daha önce Katar'da 2013 yılında hazırlanan 11,9 metrelik dev topun rekoru da kırılmış oldu. Dünya Kupası kapsamında Boston Stadyumunda 7 maç oynanması planlanıyor. Yine Birleşik Devletler'deyiz. Bu defa adres Los Angeles. İngiliz futbolunun yıldızlarından David Beckham kariyerini ölümsüzleştirdi. Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında yıldızın sahibi oldu. Törende Beckham'a eşi Victoria Beckham'la çocuklarının yanı sıra dünya ünlü aktör Tom Cruise da eşlik etti. Robot teknolojisi sınır tanımıyor. Son adresimiz Hong Kong. Tsinghua Üniversitesi tarafından geliştirilen insansı robotlar bir alışveriş merkezinde tanıtıldı. En çok dikkat çekense pop müziğin efsanelerinden Michael Jackson'ın taklidini yapan robotlar oldu. Robotlar etkinlikte Michael Jackson'ın dans figürlerini birebir yaptı. Çocuklarla futbol oynayan robotlara ilgi büyüktü. Ankara kadın sağlığına dair önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Menopoz 360 derece toplantısında birçok branşta alanında uzman hekimler bir araya geldi. Kadınların menopoz sürecini nasıl yöneteceği, neler yapması gerektiği gibi başlıklar ele alındı.
11: Menopoz kadının çok katmanlı bir dönemi. Beynimizden cildimize kadar bütün sistemimiz etkileniyor. Ve bu etkilenmelerin oluşturduğu değişimler bazen hastalıklarla iç içe oluyor. Bunun genç yaşlardan itibaren fark edilmesi, buna hazırlıklı girilmesi genel sağlığın yönetilmesi açısından çok faydalı.
0: Kadınların menopoza girmeden önce yapması gerekenler, menopoz sürecinin yönetimi ve menopoz döneminin sağlığa etkileri. Bu başlıklar ilk kez Ankara'da gerçekleştirilen menopoz 360 derece toplantısında masaya yatırıldı.
12: Bu toplantı aslında kadın yaşantısının kaçınılmaz bir gerçeği olan menopozu değerlendirmek, tıbbi anlamda değerlendirmek, kadının yaşam kalitesini düşürmeden nasıl bir menopoz süreci yaşatabiliriz ve tabii meme kanseri ve rahim kanseri gibi önemli süreçlerde de risk almadan neler yapabiliriz bilimsel olarak aslında bunları tartışmak istiyoruz.
0: Toplantıda kardiyolojiden dermatolojiye ve psikiyatriye kadar birçok farklı branştan alanında uzman hekimler bir araya geldi. Menopoz döneminin kadın sağlığına olan etkileri ele alındı.
13: Menopoz multidisipliner bir durum. Pek çok organı etkilediği için pek çok branş bir arada konuşuyor. Menopoza girerken cildimizi nasıl koruyalım? Menopoza girdikten sonra cildimizi nasıl koruyalım? Menopozda cildimize ne oluyor? Neden kırışıyoruz? Bunların sebeplerini ve menopozdan sonra bunları yaşamamak için ne yapmamız lazım?
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
15: Dünya Kupası'nın 3. gününde tam 4 maç var. Birinde bizim çocuklar sahada olacak. Hemen programa göz atalım. Saat 22'de B grubunda Katar'la İsviçre, San Francisco'da karşı karşıya gelecek. Hemen ardından gece saat 1'de turnuvanın doğal favorilerinden Brezilya, New York'ta son dünya dördüncüsü Fas karşısında ilk sınavına çıkacak. Sabaha karşı 4'te C grubunda Haiti-İskoçya mücadelesi Boston'da oynanacak. Ve sabahın ilk ışıklarıyla saat 7'de A milli takımımız Dünya Kupası'nda ilk kez sahaya çıkacak. Vancouver'da Türkiye'nin rakibi Avustralya olacak.
16: Maç takvimi.
14: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
17: Reklam.
18: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
17: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
19: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
20: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: Reklam. NTV Radyo.
21: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
17: Doğa konuşmaları.

0: Her yıl aslında doğa, suyu, toprağı, ormanı, enerjisiyle bize bir bütçe veriyor ve biz bu bütçeyi yıl bitmeden tüketiyoruz. Dünya limit aşımı günü tam da bu noktayı gösteriyor. İnsanlığın o yıl için ayrılan doğal kaynakları tamamen bitirdiği gün. Bu tarihten sonra ise adeta doğaya borçlanarak yaşıyoruz. Bu yıl da öyle oldu. Türkiye için limit aşım günü 6 Haziran oldu. Üstelik bu yıl kaynakları geçen seneye göre 12 gün erken bitirdik. Bunun nedenlerini, kaynakları nasıl dengeleyebileceğimizi, sınırı aşmadan nasıl yaşayabilmemiz gerektiğini konuşacağız. Ben Zeynep Gülalp. Konuğum Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi önümüzde bir COP31 var ve ona doğru giderken aslında dikkatleri bu noktalara çekmek, biraz da ekolojik okur yazarlığımızı artırmak adına önce bu limit aşımı günü ne demek, bize anlatır mısınız? Biz doğanın bize sunduğu kaynakları 6 ay öncesinde bitirmiş mi olduk şimdi?
1: Aslında öyle. Şimdi bunu şöyle anlatalım. Yani ben çok basit bir örnek vereyim size. 2016 yılında biz Konya Kapalı Havzası için bir kuraklık eylem planı yapıyorduk Tarım Bakanlığı için. Orada dedik ki şu anda Konya Kapalı Havzası'nda 90 bin tane su kuyusu var ve bu kuyulardan sadece 10 bin tanesi ruhsatlı. Ne kadar su çekildiğini bilmemiz lazım dedik. Aynı zamanda Konya'da o sırada yeraltı suyu 30-35 metreden çıkıyordu ve 6 tane obruk vardı. Ve dedik ki 10 sene içerisinde eğer bu kontrol altına alınmayacak olursa obrukların sayısı çıldırabilir. Yeraltı suyu da 350 metreden çıkar. 2026'ya geldiğimizde aynen bu dediğimiz oluyor. Konya özelinde bir örnek verdim ama geri kalan kesimlere baktığımızda tarımı yeraltı suyuyla yapıyoruz. Şehirleri yeraltı suyuyla besliyoruz ve yeraltı suyu pek çok noktada yenilenebilir bir kaynak değil bizim açımızdan. Yani onu bir defa kullandınız mı o gitti. Ancak işte birkaç yüz senede ya da birkaç bin senede yerine gelebilir. O nedenle biz esasında o suyu diyelim pancar üretmeye ya da mısır üretmeye değil buğday üretmeye kullanmış olsaydık o su bize belki 100 sene gidecekti. Biz şeker pancarı ya da mısır üreterek o suyu 100 değil 10 senede bitirdik. Demek istediğimiz bu. Yani gelecekte kullanmamız gereken bir takım şeyleri çok ağır problemler olursa gelecekte kullanacağımız o ağır problemler olmadan bugün kullanmış olduk. Bu pek çok alanda geçerli. Yani kullandığımız tarım ilacından, gübreden, kullandığımız madenlerden, kullandığımız su kaynaklarından nereye giderseniz gidin aynı şeyler var. Bunları alt alta koyduğumuzda 6 Haziran 2026'da doğanın bize 2026'da kullanmamız için verdiği kaynakları bitirmiş oluyoruz. Yani gelecekten çocuklarımızın kaynaklarından çalmış oluyoruz.
0: Hocam bunun bir hesaplaması var mı? Yani nasıl hesaplıyoruz bunu biz?
1: Şimdi bunun şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben bunun hesabını yapıyor muyum? Hayır, yapmıyorum. Bunu hesaplayan uluslararası örgütler var. Her ülke için ayrı ayrı bu hesapları yapıyorlar ve sonunda yaklaşık olarak Mayıs ayı civarında da duyuruyorlar kimin nerede durduğunu. Dünya için bu rakam mesela 30 Temmuz. Geçmiş ülkelere göre çok çok daha iyiyiz diyoruz. Evet, geçmiş ülkelere göre çok çok daha iyiyiz ama ortalamadan kötüyüz gene de. Şimdi bunun hesabı nasıl yapılıyor? Türkiye'de ne kadar su yeraltı sularından elde ediliyor? Bu suların sürdürülebilir bir kaynak olmadığı hesaba katılıyor. Ne kadar tarım ilacı kullanılıyor, ne kadar kullanılması gerekir, ne kadar gübre kullanılıyor? Bunların hepsi TÜİK'in açıkladığı istatistiklerde bulunan rakamlar. Bunları topluyorsunuz, alt alta koyuyorsunuz. Ne kadar bunların doğada tekrar geri gelebiliyor, ne kadarı gelemiyor, ne kadar biyoçeşitlilik kaybettik, ne kadar balık avladık. Bütün bunları bir yere koyduğunuz zaman o hesap çıkıyor aşağı yukarı.
0: Peki, şimdi az önce diğer ülkelerden bahsettiniz. Bugüne uyum sağlayabilecek bir ülke var mı şu an baktığınızda? Yani bu 30 Temmuz tarihini yakalayacak ülke var mı? Nasıl genel olarak bakıldığında dünyada durum?
1: Dünyanın yarısı 30 Temmuz tarihini yakalıyor. Yani yakalamayan yarı içerisinde biz varız. Bütün bu ülkelere baktığınız zaman özellikle gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda 30 Temmuz'dan çok daha geri rakamlar var. Mesela benim her zaman en dikkatimi çeken bize nispeten benzer gerek coğrafya gerek yapı olarak bakıldığında benzer sayabileceğimiz Uruguay. Aralık ayında Uruguay'ın kaynakları tüketme zamanı. Yani dolayısıyla dünyanın kaynaklarını tüketmeden de yaşanabiliyor.
0: Neyi doğru yapıyorlar? Neden o ülkelerin bu süreleri uzun?
1: uzun vadeli planlamayla kaynakları daha uzun vadede kullanma. En önemli noktamız bu. Yani şöyle, şimdi Tarım Bakanlığımız bu konuda yeni harekete geçti geçtiğimiz sene ve tarımda planlı üretime geçilecek ülkemizde. Planlı üretim ne demek? Planlı üretim şu demek: Konya Kapalı Havzası'nda daha çok kuraklığa uygun ürünler yetiştireceğiz. Yani buğday yetiştireceğiz, arpa yetiştireceğiz ve şeker pancarıyla mısır yetiştirmeyeceğiz. Ha, herkes arkada biliyorum diyor ki ya arkadaş, ama onu yapacak olursak çiftçi nasıl para kazanır? Ancak devlet de çiftçiyi sübvanse edecek, çiftçiye destek sağlayacak ki o buğday üretimi devam etsin. Bütün bunlar bir merkezi planlamayla olacak olan şeyler. Bunları becerebilen ülkelerde bu gayet güzel yürüyebiliyor. Aynı şekilde ne kadar işte gübre kullanıldığı, ne kadar tarım ilacı kullanıldığı, ne kadar hayvan avlandığı, ne kadar hayvan beslendiği, onların hangi kaynaklardan beslendiği, ne kadar maden çıkartıldığı, bütün bunlar hesabın içine giriyor ve yani uzun vadede bu kaynakların bize yetmesi gerekiyor diyen devletler bu işi doğru yapıyorlar.
0: Şimdi hocam, Bonn'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Görüşmelerinde Türkiye COP31 başkanlık vizyonu kapsamında küresel elektrifikasyon oranını %35'e çıkarma, binalarda enerji yoğunluğunu %25 azaltma gibi somut 2035 hedeflerini paylaştı. Bu hedefleri nasıl buldunuz? Örneğin 2035'e kadar biz yeşil dönüşüm hedeflerini gerçekleştirirsek bu limit aşımı gününü de daha ileri tarihlere çekmiş olur muyuz?
1: Tabii elektrifikasyon bu noktada çok çok önemli. Yani evlerimizde biz doğal gazla ısınacağımıza elektrikle ısınsak, yani bunun için biliyorsunuz sistemler var. Bu da hani elektrikli ısıtıcıdan bahsetmiyorum. Yani aynı doğal gazı kullandığımız kombiler misali teknolojiler var. Bunları kullanacak olsak evet, epey ciddi ilerleriz. Ancak Türkiye elektriğinin önemli bir kısmını gene de fosil yakıtlardan kazanıyor. Yani kömür ve doğalgazdan elektrik üretiyoruz. Kömür ve doğalgazdan elektrik ürettiğimiz müddetçe istediğimiz kadar elektrifikasyonu düşünelim. %35 değil, istiyorsanız %70 yapın. Bu kazançlı bir yol değil. Yani aynı şey araçlarda da geçerli. Biz daha az tüketiyor diye elektrikli araç kullanmaya yöneliyoruz. Ama ülkemizde elektrikli araç kullanmak, benzinli araç kullanmaya göre daha yüksek bir karbon ayak izine sahip. Bunun için elektrik üretim sistemini dönüştürmemiz gerekiyor en başta. Böyle yapmadığımız müddetçe de pek çok şeyi mış gibi yapıyoruz. Bu dünyanın her tarafında aynı. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, Almanya'sına da gitseniz, en bu konuda bayrak taşıyan ülkelerden bir tanesi. Onlar da tamam, rüzgardan, güneşten enerji sağlıyorlar ama canavar gibi kömürle termik santrallerini çalıştırıyorlar, kömür yakıyorlar. Yani onların elektriği de bizden çok çok daha temiz üretilen elektrik değil. Bu konuda çok ileriyiz diyen ülkelere baktığımızda, yani mesela Almanya örneğine baktığımızda, Almanya'nın limit aşım günü 10 Mayıs. Bizimki 6 Haziran'dayken, yani çok ileriyiz diyen İsveç mesela 4 Nisan. Bizimle beraber bu toplantıyı düzenleyen Avustralya 16 Mart. E durum böyle olduğu zaman ilerleme sağlamak çok kolay olmuyor. Aynı zamanda da ilerleme sağlandığının söylenmesi çok doğru değil. Yani bir tarafta 16 Mart'ta limit aşım günü olan Avustralya, bir anda 6 Haziran'da limit aşım günü olan Türkiye, öbür tarafta Honduras'ı, Kamboçya'sı, Ekvador'u, Nikaragua'sı, bunların tamamı Kasım, Aralık aylarında limit aşım günleri olan ülkeler. Dolayısıyla biz onlara bu işi nasıl yapmaları gerektiğini öğreteceğimize, onlar bize öğretseler biraz daha iyi olabilir.
0: Hocam, sizi bulmuşken bu sıcak havaları da sormadan bırakmak olmaz. Bu sene hiç görünmemiş sıcakları göreceğiz diyorsunuz. Kavrulacağımız bir yaz mı bizi bekliyor?
1: Şimdi bu çok meşhur konuştuğumuz El Niño kavramı var. El Niño dediğimiz şey, hani bizim Türkçe'ye çevirecek olursak bunu, Pasifik Okyanusu'nun sularının normalden sıcak olması durumu. Biliyorsunuz hepimiz öğrendik coğrafyada dünyanın %70'i sularla kaplıdır falan diyoruz. Bu suların da önemli bir kısmı Pasifik Okyanusu'nda. Yani Pasifik Okyanusu'nu haritada, bu Google Earth falan bunlarda çevirecek olursanız, tam Pasifik Okyanusu'nun ortasına baktığınızda neredeyse dünyayı kaplıyor. Yani dünyanın yarısı Pasifik Okyanusu. Pasifik Okyanusu'ndaki sular da normalden 6 derece sıcak olursa, bu dünyanın tamamının ortalama sıcaklığının artmasına neden. Şu anda beklediğimiz olay bu. Ve yavaş yavaş sıcaklık bu 6 derece yüksekliğe doğru tırmanıyor. Türkiye'ye bunun etkisi ne zaman olacak? Muhtemelen Temmuz ayının sonu, Ağustos ayı gibi Türkiye'de çok alışmadığımız yükseklikte sıcaklıklarla karşılaşacağız. Yalnız buna dikkat etmek gerekiyor. Yani Ağustos ayında olmasına alışkın olmadığımız sıcaklık. Eylül ayında gene Eylül'e alışkın olmadı. Aralık ayında Aralık'ta alışkın olmadığımız sıcaklıklardan bahsediyoruz. Yani Aralık ayında 35 dereceyi görecek değiliz Türkiye'de. Ama Aralık ayında işte 10 derece olması gereken yerler 14, 15, 16, 20 dereceleri görüyor olabilir. Dolayısıyla bizim açımızdan, sağlık açısından tehlikeli olan Ağustos ayıyla belki Eylül ayının ilk 15 günü gibi bir zaman. Burada gerçekten çok ciddi sağlık problemleri oluşabilir. Ben de bu konuda herkesi bilgilendirmeye ve hani tabiri caizse biraz itelemeye çalışıyorum. Bu komşunuzun kapısını tıklatın diye bir eyleme herkesi sokmaya çalışıyorum. Çünkü özellikle yaşlıların kapısını tıklatıp bugün iyi misiniz, bir şeye ihtiyacınız var mı diye sormak çok can kurtaracaktır. 2003 yılında bu yapılmadığı için Paris'te 17 bin kişi öldü. Yani sadece yaşlıları kapısını tıklatıp iyi misiniz diye sorma sistemini kurmamız gerekiyor artık.
0: Çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Geçtiğimiz yılda bu konuda konuşmuştuk. Yine afet gelmeden onun hazırlığını yapmamıza dair. Evet. İsterseniz tekrar bir üstünden geçelim. Bu zinciri bize çok kısa bir daha anlatır mısınız hocam?
1: Çeşitli belediyeler var, afat var. Bütün bunlarda yapılacak olan şey şu. Mahalle afet gönüllüleri diye bir oluşumu var devletin. Bu mahallede afet konusunda gönüllü olan insanlardan oluşuyor. Ancak biz bunu hep deprem üstüne algılamışız ve kullanmışız. Yani dolayısıyla bu insanlar bir depremde neler yapılacak, afatla beraber bunların eğitimleri, çalışmaları yapılıyor. Yalnız yani karşımızdaki tek afet deprem değil ve özellikle deprem değil. Çünkü iklimden doğan sıcak hava dalgaları, seller, donlar, şunlar bunlar, bunlar esasında deprem gibi tek seferlik şeyler değil. Her sene, hatta bir senede birkaç defa tekrarlanabilecek şeyler. Onun için bizim bu altyapıyı yavaş yavaş iklim risklerini de kapsayacak şekilde genişletmemiz gerekiyor. Burada yapılacak olan şey şu: muhtarların herhangi bir noktada kimin yardıma ihtiyacı olabileceği, bu bağlamda yardıma ihtiyacı olabileceğini bilmesi gerekiyor. Ve bunu gönüllülere duyurması gerekiyor. Ve bu duyurma şurada şu TC kimlik numarasındaki şu kişi oturuyor duyurması değil. Şurada yardıma ihtiyacı olabilecek biri var, kapısını tıklatıp yardıma ihtiyacınız var mı diye sorun bağlamında olması lazım. Ve bunun hani olabildiğince devlet tarafından organize edilmesi en mükemmeli. Afat bu işin başına geçtiği anda çok güzel yerlere gidermiş. Ama o olmadı belediyelerin, o olmadı muhtarlıkların, o olmadı sivil toplumun adım adım adım bu işi yapması gerekiyor ki biz de Ağustos ayında ciddi kayıplarla karşılaşmayalım.
0: Kapısını çaldık, iyi misiniz diye sorduk. Sonrasında...
1: O kadar. O kadar. Şimdi bakın, sıcak havada başımıza çıkan dertler şöyle bir şey oluyor. Kapıyı çaldığınızda bir kere kapı açılmıyorsa bu çok önemli bir problemdir. Yani içeride bir sorun var ve kapıyı açamıyor demektir. O zaman işte ailesine haber verilir, yakınlara haber verilir, acil aranır, 112'den yardım istenir falan, her neyse. Ama baktınız kapıyı çaldınız, açtı, pek kendinde değil gibi, diyeceksiniz ki ya suya ihtiyacınız var mı, bir yardıma ihtiyacınız var mı, size destek olalım mı? Çünkü bazen insanların bilinci sıcak havada zorlanabiliyor, susuzlukla, aşırı sıcakla. Baktınız nefes nefese, yani bunu sağlıkçılar çok detaylı anlatıyorlar. Gözle çok rahat anlayabilirsiniz karşınızdaki kişinin sorun yaşadığını. Ha baktınız her şey iyi, benim klimam çalışıyor, suyum var, merak etmeyin. Ya bu da komşuluk. Zaten yani hiçbir şey olmasa sadece biri kapımı çaldı, merhaba dedi, iyi misiniz dedi. Bu hepimizi esasında mutlu eden bir şeydir.
0: Doğru söylüyorsunuz. Çok da önemli bir noktaya parmak bastınız. Çok teşekkür ederiz hocam, vakit ayırdınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Sağ olun.
1: Rica ederim. Çok teşekkürler.
0: Doğa konuşmalarında bugün hem limit aşımı gününü hem de önümüzdeki günlerde bizi bekleyen sıcak hava dalgasını Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz'la konuştuk. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Tek reklam.
2: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
1: Tek reklam.
3: Beşeri münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
4: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Biz insanlar özellikle bir araya geldiğimizde son dönemlerde birçoğumuzun ortak konusunun yorgunluklarımız olduğunu görüyoruz. Herkesin ağzında bir yorgunum, bir yorgunum. Elbette bahsetmek istediğim yorgunluk tek başına yapılan işler, yüklenilen sorumluluklar ile ilgili ya da onlarla sınırlı değil. Bir de artık onlarsız yaşayamadığımız teknolojinin de üstüne koyduğu bir yorgunluk da söz konusu. Hatta buna teknoloji yorgunluğu da demiş oluyoruz. Mesele sadece yorgunluk ile sınırlı kalsa ne mutlu diyeceğim. Çünkü söz konusu teknoloji yorgunluğu farklı boyutlarda ortaya çıkmakta. İşte bu hafta teknoloji yorgunluğu ile ilgili olarak teknostres kavramı ve özellikle etkilediği gruplar konusu üzerine odaklanmak istiyorum. Teknostres olarak ifade edilen kavram teknolojinin kullanılmasından öte, teknolojinin baskın gücü nedeniyle dijital dünyaya tutunamamak, yetişememek ve hatta bir anlamda dışlanmışlık hissiyle ilgili. Özellikle de birçok yaşlı insan teknostres nedeniyle dijital dünyadan da dışlanmış hissetmekte. Şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Kişisel sağlık portallarından e-posta taslakları hazırlayan yapay zeka asistanlarına kadar dijital çağ sayısız günlük görevi bir araya getirmiş durumda. Hatta bir sistem içerisinde bize mesajlar yollayanın, sohbete girenin, iş teklifi ya da pazarlık sunanın bir insan olmaması ile de karşı karşıyayız. Dünya çapında baktığımızda da birçok yaşlı birey için, özellikle de yaşlıların altını vurgulamış olayım, teknolojinin hızlı ilerleyişi kapıları açmak yerine adeta bir duvar örmeye yardımcı olmuş durumda. Çevrim içi uygulamalarda gezinmek, değişen uygulamalar, kaybolan yüz yüze hizmetler ve sürekli dolandırıcılık tehdidi gibi konular gerçekten göz korkutucu olabilmekte. İşte saya geldiğimiz bu tür huzursuzlukların adı da az önce ifade ettiğimiz gibi teknostres olarak yer almakta. Bir zamanlar çalışanların hissettiği kaygı ve hayal kırıklığını tanımlamak için kullanılan bu terim, son zamanlarda dijitalleşmiş dünyamızda mücadele eden yaşlı nüfus içinde özellikle kullanılmaya başlandı. Yaşlı insanların genel dijital katılımı yıllar içinde artarken neredeyse 50 yaş üstü kişilerin yine yaklaşık yarısı da modern teknolojinin gerisinde kaldıklarını ifade etmekte. Farklı çalışmalara göre hizmetleri daha da dijitalleştirecek planlı bir kamu sektörü yeniden yapılanmasının ortasında 60 yaş üstü kişilerin yarıya yakını çevrim içi devlet bilgilerine erişimde engellerle karşılaşmakta. Dijital kapsayıcılık burada önemli bir nokta. Yaşlı insanların temel hizmetlere erişmesi ve sosyal bağlantılarını sürdürmesi için her zamankinden daha önemli bir gereklilik haline gelmiş durumda. Dijital kapsayıcılık
5: iki taraf arasında müzakereler devam ederken önemli anlaşmazlıklardan bir tanesiydi. Bu nükleer materyal Amerika'da mı imha edilecek ya da İran'da mı imha edilecek? Hatta en son tarafların İran'dan yapılan açıklamada bunun İran içerisinde seyreltileceği, Birleşmiş Milletler'in denetiminde bunun yapılacağı belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump ya İran'da ya da ABD'de ifadesini kullanıyor. İran'la birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bütün Orta Doğu ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz diyor. Umarız bu süreç hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde ve pürüzsüzce gelişir. Eğer öyle olmazsa da nihai alternatifimiz de var. Kullanmamayı umacak şekilde de diye bitiriyor ABD Başkanı Donald Trump mesajını. Pakistan'dan, arabulucu Pakistan'dan gün içerisinde anlaşmanın pazar günü, yani yarın imzalanacağına dair, elektronik olarak, dijital olarak imzalanacağına dair açıklama gelmişti. Fakat sonrasında İran'dan bunun haftaya kalabileceğine dair bazı mesajlar gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının manşeti anlaşmanın, İran'la anlaşmanın yarın imzalanmasının planlandığı yönünde, imzalanır imzalanmaz da derhal Hürmüz Boğazı herkese açık olacak diyor ABD Başkanı Donald Trump ata.
6: Bir gün bir sorum olacak. Bu Trump'ın yaptığı açıklamadan bir önceki açıklamayı hatırlamanı isteyeceğim senden. Çünkü bazı değişiklikler var gibi gözüküyor. Belki de yanılıyor da olabilirim. Seninle konuşalım istiyorum. Hem Hürmüz Boğazı konusunda hemen açılacak diyor. Ama önceki açıklamasında bu boğazın açılması meselesinde biraz sanki geçiş döneminden bahsediyor gibi de geldi bana. Acaba burada bir değişiklik mi var? Bir kırılma mı var? Bir de para konusunu mesela bu son yapmış olduğu açıklamada gündeme getirdi. Obama'nın onlara yaptığı 1,7 milyar dolarlık nakit para da dahil olmak üzere 100 milyarlarca dolarlık ödemelerin aksine hiçbir para el değiştirmeyecek diyor. Ama basına yansıyan bilgilerde bir miktar paranın işte Birleşik Arap Emirlikleri konusu da var. Burada tabii henüz taraflardan resmi açıklama gelmedi ama bu noktada da hiçbir para el değiştirmeyecek demesi de bir hayli ilginç gibi. Bilmem neler söylersin.
5: Ata, Hürmüz Boğazı kısmıyla başlayalım. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın ne zaman açılıp açılacağı ya da hangi koşulda açılacağı veya ne tür düzenlemelerin yapılacağına ilişkin taraflardan farklı açıklamalar gelmişti düne kadar. İran tarafından daha çok 30 gün içerisinde, anlaşma imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde İran'ın yapacağı, İran'ın belirleyeceği bir takım düzenlemeler kapsamında açılacağı belirtiliyordu. ABD Başkanı Donald Trump şimdi bu paylaştığı mesajda anlaşma imzalanır imzalanmaz diyor ve herkese açık olacak diyor. Aslında müzakereler devam ederken Hürmüz Boğazı meselesinde, Hürmüz Boğazı konusu en çok ilerleme sağlanan konulardan bir tanesiydi. Dolayısıyla bu konuyla ilgili paylaşılan ve verilen mesajlarda taraflar yine bunu kendi kamuoylarına satmak amacıyla bu anlaşmayı farklı şekilde yorumluyor olabilirler. Para meselesine gelelim. Trump yönetimi biraz önce söylediğimiz gibi Obama döneminde bu anlaşma imzalandığı zaman Trump uçaklarla İran'a o paraların taşındığını söyleyerek en çok bu durumu eleştirmişti. Şimdi bu para transferi meselesi şöyle bakılabilir bu duruma. Trump yönetimi yetkilileri İran anlaşmaya uydukça bir takım ekonomik rahatlamalar gelecek. Bunun içerisinde bu para transferi de dahil, yaptırımların kaldırması meselesi de dahil. Yani Trump yönetimine göre para konusu İran anlaşmaya ne kadar uyarsa, ne ölçüde uyarsa o kadar mümkün olabilecek.
6: Peki, Begüm Dönmezer söz aktardı bize Washington'dan. Şimdi bu son gelişmeler İran'da nasıl yankı buldu, gelin ona da bakalım. Görüşmelerde arabuluculuk yapan bir ülke var, Pakistan. Pakistan'dan mutabakatın çok yakın olduğuna dair açıklamalar gelmişti saatler öncesinde. Bu açıklamanın ardından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da yeni duyurular oldu. Bütün bunları toparlamasını isteyeceğiz Ali Çabuk'tan. Ve tabii Trump'ın vermiş olduğu son gelişmeler, sıcak duyurular var. Ali, neler söyleyeceksin? Önce tabii...

0: aslında Hürmüz Boğazı'na ayrıca değindi. Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olarak adlandırmadı ancak bir hizmet bedelinin alınacağını söyledi ve Umman ile birlikte bir statü konusunda Hürmüz Boğazı'nda müzakereleri hatırlattı. İran'ın bloke edilmiş fonlarının, mal varlığının serbest bırakılmasının taslak metin içerisinde yer aldığını söyledi. İran basını içerisinde de Katar'ın sunduğu formüle dair bazı ayrıntılar paylaşılmıştı. Buna göre Katar 6 milyar dolar serbest bırakacak. Kalan 6 milyar doları ise İran'ın kullanması için kredi olarak sunulacak Tahran yönetimine. Bu siyasi uzlaşının başlangıcında 12 milyar doların serbest bırakılması bekleniyor. Kalan 12 milyar doların ise iş bitiminden sonra verileceği son aşamada belirtiliyor. Nükleer konular ve nükleer konularla alakalı yan diğer ayrıntıların, yani nükleer materyallerin, uranyum stoklarının ne olacağı konularının ikinci aşamada ele alınacağını belirtti BK'yı. Bölgede bulunan ABD güçlerinin, İran'a karşı savaş kapsamında bölgeye getirilen askeri güçlerin geri çekileceği mesajını da verdi İran Dışişleri Sözcüsü. Ancak yarın olmayacağını söyledi imzanın. Ancak ilerleyen günlerde, önümüzdeki birkaç gün içerisinde dijital olarak, elektronik bir şekilde imzaların atılacağı mesajını verdi hatta.
1: Ali Çabuk anlattı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptı savaşın sona ereceğine dair sinyaller veriyor. Ancak Amerikan basınından CNN, ABD ordusunun diplomasiyle çözüme varılamayan bir dönemde İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu alabilmek için kara harekatı planladığını yazdı. Ve planın da ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğiyle durdurulduğu öne sürüldü.
2: ABD ordusunun İran'daki uranyuma el koymak için kara harekatına hazırlandığı ancak Başkan Donald Trump'ın bu planı durdurduğu iddia edildi. Haber ABD'li yayın kuruluşu CNN'de yer aldı. Habere göre ABD ordusu İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek amacıyla kapsamlı bir kara harekatı planı hazırladı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Florida'daki CENTCOM karargahında düzenlenen acil toplantıya katılarak operasyon senaryolarını değerlendirdi. CNN'e konuşan kaynaklar toplantının çok acil yapıldığını, Kane'in bu nedenle NATO toplantıları için bulunduğu Brüksel'den programını yarıda keserek ülkesine döndüğünü aktardı. Bu toplantıların bu kadar üst düzeyde yapılmasının kara operasyonuna ne kadar yaklaşıldığını gösterdiğini söyledi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump operasyon için düğmeye basmadı. Haberde bu hamlenin İran'ın şiddetli misillemesine neden olabileceği belirtildi. Ayrıca operasyonla savaşın uzayabileceği ve küresel ekonominin daha da dengesiz hale gelebileceği ihtimali endişe yarattı. Bunun üzerine Trump operasyonu durdurma kararı aldı. Haberde Trump'ın olası Amerikan askeri kayıplarından da endişe duyduğu belirtildi. CNN'in bir başka özel haberine göre ise İran, uranyum stoklarının bulunduğu tesislerde güvenlik önlemlerini arttırdı. Kaynaklar depoların mühürlendiğini, giriş noktalarına mayınlar yerleştirildiğini ve depolara giden bazı tünellerin kasıtlı olarak patlatıldığını iddia etti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Türkiye'nin teknolojide elde ettiği kazanımların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyledi. Bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmaları da paylaşan Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı. Yapay zeka okur yazarlığı programının başlatılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı 2 yılda 5 milyon kişiye eğitim verileceğine de dikkat çekti.
3: Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçildiğini söyleyen Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı.
3: Yapay zeka eylem planımız fark et, istifade et, üret, yönet olmak üzere 4 temel eksen ve 4 eylem üzerine inşa edin. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın

0: ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini olacağını da söyledi. Zirvede Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A Milli futbol takımı için yapay zeka ile hazırlanan klipte gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan futbol geçmişini de hatırlatarak milli takıma başarılar diledi.
0: 7 yıl burada amatör kümede futbol oynadım. Bu cami altı tersanesinde. Daha sonra da İETT'de 8 yıl devam ettim. İnşallah millilerimizin galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Lüleburgaz Halk Buluşması'na da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarihin kırılma anındayız diyen Özel, çabaları bizi adaysız, milleti ise umutsuz bırakmaktır dedi.
3: Biz bugün buraya yaşadığımız onca sıkıntıya, onca saldırıya rağmen sinip, pısıp, oturup beklemek yerine ayağa kalkmaya, yola çıkmaya geldik.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeydi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP içindeki hukuki süreç ve genel başkanlık tartışmaları ile ilgili konuştu. Tarihin kırılma anındayız ifadesini kullandı.
3: Bizi adaysız bırakmak, kurumsuz bırakmak, lidersiz bırakmak çabalarının hepsi milleti umutsuz bırakmak. İşte tarihin kırılma anındayız tarihin. Ama mesele Özgür Özel'in meselesi ya da CHP'nin meselesi değildir. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi burada.
4: CHP'de gözler yeniden Salı gününe çevrilmiş durumda. 9 Haziran Salı günü yapılan CHP grup toplantısı öncesi tansiyon yükselmiş, kürsüye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi çıkacağı tartışma yaratmıştı. 16 Haziran Salı günü yapılacak grup toplantısı öncesi CHP yönetimi Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edince iki ismin grup başkan vekilliği düştü. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun iki grup başkan vekilliği için atama yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin düzenlediği hukuk çalıştayında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları vardı. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, sandıkta belirlenmelidir diye konuştu.
5: Eğer bugün Türkiye'de bir yargı kararıdır denilip geçilemeyen, vicdanlarda kara bir leke olarak kalan kararlar varsa orada tedbir devleti işlemektedir demektir. Egemen hukuki normlardır ve o normların bekçisi ise bağımsız yargıdır değerli vatandaşlarım. Demokrasilerde sandık namustur. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir.
2: Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İlçe Kongreleri devam ediyor. Bugün Sarıyer Kongresi vardı. Meclis Başkan Vekili Celal Adan kongre öncesinde gündemi değerlendirdi.
4: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Sarıyer İlçe Kongresi toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan kongre öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi.
6: Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki gelişmelere taraf olmamakla birlikte Atatürk'ün kurduğu partinin bu tip çatışmaların dışında kalması, istikrara kavuşması Türk demokrasisine destek verecek, onu güçlendirecek bir mücadele öncülük yapmasını adım. Zaman zaman dev soru, dev yolu çağrıştıran ifadelerle karşılaşıyoruz. Bu son derece yanlış bir şeydir. Ülke Büyük Millet Meclisi'nin zaman zaman mitinglere falan doğru sürüklendiğini görüyoruz. Bunlar doğru şeyler değil.
4: Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
6: Şükürler olsun, bugün dünyada PKK'nın arkasında duran bir güç kalmamıştır. PKK kendini feshetmiştir. Genel Başkanımızın ortaya koyduğu iradeden bugüne kadar da bir askerimiz şehit olmamıştır.
4: Kongrede tek aday olan Vedat Şahin, Sarıyer ilçe başkanı oldu.
2: Tüm Türkiye genelinde liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav düzenlendi. 1 milyonu aşkın öğrenci istediği okula girebilmek için yarıştı. Veliler de sınav boyunca öğrencileri heyecanla sınav merkezlerinin kapısında bekledi.
4: Kimliğini unutanlar, telaşla sınava yetişmeye çalışanlar. Liselere geçiş sınavına hazırlanan 1 milyonu aşkın öğrencinin heyecanı şimdilik son buldu.
7: İlk oturum güzel geçti. Türkçeden bayağı çözdüm. İkinci oturumda biraz matematik şeydi, zordu.
8: Liselere geçiş sınavı son buldu. Öğrenciler içeride ter dökerken velilerse dışarıda heyecanla öğrencileri bekledi.
9: Onlar içeride zorlandılar. Biz burada 9 doğurduk diyelim.
10: Daha heyecanlıydık zaten gün içerisinde. Sabah çıktığımızda böyleydi. Yani düne aldanarak çıktım. Eşim sağ olsun marketten gidip kendime bir plaj havlusu almış.
4: Sınav 2 oturumdan oluştu. İlk aşamada 9.30'da başlayan sınavda öğrenciler sözelden 50 soru yanıtladı. 11.30'da başlayan ikinci oturumda 40 sorudan oluşan sayısal sorular yer aldı. Çoğu öğrenci sayısal sorularda zorlandığını söylüyor.
11: Matematikle fen bilimlerinde zorlandım. 250 üstü bekliyorum inşallah.
8: Nasıl geçti?
12: İyi. İlk oturum kolaydı. İnkılap biraz zordu ama.
7: İnkılap çok zordu. Onun dışında pek fen zorladı birazcık. Onun dışında zor bir ders yoktu bence.
13: Fen bayağı zordu. Biz bayağı zorlandık yani fende. Türkçe basitti bence.
8: Nasıl geçti sınavınız?
14: Çok güzel.
8: Hedefiniz nedir?
14: 390 üzeri falan.
15: Kızımı çiçekle bekledim çünkü çok uğraştı. Çok emekleri var. Okuldan dershane, dershaneden okul, dershane okul derken dedim bir moral olsun.
14: Sınavım ortalamaydı. Yani gayet güzel bir sınavdı. Geçen seneye göre biraz daha kolay sormuşlardı.
16: Burası hemen yan taraf.
4: İstanbul Şişli'de bir öğrenci sınava gireceği okulu karıştırdı. Gözyaşlarına boğulan öğrenci çevredeki velilerin yardımıyla sınava gireceği okula yetiştirildi. Bahçeli Evler'de bir öğrenci sağlık durumu nedeniyle ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı. Zonguldak ve Malatya'da bazı öğrenciler kimliğini unuttu. Polis ekipleri kimliği öğrencilere yetiştirmek için zamanla yarıştı. Ankara'da bir lisede LGS'ye dakikalar kala birçok öğrenci okulun bahçesine alınmadı. Veliler tepki gösterdi. Okul müdürü olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek bütün öğrencileri içeri aldı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
2: İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim sezonu tamamlanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının takvimini açıkladı. Takvime göre okul öncesi ve ilkokul 1'e başlayacak öğrenciler 7 Eylül'de okulda olacak, 11 Eylül'e kadar uyum eğitimleri alacaklar. Ara tatil uygulaması da devam ediyor. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart'ta. İlk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ilk dersleri ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü de sona erecek. Hava koşullarına bakalım. Başkent Ankara'da öğleden sonra yağış etkiliydi ve başkentlilere zor anlar yaşattı. Kahramankazan ve Bağlum ilçelerinde yağan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Sağanak sonrası bazı evleri de su bastı.
4: Ankara'nın çevre ilçelerinde dolu, şehir merkezinde ise sağanak etkili oldu. Başkentte öğleden sonra başlayan yağış hayatı felç etti. Kahraman Kazan ve Bağlum'da dolu yağışı nedeniyle bazı evleri su bastı.
17: Birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı iş yerlerinde onlarca malzeme sular altında kaldı. Bazı noktalarda dolu yağışı meydana geldi, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
4: Yağışın en etkili olduğu noktalardan biri de Yeni Mahalle'ydi. Bazı araçlar yolda kaldı, suya kapılan bir dolmuş sürüklendi. Düğün gününde sağanağa yakalananlar da vardı, siparişe giderken yolda kalanlar da. Yağış nedeniyle vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Esnaf dükkanına dolan suyu kovalarla tahliye etti. Belediye ekipleri hayatın normale dönmesi için çalışma başlattı.

0: Ve geçiyoruz Dünya Kupası coşkusuna. A milli futbol takımı turnuvada ilk maçını yarın sabah oynayacak. Avustralya maçı öncesi Ay Yıldızı takım çalışmalarını Kanada'nın Vancouver kentinde tamamladı. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar şimdi notlarıyla karşımızda, kendisine dönelim. Emin merhaba, büyük heyecan öncesi orada atmosfer nasıl?
1: Batu Arslan, merhabalar, buradan günaydın. Türkiye son Dünya Kupası maçını oynadığında takvimler 2002'yi gösteriyordu. Son maçın ardından ortaya çıkan tablo dünya üçüncülüğüydü. 24 yıl boyunca hep o Dünya Kupası beklendi ve şimdi o Dünya Kupası'nın ilk maçını oynayacak Türkiye. D grubunda mücadele edecek rakip Avustralya. Kanada Vancouver'dayız. Vancouver'daki BC Play Stadı'nın açılış maçını oynayacak Türkiye ile Avustralya. Şehirde Dünya Kupası heyecanı başladı. 2-3 gün öncesine göre dün akşam ve bu sabah burası taraftarlar için kurulan bir alan ve her ülkeden her formayı burada görmek mümkün. Taraftarlar maçın havasına girdi, onu bir kez daha söyleyelim. Yerel saatte 21'de başlayacak maç, Türkiye saatiyle pazar sabahı 07'de. Tribünlerle ilgili şunu söyleyelim, Türk taraftarların Avustralyalılara oranla sayıca daha fazla olduğunu, sokakta bunu görebiliyoruz. Umarız tribüne de yansıyacaktır. Tamam. Ondan sonrası da sahadaki bizim çocuklara düşecek.
0: Peki biraz da teknik detaylara bakalım istersen. Teknik direktörümüz Montella'nın Avustralya planı nasıl olacak? Sahada nasıl bir milli takım görmeye bekliyorsun?
1: Vincenzo Montella göreve başladığında ilk maçını Hırvatistan deplasmanında oynadı. Ve Hırvatistan'ı tarihte ilk kez deplasmanda yenmeyi başarmıştık. O oyun bugün bize Avustralya maçının şifrelerini veriyor. O gün belki hani galibiyetle birlikte eleştirilmemişti. Sonrasında eleştiriler başlamıştı ama ben örnek maç olarak deplasmandaki Hırvatistan karşılaşmasını alacağım. Bunu neden söylüyorum? Hırvatistan'ın hücum etkinliği, Hırvatistan'ın orta saha gücü, Hırvatistan'ın savunma direncini biliyorduk. Ama Montella'nın nasıl bir oyunu oynatacağını bilmiyorduk. Avustralya'nın en güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını Montella tüm ekibine dakika dakika izletti. Montella en güçlü yanını tercih edecek. Nedir bizim en güçlü yanımız? O orta sahamız. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İsmail Yüksek, Orkun, Salih. Bu isimler bizim güçlü olduğumuz yanlar. Tabii ki Barış Alper'le, Kenan'la, Kerem'le hepsini gol yollarında sonuçlandırmaya çalışacağız. Montella basın toplantısında kendimizi biliyoruz, gücümüzü biliyoruz demişti. Ve tabii ki artık onu tanıdık. İtalyan ruhunun getirdiği, verdiği daha doğrusu tutkuyu, enerjiyi, o ruhu çok iyi yansıtıyor. Milli takım oyuncularına bunu söyledi. Teknik olarak, taktik olarak hazır bir milli takım ve tabii ki duygu yönetimini de iyi yapabilen bir milli takım var. Montella ikisini bir araya getirmeye çalıştı. Bugüne kadar başardı. Şimdi en zor sınav dönemi başlayacak. Peki nasıl bir 11 olacak Montella'nın muhtemel 11'i, maç 11 nasıl olabilir? Hemen onu da ekrana getirelim. Milli takımda kalede Uğurcan Çakır görev yapacak. Dörtlü bir defans hattı. Sol bekte Ferdi'yi, sağ bekte Zeki'yi göreceğiz. Stoperler Abdülkerim ve Melih. Önlerinde Hakan ve İsmail'i bekliyoruz. Solda hücuma destek verecek sol tarafta Kerem Aktürkoğlu. 10 numara pozisyonunda Arda Güler ve sağ kanatta Barış Alper'i bekliyoruz. Hücum hattında Can Uzun'u göreceğiz. Burada ufak bir değişiklik. Bu ne olabilir? Kerem'i ön tarafa atıp Barış Alper'i sağ atabilir. Burada da Orkun'un oynamasını bekliyoruz. Orkun öne geçecek. Arda'nın daha serbest bir rolde oynamasını bekliyoruz. Bu bir ihtimal ama önce Can Uzunlu 11'in tercih edilmesini bekliyoruz Montella tarafından. Montella demişken şimdi şunu da söyleyelim. Dün basın toplantısında dikkat çeken bir ifadesi vardı. Biz milli takımımıza, futbolculara bizim çocuklar diyoruz. Montella da dış basının bir sorusuna kendimi sonradan evlat edinilmiş bir Türk olarak hissediyorum dedi. Çok kıymetli. Bir tarafta bizim çocuklar, bir tarafta İtalya'da doğmuş ama son 4 yılını, 5 yılını Türkiye'de geçirip de kendisini Türk gibi hisseden bir teknik adamdan bahsediyoruz. Tamam. O yüzden çok şanslıyız. Bunu hatırlatalım. Milli takımımıza dair notlar bu şekilde.
0: Peki Emin, son olarak sen bu isimleri sayarken hiçbir rakibi küçümsememek lazım Avustralya'yı da. Ama onlarda bir Arda yok, bir Kenan yok, bir Hakan yok. Şimdi böyle olunca da rakibin tamamıyla burada fizik gücüyle mücadelesi ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Tıpkı bu vermiş olduğum örnekte olduğu gibi başka noktalarda bizim ön plana çıktığımız alanlar var mı? Ya da tam tersini düşünelim, dezavantajlı olduğumuz yerler var mı? Yani senin görüşün nedir? Burada hakikaten Avustralya'nın en önemli kozunun fiziki mücadele olacağını söyleyebilir miyiz maç öncesi?
1: Kesinlikle. Avustralya üst üste 6. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 6 kez Dünya Kupası'nda yer almak bir başarı. İstedikleri eleme kıtasında olsunlar. Futbolun en büyük platformunda varlar. Onları buraya getiren önce o fizikleri, sert savunmaları, duran top organizasyonları. Bunlar en büyük avantajlar. İşte Montella bunları analiz etti oyuncularıyla birlikte. Sonrasında Avustralya topla oynamayı seven bir takım değil. Baktığımız elemelerde %50'nin üzerinde topla oynamaları yoktu. Ama kapanan savunmayı çok iyi yapıyorlar. Ardından da günümüz deyimiyle geçiş hücumu, bana göre kontratak futbolunu ülke bazında iyi oynayan ülkelerden bir tanesi. Milli takımlardan bir tanesi. Duran toplar bizim de en büyük avantajımız, onların da. Orta sahadan biz Ferdi ile bek organizasyonlarından çok hızlı çıkabiliyoruz. Ferdi soldan, Zeki Mert oynadığında sağdan. Yani hücum bildirmelerini çok iyi yapıyoruz. Aynı şekilde beklerin sadece çizgiye basması değil, oyuna içeri kat etmeleri de çok önemli. Bu bizim avantajımız. İşte burada Avustralya'nın o sertliğine cevap vermemiz gerekiyor. Kırılgan olmamamız gerekiyor. Duran toplar konusunda 2022 Dünya Kupası ile bir istatistik ortaya çıkmıştı. Kupanın belirleyici noktalarından biri olmuştu hata. Neydi o? Sahipsiz topların kazanılması. Orta sahada ya da dönen toplarda o sahipsiz topları kim daha çok kazanırsa onun sonuca daha yakın olduğunu söyleyelim. Avustralya'nın fizik gücüne burada yenilmemek gerekiyor. İkili mücadelelerde ayakta kalmak gerekiyor. Hakemin asla hakemle oynamamak gerekiyor. Mücadele etmemiz gerekiyor. Bunlarda Avustralya'ya cevap verebilirsek kazanma şansımızın, galibiyet şansımızın, puan şansımızın çok fazla olduğunu hatırlatalım. Avustralya'nın bu artılarını ve dezavantajlarını saydıktan sonra Avustralya'nın da muhtemel 11'ini paylaşalım. Tony Popovicoğlu Türkiye'den de geçen bir isimdi. Hızlıca 11'i okuyayım, ardından da noktalayalım. Üçlü bir savunma hattıları olacak. Rakip topu aldığında beşliğe dönebiliyorlar. Kalede Ryan, Sutar sol bekte, Cirkati sağda, Burgess ortada oynuyor. Boss, Irvine, O'Neill, Italiano, Velupuleh, Metcalf ve Toure de Avustralya'nın hücum hattını oluşturacak kata.
0: Evet, Emin Çağlar aktardı. Avustralyalılar şimdiden baskıya da başlamışlar gibi gözüküyor. Az önceki örnekte de izlemiş olduğumuz gibi. 2023 yılında tatil için geldikleri Türkiye'de depreme yakalanan, devamında Kahramanmaraş ve Hatay'a giderek yardım çalışmalarına katılan Güney Koreli aile bu kez de Türkiye'yi Kanada'nın Vancouver kentinde yalnız bırakmadı. Barış Yoğ ve Songül çifti, ismini gişe rekortmeni filmden alan kızları Ayla ile birlikte Kanada'da NTV mikrofonlarına konuştu.
2: Kırmızı!
3: Beyaz!
2: Şampiyon!
3: Türkiye!
2: Şampiyon Türkiye!
4: Güney Koreli yollara kankayız ya. Bu yüzden siz yemek için biz de bütün yaşam vermek istiyoruz. Destek vermek istiyoruz. Bunun için biz takip ediyoruz.
5: Elinde Türk bayrağı var. İsmini söyler misin?
6: Senin adın?
5: Ayla. Ayla. Çok çok anlamlı bir isim var Ayla. Kenan Yıldız Avustralya maçında gol atar mı?
6: Evet. Bence 2 gol falan atar ya.
5: 2 gol atar. Maçı kaç kazanırız?
6: 4-0. 4-0. Benim adım Songül. Songül. Evet, milli takım yenecek. Şampiyon da olur. Yani Güney Kore ile, Güney Kore takım ile de yani bu sefere beraber oynasın. Beraber izlemek istiyorum. Gerçekten biz kankayız. Evet, Türkiye'de yensin, Güney Kore'de yensin.
0: İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 42, ulusal seviyede aranan 48 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yurt dışına kaçan ve aktarında arama kararı bulunanlara yönelik operasyonlar düzenledi. 90 şüphelinin dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, resmi belgede sahtecilik ve kasten öldürme gibi çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan İbrahim Doğan'ın öldürüldüğü belirlendi. İlk aşamada intihar olasılığı değerlendirildi ama adli tıp raporu cinayeti ortaya çıkardı. 50 yaşındaki Doğan'ı öldürdükleri iddiasıyla 4 arkadaşı gözaltında. Zanlılardan Fatma ve Serkan Yavaş çifti tutuklandı.
7: Tartıştıkları arkadaşlarını öldüren çift intihar süsü vermek istedi. Adli tıp raporu cinayeti ortaya çıkardı. Evinde silahla vurulmuş halde bulunan İbrahim Doğan'ın öldürüldüğü anlaşıldı. 50 yaşındaki İbrahim Doğan, Ocak ayında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinde ölü bulundu. Yalnız yaşayan Doğan'dan haber alamayan yakınları yardım istedi. Eve giren ekipler Doğan'ın karnından iki kurşun da vurulduğunu belirledi. Cansız bedeninin altında da tabanca vardı. İlk aşamada yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak adli tıp raporu Doğan'ın uzak mesafeden ateş edilerek öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Soruşturmayı yürüten Manavgat Jasat ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de olay günü Doğan'ın 4 arkadaşıyla evde olduğunu ve birlikte alkol aldıklarını belirledi. Jandarmanın gözaltına aldığı zanlılar çelişkili ifadeler verdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Yalvaç ve eşi Fatma Yalvaç kasten öldürme suçundan tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
0: Manisa'da 2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı. Çöp konteyneri yanında bulunan bebeğin ölümü topuk kanından alınan verilerle çözüldü. Bebeğin annesi ve teyzesi gözaltında. Diyarbakır'da da 6 yıl önce işlenen bir cinayet JASAT ekiplerince aydınlatıldı.
8: Sağlık verileri sorgulandı, topuk kanı kayıtları incelendi. 16 yıl önceki bebek ölümü aydınlatıldı. Manisa'da 2010 yılında konteynerin yanına bırakılan bir bebeğin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 16 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Bebeğin topuk kanından alınan örneklerle başlatılan çalışmada sır perdesi aralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bebek ölümü hadisesinin bizzat öncelik verdikleri dosyalardan biri olduğunu vurguladı.
9: Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
8: Bakan Gürlek, her bir dosyanın izini sabırla sürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
9: Hukuk devletinin vazifesi mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
8: Soruşturma kapsamında anne Beren Dikbaş ve annenin kardeşi Gurbet Çınar, cinayet suçlamasıyla 16 yıl sonra gözaltına alındı. İki zanlı Altsoy'u kasten öldürmekle suçlandı. Diyarbakır'da da faili meçhul bir cinayet aydınlatıldı. Askeri Balta isimli bir kişi 2020 yılında Dicle ilçesinde öldürüldü. JASAT timleri dosyadaki tüm ifade tutanakları, otopsi ve kriminal inceleme raporlarını yeniden analiz ederek cinayeti aydınlattı. Askeri Balta'nın akrabalarının da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 7'si tutuklandı.
0: birçok kredi kartı kullanıcısına şüpheli işlem nedeniyle gelen kısa mesajlar paniğe yol açmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına iki ilde operasyon düzenlendi. Üç şüpheli yakalandı.
7: Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişiyi kredi kartları üzerinden dolandırmaya hazırlanan 3 şüpheli yakalandı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 Haziran gece saatlerinde çok sayıda kişiyi etkileyen kredi kartlarına şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin kısa mesajların sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiği tespit edildi. Kısa mesajlarda kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine ilişkin bilgilendirme ile tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kredi kartı numarasının otomatik yazılımlarla test edildiği belirtildi. Olayın organize bir siber faaliyet niteliği taşıdığı tespit edilince de MİT harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin kullandığı sistemlerle dijital bağlantılar deşifre edildi. Güvenlik kaynakları olay kapsamında herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığını bildirdi.
0: Hafta boyunca öne çıkan kültür, sanat ve magazin haberlerini derledik. Haber turumuza da noktayı koyuyoruz. Saat başına yeniden karşınızda olacağız.

0: animasyon sinemasının en sevilen serilerinden Ice Age yeni bir filmle sinemaya dönüyor. Yepyeni bir maceranın anlatılacağı Ice Age, Boiling Point'ten ilk fragman yayınlandı. Serinin bilinen karakterlerini yeniden izleyiciyle buluşturan film, 5 Şubat 2027'de vizyona girecek. İran'da mahkeme Altın Palmiye ödüllü yönetmen Cafer Penahi'nin bir yıllık hapis cezasını onadı. Penahi'nin avukatı bu cezaya 20 gün içinde itiraz edeceklerini ifade etti. Ünlü yönetmen geçen yıl İran devletine karşı propaganda faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle bir yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Aksiyon sinemasının dünyaca ünlü aktörü Sylvester Stallone'un 1997 yapımı kült filmi Copland dizi oluyor. Orijinal filmin yönetmeni ve senaristi James Mangold hem senaryo ekibinde yer alacak hem de diziyi yönetecek. Merakla beklenen dizi, küçük bir kasabada yaşayan New York polisinin yozlaşma hikayesini konu alıyor.
1: James Bond.
0: James Bond'un yeni filmi için başrol arayışı sürerken, rol için yıllardır adı geçen ancak aday olmadığını söyleyen ünlü aktör Idris Elba tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. İngiliz aktör seyircinin siyahi bir James Bond istemeyeceğini söyledi. Elba, dünyanın bu rolde siyahi bir adamı kabul etmeye henüz hazır olmadığını belirtti. Dua Lipa, düğün nedeniyle rahatsızlık verdiği İtalyanlara tazminat ödedi. Callum Turner'la Sicilya'da 3 gün 3 gece düğün yapan Dua Lipa'nın güvenlik ve gizlilik önlemlerinden rahatsız olan çevre sakinlerine ödeme yaptığı öğrenildi. İngiliz basınına göre net servetinin 45 milyon dolar olduğu söylenen şarkıcının bölge sakinlerine yaklaşık 6 bin dolar tazminat ödediği iddia edildi.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Niğde yolunun 5-10. Kilometrelerinde ve Taşköprü-Boyabat yolunun 0-2. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
5: Türkiye'nin obezite karnesi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 sağlık araştırmasına göre 15 yaş üstü obezlerin oranı %21.8'e yükseldi. 3 yıl önce bu oran %20 seviyesindeydi. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise neredeyse %90. Araştırma sadece obeziteyi değil, başka riskleri de ortaya koyuyor. TÜİK'in sağlık verilerini iç hastalıkları uzmanı Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'da değerlendirdi.
6: Obezite biliyorsunuz çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesine bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bir hastalık olarak kabul ediliyor aslında. Hani biz bunu bir hastalıkmış gibi görmüyoruz. Genelde bu bir fiziksel problemmiş gibi algılanıyor ama yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi olarak doğrudan tehdit eden bir durum.
5: Artış kaydediliyor dedik.
6: Doğru.
5: Siz bu obezite bu konuda artışını neye bağlıyorsunuz hocam?
6: Şimdi şöyle, mesela bana poliklinik olarak da çok fazla hasta geliyor. Son dönemde metabolik problemli ve obez olan hastaların çoğunun evden çalıştığını görüyorum ben. Yani bu pandemiden sonra maalesef evden çalışma şekli çok arttı. İnsanlar evde çalıştıkları dönemde bir hareketsizler, iki sürekli bir şeyler yiyorlar ve tüketiyorlar. Temel nedenlerden birisi sağlıklı beslenme olayının maalesef yapılamaması, yani genelde sağlıksız, hazır, fast food, paketli gıdaların tüketiminin çok olması. İkincisi de hareketsizlik tabii, yani sedenter dediğimiz bir yaşam tarzı olması. Teknolojinin de burada çok ciddi payı var. Artık yani insanlar genelde cep telefonları, tabletler, işte ne bileyim oyun konsollarının karşısında çok fazla vakit geçiriyorlar. Aktivite ve spor faaliyetleri maalesef çok azalmış durumda.
5: Bunu engellemek için ya da obeziteyi atlatabilmek için ne gibi yollar var? Ne gibi tavsiyeleriniz olur? Herhangi bir tedavisi var mı?
6: Şimdi şöyle, öncelikle tabii ki her şeyin doğal şekilde tedavi edilmesini istiyoruz. Yani işte düzenli hareket, mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışma diyor ki haftada 150 dakika, günlük 30 ila 50 dakika arasında aerobik egzersiz yapılmasını öneriyor. Yani bu ne demek? Açık hava yürüyüşü demek. Yani koşu değil, yürüyüş şeklinde 30 dakikayı geçecek ama 50 dakikanın üstüne çok da fazla çıkması önerilmeyen bir durum. 150 dakikadaki yürüyüşler hem kalp damar sağlığı hem obezite açısından öneriliyor. Su tüketimi çok önemli. Su tüketimi, yani günlük kilogramınızla 30'u çarpıyoruz, 30 mililitreyi. Örneğin 100 kilo bir insanın 30'la çarptığımız zaman 3000 mililitre, yani 3 litreye yakın bir boş mideye, tabii bu gıdalarla değil de bir su tüketmesi gerekiyor. Yine bu çok önemli. Aşırı yağlı, işte dediğim gibi paketlenmiş ürünlerden kaçınmak, aslında düzenli bir uyku. Hani o da çok önemli. Çünkü genel sağlığı obeziteyi etkileyen parametreler taşıyor. Stresten olabildiğince kaçınmak. Biliyorsunuz çoğu yeme bozukluğu aslında duygu durum bozukluğundan kaynaklanıyor. Yani strese bağlı yiyor insanlar. Mutlu oluyorlar yiyorlar. Strese giriyorlar yiyorlar gibi ifadeleri çok kullanıyor hastalarımız. Mümkün mertebe işte yoga yapmak, aerobik egzersizlerde bulunmak, işte pilates yapmak, yürüyüşler yapmak, geziler yapmak gibi bir takım faaliyetler aslında obeziteyle mücadelemizde bize yol gösterecek, yardımcı olacak şeylerin başında geliyor. Obezitenin tabii ki ciddi tedavisi var. Eğer çok ciddi obezite problemi varsa, biliyorsunuz bu vücut kitle endeksine göre hesaplanıyor. İşte boyu kilogram cinsinden kiloyu boyun karesine, metre cinsinden karesine bölüyoruz ve bir değer elde ediyoruz. Bu değer 25 ile 30 arasındaysa fazla kilolu diyoruz. 30'un üstüne obezite diyoruz. 30'un üzerindeki olan obez bireylerde cerrahi uygulanıyordu daha önceden, biliyorsunuz. Obezite cerrahisi dediğimiz çok farklı ameliyat yöntemleri vardı. Ama FDA son dönemde çıkan bir takım GLP-1 analogları dediğimiz enjeksiyonlar var, iğneler yani. Bunların cerrahiyle olan kıyaslamalarını yaptı bilimsel çalışma olarak ve enjeksiyon kullanmanın cerrahiye göre hem daha uzun dönemde faydalı olduğunu, aynı zamanda cerrahinin bir takım risklerini de içermediğini raporladı. Günümüzde çok yaygın olarak sizler de çevrenizde duyuyorsunuzdur. Obeziteyle ilgili bir takım enjeksiyonlar, iğneler kullanılıyor. Ben aynı zamanda bir tedavi uzmanıyım. Yani bir takım takviyeler de, özellikle metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı, ödem atıcı bir takım takviyeler de yine obezite tedavisinde kullanılabilir.
5: Hocam ilk başta obezitenin sebep olduğu bazı durumları anlattınız. İşte yaşam süresinin kısalması gibi bazı yan hastalıklara da yol açıyor. O kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Ne gibi obezite yan etkilere sebep oluyor? Bunu anlatabilir misiniz?
6: Tabii. Yani o kadar önemli şeyler var ki aslında. Mesela işte uyku apnesi ve horlama çok önemli nedenlerden. Diyabete yol açabiliyor, kemik erimesine yol açabiliyor. GUT dediğimiz durum var, biliyorsunuz. Çok fazla obezlerde, çok fazla protein tüketimine bağlı olarak ürik asidin artmasına bağlı eklemlerde bir takım problemlerin olması. Kadınlarda özellikle endometriyum, yani rahim kanserinin artışı. İşte doğurganlığı azaltıyor, infertilite dediğimiz durum. Hipertansiyona yol açabiliyor, ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine yol açabiliyor. İşte karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. İşte biz buna eskiden masum derdik, karaciğer yağlanmasına, ama şu anda karaciğer yağlanması sirozom ve karaciğer nakillerinin aslında en sık nedeni ve obeziteyle ilintili bir durum. Kolay enfeksiyon oluşumuna neden oluyor. Özellikle obez erkeklerde kolon, rektum, prostat kanser riski artıyor. Obez kadınlarda safra kesesi, işte yumurtalık, işte over dediğimiz yine meme kanseri maalesef yükseliyor. Aslında tek bir sorunu çözdüğümüzde bu kadar çok sorundan da kendimizi korumuş oluyoruz.
5: Biraz da gıda kısmını da konuşalım isterim. Sadece Türkiye'de değil ama tabii dünyada da zaten bu bir sorun, sizin de söylediğiniz gibi. Sadece egzersiz değil, gıda tarafında da aslında kalitesiz mi besleniyoruz hocam, ne dersiniz?
6: Ya şimdi kalite her geçen gün, nüfus sürekli arttığı için her geçen gün yediğimiz gıdaların kalitesi düşüyor. Bazı sosyal medya mecralarından da dinleyicilerimiz duyuyordur. hani yani bundan 15-20 yıl, 30 yıl önce yediğimiz bir takım meyvelerin ya da farklı ürünlerin içerisindeki vitamin oranları, mineral oranları bile son derece düşmüş durumda şu anda. Bu da işte toprağın fakirleşmesinden kaynaklanan bir durum. Maalesef çok fazla bir fast food kültürümüz var. Yani işte kızarmış patatesler, soslar, hamburger ekmekleri, daha yağlı gıdalar ve paketlenmiş ürünler mesela. İşte fruktoz dediğimiz normal şeker pancarından elde edilmemiş bir takım şeker ürünlerinin çok fazla tüketilmesi. Yani biz şöyle yapıyoruz, daha fazla gıda alıyoruz aslında şu anda, daha fazla karbonhidrat tüketiyoruz ama daha az yapıyoruz. Daha da az hareket ettiğimiz için tabii ki sonuçta obezite kaçınılmaz hale geliyor. Daha çok sebze, daha çok meyve, sağlıklı sebze, sağlıklı meyve, işte sağlıklı su tüketmemiz gerekiyor. Bununla birlikte su miktarının artırılması aslında obezite tedavide bir parametre. Yani çok önemli bir parametre. Yani biz bir arabacın benzinlerini dolduruyoruz, depoyu sürekli dolduruyoruz ama yakmıyoruz, öyle düşün. Bu şekilde de tabii obezite kaçınılmaz hale geliyor. İşte kırmızı meyveler, mor meyveler, turuncular, bunlar içermiş olduğu çok değerli, bunu rengi veren işte antosiyanidin dediğimiz, fenoller dediğimiz bir takım bileşikler var vücutta. Aynı zamanda antikanserojen, anti-aging, yani longevity'de de kullanabileceğimiz şeyler bunlar. Bunları özellikle de mevsim olduğu için söylemek istiyorum. Yani işte kiraz, havuç, çilek gibi şeylerin sağlıklıysa tabii. Hani sağlıklıysa, bir takım tarım ilaçları içermeyenleri bu dönemde bol miktarda tüketilmeli. Ve hareketle birlikte su burada temel şeyi oluşturuyor. Şeker içeriği yüksek, özellikle karbonhidrat içeriği yüksek hamur tatlıları. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Birçok insan kuru yemişleri tüketiyor sağlıklı olduğunu düşündüğü için. Evet, son derece sağlıklı. Çünkü sağlıklı yağ asitleri içeriyor. Ama ne zaman? Çiğ iken. Onları ısıttığımızda, kavurduğumuzda o sağlıklı yağ asitleri trans yağ dönüşüyor. Kızartma yağı gibi oluyor yani. Yani bir anda sağlıklı kuru yemiş yiyorum diyen kişiler eğer bunu çiğ yemiyorsa maalesef sağlıksız bir şey tüketmiş oluyorlar.
5: İğnelerden bahsettiniz. Onunla ilgili bir tavsiyeniz olur mu, bir değerlendirmeniz olur mu? Çünkü son yıllarda çok popülerleşti ve herkes merak ediyor. Obeziteden ya da fazla kilolardan kurtulmak için başvurmak isteyenlerin sayısı arttı. Siz ne dersiniz?
6: Türkiye'de doğal tedavi yöntemleri uygulamama rağmen, fitoterapist olmama rağmen bu iğneleri en çok kullananlardan biri olduğum söyleniyor bana. Bu yönde de çok fazla hasta takip ediyorum ve araştırmaları da tabii doğal olarak çok yakından takip etmek durumundayız. Bu iğneler FDA, yani Amerika'daki sağlık otoritesi tarafından onaylanmış durumda. Hatta cerrahiyede daha önce söylediğim gibi üstün olduğu araştırmalarla gösterilmiş. EMA tarafından, Avrupa Birliği Sağlık Otoritesi tarafından da onaylanmış. Yani bunların çoğu geri ödemede aslında, yani orada yurt dışında geri ödeme kalemi içerisinde. Bunlar kalp damar sağlığı, işte bir tanesi uyku apnesi, diyabet endikasyonları almış durumdalar. Yani bu durumlarda kullanılıyorlar. Burada tabii şöyle çok önemli bir şeyi ben söylemek istiyorum. İnsanlar bizi dinliyorlar şu anda, dinleyicilerim. Bunlar tamamen gidip eczaneden alınacak ve başlanacak kesinlikle iğneler değil. Bunların çünkü kullanılmaması gereken bir takım durumlar var, sağlık durumları var. İşte safra kesesinde taş olması, pankreatit öyküsü, işte tiroidin belli bazı hastalıklarında maalesef kullanılmıyorlar. Doktor takibi yapılması lazım. Sonuçta bunlar ilaç. Bir takım yan etkiler oluyor mu? Etkinlik nasıl? İşte doz artırılmalı mı? Ya da ilaç kesilmeli mi? Devam edilmeli mi gibi şeyler çok önemli. Genel anlamda olaya fiziksel bakmayalım, kesinlikle sağlık sorunu olarak bakalım. Oldukça ciddi faydaları olan iğneler bunlar. Ama dediğim gibi doğru yerlerde hekim kontrolü altında yapılırlarsa.
5: Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'daydı.
0: Müzik arası.

0: durumu.
1: Yağışlı hava kirleticileri yere indirdiğinden Marmara, Ege ve İç Anadolu'da bugün hava daha temiz. Hava kalitesi iyi seviyede. Güneydoğu'da ise Lodos'un taşıdığı çöl tozlarıyla birlikte orta seviyeli.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: Mutlu akşamlar, saat 21, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Gözler bir kez daha Washington-Tahran hattında. İki ülke arasında barış için mutabakat saptı imzalanması için hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de İran'dan açıklamalar var. Canlı bağlantıyla başlayacağız. Washington'da Begüm Dönmez Ersöz notlarıyla hazır. Sözü kendisine bırakalım. Begüm, Trump kısa süre önce açıklamalarda bulundu. Neler söyledi?
1: Ata ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı açıklamada İran'la anlaşmanın pazar günü imzalanacağını söyledi ve imzalanır imzalanmaz da Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti. Eski Başkan Barack Obama döneminde İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı bir kez daha eleştirdi. Bu anlaşma nükleer silaha giden kolay, güzel ve pürüzsüz bir yoldu. Bizim İran'la yaptığımız anlaşma ise bunun tam tersi dedi. İran'ın artık nükleer silah istemediğini savundu. Gerek geliştirme gerekse alım yoluyla nükleer silaha sahip olmayacağının altını çizdi. Önceki yönetimlerin İran'la ilişkisine kıyasla bizim İran'la ilişkimiz çok daha farklı ve daha iyi dedi. Obama döneminde İran'la imzalanan nükleer anlaşmada 1.7 milyar dolarlık yapılan ödeme dahil olmak üzere bunu da yine eleştirdi Trump. Bu kez hiç para el değiştirmeyecek dedi. İran'ın elindeki nükleer materyale ilişkinde doğru uygun zamanda her şey sakinleştiğinde girip nükleer tozu alacağız, seyrelteceğiz, imha edeceğiz. Gerek İran'da gerekse ABD'de ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. Umuyoruz ki bu süreç hızlı, kolay ve pürüzsüz bir şekilde ilerleyecek. Eğer ilerlemezse de bu şekilde ilerlemezse de nihai bir alternatifimiz de var. Bir kez daha asla kullanılmamasını da umuyoruz diye de ekledi ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi Trump yarını işaret ediyor, pazar gününü işaret ediyor anlaşmanın imzalanması konusunda. İran bunu reddetmişti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars pazar günü, yani 14 Haziran pazar günü Trump'ın doğum günü aynı zamanda. Dolayısıyla acaba Trump bu meseleyi sembolik bir medya olayına çevirmek isteyebilir mi? Anladığımız kadarıyla Tahran bunun siyasi bir şova dönüşmesini ya da dönüştürülmesini diyelim istemiyor gibi görünüyor. Şimdi imzaların elektronik, dijital olarak atılması bekleniyor. Normalde bu kadar aslında önemli bir diplomatik olayın diyelim yüz yüze yapılması beklenirdi ama dijital olarak imzalanacak. Yarın en azından Amerikalı yetkililerin verdiği bilgiye göre Amerika, İran, Pakistan ve Katar, arabulucu ülkeler, sanal bir toplantı düzenleyecekler ve burada imzalar atılacak. Bunun sebebinin de Amerikalı yetkililer tamamen lojistik sebeple olduğunu ifade ediyorlar. Normalde başkan yardımcısı J.D. Vance'in aslında buna katılacağını söylemişti Trump. Kendisi orada olamayacağı için ABD müzakere ekibine de liderlik etmişti J.D. Vance. Dolayısıyla Fransa'da G7 zirvesi yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump G7 zirvesi için ayrılmadan önce J.D. Vance Amerika'ya geri dönemeyeceği için lojistik sebeplerle elektronik olarak bu imzaların atılacağı belirtiliyor. Amerika'da, İran'da resmi olarak bu anlaşmanın maddeleri tam olarak neleri içeriyor paylaşmış değil ama hem Amerikalı yetkililer hem de İranlı yetkililer bu mutabakat zaptı kapsamında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacağını ve Amerika'nın da bunun karşılığında ablukasını kaldıracağını ve mevcut ateşkesin de 60 günlüğüne uzatılacağını söylemişti. Bu esnada da işte İran'ın nükleer programına ilişkin iki taraf ayrıntılı müzakere yürütecekler. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta Fransa'da yapılacak G7 zirvesi için pazartesi günü yola çıkması bekleniyor ve salı günü de Trump'ın bu G7 zirvesi marjında Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderleriyle de bir toplantı, bir görüşme yapması bekleniyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da aslında davet edildiği ama programı sebebiyle buna katılamayacağı ifade ediliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılması beklenmiyor. Bu toplantıda şunu söyleyelim, hem İran'la Amerika arasındaki anlaşma gündemde olacak hem de bu anlaşma çatışma sonrasında, yani savaşın sonlanmasından sonra bölgedeki fırsatların ele alınacağı belirtiliyor. Hürmüz Boğazı meselesi ele alınacak. Çünkü İngiltere ve Fransa Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi amacıyla bir uluslararası koalisyon üzerinde çalışıyordu. Dolayısıyla bütün bu konuların da ele alınması bekleniyor Ata.
0: Peki, Washington'da bu şekilde olaylar yankı buldu. Begüm Dönmezer sözden aldık. İran'a döneceğiz. Tahran'da bakalım olaylar nasıl gelişti. Ali Çabuk yayın için hazır. Notlarıyla bize bilgileri aktaracak. Ali, Trump anlaştık diyor ama İran galiba bu sefer de herhalde biraz anlaşmak için durun bakalım, acele etmeyin şeklinde mi hareket ediyor? Ya da Trump'ın sözlerini doğrular bir hamle mi var?
2: Temkinli açıklamalar geliyor Tahran yönetiminden Ata. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai konu hakkında konuştu ve yarın imzalar atılmayacak dedi. Ancak önümüzdeki günlerde uzak bir ihtimal değil ifadesini kullandı. Ancak yarın için imza atılacak ifadesini kullanmadı. Pakistan kaynakları ise İslamabad'da tarafların bir araya geleceği ve çevrim içi olarak elektronik imzaların atılacağını söylüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da uzaktan dijital bir şekilde bu anlaşmanın imzalanacağı açıklamasını yapmıştı. Ancak tarih konusunda tabii İran tarafı daha temkinli yaklaşıyor. Sözcü yaptığı açıklamada ABD'nin çelişkili tutumları nedeniyle biraz daha beklemeliyiz. Çünkü maddelerde değişiklik olabiliyor, tutumlarını değiştirebiliyorlar veya aşırı taleplere tekrar dönülebiliyor. Bu yüzden aradaki bu güven sorununun da tabii aşılması elzem. İran Dışişleri Sözcüsü yaptığı konuşmanın devamında İran'ın bloke edilmiş fonlarının serbest bırakılmasının da metinde yer alması gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda konusunda dikkat çeken bir açıklaması oldu. Geçiş ücreti olarak adlandırmadı ancak bir hizmet bedeli almalıyız dedi ve Boğaz'ın statüsünün savaş öncesi durumdan farklı olacağını bir kez daha vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş yöntemine yönelik adımları hem ulusal güvenliğin korunması hem de uluslararası toplumun genel çıkarına yöneliktir dedi ve İran'ın bu konuda herhangi bir geri adım atmadığı mesajını verdi. Olası anlaşma konusunda tabii farklı mercilerden, kanallardan değerlendirmeler de geliyor. Uzmanlar Meclisi üyesi olan Ayetullah Araki'den bir değerlendirme geldi. Kendisi dini lideri seçen Uzmanlar Meclisi'nde önemli bir müçtehit, önemli bir Ayetullah. Karar alıcılarımız ifadesini kullandı. Liderin, yani Müşteba Hamine'nin talimat ve açıklamaları doğrultusunda hareket etmelidir. Bir zerre veya bir kıl payı dahi olsa liderin belirlediği kuralların, çerçevelerin ve kırmızı çizgilerin aşılmaması gerektiğini ve bunun şer'en, yani dinen de caiz olmadığını söyleyerek bir uyarıda bulundu. Tabii detayları bilmiyoruz ancak Uzmanlar Meclisi üyesi olan Ayetullah Araki böyle bir uyarı yapma gereği duydu ve yetkililerden İran liderinin belirlediği kırmızı çizgilere göre hareket edilmesi gerektiğini vurguladı Ata.
0: Ali, bu arada Amerikan saldırısında ölen İran'ın dini lideri Ali Hamane'nin de cenaze programı konusunda netleşen bilgiler var. Buna dair neler aktarırsın bizlere?
2: Yaklaşan uzlaşıyla birlikte tabii İran lideri 28 Şubat'ta hayatını kaybetmişti ABD saldırısında ve şu ana kadar da cenaze merasimi düzenlenmedi ve yaklaşan bu uzlaşı haberleriyle birlikte cenaze merasiminin programı da netlik kazanmaya başladı. Bir program yayınlandı bugün İran basınında. 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde cumartesi ve pazar gününe geliyor, denk geliyor. İmam Hümeyni musellası olarak bilinen alana naaşı getirilecek Ali Hamene'nin ve 6 Temmuz pazartesi gününde de cenaze merasimi resmi olarak başkent Tahran'da başlayacak. Ardından Kum kentine götürülecek. İran'ın dini ve siyasi başkentlerinden, merkezlerinden birisi olan Kum'a götürülecek 7 Temmuz'da. Orada da bir cenaze merasiminin düzenlenmesi bekleniyor ve 9 Temmuz'da ise aynı zamanda memleketi olan Meşed'e götürülecek. Meşed'de bulunan İmam Rıza Türbesi'ne defnedileceği belirtildi. Güvenlik önlemleri tabii olacaktır. Savaşın gölgesinde bir taraftan bu cenaze merasimi düzenlenmiş olacak. Ancak bu tarihe kadar, cenaze merasimi tarihine kadar taraflar arasında, ABD-İran arasında artık bir uzlaşı sağlanır ve imzalar atılırsa bu da bunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir, cenaze merasiminin başlayacak olması. Mujtaba Hameneh, İran'ın yeni lideri, babasının cenazesine katılacak mı, görüntü verecek mi? Bu konu

0: yayınlar diyorum Ata Bey.
1: Teşekkürler. Galiba tırnak içinde söyleyelim, bu kez anlaşma yakın gibi görünüyor. İki tarafı da ara ara yaşanan gerilimlere rağmen anlaşmaya doğru iten nedenler, sebepler sizce neydi? Nasıl görüyorsunuz? Bugün birçok gelişme de yaşandı tabii.
0: Öncelikle umarım diyorum, çünkü her seferinde bir anlaşma konuşulduğunda çatışma olduğunda bir sakinleşme ve tekrar anlaşma istikametinde diplomasiye yönelme gibi bir pozisyonla karşılaştık son bir ay içerisinde. Ama tabii ki eğer Trump bu kadar net konuşuyorsa, İranlılar itiraz etmek yerine en azından sessiz kalıyorsa ve biraz önce ifade edildi, dini liderin çizgisinden çıkılmamalı şeklinde bir açıklama varsa, İran tarafında da bir anlaşmaya yönelik bir adım atılmış durumda. Tabii ki İran içerisinde büyük bir ihtimalle böyle bir anlaşmaya yönelik muhafazakarlar ve reformcular arasında da yeni bir süreç başlayabilir. Peki neden iki taraf böyle bir anlaşmaya ihtiyaç duyuyor? Şimdi Amerikan tarafında bir paradoks var Ata Bey. Bir taraftan enerji fiyatlarının yükselmesiyle beraber enerji ihracatında dünyanın bir numarası haline gelen bir Amerikan enerji sektörü var. Dolayısıyla o beş kardeşten Amerikalılar, Amerikalı olan beş kardeş petrol şirketi müthiş bir kar rekoru kıracak muhtemelen bu sene. Öte yandan Amerikan vatandaşı petrol fiyatlarının yükselmesiyle beraber bayağı bir sıkıntı yaşamaya başladı ve ülke gündeminde bu petrol fiyatları nedeniyle ödenen faturaların yüksekliği konuşuluyor. Bu onlarda çok önemli, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin toplu ulaşımı yok. Sürekli benzin, mazot gibi yakıtların tüketimine bağımlılar. Bunun yanında tabii ki enflasyon yaşanıyor. Dolayısıyla Trump Kasım seçimlerinde mutlaka enflasyonu en azından bir kontrol altına almak zorunda. Nitekim büyüme rakamlarına baktığınızda veya enflasyonist ortama baktığınızda Amerika'da nereden baksanız %2.1 büyümeden bahsedildi. Enflasyon açısından %1.6 deniyor. Amerika'da 1.6 enflasyon yüksektir. Amerikan dolarının değeri nedeniyle. Şimdi bütün bu ekonomik tablo, aynı zamanda iç siyasi bölünme, aynı zamanda Senato'da savaşa karşı alınmış karar ve hem de cumhuriyetçilerden Trump'a yönelik eleştirilerin başlaması böyle bir anlaşmanın imzalanmasını Trump açısından biraz mecbur kılıyor. Tabii askeri bağlamda da bazı gereklilikler var. İran'ı istediğiniz çizgiye çekebilmek için bölgeye gönderilmiş askeri kabiliyet, kapasitenin de olması gereken altında olduğunu ifade etmek lazım. Evet. Şimdi İran'daysa zaten çökmüş bir ekonomi. İç uyum bağlamında evet, bu savaş aslında rejim lehine bir durum yarattı. Ama uzun vadede eğer bu ekonomik koşullar ağırlaşırsa toplumsal baskının ne istikamette gelişeceği pek belli değil. Öte yandan altyapı yıkıldıkça büyük bir ihtimalle İran'ın bu savaş faturası artacak ve kendini savunabilecek bir kapasitesi kalmadı. Yani İran hava sahasında Amerikan İsrail uçakları rahat bir şekilde uçup görev icra edebiliyor. Hele bir de ablukadan dolayı enerji ihracatının bu kadar düştüğü dikkate alınırsa İranlıların da bir anlaşma imzalamaktan başka çareleri yok. Yani sahadaki gerçeklik bir uzlaşıyı aslında mecbur kılıyor her iki tarafa. Ama evet, İsrail'i sorarsanız böyle bir anlaşma İsrail açısından çok faydalı değil. Çünkü dikkatler bir anda İran'dan Lübnan'a çevrilecek, Gazze'ye çevrilecek. O açıdan İsrail'in bu anlaşma imzalanırken veya imzalandıktan sonra nasıl bir engelleme yaratabileceğini bilemiyorum. Tabii bunu bekleyip göreceğiz.
1: Evet, İsrail'in de 4 şartı olduğundan bahsediliyor. İsrail basınında çıkan haberlere göre de İran'daki zenginleştirilmiş nükleer maddelerin ülke dışına çıkarılmasını, uranyum zenginleştirme altyapısının tamamen sökülmesini, İran'ın füze programına sınırlar getirilmesini ve Tahran'ın bölgedeki müttefiklerine verdiği desteğin de sona erdirilmesini talep ediyor. Ve İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediyot Aranot'ta yayınlanan değerlendirmelerde de Tel Aviv anlaşmanın çökmesini umuyor diye bir manşette atılmış. Evet. Burada sizi de doğrular bir şekilde bazı haberler, değerlendirmeler de yazılıp çizilmiş çoktan. Tabii burada Amerika ile İran arasında varılacak bir uzlaşı işin Lübnan tarafını biraz

0: zorlayacağı benziyor. Yani bu yorum değerlendirme doğru olur mu sizce?
1: Ya tabii ki insanların ve dolayısıyla devletlerin istekleri sonsuz. Ama gerçekler her zaman bu isteklerin bir kısmından feragat etmeyi gerektiriyor. İsrail'in, örnek vermek gerekirse, zenginleştirilmiş uranyuma yönelik talebi kendi açısından doğru olabilir. Ama gerçekler maalesef İsrail'e farklı bir durumu dikte ediyor. Maalesef derken onlar açısından konuşuyorum. Neden? Çünkü İran kayıtsız şartsız teslim olmadı bu süreçte. Şimdi bu ayrımı bir yapmak lazım. Kayıtsız şartsız teslimde ne dikte edilirse yenilen taraf kabul eder. Şimdi böyle bir ortamda İran kendi kozlarını ön plana çıkararak en azından Amerikalıların da bazı alanlarda geri adım atmasını muhtemelen sağlamıştır. Çünkü anlaşma maddelerini bilmiyoruz. Ama Hürmüz enerji akışının yavaşlaması, dünya genelinde enerjiden kaynaklı fiyat dalgalanmalarında artık hissetme oranının yükseliyor olması ve hatta büyük bir ihtimalle bir anlaşmaya varılsa dahi sonbahar döneminde bu küresel ekonomik dalgalanmanın ancak sakinleşmeye başlayabileceğini, yani bir yıllık, 6 aylık bir rehabilitasyon sürecinin yaşanabileceğini dikkate almak lazım eğer ilave bir kriz çıkmazsa veya başka bir kriz çıkmazsa. Dolayısıyla İsraillerin bu istekleri kendileri açısından evet meşru olabilir ama saha gerçeklikleri öyle değil. Nihayetinde İran'da Amerikan askerleri botlarıyla toprağa basmadı. İsrail'e hala roket füze fırlatabiliyor ve daha da önemlisi İranların tüm kabiliyetleri hala kullanılmadı. Bu durumda
0: ve bu saydıklarınız da aslında İran için çok büyük avantaj, öyle değil mi? Bu krizden önce kimse bunların olmasını beklemiyordu, evet.
1: Yani hipersonik füzeler, rezerv hala işte geçtiğimiz hafta olduğu gibi İsrail'e bunları fırlatabiliyorsanız o takdirde İsrail'in oturup bir düşünmesi lazım. Ve her bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'la diplomatik görüşmeleri yürütme imtiyazını tanımışsanız böyle bir durum var. Ne zaman ateşkes istense duruyor İsrail. O takdirde o anlaşma neticesinde ortaya çıkacak kompozisyonu kabullenmek zorunda.
0: Evet. Şimdi artık kaç kere oldu ben hesap edemedim. Çünkü Trump anlaştık diyor. İran hayır olmaz diyor. Evet. Trump yarın imzalanacak diyor. İran tarafında yine bir reddediş söz konusu. Şimdi Trump'ın geçmiş açıklamalarını da şöyle göz önüne aldığımızda şuna benzer ifadeler kullanmıştı. İşte İranlılar karar versin. Bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Burada Amerikan başkanının konuştuğu başka İranlı üst düzey yetkililer mi vardı? Sürekli kendisi yeşil ışık yakarken İran tarafından temkinli adımlar geliyor. Burada bir karışıklık var.
1: Şimdi bir taraftan evet görüşmeler devam ediyor. Amerikalıların isteklerinde ara ara değişiklikler olduğunu İranlılar iddia etti. Ama İranlılar da geçmişten tanıyoruz. Osmanlılarla o imza ettikleri Kasr-ı Şirin anlaşmasında dahi İranlıların yazılmış metni değiştirmeye kalkıştıklarına dair tarihi vesikalar var. Dolayısıyla İranlılar diplomasiyi çoğu zaman zaman kazanmak için kullanıyor. O halde evet bir anlaşma seslendiriliyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz İranlılar farklı bir meseleyi gündeme getiriyor ve dolayısıyla bu durum Trump'a iletildiğinde evet Trump da o konuşmayı yapıyor. Tabii buradaki İranlılar bilerek bu söylemleri geliştiriyor. Çünkü kısa sürede tamamen aleyhlerine olan bir durumun çatışmalar bittikten sonra de facto fiili olarak kendilerine dikte edilmesini istemiyor. Şimdi Amerika cenahına baktığınızda onlar da bazı zaman teknik hatalar yapıyor. Hatırlarsanız ilk görüşmelerde nükleer konuları tartışabilecek hiçbir uzman olmadan Witkoff ve Kushner İranlıların karşısına çıkmıştı. Dolayısıyla ne konuşacaklarını bilmiyorlardı. Ben bilinçli olduğunu düşünmüyorum bu durumun. Şimdi eğer Amerikan cenahında da böyle bir acemilik veya bilgisizlik varsa o takdirde bu süreç daha başlangıçta tıkanır. Sonuç şu Atabey, İran ve Amerikalılar zamana oynasa da birbirlerini tehdit etse de kimi zaman havuç niteliğinde birbirlerine vaatlerde bulunsa da bu çatışma biraz önce ifade ettiğim saha gerçekleri üzerinden eninde sonunda bitmek zorunda. Çünkü Amerikan borsası bayağı yaraldı. Yıla vurduğunuzda bayağı bir değer kaybı var. Bu Amerikan vatandaşları açısından asli yatırım aracı olduğu için çok önemli. Öbür taraftan İran'a gidip baktığınızda hem ekonomi çöküyor hem de artık kredibilite bitti. Çünkü Körfez ülkelerine saldırmasıyla beraber İran çok uzun dönemli bir karşıtlaşmanın tohumunu attı Körfez'e. Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt İran'a kızgın. Katar da kızgın. Bu nedenle bu işin bitmesi aynı zamanda İran için Körfez'deki ilişkilerin normalleşmesine yönelik yeni bir belki kulvar açacak. Biz onu tartışmaya başlayacağız belki birkaç ay sonra.
0: Siz hazır Körfez ülkelerini saymışken Reuters haber ajansı Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırmaması için ödeme yaptığını da iddia etti. Ama emirlik bunu kabul etmiyor. Bunu reddetmesinin sebebi de Amerika'nın gelecek tekliften çekinmesi olabilir mi acaba? Yani bunun doğru olması durumunda da Washington'ın tutumu ne olabilir sizce?
1: Ya şimdi Reuters dediğiniz zaman ben 3-4 defa düşünüyorum. Çünkü Türkiye söz konusu olduğunda bilinçli olarak menfi haberler yapan bir ajans. Nihayetinde bu tür ajanslar da hangi ülkede faaliyet gösteriyorsa o ülkenin taraflı haberini yayınlıyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında bir görüşme olduysa ve iki taraf eğer teyit etmiyorsa bu görüşmeyi veya anlaşmayı o takdirde itibar etmemek lazım bence. Bu noktada eğer İran biz para aldık, Arap Emirlikleri biz para verdik derse sadece bence bu konuyu değerlendirmek lazım.
0: Peki başka böyle bir bu basına yansıyan mutabakatın dışında başka anlaşmalar da imza ediliyor olabilir mi? Buna dair de çalışmalar olabilir mi? Yani çünkü ilk bu mutabakata varıldığına dair bilgi sızdığında önceki gün Trump basına yansıyan dedi ki mutabakat maddelerini doğru değil. Yani o yazılıp çizilenlerle alakası yok. Yani bunu acaba bir sızdırma olabilir mi? Ya da tamamıyla şu an bizim konuştuğumuz maddeler, bizim demeyelim de yani dünya kamuoyunun gündeminde olan maddeler hayal ürününden mi ibaret ya da içinin bayağı bir doldurulması gereken noktalar mı acaba?
1: Şimdi yayın öncesinde gazetelerde yazan değil ama basit bir mantıkla ben Amerikalı ve İranlı olsam, empati kursam neleri bu anlaşma içerisine dahil etmek zorundayım? Bir de tabii böyle bir anlaşma olacaksa, bir memorandum imzalanacaksa o takdirde bir modelin de yaratılması lazım. Yani bu anlaşma nasıl uygulanacak sorusuna da cevap verilmesi gerekiyor. Şimdi benim tespit ettiğim toplam 9 tane konu başlığı var. Eğer kalıcı bir muhtara imzalanacaksa. Ama eğer geçici bir muhtara imzalanacaksa, yani 60 günlük bir süreç ve daha sonra bu sürecin sonunda başka bir uzlaşıya yönelik görüşmeler yapılacağı eğer tasarlanırsa o takdirde bu 9 büyük bir ihtimalle 3 veya 4 kaleme düşer.
0: Peki Murat Bey, bu 9 maddenin içeriklerine dair neler daha çok ilgi çekici, merak uyandırıcı, biraz daha konuşabiliriz aslında.
1: Tabii ki şimdi nükleer mesele hep en başta seslendiriliyor. Trump'ın genellikle şikayet ettiği husus Obama döneminde İran'la imza edilen anlaşma. Orada biliyorsunuz İran'ın elindeki nükleer yakıtın %3.67 düzeyinde zenginleştirilmesi öngörülmüştü ve bunun karşılığında İran'ın yaptırımları hafifletilmiş ve bazı fonlar serbest bırakılmıştı. Şimdi eğer Trump bu anlaşmadan şikayet ediyorsa kağıt üzerinde yeni gelen rakam eğer ola ki İran'ın barışçıl nükleer programı devam edecekse %3.67'nin altında olması gerekir. Veya bu nükleer yakıtın o nükleer reaktörleri Ruslar işletiyorsa belki Ruslara devri gibi alternatif çözümler geçmişte olduğu gibi belki ifade edilebilir. Ama %3.67 değil de %6 olursa bu, o takdirde Obama'dan bu kadar şikayet eden Trump'ın söylemleri çöker. Orada bir farklı husus daha var, yaptırımlar. Şu an itibariyle İran'a yönelik herhangi bir fon aktarılmayacak diyor Amerikan tarafı. Ancak İran tarafı da bunu talep ediyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla krediden bahsedildi bazı basın yayın organlarında. Yani fonlardan ziyade bir faiz karşılığında İran'a bu dondurulmuş varlıkları belki de garanti olarak öne sürülmek suretiyle borç verme mekanizmaları belki de gündeme gelecek. Ama ne olursa olsun bu yaptırım konusu İran açısından şart ve mutlaka çözülmesi gerekiyor. Çünkü İran ekonomisini toparlamak, döviz açığını ortadan kaldırmak pek mümkün değil. Bir diğer husus bu Körfez'deki rejim veya Hürmüz Boğazı'ndaki durum. Şimdi ben İran'ın bu konuda haklı olduğunu düşünmüyorum. Zararsız geçiş hakkı diye bir kavram var. Evet, İran kıyılarına yakın seyreden bir gemi karaya oturursa ve İranlılar gelip o gemiyi kurtarırsa bir ücret talep edebilir. Veya bir sağlık hizmeti verirse o hizmetin karşılığında ücret tabii ki talep edebilir. Ama geçiş ücreti pek mümkün değil. Zararsız geçiş hakkı evrensel bir deniz hukuku ilkesidir. Siz orası benim kara sularım diyerek geçen gemilerden ücret alamazsınız. İşte vekil unsurlar burada gündemde. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz üzere vekil unsurlar özellikle İsraillerin gündeminde. Burada çok ilginç bir durum var. Bu savaş başladığı andan itibaren ne Yemen'de ne Irak'ta İran lehine çok net bir Amerikan-İsrail çıkarlarına yönelik saldırı gerçekleşmedi. Dünya genelinde öyle. Yemenliler ara ara sembolik bazı eylemlerde bulundular. Ama İran'ın o beklediği çizgide bir eylem yoktu. Tabii burada Amerikalıların, İsraillerin amacı bu ilişkiyi tamamen kopartmak. Ama bu da mümkün değil. Çünkü arada bir dini bağlantı var. Bu nedenle vekil unsurlar meselesi büyük bir ihtimalle sürüncemede kalacak. İran'ın vereceği veya yükümleneceği söze güvenmek zorundalar. Ben asıl bir konuya dikkat çekmek isterim.
0: Lütfen.
1: Devrim muhafızları biliyorsunuz terör örgütü olarak ilan edildi Amerikalılar tarafından. Şu an bir anlaşma imzalanıyor. Devrim muhafızlarına yönelik Amerikalıların böyle bir anlaşma imzalanırsa tavrı ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Belki ilk etapta bu anlaşmada yer almayabilir ama bir ateşkes söz konusuysa büyük bir ihtimalle gündemimizde olacak. Ama en önemlisi iki husus bu düzenlemelerde çok çok önemli. Bunlardan bir tanesi askeri konuşlanmalar ne olacak? Yani herkes olduğu yerde donacak mı? Örnek veriyorum Hürmüz Denizi Boğazı'nın belli bir kilometre ötesine İranlıların çekilmesini mi isteyecekler? Veya Amerikan gemilerinin bulunduğu bölgeden uzaklaşmasını mı isteyecekler? Bu konu muamma.
0: Yani buna Amerika kolay kolay razı geleceğe de benzemiyor mevcut şartlarda, öyle
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, öyle görünüyor. Bir muamma bu. Ama bir denetleme meselesi var. Şimdi Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın başkanı, Arjantinlidir. Şu ana kadar İran söz konusu olduğunda hep aleyhte konuştu ama objektif görünmeye çalıştı. İranlılar Grossi'ye güvenmiyor. Peki nükleer olsun, Körfez ülkeleriyle ilgili durumlar olsun, askeri konuşmalar olsun, kim nasıl denetleyecek? Bu Amerikalıların istihbarat vasıtalarının bir gayreti mi olacak yoksa tarafsız bir gözlem mi olacak? İlk etapta belki tarafsız bir gözlem mümkün olmayabilir ama denetim olmadan tarafların ne yaptığı bilinemez. Yani 3 ay sonra İsrailler İran'ın elinde hala nükleer toz var der de Trump'ı ikna ederse durum bir anda değişir. Bu nedenle bir denetim mekanizması iki tarafında kabul edebileceği güvenlik kaygılarını herhangi bir zarara uğratmadan böyle bir sistemin tesis edilmesi önemli ama zor görünüyor. İranlıların çünkü bu konuda direnci olacaktır.
0: Peki. Doçent Doktor Murat Aslan, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, İran krizindeki değerlendirmeyi aldıktan sonra haberlerimize devam edelim. Bültenimize Ankara'da öğleden sonra etkili olan yağış başkentte vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kahraman Kazan ve Bağlum ilçelerinde yağan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Sağanak sonrası bazı evleri de su bastı.
2: Ankara'nın çevre ilçelerinde dolu, şehir merkezinde ise sağanak etkili oldu. Başkentte öğleden sonra başlayan yağış hayatı felç etti. Kahraman Kazan ve Bağlum'da dolu yağışı nedeniyle bazı evleri su bastı.
3: Birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı iş yerlerinde onlarca malzeme sular altında kaldı. Bazı noktalarda dolu yağışı meydana geldi, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
2: Yağışın en etkili olduğu noktalardan biri de Yeni Mahalle'ydi. Bazı araçlar yolda kaldı. Suya kapılan bir dolmuş sürüklendi. Düğün gününde sağanağa yakalananlar da vardı. Siparişe giderken yolda kalanlar da. Yağış nedeniyle vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Esnaf dükkanına dolan suyu kovalarla tahliye etti. Belediye ekipleri hayatın normale dönmesi için çalışma başlattı.
0: Bazı kentlerde de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi. Aydın'da ise termometreler 42 dereceyi gösterdi. Vatandaş park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.
2: Sahiller doldu, cadde ve sokaklar boş kaldı. Meteorolojinin uyarıda bulunduğu kentlerde sıcak hava etkisini gösterdi. Görüntüler Diyarbakır'dan. Hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçüldü. Sokakların boş kaldığı kentte çocuklar tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti.
4: Abi sıcaktır, geldik buraya yani.
5: Abi saat 8'de geliyoruz, akşam 5'e kadar.
6: Diyarbakır'da sıcaklar arttı. Tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzu kavurucu sıcaklardan kaçan çocuklarla doldu. Ancak renkli görüntülerin ardında tehlike de var. Yüzme amacıyla yapılmayan havuza çocukların kontrolsüz atlayışları bazı riskleri de beraberinde getiriyor.
5: Ama buradan aşağı bir tane kaydırak yapsalar böyle kendimize aşağı inerler, azdan atlamamıza da gerek kalmaz.
7: Oraya kaydırak yapsınlar, çok güzel olur abi.
2: Aydın'da sıcaklık aniden yükseldi. Termometreler 42 dereceyi gösterdi. Kent genelinde vatandaşlar sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyenler park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.
8: Klimalar bile şeyi kar etmedi. Nem zaten yapış yapış.
9: Gezmeye geldik Aydın'a eşimle ama bura aşırı sıcak, yani böyle bir sıcaklık görülmedi.
2: Antalya ve Mersin gibi turistik bölgelerde de sahiller doldu taştı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm bir tercih değil, mecburiyettir dedi. Bakan Kurum, Kocaeli Cedit Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutların kura çekim töreninde konuştu. Devlet adamlığı zor günde milletin yanında olmaktır mesajını verdi.
10: Devlet adamlığı kolay günde kürsüye çıkmak değil, zor günde milletin yanında olmaktır. Siyaset adamlığı sabahın ilk ışığında şantiyede olmaktır. Deprem olduğunda bir saat sonra o depremzede kardeşinin yanında olmaktır.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kocaeli'deydi. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi konut kura çekim töreninde konuştu. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.
10: Asım felaketi bir kez daha gösterdi ki, kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil değerli arkadaşlar. Bir mecburiyettir. Ve hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz tam bu anlayışla kentsel dönüşüm çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz.
2: Bakan Kurum Marmara Denizi'ndeki temizlik çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.
10: 2.4 milyon dip çamur. Yani çamuru denizin dibinden aldık, kuruttuk ve bertarafa gönderdik. Deniz çayırlarını artık görebiliyorsunuz. Çamurun altından o çayırlar artık nefes alıyor. Denizin dibinde oksijen artmış. Nereden bakarsanız 10 milyara yakın bir projeden bahsediyoruz.
0: 1 Temmuz itibarıyla trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Artık değer kaybı talep etmek için araç sahiplerinin ek bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Otomatik atanan eksper tarafından aracın ne kadar değer kaybettiği de hesaplanacak. Tutarın ne kadar olduğu SMS ve e-devlet sistem üzerinden görülecek. Araç sahibi onaylarsa ödemeyi doğrudan alabilecek. Yapılan düzenlemede hasar gören parçalarla ilgili de katı kurallar getirildi.
11: Biliyor musunuz mesela olursa nasıl yapacağınızı değer kaybını?
12: Yok, bilmiyorum.
13: Değer kaybı otomatik hesaplanacak, orijinal parça zorunluluğu gelecek. 1 Temmuz itibariyle zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklikler yapıldı. Düzenleme resmi gazetede de yayınlandı.
14: Benim bir sene sürdü.
15: Aracı kurumlar vardı. Yarısını vatandaşa verip yarısını da kendileri alıyorlardı. Bu sistem sayesinde tamamını kendileri almış olacaklar.
11: Değer kaybını talep edebilmek için sigorta şirketlerine ek bir başvuru yapılması gerekiyordu. Ancak bu düzenlemede de değişikliğe gidildi. Artık otomatik olarak bir eksper atanacak ve aracın ne kadar değer kaybettiği direkt hesaplanacak.
15: 2026 yılı için limit 40.000 TL. 40.000 TL üzerindeki hasarlar için otomatik eksper ataması yapılacak. Hasar raporuna ilave olarak olay yerine geldiğinde sizin aracınızın markası, modeli, yaşı, kilometresi ve aracınızın rayiç değerini de belirten bir raporu otomatik sisteme yükleyecek.
13: Kaza sonrası hasar gören parçalardaki değişime de katı kurallar getirildi. Can güvenliği ve sağlık durumu haricinde kaza yerini terk edenlerden sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı talep edebilecek. Ağır hasarlı araçlarla ilgili ise trafikten çekildiğine yönelik kaşeli tescil belgesi ibraz edilmeden tazminat ödemesi yapılmayacak.
0: Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini artırdı. Ormanda 7 gün 24 saat devriye gezen ekipler alanı karış karış tarıyor. Yangın riskine karşı denetim yapıyor.
2: Gece görüşlü termal kameralar, dronlar, dürbünler ve arazi araçları. Jandarma ekipleri ormanı korumak için tam teçhizatlı görevde. Bursa Uludağ'da 24 saat nöbet tutan ekipler bölgede kuş uçurtmuyor.
16: Ormanlarımızı korumamız lazım. Yoksa şu doğaya gelemeyiz.
17: Çabuk tanker alan gelsin. Tanker sıkıntısı var burada.
2: Bursa'da geçen yıl Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki yangında alevlerle mücadele günlerce sürdü. Bu yılda yeni bir orman yangını riskine karşı denetimler artırıldı. Jandarma ekipleri 7 gün 24 saat ormanda devriye geziyor, muhtemel riskleri en aza indiriyor. Bursa Valiliği Uludağ Milli Parkı'nda piknik yapmayı ve ateş yakmayı yasakladı. Özellikle hafta sonu ve tatil dönemlerinde ziyaretçi yoğunluğu artan Uludağ'a giden araçlar tek tek durduruluyor. Kimlik kontrolünden sonra zirveye çıkmalarına izin veriliyor.
18: Geçen seneden biliyoruz orman yangınlarını falan. Bu şekilde önlemler alınması, bilgilendirilmesi güzelce. Çok iyi.
2: Orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı olması isteniyor. Duman ya da şüpheli bir durum görüldüğünde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması isteniyor.
0: Gazze'de İsrail saldırıları sonrası ampute edilen Filistinli kadınlardan bir futbol takımı kuruldu. Sporla hayata tutunan kadınların hedefi uluslararası şampiyonalara katılarak Filistin bayrağını dalgalandırmak.
19: İsrail saldırılarıyla uzuvlarını kaybettiler. Onları hayata bağlayansa futbol oldu. Görüntüler Gazze şeridinin Derbela şehrinden. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bacağı kısmen ampute edilen Filistinli kadınlardan bir futbol takımı kuruldu. Takımın hedefi ise uluslararası şampiyonalarda mücadele ederek Filistin bayrağını dalgalandırmak. 24 yaşındaki Ruzan Hayra, bacağını kaybetmesinin ardından hayata sporla tutunduğunu belirtiyor.
20: İsrail bacağım ampute olunca beni durduracağını sandı. Ama içimdeki tutku daha da büyüdü. Tek bacakla da olsa dünyaya meydan okuyabileceğimi hissettim.
19: Gazze'nin kadın ampute futbol takımının sorumlusu Aya El Osmani, asıl hedeflerinin İsrail saldırılarıyla uzuvlarını kaybetmiş Filistinli kadınlara sosyal ve psikolojik destek sağlamak olduğunu söylüyor.
20: Kadınlar burada düzenli olarak antrenman yapıyor. Kadın sporcuların gelecekte spor müsabakalarına katılmasını umuyoruz.
19: Gazze'nin ampute futbol takımı bölgede savaşın yarattığı yıkım nedeniyle bu sene herhangi bir uluslararası şampiyonaya katılamadı.
0: Amili takımın Dünya Kupası serüveni başlıyor. Ay Yıldızlılar turnuvadaki ilk maçında sabah 7'de Avustralya ile karşılaşacak.
14: Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor.
21: O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah. Hazırlık süreci iyi geçti kendi adımıza. Biz de dört gözle bekliyoruz.
14: Ay Yıldızlılar D grubundaki ilk maçında Avustralya ile sabah 7'de karşılaşacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak maç öncesinde son antrenmanını yapan milliler de tedavisi sona eren Kenan Yıldız takımla çalıştı. Teknik direktör Montella takımına güveniyor.
22: Aceleci olmayacağız. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu oynayacağız. Turnuvaya kazanarak başlamak önemli. İki maçımız daha olacak. Ama ilk maçlar böyle serüvenlerde yolumuzu belirler. Karşılaşacağımız zorlukları biliyoruz. Ama bunların üstesinden nasıl geleceğimizi de biliyoruz.
14: Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kerem ve Can Uzun 11 ile çıkması bekleniyor. Üst üste 6. kez Dünya Kupası'na katılan Avustralya ise Ryan, Cercati, Burgess, Sutar, Italiano, O'Neill, Irvine, Boss, Metcalf, Toure ve Veluplay 11 ile sahada olması bekleniyor. 54 bin kişilik BC Place stadında oynanacak maçı Venezuelalı hakem Valenzuela yönetecek. A milli takımın mücadele ettiği D grubunda ilk maç dün gece oynandı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.
0: İngiltere milli futbol takımı hırsızlık şokuyla sarsıldı. Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle Amerika'ya gelen İngilizlerin krampon, top ve taktik ekipmanları çalındı.
23: İngiltere milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası öncesi beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. İngilizlerin antrenman ekipmanlarını taşıyan araç takımın kamp için gittiği Kansas City'de hırsızların hedefi oldu. Amerikan yetkililer soygunun Florida'dan Kansas City'ye yapılan yolculuk esnasında gerçekleştiğini belirtti. Kansas polisi olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyururken bu kapsamda iki şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Çalınan malzemeler arasında futbol topları, kramponlar ve teknik heyetin kullandığı taktik ekipmanlar da yer alıyor. Hırsızlık olayının İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak L grubu maçının hazırlıklarını olumsuz anlamda etkilemesi bekleniyor. 1966 yılının ardından ilk Dünya Kupası'nı kovalayan İngilizlerin son dünya üçüncüsü Hırvatistan'la karşılaşacakları mücadele çarşamba akşamı saat 23'te başlayacak.
0: Sanat dünyasında öne çıkan gelişmelerden derlenen haber turuyla veda ediyoruz. The data they paid me to
24: protect. 8 yıl aranın ardından Disclosure Day filmiyle bilim kurgu sinemasına dönen Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg eleştirmenlerden tam not aldı. Başrolünde Emily Blunt'ın yer aldığı UFO temalı yapım, film değerlendirme platformu Rotten Tomatoes'da %90 oranında beğeni kazandı. Disclosure Day, dünya dışı yaşamla ilgili gizli bilgilerin açığa çıkmasıyla şekillenen gerilim dolu bir hikayeyi anlatıyor. That truth will upend all established order across the entire world. Fransız müzisyen Patrick Bruel, 20'den fazla kadın tarafından cinsel şiddetle suçlandı. 2018 ile 2019 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen 4 ayrı olayla ilgili hakkında dava açıldı. Mahkeme Bruel'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Yargılama süreci ise devam ediyor. Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Al Pacino yıllara meydan okuyor. Baba, Yaralı Yüz ve Kadın Kokusu gibi filmlerle sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında yer alan 86 yaşındaki aktör, New York'ta bir etkinlikte görüntülendi. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Oscar ödüllü aktör son haliyle dikkat çekti.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
24: Müzik arası.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün söylenişlerinde yanlışa düştüğümüz kimi tıbbi terimler üzerinde duracağız. Doğal olmayan durumlarda bebeğin ameliyatla alınmasına dayanan doğum yöntemine sezaryen denir. Ama günlük dilde sezaryan ya da daha çok sezeryan gibi söylenişlerine rastlıyoruz. Sözcük Fransızcadan girmiş dilimize ve doğru söylenişi sezaryen. Sezaryen. Çok sık kullanılan ve de çok sık hata yapılan bir sözcük de laboratuvar. Laboratuvar, laboratuvar, hatta inanın abartmıyorum, labratvar biçiminde söylenişleriyle karşılaşıyoruz. Bilimsel ve teknik araştırmalar, çalışmalar için gerekli araç ve gerecin bulunduğu yer, laboratuvar. Bu sözcük de Fransızcadan. Kimya ve fizik laboratuvarı olduğu gibi dil laboratuvarı da var. Laboratuvar, sondaki U ve A seslerinin arasında V ünsüzü var. Laboratuvar. Vücudun belirli noktalarına genellikle altın iğne batırarak yapılan tedavi. Çinlilerin 5000 yıldan bu yana geliştirerek uyguladıkları söyleniyor. Evet, akupunktur. Genellikle söylendiği gibi akupunktur değil. İlk K'den sonraki ses A değil U. Akupunktur. Yanlış kullanılan bir sözcük de ötanazi. Öleceği kesinleşen bir hastanın ıstırabının dindirilmesi için kendisinin ya da ailesinin başvurusu üzerine doktor tarafından hayatına son verilmesi. Ötanazi. Kendi ölümünü isteme hakkı diye de tanımlanabilir. Bu sözcüğün yanlış söylenişi genellikle ötenazi biçiminde oluyor. T'den sonraki ses E değil A olacak. Ötanazi. Tetanoz ya da tatanoz biçiminde söylenen ama yanlış söylenen bir hastalıkta tetanoz. Son harf S olacak. Ateşli ve tehlikeli bir hastalık tetanoz. İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta gübrede yaşayan bir basil yol açıyor. Bir adı da kazıklı humma. Tetanoz ya da tatanoz değil, tetanoz. Mikroplardan söz etmişken gelelim virüse. Bulaşıcı hastalıklara yol açan bu mikrop türüne yanlışlıkla virüs dendiğini duyuyoruz. Doğru söylenişi virüs değil virüs. V'den sonraki ses ü değil i olacak. Aman aman, mikroplardan, hastalıklardan uzak, sağlıklı bir ömür diliyorum hepinize.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. İstanbul ve Bursa 25 derece. İç Anadolu'da yağış Sivas-Kayseri bölümünde kuvvetli. Ankara az yağışlı 21 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. İzmir ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de Antalya az bulutlu 30 derece. Adana'da sağanak yağmur var 29 derece. Karadeniz'de Samsun-Artvin arasında günün genelinde yağış var. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Diyarbakır 32 derece.
0: Hava durumu. Neden gözün neden?
3: Yakın çevreden bir kayıp yaşandığında insanlar yas sürecine girer. Uzmanlar bu sürecin kişiye göre değişiklik gösterse bile sağlıklı bir yas sürecinin genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında sürdüğünü söylüyor. Peki yas süreci uzadığında ne oluyor? Neden bir soruna dönüşüyor? Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu anlatıyor.
4: Yas aslında doğal bir tepki ama uzadığı zaman bir soruna dönüşüyor ve biz bu sorunu 6 ayla 1 sene içerisinde ortaya çıktığını düşünüyoruz. Yani tabii bu biraz afaki bir süre. Hani insanın yakın kaybından sonra ne kadar süre bu tepkileri, yaz tepkisini vermesi gerektiğini aslında tam olarak da bilmiyoruz. Ama uzadığı zaman, yani 6 aydan uzun bir süre ya da 1 seneden uzun bir süre devam ediyorsa ve kişinin hayatının çeşitli alanlarındaki işlevselliğinde bir bozulmaya yol açıyorsa, o zaman biz burada bir psikolojik sorun haline dönüşmüş yastan bahsedebiliriz. Yasın uzaması her klinik sorunda olduğu gibi aslında kişinin yaşamını sekteye uğratmaya başlar. Dolayısıyla kişi, işte dediğim gibi, sosyal hayata katılmakta zorluk çeker, mesleki işlevselliğinde bir bozulma olur, aile ilişkilerinde bir sıkıntı ortaya çıkabilir ya da yaşamın önemli alanlarında başka yaptığı neler varsa bunlarla ilintili bir bozulma, bunların bir sekteye uğraması söz konusu olabilir. Yani kişinin yaşam kalitesi giderek azalır, kişi gittikçe içe çekilir, daha kapalı bir hayat yaşamaya başlar ve tabii ki yasla birlikte bir depresif bir tabloda, depresyon tablosu da gelişebilir ve ikisi el ele epey ağır bir süreç olabilir kişi için ve tabii ki kendi kendine içinden çıkılması zor bir hal alabilir. Böyle bir, eğer tedavi alınmazsa ve yas uzun sürerse, böyle bir tabloyla karşılaşmak mümkün. Burada tabii ki en tehlikeli olacak olan şey kişinin bunu doğal karşılaması olacaktır. Çünkü yani şöyle bir şey de oluyor, biz bunu travmatik olaylardan sonra ya da kayıplardan sonra görüyoruz. İnsanlar bunu doğal görebiliyorlar. Yani ben zaten en yakınımı kaybettim, nasıl böyle yaşamayayım ki? Başka bir hayat mümkün değil gibi de görüyorlar. Dolayısıyla bu da onların daha ağır bir psikolojik sorunla baş başa, acı içerisinde yaşamalarıyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla en uç noktada bunu görmek mümkün. Yasla ilintili ne yapılabilir? Yani yasın birincisi, insanlar hani yakın kayıplarından sonra hemen soluğu bir psikologda ya da bir psikiyatriste almak durumunda değiller. Yas kendi süreci içerisinde deneyimlenerek çözümlenecek olan bir tepkidir. Dolayısıyla ilk aylarda, kayıptan sonraki ilk aylarda acı çekiyorsa kişi, kendisine acı çekmeye izin vermeli. Bunu yargılamadan, bunu sorgulamadan, niye ben böyleyim demeden aslında bu duyguyu yaşamaya izin vermeli. Ve herhangi bir terapi sürecine giriyorsa da aslında bu duyguyu ortadan kaldırmaya yönelik değil de bu duygunun içinden geçmeye yönelik bir yardım almalı. Doğru yardım öyle bir yardım olacaktır. Bu noktada aslında yapılabilecekler içerisinde hem yasın uzamasını engelleyebilmek, hem de uzamış yasın çözümlenmesine sağlayabilmek için sürdürücü davranışları kesmek gerekir. Yani kişinin sevdiği kişiyi hayatında tutabilmek için, hala hayatında tutabilmek için sergilediği davranışlar, işte o odasını bozmama, eşyalarını vermeme, her taraftan ona ait bir şeyler tutma, sürekli fotoğraflarına bakma gibi çok sayıda kişiye özel davranışlar da olabilir. Ya da ölüm gerçekliğini kabul etmesine engel olan nitelikteki davranışlar, kaçınma davranışları, bunları azaltmak gerekir. Bu iki tür davranışları aşamalı olarak azalttığımızda aslında yas doğal sürecine girerek çözümlenmesi gereken noktada çözümlenecektir. Böyle bir dengeleme yapmak gerekiyor insan davranışında.
3: Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat 22.

0: Mutlu akşamlar. 22 bülteniyle yeniden beraberiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak Amide futbol takımı için video mesaj yayınladı. İzliyoruz.
1: Milli takımımızın çok değerli sporcuları, yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz. Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde. Yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar.
0: Sırada haber turu var. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın yarın imzalanacağını öne sürdü. Anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını söyledi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini de paylaştı. Anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceğinin mesajını verdi. İran'sa anlaşma için temkinli, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın yarın imzalanmayacağını söyledi. Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu. Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Kahraman Kazan ilçesinde de misket büyüklüğünde dolu yağarken yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Noktalıyoruz. Yayınımız Açık Beyin programıyla devam edecek.
2: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: İlk CD'nin kayıt süresi neye göre hesaplandı?
4: Beethoven'ın 9. senfonisinin süresine göre hesaplandı. İlk video kaydediciyi, televizyonun da mucidi olan İskoç John Logie Baird 1926 yılında buldu. Baird, gramofonla aynı prensipten hareketle 25 santim çapındaki bal mumu diskin üzerine görüntü kaydedebilen bir aygıt patentini aldı. 1965'e gelindiğinde ise Amerikalı James T. Russell, vinil plakların pikap iğnesi yüzünden aşınıp yıpranması nedeniyle lazerle okunacak şekilde bir disk fikrini geliştirdi. Russell'ın fikrini video görüntüleri kaydedecek şekilde genişleten Philips ve Sony, 1982'de ortak olarak ilk kompakt diski, yani CD'yi piyasaya sürdü. İlk CD prototipinin kayıt süresi 74 dakika olarak tasarlandı. Çünkü Sony'nin o tarihteki yönetim kurulu başkanı Akio Morita'ya göre bir CD Beethoven'ın 9. senfonisinin sığacağı boyutta olmalıydı. Ve Berlin Filarmoni Orkestrası'nın Herbert von Karajan yönetiminde seslendirdiği senfoni en iyi performans olarak genel kabul görüyordu. Morita ile Karajan da yakın dosttu. 1 milyon satış rakamına ulaşan ilk CD ise Dire Straits'in 1985'te çıkardığı Brothers in Arms albümü oldu. Teknolojideki ilerleme 1990'larda sayısal çok yönlü diskin, yani DVD'nin geliştirilmesini sağladı. DVD, bir filmi kaliteli olarak görüntüleyebilecek kadar bilgiyi depolayarak video kasetlerin yerini aldı.
6: Kim buldu, nasıl buldu?
2: Sinan Canan'la Açık Beyin.
7: Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
8: Merhaba sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin. Her cumartesi akşamı olduğu gibi yine NTV ekranlarında sizlerle beraber. Biz 103. bölüme kadar gelmişiz, Allah sizi inandırsın. İşte bir konuda bu kadar uzun konuşulur muymuş? İşte konu insan olunca konuşuluyor valla. Ama bu konuyu tabii eğlenceli hale getiren stüdyodaki sevgili konuklarımız. Bugün de bizi yalnız bırakmayıp geldikleri için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Siz de bizimle beraber olmak istiyorsanız artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Açıkbeyin.com böyle NTV adresine gidiyorsunuz. Oradaki formu doldurunca en müsait vakitte biz sizi burada misafir ediyoruz efendim. Ama çok uzaktaysanız, vaktiniz yoksa ama programa katkı vermek istiyorsanız oradaki Sinan Canan'a soruyorum bağlantısına tıkladığınızda aklınıza gelen her şeyi bize yazabiliyorsunuz. Biz de onları bayıla bayıla okuyoruz. Efendim 103. bölümümüzde de yine hayatımızda çok önemli ama bu sefer bir tık daha neşeli bir konuyu konuşmaya niyet ettik. Gülmek acaba niye bu kadar hoşumuza gidiyor? Yani gülmek, tebessüm, kahkaha, bunlar hep böyle hayatımızdan eksik olmasın istediğimiz şeyler ama biz neye güleriz, niye güleriz, gülmek gerçekten bir ihtiyaç mı? Bugün programda bunu konuşacağız ve özellikle de o tebessümü, o kahkahayı kaybetmenin biraz bedellerinden de bahsedeceğiz. Hazırsanız efendim, neşeli bir maratona hep beraber başlayalım. Arkadaşlar ben bir şey öğrendim. Kahkahayı patlatmamız lazım. Ama siz kızıyor gibi oldunuz.
9: Gülmek sosyal bir ihtiyaç mıdır?
10: Hocam bazen böyle çok ciddi ortamlar oluyor. Böyle bir gülme krizi geliyor. Bunun sebebi evet. Ne olabilir hocam?
11: İkinci olarak da söyleyeceğim unuttum.
8: Ortalama 200 kez gülüyormuş arkadaşlar çocuklar. Gelişkinde bu rakam 4'e kadar düşüyor. Bize ne oluyor da tebessümü, kahkahayı, gülmeyi bu kadar kaybediyoruz? Arkadaşlar dünyayı değiştirmek istiyorsanız, demişti rahmetli Alev Alatlı, elinden gelen işle başla. Ve bence elinden tebessüm gelmeyen hiç kimse yok. Evet. Ya. Hemen daha adı geçti. Herkese bir tebessüm geldi. Bakıyorum maşallah gayet güzel. Yüzler gülüyor, keyifler yerinde. Harika. Allah bozmasın, ne kadar güzel. Gerçi etrafımızda, dünyada her zaman her şey bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Malumunuz, insan bir rahat durmuyor yani. Her an kendine sorun çıkaran tek canlı biziz herhalde. Ama bütün bunların içerisinde bu insanın davranışları arasında bazı şeyler var ki hani üzerine düşününce iyi ki var diyoruz. Özellikle bu gülmek, bugünkü konumuz onlardan bir tanesi. Hayvanlar gülüyor mu, hiç gördünüz mü? Böyle mesela kedi köpek gülüyor mu? Kediler mesela böyle ha ha ha falan, öyle bir kedi. Pek bizim gibi değil. Ama muhtemelen onların da memnuniyet ifadeleri var falan. Biraz böyle tipi insana benziyor diye bu maymunlarda, şempanzelerde biz bu tarz şeyleri bazen görebiliyoruz. Ama bu maymunlarda sıklıkla gördüğümüz internette de resimleri gezen bir gülümseme var. Bunu görmüşsünüzdür. Mesela biz her türlü davranışın evrimini konuşuyoruz ya, insanda da acaba bu gülümseme davranışı, yani biraz daha sevimsiz söyleyecek olursak ağzın kenarında

insan gülümsemesi ya da insan kahkahasının nereden geldiğini araştıran kişilerin de ilk başvuracağı yerlerden bir tanesi hayvanlarda acaba bu nasıl? Biz de dikkat ederseniz böyle gergin durumlarda hani özellikle mesela buraya ilk defa geldiyseniz diyelim yabancı bir ortamda böyle gerginsinizdir. Biri ortamı böyle kahkahaya boğdum bir rahatlarsınız değil mi? Bakın çok benzer bir şey. Şempanze bunu rahatlamak ve ortalığı yatıştırmak için yaparken biz burada vitesi biraz yükseltip olayı bir sosyal bağlanma vesilesine dönüştürmüş gibiyiz. Ama bir taraftan da bir gülen hanımefendinin de fotoğrafı var. Onu da bir alırsak. Mesela gülen bir insana dışarıdan baktığınızda da bir tuhaf değil mi? Yani böyle sesi kısıp da kahkahalarla gülen birine baktığınızda çok acı çekiyormuşa benzemiyor mu? Ya bakın karnını tutuyor, yüzü buruşmuş. Yani bir tek ağzında böyle bir ifade var. Bir de böyle aşırı sinir krizlerinde falan insanların ağlamaktan kahkahaya geçtiğini şahit olmuşsunuzdur. Böyle bir durum da var. Ya bu tepkiler birbirine çok yakın tepkiler gibi. Ve aslında kişinin kendisinden çok dışarıya verdiği bir mesaj gibi, dikkat edin. Dışarıya bir şey yapıyor. Yüzüyle, bedeniyle, duruşuyla, sesiyle bir mesaj veriyor. Bugün biz aslında biraz bu mesajın anlamını ve bizim için neden önemli olduğunu konuşalım istiyorum. Şundan da önemli. Araştırıcılar çocukların, 7 yaşına kadar çocukların günde kaç kez güldüklerini kaydetmişler. Ortalama 200 kez gülüyormuş arkadaşlar çocuklar. Erişkinde bu rakam 4'e kadar düşüyor. Ne oluyor arada? Bize ne oluyor da tebessümü, kahkahayı, gülmeyi bu kadar kaybediyoruz? Ve bunun bedeli ne? Biz hani özellikle Türkiye toplumu severiz mizahı. Yani mizahçılarımızı da severiz, mizah yapmayı da severiz. Hepimizin ailesinde böyle bir tane komik tip vardır değil mi? Onlar bize böyle neşe verir falan. Ama mizahın mantığını konuşunca şöyle bir şey çıkmıştı ortaya. Mesela orada da verdiğim bir örnekti. İşte bir yaşında bir yeni yürüyen çocuğumuz mesela yürürken şurada pat diye poposunun üstüne düşse çoğumuz buna güleriz. Fakat yaşı çok ileri bir insan. 80-90 yaşında biri yürürken aynı şekilde pat diye düşse bir anda paniğe kapılırız. Ve ona güleni çok ayıplarız. İkisi de düştü. Arada ne fark var? Bir tanesi düştüğünde bunun doğal sürecin bir parçası olduğunu ve zarar görmeyeceğini biliriz. Ve çevremizdeki insanlara gülerek deriz ki korkmayın bir şey yok. Yani çocuk düştü bundan ona bir şey olmaz. Ama büyük bir insan düşerse bu bir yaralanma riski, bir problem çıkarabilir. O yüzden hemen bunu ciddiye alır ve gülmeyiz. Diyor ki araştırıcılar, beklentilerimize aykırı olarak gerçekleşen durumlar eğer bize zarar vermiyorsa ve biz bunu anlarsak buna güleriz. Buzda kayıp düşenlere güler misiniz? Çoğu insan gülüyor. Çok ayıp değil mi ya? İnsanlar çok art diyor, kayıyor, güm diye düşüyor mesela. Bak aklınıza geldi hepiniz gülüyorsunuz şimdi. Ama mesela şu sahneyi düşünün. Mesela kaygan bir yerde gidiyor bir insan romp diye düşüyor. Düşene dikkat ettiniz mi hiç? Düşer düşmez çoğu insan gülmeye başlıyor. Ha ha ha güldük falan. Neden? Bir şey olmadı. Sakin olun mesajı veriyor aslında. Peki biraz galiz bir örnek olacak ama düşen birinin kafasını vurduğunu ve çok ağır yaralandığını düşün. Bayağı yaralandı, kanlar falan akıyor. Güler misiniz böyle bir durumda? Hayır. E düştü. Aradaki fark ne? Birinde zarar var, diğerinde zarar yok. Aslında sözün özü, bu araştırma bize ne söylüyor? Arkadaşlar beraber gülebildiğimiz zaman güvendeyiz. Zarar vermiyor. Mesela bu stand-upçılar diyorlar ya, ayaküstü gösteri yapan arkadaşlar. Onlar mesela çıkıyorlar sahnede bir sürü hikaye anlatıyorlar. Biliyorsunuz %90'ı yalan. Yani uydurma hikayeler onlar, sonuçta tiyatral metinler bunlar. Bazen çok ayıp şeyler söylüyorlar. Bazen çok toplumsal kabullere aykırı şeyler söylüyorlar. Ve insanlar kahkahalarla gülüyorlar buna. Ayıp ya, ne bileyim ırkçılıkla ilgili bir şey söylüyor, herkes gülüyor. Mesela hakikaten aşağılayıcı espriler yapıyor. Seyircinin bir tanesiyle dalga geçiyor. Normalde sokakta yapsa döverler adamı. Orada herkes gülüyor. Neden? Oranın bir gösteri olduğunu ve bu sözün size zarar vermek amaçlı söylenmediğini bildiğiniz için orada buna gülebiliyorsunuz. Yine aynı şey. Gülerek birbirimizi rahatlatıyoruz. Peki, erişkinler günde 4 kere zor gülüyorsa gerginlik ve stresin boyutunu düşünebiliyor musunuz? Ya bir gülümseme, değil mi? Böyle bir kahkaha paylaşımı olmadığında hayatın yükünün ne kadar ağırlaşabileceğini fark ediyor muyuz? Arkadaşlar hayat kolay bir şey değil. Her gün lay lay lom gülerek geçmez. Ama hiç gülemediğimizde, hiç gülümseyemediğimizde
zaten çok zor olan

0: bir hayatı çok daha fazla zorlaştırıyoruz. O yüzden bence bugünkü program hani bizi biraz daha bu işi ciddiye almaya, mizahı ve gülmeyi ciddiye almaya sevk edebilirse ben bence burada görevimizi yaptığımızı düşüneceğim. İnşallah siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Buyurunuz efendim.
1: Merhaba hocam. Uzman psikolog Halis Bekutsade.
0: Halis'im hoş geldin.
1: Hoş buldum hocam. Hocam şimdi gülmek stres hormonu olan kortizolü azaltarak aynen, endorfin ve serotonin gibi mutluluk hormonlarını artırır ve evet, aynı zamanda kaygı ve endişeyi de azaltarak zihnimizi kesinlikle şu anki yaşanan duruma odaklayarak ya bir nevi sorunları unutmamızı ve geçici çözümler sağlar sorunlarımıza. O zaman aynı zamanda savunma mekanizmalarını da devre dışı bırakır ve ego durumu üzerinde de etkilidir. Ve bunun yanı sıra o zaman bir de ortak evrensel lisan olması nedeniyle sosyal bağlar kurmamızda da anahtar niteliği taşımaktadır.
0: Evet, isterse Mozambik'te biri gülsün evet, siz de hemen anlıyorsunuz değil mi onun güldüğünü?
1: Bunun nedeniyle o zaman mesela insanlar neden hep tek başına için gülerler, tek başına gülmezler de diğer kalabalıklar yani başka insanlar birlikte olduğumuzda gülerler. O zaman burada bir nevi gülmek sosyal bir ihtiyaç mıdır?
0: Aslında sosyal bulaşıcı bir davranış. Mesela niye o dizilerin arkasına falan kahkaha efekti koyuyorlar? Değil mi? Oyuncular bir şey koyuyor. Ha diye arkadan bir şey. Ya televizyon seyrediyoruz kardeşim falan demiyorsunuz çoğu zaman. O kahkaha etkileri olunca sizin de daha çok gülesiniz geliyor. Kahkaha atma taklidi yapabilen biri var mı aranızda? Bir kahkaha atsanıza. Olmadı ama biraz daha. Böyle daha böyle. Ama siz kızıyor gibi oldunuz. Daha böyle ama gerçekten komik bir şey. Bak bu mesela kahkahaya daha yakın. Bak. Nasıl var mı başka yapabilen? Bak. Stüdyo paylaştığınız arkadaşlara bakın. Herkes gevşedi bir anda. Daha taklidini yapmaya başladık. Arkadaşlar kahkaha en bulaşıcı davranışlardan bir tanesi. Birisi gülmeye başladı mı dayanamayıp siz de gülüyorsunuz. Çünkü gülmek, tekrar edeyim, bireysel bir aktivite değil. Sosyal bir paylaşım. Yani bir başkası için yaptığımız bir şey. Ve etraftan da birisi bu sinyali verdiğinde biz onu çok kolay alıyoruz. Bu sinyali almakla da kalmıyoruz. Ona katılıyoruz. Çünkü neydi kahkaha? Ben güvendeyim, zarar yok. Aslında bunun işareti. Ve dolayısıyla bak hala duramıyor nasıl? Gülmeye devam ediyoruz. Bu hepimizi çok kolay içine alabilen en hızlı sosyal rahatlama yöntemi aslında. Mesela diğer hayvanlar gülebilseydi muhtemelen gidip birbirlerini tımarlama, bit ayıklama falan gibi işlerle uğraşmak zorunda kalmazlardı. Biri kahkahayı bir patlatırdı. Bütün makaklar hep beraber gülerdi mesela. Ama onlar onu yapamadıkları için sosyal tımarlanma davranışı dediğimiz bir sürü şey evrilmiş onlarda. Gidip işte birbirlerine bakım veriyorlar, tüylerini tarıyorlar, bitlerini ayıklıyorlar. Bir sürü hikaye var. Ama biz bunu sadece gülümseyerek, merhaba diyerek yapıyoruz. Daha belki programlardan birinde bir örnek vermiştim. Mesela gülümsemenin kendisi de çok saçma gözüken bir davranış ama insan beyninde en fazla ödül kimyasalı salgılattıran etkinliğin ne olduğunu araştıran çalışmalar çikolatadan ve paradan çok daha fazla dopamini gülümsemenin salgılattığını gösteriyor. Şimdi gülümseme de yani işte bu yani ne var bunda? Mesela ben böyle yaptım mı bir anda zihninizde havai fişekler patlamıyordur. Ama şu örneği vermiştim orada da. İnsan 300 bin senedir burada. Biz oradan aldığımız mirası konuşuyoruz. 100 bin sene önce bu medeniyetler, teknolojiler, insana dair hiçbir şeyin olmadığı bir devirde siz yalın ayak, başı kapak bir insan ferdi olarak doğada gidiyorsunuz bir yere. Karşıda hiç tanımadığınız yeni bir insan çıkıyor karşınıza ve bu insan size gülümsüyor. Hiç tanımıyorsunuz ama gülümsüyor. Bu ne anlama geliyor? Bir, karnım tok, sırtım pek diyor karşıdaki. Derdim yok. İki, tehlike altında değilim diyor. Üç, benden sana zarar gelmez diyor. Bütün dillerde selam kelimesinin anlamı ne? Benden sana zarar gelmez. Gülümseme bunun en hızlı ifadesi. O yüzden gülümseyen insana hızla güvenesimiz geliyor. Ama özellikle hanımlar sahte gülümsemeyi çok acayip enseliyorlar. Öyle de bir durum var. Çünkü gülümseme bu kadar kıymetli bir şeyse sahtesini de algılayacak acayip bir sistem var. Ben mesela şimdi gelip buraya üç kağıtçılık yapsam hiç böyle eğlenmediğim adam ne haber, nasılsınız? Bak şu ifade bile ne kadar gıcık değil mi? Çünkü bütün yüzümle bedenimle değil sadece ağzımla sırıtıyorum ve bu da en büyük güvensizlik kaynağını oluşturuyor. Yani bu kısa özeti niye yaptım? En önemli kartvizitimiz samimiyetle ve içten gelerek bir gülümseme ya da kahkaha insanları en hızlı birbirine bağlayan şey. Buyurunuz.
2: Merhaba hocam, İsmet Nadir ben.
0: İsmet hoş geldin.
2: Sağ ol. Farklı bir soru sormak istiyorum. Tabii. Da. Hocam bazen böyle çok ciddi ortamlar oluyor. İşte bir cenazedir, ne diyeyim bir...
0: Bak vallahi burada yazmışım, bak geldim.
2: Bir toplantıdır ya da bir topluca kılınan bir namazdır. Burada aniden böyle bir, ben başıma gelmedi ama yani kendim yapmadım ama yani şahit oldum. Böyle bir gülme krizi geliyor. Bunun sebebi evet. Ne olabilir hocam?
0: Şimdi arkadaşlar internette ben bu videoları izlemeye bayılıyorum. Parlamento toplantılarında, gerçekten cenaze törenlerinde falan uncontrollable laugh diye aratırsanız, İngilizce daha çok video var orada. Yani kontrolsüz kahkahalar. Gerçekten anlı şanlı televizyon sunucularından aktörlere, aktrislere, ne bileyim, diplomatlara kadar herkes kopuyor. Biraz önce ne söyledik? Gülme ne içindi? Aslında birbirimizi rahatlatmak için. Çok gergin bir ortamda, hiç gülünmemesi gereken bir yerde birisi kahkaha patlattığı zaman ya da çok komik, sıra dışı bir şey olduğu zaman ne oluyor? Birisi gülüyor, bu sizi çok hızlı rahatlatıyor. Beyniniz diyor ki, ya deminki durum hiç güzel değildi ama bu durum güzel. Hadi biz de gülelim. Ve sizi zorluyor adeta o kahkahaya katılmaya. Baskı ne kadar yüksekse, ciddi olma baskısı, kahkaha patlatma ve kontrolsüz gülme ihtimaliniz de o kadar artıyor. Bu tabii insanların tamamında aynı düzeyde olmuyor. Hepimizin zihinsel hikayesi ve duygusal kontrolü farklı. Ama mesela benim gibi zaten bu işe teşneyseniz, benim birkaç kere başıma geldi bu arada. Hiç hoş değil. Allah'tan cenazede falan olmadı da böyle daha ciddi akademik toplantı ortamlarında. Ama sonra hepimiz çok eğlendik mesela. Yani insanlar genellikle böyle durumlarda, dikkat edin, o kişiyi ayıplamazlar. Çok marjinal bir durum olmadıktan sonra. Çünkü herkes katılır, herkes suç ortağı olur. Çok hızlı bir şekilde o baskı yerini o eğlenceli ve rahatlatıcı şeye bırakır. O nedenle baskı altındaki durumlarda dikkat edin. Milleti çok provoke etmeyin, sonra ne olacağı belli olmaz. Burada gerçekten çok çok önemli bir konu. Ve gülmenin aslında rahatlamayla nasıl ilişkili olduğunu en güzel anlatan örnekler bunlar. Yani durup dururken bu kadar üzgün bir yerde insan niye gülsün? Bunun hiçbir mantığı yok. Ama kökenini biliyorsanız, rahatlatma ve birlikte tutma fonksiyonunu anladıysanız, o zaman bunu açıklamakta hiçbir beis yok. Şimdi biz aslında komik şeylere gülüyoruz diyoruz. Komik şey nedir? Biraz önce söylediğim gibi bir şey beklentimize doğru gitmiyor da başka bir şeye dönüyor. Beklentimize aykırı bir şey oluyor. Fakat bakıyoruz bu bize zarar vermiyor ve onu komik buluyoruz. Mesela bu komedyenler, özellikle işte bu stand-up gösterileri yapanlar, kullandıkları hikayelere dikkat edin. Hikaye normal bir hikaye gibi başlar, bir mantık dizgesiyle gider. Bir cümleden sonra öyle absürt bir yere gider ki bir anda ne oldu falan dersiniz ve basarsınız kahkahayı. Burada sizin zihinsel olarak beklentinize aykırı olarak yapılan o senaryo dönmesi bir anda sizde bir şey tetikliyor. Peki maymunlarda hiç stand-upçı var mı, gördünüz mü? Ya da gergedanlarda, zürafalarda. Arkadaşlar, bu esprileri anlayıp gülebilmek için çok özel bir beyne sahip olmanız gerekiyor. Ve bizim beynimizde, bir fillerin beyninde, bir de yunusların beyninde, birkaç tane memelinin beyninde olan özel bir hücre tipi var. Buna bon ekonomo hücreler deniyor. Bulan arkadaşın ismi varmış. Hücrenin özelliği şu, beyin hücresi bu. Beynin önünden arkasına, altına, ortasına kadar dallar budaklar uzatan, neredeyse ışık hızında iletim yapan bir hücre. O kadar hızlı çalışıyor ki bu hücre. Biliyorsunuz sinir hücreleri iletişim kurmak için santral gibi çalışırlar. Ön beyniniz çelişkiyi, espriyi, bu arada bizim dilimizde espri dediğimiz bir şey var. Eskiler nükte derlerdi hani buna. Espri, spirit sözünden geliyor. Bir şeyin özü, ince noktası yani. Orayı anlayan sistem hemen bütün beyin sistemini, arkada kim çalışıyorsa, onların hepsine diyor ki, arkadaşlar ben bir şey öğrendim, kahkahayı patlatmamız lazım. Ve bütün vücudunuzun, yüzünüzün, ruh halinizin değişmesine sebep olan sinyal bu çılgın hücrelerden geliyor. Beyinde bu tip bir hücresel sistem yoksa espriden anlamıyorsunuz. Mesela diyeceksiniz ki bazılarının bu hücresi mi yok? İnsanların hepsinde var. Fakat bu hücrenin o özü yakalayabilmesi için belli bir gelişmişlik düzeyinde olması lazım. 3-5 yaşındaki bir çocuk nasıl ki büyüklerin hoşlandığı bir sözlü gösteriden keyif alamazsa, mesela o yaşta çocuklar neden etkileniyor daha çok? Adam yürürken tırmığa basar, tırmık suratına çarpar, adam düşer. Eski Charlie Chaplin tarzı, bu slapstick mi ne diyorlar, o tarz komediyi çocuklar daha çok seviyor. Niye? Sözleri işlemek daha zor. Ama büyüdükçe biz ne arıyoruz? Zekice söylenen sözler, değil mi? Aa bak, konuyu nereden nereye getirdi falan gibi. Bu arada hanımların da erkeklerden çok beğendiği özellik oymuş. Mesela espri yapabilme yeteneği insanda, hanımların bir erkekte en beğendiği şeymiş. ne diyorlar? Hanımlar katılır mı bilmiyorum ama kadınlar kendilerini güldüren erkeğe bayılırlar. Doğru mu? İtiraz eden de yok gördüğüm kadarıyla. Demek ki bilimciler haklı. Yani neden? Zeka göstergesi çünkü. Zeka ne demek? Ya bu adam sorun çözer kardeşim. Yarın bir gün çoluğu çocuğu aç bırakmaz işte. Bizim işimize yarar. Mesela o yüzden esprili insanlar yanımızda bulunsun isteriz. Onlar yanımızda olduğunda kendimizi bir tık daha iyi hissederiz. Evet. Merhabalar.
3: Merhaba hocam, ben
0: Merhaba.
3: Mizah ile zeka arasında bir bağ var mıdır?
0: Şimdi tam dediğim gibi var.
3: Ben de ona nazaran bu cümleyi söylemek istedim. İkinci olarak da söyleyeceğim orada.
0: Bak işte. Ama şu şey çok önemli. Zeka zeka deyince de biz şimdi yapay zeka devrinde zekayı da biraz yanlış anlıyoruz. Şimdi sözel esprilerden anlayabiliyor olmak bir zeka tipi. Zekanın tamamı değil. Mesela bir çocuğun keyif alabildiği, işte ne bileyim bir anda bir yerden bir kelebek uçunca da çocuk güler. Günde 200 kere 500 kere boşuna gülmüyor bu çocuklar. Ben bir durum komedisine de işte bir sakarlığa da her şeye çocuklar gülebilir. Mesela onların zekası oluşu algılayacak bir zeka. Fakat sonra biz dikkat edin erişkinler günde 4 kere falan gülüyorsa eğer biz bir zeka kısmını kaybedip yerine başka bir zeka kısmını ikame ediyoruz. Bu da her zaman iyi bir şey değil. Bir örnek vereyim size. Depresyona giren insanlar nasıl giriyor depresyona? Onlarda ruminasyon diye bir teknik tabir var. Zihinlerinde aynı düşünce. Ruminasyon geviş getirme demek bu arada. İneklerin geviş getirdiği gibi aynı şeyleri düşünüp duruyorlar. Düşünüp duruyorlar, düşünüp duruyorlar. Bu düşüncelerde hep olumsuz olunca salgılanan hormonlar ve olumsuz sinyaller bir süre sonra o kişileri yataktan çıkamaz, iş yapamaz, iş göremez hale getiriyor. Peki bu düşünceler neden oluşuyor? Dilden oluşuyor, ezberlerden oluşuyor, anılardan oluşuyor. Çocukta bunların hiçbiri olmadığından, yani dil zekası o kadar gelişmediğinden, onlara erişkin kadar maruz kalmıyor ama erişkin o zekayı bırakıp da dil zekasına geçince, her şeyin ismini, cismini, bilmem nesini bildiği bir dünyada yaşayınca bu sefer düşüncelerin hükmü altına girmeye başlıyor. Yani dil zekası da her zaman o kadar parlak bir zeka değil. Doğru yerde kullanmazsak bizi maalesef bir sürü yanlışa da gark edebiliyor. Buyurunuz. Bir mikrofon alalım.
4: Hocam merhaba, Betül ben.
0: Betül hoş geldin.
4: 200'den 4'e geçiyor. Ben de şimdi şunu söylemek istiyorum. Gülümseyen insanların bazen de çoğunlukla kullanılması gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Yani iyi niyetlisiniz, gülümsüyorsunuz, herkese selam veriyorsunuz ve içine girdiğiniz toplum içerisinde sizden bir sürü beklenti oluşuyor ya da üzerinize sorumluluk olmayan şeyler size sorumluluk olarak veriliyor. Bu 200'den 4'e gitmesi için bir sebep değil midir?
0: Olmaz olur mu? Zaten 200'den 4'e evde durup da karar verip kendimiz gitmiyoruz. İlla ki sistem bunu mecbur tutuyor ki böyle bir araştırma sonucu çıkıyor ama bu görüşe katılıyor musunuz? Yani güler yüzlü olmak biraz istismar edilmeye sebep oluyor mu sizce? Vallahi mı? Siz nerede yaşıyorsunuz ya? Kötü bir yermiş orası. Bende öyle bir şey yok mesela. Şöyle diyebiliriz. Biz genellikle gülümsemeyi aşırı yumuşak başlılıkla ya da itaatkar olmayla karıştırıyor olabiliriz. Mesela daha evvel yine bölümümüzde bahsettiğimiz bir karizma tarifi vardı. Bir yazarın internet gazetesinin köşe yazısında okumuştum ve gerçekten çok makul ve güzel bir tanımdı. Bizim karizma dediğimiz şeyi tarif etmemiz çok zor oluyor. Karizma nedir? Mesela bir insana diyoruz ki çok karizmatik. Allah Allah. Tarif et desen karizmatik işte canım. Yani sadece yakışıklı, güzel, havalı değil söylediğim şey. Orada başka bir şey var. Bu psikolog yazar şöyle bir analiz yapmış. Diyor ki bir insan bir ortama girdiğinde özgüvenli bir biçimde orada bulunan insanlara bir şey vermek üzere, onlara bir şey ikram etmek üzere girmiş bir görüntü veriyorsa bu insan karizmatik olarak algılanıyor diyor. Ama bir insan girdiği ortamda acaba ne kaparım, kimle tanışırım ya da nereye sığınayım, aman bunların hepsi bana düşman falan gibi çekinik ya da ezik bir zihniyetle oraya giriyorsa biz bu insana karizmatik demiyoruz. Peki insanın en kolay ikram edebileceği şey ne? Bir gülümseme. Bir tebessüm, değil mi? Bir latife. Ve biz aslında gülümsemeyle biraz önceki şempanzenin tavrını karıştırıyor olabiliriz. Mesela şey, bu gülümseme değil. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ne derseniz yaparım. Yeter ki beni sevin. var ya, beni hiç kimse sevmiyor, siz sevin. Bu şimdi az sevilmiş çocuğun stratejilerinden bir tanesi. Büyüyünce bazıları böyle stratejiler geliştiriyor. İyi insan gözükeyim, hep makul ben olayım, her şeyi kabul edeyim, herkese mavi boncuk dağıtayım ki beni iyi bilsinler. Bu gülümseme değil. Bu biraz sevgi açlığının ya da kabullenilme açlığının erişkin hayatta dışa vurumu gibi düşünebilirsiniz. Ama gerçek gülümseme, gerçek kahkaha son derece özgüvenli, son derece ayakları yere basan ve son derece ikram edilebilir bir şey. Ben gerçekten neşeli olduğum bir zaman istismar edildiğimi hatırlamıyorum. Ama sinik olduğumda, ezik hissettiğimde, işte kaybetmiş durumda olduğumda yani, o zaman başıma çok şey geldiğinde hatırlarım. Yardımlaştığınızda bazen maalesef kültürde enayi gibi gözükebiliyorsunuz değil mi? Gereksiz yere harcama yapıyor ya da vaktini harcıyor diyebiliyorlar. Ama sonuçta kazanan yardım eden oluyor. Yardımlaşma o yüzden bize hep iyi gelen bir şey nihayetinde. Gülümsemek de öyle. Bazı durumlarda, özel koşullarda istismar edilmeye çalışılabilir. Ama iddiam o ki neticede samimi gülümseyen kazanır. Bu arada tekrar edeyim, altını çizeyim. Bir insan bulunduğu bir ortamda kötü bir şey yaşıyorsa o durumda gülümsemesi de normal değil. Yani o kötü şey olduğunda gülümseme devam ediyorsa zaten orada başka bir problem vardır.
5: Açık Beyin devam edecek.
6: Müzik arası.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
1: Merhaba, Nurcan Ertokan.
2: Nurcan, hoş geldin.
1: Ben şey sormak istiyorum. Sosyal medyada bu minik minik böyle komedi şeyleri var ya, videoları var ya, biz arkadaşlar arasında da sıkça paylaşırız. Bilmiyorum sizler nasılsınız? Bunun uzun sürede bir getirisi oluyor mu, yoksa anlık bir mutluluk olarak mı geçiyor?
2: Valla ben 3-4 yıldır sosyal medya özellikle kullanmıyorum. O kaydırmalı şeylerden artık tamamen özgürüm diyebilirim. Yani uzun sürede hiçbir şey kaydırmadım. Böyle bakmıyorum. Yani uzun sürede derken birkaç ay evvel sanırım eşimin gönderdiği bir şey üzerine bir kapıldım. Gene bir yarım saatim gitti. Ondan sonra tövbe ettim tekrar. Çünkü şöyle bir şey var orada. Biraz da bu işin psikolojisiyle ilgilendiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Sosyal medyada angaje eden şey sizi neşe ya da gülme değil. Bizim sürekli kaydırmamıza sebep olan esas duygusal faktör tiksinme ve aşağılama. Biz mesela genellikle aptalca olan, bize düşük düzeyde gözüken, bize düşmanca gelen ya da ne bileyim işte görüşlerimize, dünya bakışımıza ters olan şeyleri daha çok izleme eğilimindeyiz. Çünkü hayatta kalmaya çalışan beyin bunları mini tehditler olarak görüyor. Ve diyor ki bir, bu tehditleri devamlı gözlersen, gözün orada olursa. İki, eşinle dostunla da paylaşırsan daha güvende olursun diyor. Çok isterdim sosyal medyanın sürekli işte sevgili Cem Yılmaz gibi böyle kaliteli zeka işi vesaire içerikler üreten bir yer olmasın, ama öyle bir yer değil. Dikkat buyurunuz, sıklıkla ya bu ne ya falan dediğiniz şeyleri paylaşasınız geliyor ve maalesef oradaki bizde kalan esas duygu yabancılaşma, kendi içine kapanma, bağnazlaşma ve maalesef düşmanlaşma. Dolayısıyla ben o kaydırma işine biraz dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatayım. Çünkü orası bizi kendimizden bile uzaklaştıran bir potansiyel taşıyor. İnsanın zaaflarını biliyorsanız gülme güldürme gerçek sosyal ortamın en büyük silahlarından biri. Ama kalabalık içinde bizi manipüle etmek için şurada patlama var, burada aslan var, burada tehlike var demeniz yeterli. İnsanlar hemen tehlikeye karşı otomatik pozisyon alırlar. Sosyal medya maalesef bugün bunun için çok kullanılıyor. İşe yarar demek isterdim ama bence biraz pek işe yaramayacak gibi gözüküyor. Böyle iyice teknoloji sevmeyen ihtiyarlar gibi kaldık ama. Buyurun efendim.
3: Merhaba, Ferhan ben.
2: Ferhan, hoş geldin.
3: Şimdi ben buraya gelmeden önce sabah koşumu yaptım da geldim. Ve genelde
2: Ferhan,
3: koşarken...
2: Ferhan çok havalısın ya, sabah koşusu bir de.
3: Evet, 12
2: bir alkış alabilir miyiz?
3: Koşumu yaptım.
2: Ben de çok şükür sabah yataktan dik olarak kalkabildim. Çok mutluyum.
3: Koştum yani... ve geldim. Ve çok koşarken güzel. Genellikle zaten gülüyorum. Hani çok zorlandığım zamanlar da oluyor ama...
2: Ama Ferhan'ın zaten varsayılan olarak öyle değil mi? Baksana yani mütebessim yaratılmış o.
3: Evet.
2: Çok güzel, maşallah.
3: Yani şimdi koşarken de bu kadar gülme eğilimine gitmek aslında yani aynı hormonları çalıştırıyor sanırım.
2: Sen niye gülüyorsun koşarken?
3: Gülüyorsun. Yani ben yürürken de hızlı yürüyorum.
2: Vallahi ben Fenerbahçe'de sabah koşanları çok... görüyorum. Yani sanki 100 metrede bir durdurup onları kırbaçlıyorlarmış gibi gözüküyorlar. Böyle ho falan filan diye.
3: Yokuş çıktığımda... Çok fazla gülemiyorum ama genel olarak o runner high'a ulaştığımızda gülmeye başlıyorsunuz.
2: Ha, şey diyorsun, o koşucu kafası.
3: Evet.
2: Oraya gelince.
3: Evet.
2: Ha, o zaman yani. Uzun süre koşuyorsun sen yani bayağı.
3: Biraz.
2: Tamam, bir yarım yani bir yani. 10 dakikanın falan üstünde koşunca oluyor zaten.
3: Hayır, sabah 12 kilometre koştum. Da geldim.
2: Alkış değil, konfeti atmak lazım vallahi. Bravo. Süper. Arkadaşlar bu arada runner's high dedikleri ya da işte koşucu kafası diye benim Türkçe'ye çevirdiğim şey gerçekten gerçek. Böyle bir şey var. Vücudunuzdan salgılanan endorfin, anandamit gibi hormonlar bu ritmik ve biraz zorlayıcı aktivitelerle artıyor.
3: Yani bu aslında orada yaşadığımız gülme de muhtemelen yani o gülmenin de sporla o zaman bir bağlantısı oluyor.
2: Sadece
3: diye
2: sadece sporu düşünme. Şimdi oradaki hormonların rahatlatıcı etkisini başka nerede görüyorsun? Sen hatırlamıyorsun, hiçbirimiz hatırlamıyoruz ama. Yeni doğduğumuzda annemizin memesinden süt emdikten sonra, karnımız doyduktan sonra, şimdi bebeklere bakın nasıl uyuyor bebekler. Gülümse, bir de gazı çıktıysa falan, sırıtarak uyur bebekler. Neden? Bir, karnı doyuyor, fiziksel ihtiyaçları karşılanıyor, kendi güvende hissediyor ama anne sütünde bu yoğun sporda da akış deneyiminde de salgılanan bir madde var. Anne sütünde o bonus olarak var. Anandamit diye bir madde bu. İnsana tamamlanmışlık ve dertsizlik hissi veriyor. Yani bir vecd hali gibi. Ve kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Dolayısıyla bu sistem doğuştan gelmiş ve ta işte o ilk bebek halimizde bizim aslında varsayılan iyi olma halimiz gülümseme hali. Duymuşsunuzdur, yüzünüzü rahatlatmak için en hızlı, yani yüz kaslarını rahatlatmak için en hızlı yapabileceğiniz hareket hafifçe tebessüm etmek. En az kasın çalıştığı ve en az enerji sarf ettiğiniz varsayılan yüz durumu gülümsemektir. Kaş çatmak için çok enerji harcamanız gerekir. Bir sürü burayı kasacağım, orayı büteceğim falan filan. Çok zor bir şey ve yorucu da bir şey. O yüzden mesela çoğu insan der, araştırıcılar falan, aynanın karşısına geçin, sabah 2 dakika kendinize sırıtın diye. Bir de bir şey oluyor, gerçekten sırıttınız mı? Beyin de diyor ki bu sırıttığına göre herhalde mutlu olacak bir şey var diyor. Ben diyor basayım diyor mutluluk hormonlarını. 2 dakika içinde yine kafanız güzel oluyor. Bu varsayılan, yani bizim normal halimiz. Anormal olan, yani senin koşarken gülmen falan anormal değil. Anormal olan o 200 tane gülmenin 4'e düşmesi. Biz kendimize ne yapıyoruz da hayatımızdaki en güzel bu abi hayat gibi olan o ilacı bir şekilde terk ediyoruz. Ne yapıyoruz? Okullar var, işler var, para, pul var, gelecek kaygısı var. Evleneceğim mi, çocuğum olacak mı, çocuğum kime varacak, ne okuyacak, ne kazanacak? Güneş mi soğuyacak, evren mi patlayacak? İnsan her şeyi dert ediyor ya. Halbuki şimdi şu anda hayattaki en büyük sorununuzu bir düşünün. Şimdi şu anda hayatta herkesin bir sorunu vardır, benim de var da. En büyük sorununuz ne acaba, bir düşünün şöyle. Bulmuşsunuzdur, kesin illaki vardır bir derdiniz yani. Derdi olmayan kimse yok. Ama sorum şu, o dert, o bulduğunuz sorun şimdi şu anda burada sizi ne kadar etkiliyor? Hemen hemen hiç. Ama düşün deyince aklımıza direkt bizimle burada hiç ilgisi olmayan bir dert gelebiliyor. İşte zürafalar bunu yapamadıkları için ülser olmuyorlar. Ama biz bunu yaptığımız için ülser oluyoruz. Şimdi şu anda burada varsayılan durumumuz nedir? Olmamız gereken hal. Bak, tebessümler, gülücükle bas kahkahayı, rahatla ya. Çok şükür. Şükrün ifadesi tebessümdür, çatık kaş değil. Dolayısıyla şükür şimdi şu anda buradaki huzurun algılanma halidir. Gülmek de aslında en çok bu işe yarıyor. Şimdi şu anda burada hayatta ve sağ salim olduğumuzu birbirimize hatırlatıyor. En büyük sorunlarınızı, işte bugün haberleri bilmem ne işgal eden savaşları, dertleri, zulümleri bile esprili bir dille anlatabildiğiniz zaman üzerinizdeki yükü kalkıyor. Ve gerçekten öğretmen arkadaşlara ben çok tavsiye ettim, hala tavsiye ediyorum. Bir insana bir şey öğretmenin en hızlı yolu akıllıca mizah kullanmaktır. İnsan kendisiyle ilgili dalga geçtiği bir davranışı, dalga geçip güldüğü bir davranışı bir daha yapamaz. Gülmek öyle bir şeydir yani. Kendinizle dalga geçtiğiniz zaman herhangi bir alışkanlığınız, herhangi bir tavrınız ne olursa olsun, dalga geçip gülebiliyorsanız onu bir daha yapamazsınız. Metin'ciğim.
4: Hocam.
2: Hoş geldin.
4: Hoş buldum. Cem Yılmaz dediniz. Gülmeyi yapan, espriyi yapan kişinin gülmemizdeki etkisini soracaktım. Nörobilimsel.
2: Güzel. Şimdi beklentiler çok belirleyici birincisi. Fakat araştırmalar burada çok kültürel faktörlerin etkili olduğunu gösteriyor. Mesela dünya çapında yaygın bir hipotez vardı. Çok farklı topluluklarda deneniyor. Biraz önce kadınların erkeklerin espri yapmasını çekici bulduklarını söylemiştim. Bu bir araştırma konusu. Kadınların espri yaptıklarında erkeklerin onu algılaması zor oluyor. Çünkü biz evrimsel olarak kadından espri performansı beklemek üzere yapılmamış gibi görünüyoruz. Ama çok iyi kadın stand-upçılar var mesela, ben de izliyorum. Harika. Onlar bu kuralın istisnasını zorlayacak kadar iyiler. Yani muhtemelen birçok erkek stand-upçıdan daha iyiler. Neden böyle bir kural var? Yani bu hanımlara gıcıklık olsun diye yapılmış bir şey değil. Avcı toplayıcılıktan yüz binlerce yıldır gelen bir tür olarak biz hızlı sorun çözmesi gereken kıvrak zeka becerilerinde erkekler daha ziyade donanımlı yapılmışken kadınlar uzun vadeli daha kompleks sorunların çözümüne uzmanlaşmış bir beyne sahipler. Mesela espri ve şaka konusunda kadın beyninin şöyle bir özelliği var. Erkekler espriyi çok hızlı anlıyor, çok hızlı gülüyor, çok çabuk unutuyor. Kadınlar bir tık daha geç anlıyor, biraz daha uzun gülüyor ve çok uzun süre hatırlıyorlar. Mesela iki beyin birbirinden biraz farklı çalışıyor ve bu fark birlikte oldukları zaman çok optimal bir şeye sebep oluyor. Dolayısıyla birinci kriter, karşınızdaki insandan sosyal ve evrimsel beklentiniz çok belirliyor bazı şeyleri. Ben mesela duyuyorum, birileri işte diyelim bir komedyenin gösterisine eşi dostu götürüyor. Vallahi öleceğiz gülmekten, gel gidelim falan filan diye. Bir de önden gazlıyorlar, büyük beklentiyi yüklüyorlar. Şimdi kişi sahneye çıkıyor. Öyle bir beklenti yüklemişler ki garibana, daha çıkar çıkmaz selamladığında gülmekten öleceğiz zannediyor. E üç cümlede hazırlık konuşması yaparken ne diyor beyni? Büyük beklentiyle geldik ama bunda tırtmış diyor, hiçbir şey yokmuş diyor. Ve gösterinin geri kalanında o arkadaş en büyük azap çeken arkadaşa dönüşüyor mesela. Espri ve gülme ya da espriyi anlama o anda oradaki beklentiyle de çok yakından alakalı. Eğer siz mesela şu anda buraya geldiniz, işte ciddi bir şey konuşacağız diye geldik buraya oturduk. Orada da diyorsunuz ki yani bakalım konu nereye gidecek. Dolayısıyla bir belirsizlik var, bir beklenti yüklenmiyor. O yüzden burası beklenenden daha eğlenceli geçiyor genelde. Çünkü hiç bu aklıma, bu çıktı, bak neler yaptı, bak nasıl güldü falan filan gibi. Her şey bizim beklentimizin üstünde olunca, ne demiştik daha önce, formülümüz vardı. Anda olan beklentimizi aşarsa biz mutlu oluruz. Ama beklentimiz yüksekse mutsuz oluruz. O yüzden evet galiba var. Buyurunuz.
5: Merhaba hocam, Yaşar ben de.
2: Yaşar.
5: Evet. Şey merak ediyorum da, mesela bazen insanlar gülümsemenin arkasına saklanıyor. Bir problemi var hayatta ve bunu kimse öğrenmesin diye gülümsüyor. Orada bir karışıklık olmuyor mu acaba?
2: O gülümseme işte bizim tıbbi olarak duşen gülümsemesi dediğimiz bir şey var. Duşen gülümsemesi, duşen diye Fransız bir araştırıcı bunu araştırmış. Yani gerçekten gülen bir insanın yüzünde neler oluyor? Yapay ya da savunma amaçlı gülümseyen bir insanda neler oluyor diye. Bir insan gülümsediğinde yüzündeki hemen hemen bütün kaslar faaliyete geçer. Hatta bütün beden şekli de değişir. Yani omuzunun duruşu, bel açısı, ağırlık verdiği ayağı falan bile değişir insan. Dolayısıyla gerçek bir gülümsemeyi karşıdan baktığınızda sadece görsel olarak analiz edip değil, duygusal olarak da içinize alarak anlarsınız. Yani karşıdaki gülerken gülmenizin sebebi odur. Siz de aynı duyguyu hissedersiniz. Ama sizin bahsettiğiniz gibi savunma ya da örtme amaçlı bir maske sırıtış diyelim odaya da maske gülüş. Bu duşen tipi olmayan gülümseme diye geçer. Ve insanlar bunu aslında çok hızlı tespit ediyorlar. Siz bilişsel olarak sorulduğunda bu kişi gülümsüyor diyorsunuz. Fakat beyninize ve vücudunuzun stres alıcılarına biz kayıt aletleri takıp da ölçtüğümüzde duşen olmayan yani sahte gülümsemeyi size gösteren kişiye karşı bedeninizin stres yanıtı verdiğini hemen görebiliyoruz. Şimdi bu tip durumda da karşıdaki insanı bilişsel olarak analiz etmekle ondan aldığınız ve sizde yaratılan duygusal sinyali okumak çok büyük fark yaratır. İnsanlarla uzun süre ilişki kurmuş ve adına insan sarrafı dediğimiz öyle vasfettiğimiz insanlar vardır biliyorsunuz. Mesela bu insan sarrafları bazı insanı hemen konuşmasından tanırlar. İyi ya da kötü neyse. Derler ki bundan bir şey olmaz ya da bak bu güvenilir. Fakat bunu nasıl bildiklerini sorarsanız size bir tarif veremez. Oradaki hissiyatı duygusaldır ve yıllarca çok fazla insanla görüştüğü için o duygusal örüntüleri artık tanıyabilir hale gelmiştir. O yüzden biz o tip insanlara güvenmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Özetle bir insan sahtesini yapıyorsa sadece gizlediğini sanabilir. Gerçekten etraftaki insanlara verdiği mesaj ise çok daha farklıdır. O yüzden işte biraz önce gülümseyen insana bir şeyler oluyor diye konuştuk ya. İnsan gülümsediğini sanırken etrafına ben büyük bir azap içerisindeyim. Size göstermek istemediğim bir sırrım ya da gizim var. Dolayısıyla bana istediğiniz eziyet edebilirsiniz sinyali de veriyor olabilir. Dolayısıyla burayı çok iyi ayırmak lazım. Dışarıdaki insanda bunu ayırmamız zor. Bizim burada konuştuğumuz her şey kim için? Benim için. Kendimiz için. Dolayısıyla biz bu bilgiyle ne yapacağız? Samimiyetle ne hissediyorsak onu yansıtacağız. Ve inşallah her gün sabah uyanınca ve her gün akşam yatağa giderken gülümsemek için bir neden bulacağız. Gerçekten samimiyetle. İster koş, ister elindekine bak şükret. Nasıl yaparsan yap, onu bir şekilde yolunu bulacağız. Peki burada konuştuklarımıza binaen, mesela yarın sabahtan itibaren bir niyet etsek, yarın sabah nereye gidiyorsak ilk, şöyle bir gülümseyerek günaydın falan diye. Bence siz yaparsınız. Bu kahkaha iyi kahkaha bak. Bu gider. Öyle bir şey yapmak nasıl geliyor kulağınıza? Bak bir yapın arkadaşlar. Bizim sevgili bir arkadaşımızın bir anekdotu var. Daha önceki programda anlattım ama tekrar hatırlatacağım. Bir metrobüs şoförü sabah her binene selam verdiği bir hikaye var. Yani bizim arkadaşımız da şaşırmış. Metrobüs şoförü biner binmez günaydın efendim hoş geldiniz falan diye ne oluyor ya falan filan demiş. Böyle tırsmış da hatta normal değil yani. Bir şoför niye selam versin işi bu değil. Sonra demiş ki acaba bana özel mi yaptı yoksa herkese mi yapıyor? Birkaç koltuk arkaya geçip şoför izliyor. Şoför her giren aynısını yapıyor. Ve bir süre sonra işte üçüncü duraktan sonra otobüs doluyor gene her sabahki gibi. Ama diyor ki otobüsün içi panayır gibi. Herkes birbiriyle konuşuyor. Çünkü şoför selam verince insanların da ayarı bozuluyor. Mesela bir tanesi diyor ki ya böyle şoför de mi varmış diyor. Öbürü diyor ki ben Brüksel'de bütün şoförler böyle diyor. Öbürü diyor ki aa ne Brüksel'i hayırdır işte benim kız orada okuyor diyor. Bilmem ne diyor al kart ver kart tanışmalar. Belki evlenen olmuştur o otobüste. Ne sayede? Bir insan sınırlarını aştı diye. Bir gülümsedi diye. Arkadaşlar dünyayı değiştirmek istiyorsanız demişti rahmetli Alev Alatlı. Elinden gelen işle başla. Ve bence elinden tebessüm gelmeyen hiç kimse yok. Yeter ki ona bir bahanemiz olsun. Bir bahane lazım. Var mı yarın sabah bahane? Söz mü? Bak yemin ediyorum bulurum sabah. Yani Metin yapar. O tamam. Metin zaten mütevessim bir arkadaşımız. Ama yarın sabah herkes bir denesin. Sinan Canan her anlattığında ne der? Beni çok takip eden biliyor. Lütfen bana inanmayın. Lütfen evde deneyin. Ben inanılacak bir şey anlatmıyorum. Hayatta deneyimlenecek şeyleri hatırlatmaya çalışıyorum. Gülümseme bir mucizedir. Kahkaha bir terapidir. Kahkaha yogasıyla uğraşan var mı hiç aranızda? Hiç duydunuz mu kahkaha yogası? Ben programdan önce arkadaşlara dedim burada yapsak mı? Sonra önünü alamayacağımızı fark ettik. Çünkü gerçekten mesela biraz önce sizden istedim ya. Böyle bir önder eşliğinde başlıyorsun. Yani bir metodu var tabii. Fakat insanlar gülmeye başladıktan sonra bir süre sonra kendini kaybediyorsun. Yani hakikaten başka hiçbir derdin kalmıyor dünyada. Mesela bu bir terapi yöntemi gerçekten. Böyle bir yöntem var. Lütfen bir bakın. Merak edin, deneyin. Ama illa terapi için değil. Her şey iyileşmek için değil. Bir de iyiliği sürdürmek de lazım. Hayatı güzel yaşamak lazım. O zaman her birinizden söz aldım. Bak şahitsiniz. Yemin ediyorum. Burada niye şahitsiniz? Sizden de söz aldım. Siz de efendim yarın sabah. Hatta hemen şimdiden tezi yok. Bulup etrafınızdaki birilerine gerçekten gülümseyin. Ama düşen gülümsemesi için buna dair bir bahane bulmamız lazım. En hızlı bahane de daha evvel çok konuştuğumuz ve inşallah ileride müstakil olarak da daha detaylı konuşacağımız şükredecek şeylerin farkına varmak. Hayatta hiçbir şey ideal değil. Hiçbir şey bizim kafamızdakine göre değil. Ama bir düşünsenize hayattaki her şey Sinan Canan'ın kafasına göre olsa siz ne yapacaksınız? Size yazık değil mi? Dolayısıyla her şey iyi ki benim kafama göre değil. Birbirimizle birlikte paylaştığımız bir hayatı yaşayıp şükredecek şeylerimizi ikram etmemizi gerektiren bir görevle yükümlü olduğumuzu sıklıkla hatırlayalım. Sokrat diyor ki, düşüncemizin en büyük mimarlarından, insan gülmediği günü yaşadım diye hayat defterine kaydetmesin. Yok. Katılıyorum. Gönülden katılıyorum. Ve çok sevdiğim, maalesef vefat etti. John Cleese diye İngiliz bir komedyen var. Belki Wanda adında bir balık falan filmlerinden hatırlarsınız kendisini. Diyor ki gülmek bizi insanlara bağlar. Birlikte kahkahalar attığınız insanlarla aranızdaki mesafeyi ya da herhangi bir sosyal hiyerarşi duygusunu korumamız neredeyse imkansızdır. Aynen cami gibi değil mi? Herkese eşitleyen bir şey. Dolayısıyla bu yöntemi biraz daha kullanalım. İnsanlara en azından nasıl iyilik yapacağız diye düşünüyorsak en kestirme yöntemi bu. Ki zira inşallah haftaya tekrar bir araya geldiğimizde iyilik bizi nasıl iyileştirir konuşacağız. O zamana kadar hepinize iyilikler diliyorum efendim. Görüşmek üzere.
0: Sinan Canan'la Açık Beyin.
6: Pazar sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu, Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun, Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.

0: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
1: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
2: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara...
3: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çocuk...

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evreşi bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi

0: Mutlu geceler. 23 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Türkiye'nin teknolojide elde ettiği kazanımların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyledi. Bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmaları da paylaşan Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı. Yapay zeka okuryazarlığı programının başlatılacağını vurgulayan Erdoğan 2 yılda 5 milyon kişiye eğitim verileceğine de dikkat çekti.
1: Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçildiğini söyleyen Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı.
1: Yapay zeka eylem planımız fark et, istifade et, üret, yönet olmak üzere 4 temel eksen ve 4 eylem üzerine inşa edin. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini olacağını da söyledi. Zirvede Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A Milli futbol takımı için yapay zeka ile hazırlanan klipte gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan futbol geçmişini de hatırlatarak milli takıma başarılar diledi.
1: 7 yıl burada amatör kümede futbol oynadım. Bu cami altı tersanesinde. Daha sonra da İETT'de 8 yıl devam ettim. İnşallah millilerimizin galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Lüleburgaz Halk Buluşması'nda gündemi değerlendirdi. Tarihin kırılma anındayız diyen Özel, çabaları bizi adaysız, milleti ise umutsuz bırakmaktır dedi.
3: Biz bugün buraya yaşadığımız onca sıkıntıya, onca saldırıya rağmen sinip, pısıp, oturup beklemek yerine ayağa kalkmaya, yola çıkmaya geldik.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeydi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP içindeki hukuki süreç ve genel başkanlık tartışmaları ile ilgili konuştu. Tarihin kırılma anındayız ifadesini kullandı.
3: Bizi adaysız bırakmak, kurumsuz bırakmak, lidersiz bırakmak çabalarının hepsi milleti umutsuz bırakmak. İşte tarihin kırılma anındayız tarihin. Ama mesele Özgür Özel'in meselesi ya da CHP'nin meselesi değildir. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi burada.
4: CHP'de gözler yeniden Salı gününe çevrilmiş durumda. 9 Haziran Salı günü yapılan CHP grup toplantısı öncesi tansiyon yükselmiş, kürsüye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi çıkacağı tartışma yaratmıştı. 16 Haziran Salı günü yapılacak grup toplantısı öncesi CHP yönetimi, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edince iki ismin grup başkan vekilliği düştü. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun iki grup başkan vekili için atama yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin düzenlediği hukuk çalıştayında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları vardı. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil sandıkta belirlenmelidir dedi.
5: Eğer bugün Türkiye'de bir yargı kararıdır denilip geçilemeyen, vicdanlarda kara bir leke olarak kalan kararlar varsa orada tedbir devleti işlemektedir demektir. Egemen hukuki normlardır ve o normların bekçisi ise bağımsız yargıdır değerli vatandaşlarım. Demokrasilerde sandık namustur. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İlçe Kongreleri devam ediyor. Bugün Sarıyer Kongresi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, kongre öncesinde gündeme ilişkin mesajlar verdi.
4: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Sarıyer İlçe Kongresi toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, kongre öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi.
6: Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, kendi içindeki gelişmelere taraf olmamakla birlikte Atatürk'ün kurduğu partinin bu tip çatışmaların dışında kalması, istikrara kavuşması, Türk demokrasisine destek verecek, onu güçlendirecek bir mücadele öncülük yapması lazım. Zaman zaman dev soru, dev yolu çağrıştıran ifadelerle karşılaşıyoruz. Bu son derece yanlış bir şeydir. İki Büyük Millet Meclisi'nin zaman zaman mitinglere falan doğru sürüklendiğini görüyoruz. Bunlar doğru şeyler değil.
4: Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
6: Şükürler olsun, bugün dünyada PKK'nın arkasında duran bir güç kalmamıştır. PKK kendini feshetmiştir. Genel Başkanımızın ortaya koyduğu iradeden bugüne kadar da bir askerimiz şehit olmamıştır.
4: Kongrede tek aday olan Vedat Şahin, Sarıyer ilçe başkanı oldu.
0: Türkiye genelinde liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav düzenlendi. 1 milyona aşkın öğrenci istediği okula girebilmek için yarıştı. Veliler de sınav boyunca öğrencileri heyecanla sınav merkezlerinin kapısında bekledi.
4: Kimliğini unutanlar, telaşla sınava yetişmeye çalışanlar. Liselere geçiş sınavına hazırlanan 1 milyonu aşkın öğrencinin heyecanı şimdilik son buldu.
7: İlk oturum güzel geçti. Türkçeden bayağı çözdüm. İkinci oturumda biraz matematik şeydi, zordu.
8: Liselere geçiş sınavı son buldu. Öğrenciler içeride ter dökerken velilerse dışarıda heyecanla öğrencileri bekledi.
9: Onlar içeride zorlandılar. Biz burada 9 doğurduk diyelim.
10: Daha heyecanlıydık zaten gün içerisinde. Sabah çıktığımızda böyleydi. Yani düne aldanarak çıktım. Eşim sağ olsun marketten gidip kendime bir plaj havlusu almış.
4: Sınav 2 oturumdan oluştu. İlk aşamada 9.30'da başlayan sınavda öğrenciler sözelden 50 soru yanıtladı. 11.30'da başlayan ikinci oturumda 40 sorudan oluşan sayısal sorular yer aldı. Çoğu öğrenci sayısal sorularda zorlandığını söylüyor.
11: Matematikle fen bilimlerinde zorlandım. 250 üstü bekliyorum inşallah.
8: Nasıl geçti?
12: İyi. İlk oturum kolaydı. İnkılap biraz zordu ama.
7: İnkılap çok zordu. Onun dışında pek fen zorladı birazcık. Onun dışında zor bir ders yoktu bence.
13: Fen bayağı zordu. Biz bayağı zorlandık yani fende. Türkçe basitti bence.
8: Nasıl geçti sınavınız?
14: Çok güzel.
8: Hedefiniz nedir?
14: 390 üzeri falan.
15: Kızımı çiçekle bekledim çünkü çok uğraştı. Çok emekleri var. Okuldan dershane, dershaneden okul, dershane okul derken dedim bir moral olsun.
14: Sınavım ortalamaydı. Yani gayet güzel bir sınavdı. Geçen seneye göre biraz daha kolay sormuşlardı.
16: Şurası hemen yan taraf, yan taraf, yan okul.
4: İstanbul Şişli'de bir öğrenci sınava gireceği okulu karıştırdı. Gözyaşlarına boğulan öğrenci çevredeki velilerin yardımıyla sınava gireceği okula yetiştirildi. Bahçeli Evler'de bir öğrenci sağlık durumu nedeniyle ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı. Zonguldak ve Malatya'da bazı öğrenciler kimliğini unuttu. Polis ekipleri kimliği öğrencilere yetiştirmek için zamanla yarıştı. Ankara'da bir lisede LGS'ye dakikalar kala birçok öğrenci okulun bahçesine alınmadı. Veliler tepki gösterdi. Okul müdürü olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek bütün öğrencileri içeri aldı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
0: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının takvimini açıkladı. Buna göre okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Takvime göre okul öncesi ve ilkokul 1'e başlayacak öğrenciler 7 Eylül'de okulda olacak. 11 Eylül'e kadar uyum eğitimleri alacaklar. Ara tatil uygulaması da devam ediyor. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart'ta. İlk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecekken, ikinci dönemin ilk dersleri de 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. İstanbul'da Bomonti Dolmabahçe Tüneli çıkışında bariyerlere çarpan kamyonet devrildi. Kaza sabah saatlerinde Bomonti Dolmabahçe Tüneli'nin Bomonti çıkışında meydana geldi. Sürücü tünelden çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet devrildi, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. İstanbul Şişli'de taksi ücreti yüzünden çıkan tartışmada iddiaya göre müşteri sert bir cisimle taksicinin başına vurdu. Yere düşerek kalp krizi geçiren taksi şoförü Erdal Çiçek tedavi altına alınsa da 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çiçek'i darp eden yolcuysa tutuklandı.
17: Ücret konusunda tartıştılar, öfkelenen yolcu taksiciyi darp etti. Yere düşen ve kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti. İstanbul Şişli'de inmek isteyen 34 yaşındaki yolcu ücrete itiraz edince 57 yaşındaki taksi şoförü Erdal Çiçek'le tartışmaya başladı.
18: Araç içinde başlayan bir tartışma, araç dışına

0: döndü. Sağanak sonrası bazı evleri de su bastı.
1: Ankara'nın çevre ilçelerinde dolu, şehir merkezinde ise sağanak etkili oldu. Başkentte öğleden sonra başlayan yağış hayatı felç etti. Kahraman Kazan ve Bağlum'da dolu yağışı nedeniyle bazı evleri su bastı.
2: Birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı iş yerlerinde onlarca malzeme sular altında kaldı. Bazı noktalarda dolu yağışı meydana geldi, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
1: Yağışın en etkili olduğu noktalardan biri de Yeni Mahalle'ydi. Bazı araçlar yolda kaldı, suya kapılan bir dolmuş sürüklendi. Düğün gününde sağanağa yakalananlar da vardı, siparişe giderken yolda kalanlar da. Yağış nedeniyle vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Esnaf dükkanına dolan suyu kovalarla tahliye etti. Belediye ekipleri hayatın normale dönmesi için çalışma başlattı.
0: Bazı kentlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinlerken Aydın'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Vatandaş park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.
1: Sahiller doldu, cadde ve sokaklar boş kaldı. Meteorolojinin uyarıda bulunduğu kentlerde sıcak hava etkisini gösterdi. Görüntüler Diyarbakır'dan. Hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçüldü. Sokakların boş kaldığı kentte çocuklar tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti.
3: Abi sıcaktır, geldik buraya yani.
4: Abi saat 8'de geliyoruz, akşam 5'e kadar.
5: Diyarbakır'da sıcaklar arttı. Tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzu kavurucu sıcaklardan kaçan çocuklarla doldu. Ancak renkli görüntülerin ardında tehlike de var. Yüzme amacıyla yapılmayan havuza çocukların kontrolsüz atlayışları bazı riskleri de beraberinde getiriyor.
4: Ama buradan aşağı bir tane kaydırak yapsalar, böyle kendimizi aşağı inerden azdan atlamamıza da gerek kalmaz.
6: Oraya kaydırak yapsınlar, çok güzel olur abi.
1: Aydın'da sıcaklık aniden yükseldi. Termometreler 42 dereceyi gösterdi. Kent genelinde vatandaşlar sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyenler park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.
7: Klimalar bile şeyi kar etmedi. Nem zaten yapış yapış.
8: Gezmeye geldik Aydın'a şimdi ama bura aşırı sıcak, yani böyle bir sıcaklık görülmedi.
1: Antalya ve Mersin gibi turistik bölgelerde de sahiller doldu taştı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm bir tercih değil, mecburiyettir değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kurum, Kocaeli Cedit Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutların kura çekim töreninde konuştu. Devlet adamlığı zor günde milletin yanında olmaktır ifadesine yer verdi.
9: Devlet adamlığı kolay günde kürsüye çıkmak değil, zor günde milletin yanında olmaktır. Siyaset adamlığı sabahın ilk ışığında şantiyede olmaktır. Deprem olduğunda bir saat sonra o depremzede kardeşinin yanında olmaktır.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kocaeli'deydi. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi konut kura çekim töreninde konuştu. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.
9: Asım felaketi bir kez daha gösterdi ki, kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil değerli arkadaşlar. Bir mecburiyettir. Ve hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz tam bu anlayışla kentsel dönüşüm çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz.
1: Bakan Kurum Marmara Denizi'ndeki temizlik çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.
9: 2.4 milyon dip çamur. Yani çamuru denizin dibinden aldık, kuruttuk ve bertarafa gönderdik. Deniz çayırlarını artık görebiliyorsunuz. Çamurun altından o çayırlar artık nefes alıyor. Denizin dibinden

0: oksijen artmış. Nereden bakarsanız 10 milyara yakın bir projeden bahsediyoruz.
1: 1 Temmuz itibarıyla trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Artık değer kaybı talep etmek için araç sahiplerinin ek bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Otomatik atanan eksper tarafından aracın ne kadar değer kaybettiği hesaplanacak. Tutarın ne kadar olduğu da SMS ve e-Devlet sistemi üzerinden görülebilecek. Araç sahibi onaylarsa ödemeyi doğrudan alabilecek. Yapılan düzenlemede hasar gören parçalarla ilgili de katı kurallar getirildi.
2: Biliyor musunuz mesela olursa nasıl yapacağınızı değer kaybını?
3: Bilmiyorum.
4: Değer kaybı otomatik hesaplanacak, orijinal parça zorunluluğu gelecek. 1 Temmuz itibariyle zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklikler yapıldı. Düzenleme resmi gazetede de yayınlandı.
5: Benim bir sene sürdü.
6: Aracı kurumlar vardı. Yarısını vatandaşa verip yarısını da kendileri alıyorlardı. Bu sistem sayesinde tamamını kendileri almış olacaklar.
2: Değer kaybını talep edebilmek için sigorta şirketlerine ek bir başvuru yapılması gerekiyordu. Ancak bu düzenlemede de değişikliğe gidildi. Artık otomatik olarak bir eksper atanacak ve aracın ne kadar değer kaybettiği direkt hesaplanacak.
6: 2026 yılı için limit 40 bin TL. 40 bin TL üzerindeki hasarlar için otomatik eksper ataması yapılacak. Hasar raporuna ilave olarak olay yerine geldiğinde sizin aracınızın markası, modeli, yaşı, kilometresi ve aracınızın rayiç değerini de belirten bir raporu otomatik sisteme yükleyecek.
4: Kaza sonrası hasar gören parçalardaki değişime de katı kurallar getirildi. Can güvenliği ve sağlık durumu haricinde kaza yerini terk edenlerden sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı talep edebilecek. Ağır hasarlı araçlarla ilgili ise trafikten çekildiğine yönelik kaşeli tescil belgesi ibraz edilmeden tazminat ödemesi yapılmayacak.
1: Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini artırdı. Ormanda 7 gün 24 saat devreye gezen ekipler alanı karış karış tarıyor. Yangın riskine karşı denetim yapıyor.
7: Gece görüşlü termal kameralar, dronlar, dürbünler ve arazi araçları. Jandarma ekipleri ormanı korumak için tam teçhizatlı görevde. Bursa Uludağ'da 24 saat nöbet tutan ekipler bölgede kuş uçurtmuyor.
8: Ormanlarımızı yani korumamız lazım. Yoksa şu doğaya gelemeyiz.
9: Çabuk tankerleri alan gelsin. Tanker sıkıntısı var burada.
7: Bursa'da geçen yıl Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki yangında alevlerle mücadele günlerce sürdü. Bu yılda yeni bir orman yangını riskine karşı denetimler artırıldı. Jandarma ekipleri 7 gün 24 saat ormanda devriye geziyor, muhtemel riskleri en aza indiriyor. Bursa Valiliği Uludağ Milli Parkı'nda piknik yapmayı ve ateş yakmayı yasakladı. Özellikle hafta sonu ve tatil dönemlerinde ziyaretçi yoğunluğu artan Uludağ'a giden araçlar tek tek durduruluyor. Kimlik kontrolünden sonra zirveye çıkmalarına izin veriliyor.
10: Geçen seneden biliyoruz orman yangınlarını falan. Bu şekilde önlemler alınması, bilgilendirilmesi güzelce. Çok iyi.
7: Orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı olması isteniyor. Duman ya da şüpheli bir durum görüldüğünde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması isteniyor.
1: Ankara kadın sağlığına dair önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Menopoz 360 derece toplantısında birçok branşta alanında uzman hekimler bir araya geldi. Kadınların menopoz sürecini nasıl yöneteceği, neler yapması gerektiği gibi başlıklar ele alındı.
11: Menopoz kadının çok katmanlı bir dönemi. Beynimizden cildimize kadar bütün sistemimiz etkileniyor. Ve bu etkilenmelerin oluşturduğu değişimler bazen hastalıklarla iç içe oluyor. Bunun genç yaşlardan itibaren fark edilmesi, buna hazırlıklı girilmesi genel sağlığın yönetilmesi açısından çok faydalı.
7: Kadınların menopoza girmeden önce yapması gerekenler, menopoz sürecinin yönetimi ve menopoz döneminin sağlığa etkileri. Bu başlıklar ilk kez Ankara'da gerçekleştirilen menopoz 360 derece toplantısında masaya yatırıldı.
12: Bu toplantı aslında kadın yaşantısının kaçınılmaz bir gerçekleştirilmesi.
5: gerçeği olan menopozu değerlendirmek, tıbbi anlamda değerlendirmek, kadının yaşam kalitesini düşürmeden nasıl bir menopoz süreci yaşatabiliriz ve tabii meme kanseri ve rahim kanseri gibi önemli süreçlerde de risk almadan neler yapabiliriz, bilimsel olarak aslında bunları tartışmak istiyoruz.
7: Toplantıda kardiyolojiden dermatolojiye ve psikiyatriye kadar birçok farklı branştan alanında uzman hekimler bir araya geldi. Menopoz döneminin kadın sağlığına olan etkileri ele alındı.
12: Menopoz multidisipliner bir durum. Pek çok organı etkilediği için pek çok branş bir arada konuşuyor. Menopoza girerken cildimizi nasıl koruyalım? Menopoza girdikten sonra cildimizi nasıl koruyalım? Menopozda cildimize ne oluyor? Neden kırışıyoruz? Bunların sebeplerini ve menopozdan sonra bunları yaşamamak için ne yapmamız lazım?

0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayınladı.
1: A Milli Futbol Takımımızın çok kıymetli oyuncularını, teknik heyetinden yöneticisine, malzemecisinden sağlık ekibine kadar her bir görevlimizi canı gönülden selamlıyor, Ay Yıldızlı ekibimize başarılar diliyorum. Sevgili futbolcu kardeşlerim, biz millet olarak futbolu çok seviyoruz. Futbol bizler için sokakta başlayan bir hayal, mahalle aralarında filizlenen bir tutku ve milyonları bir araya getiren büyük bir sevdadır. Bugün artık gelişmiş altyapılarımız, spor kulüplerimiz sayesinde ülkemizin dört bir yanında yüz binlerce çocuğumuz futbol oynuyor, hayallerinin peşinden koşuyor. Tıpkı sizler gibi bir gün ay yıldızlı formayı giyebilmenin hayaliyle yanıp tutuşuyor. Siz de bir zamanlar Lefterlerin, Metin Oktayların, Baba Hakkıların giydiği formayı sırtınıza geçirmeyi, ülkenizi temsil etmeyi düşlediniz. Hem Allah vergisi yetenekleriniz hem de çocukluğunuzdan bu yana ortaya koyduğunuz dirayetli çalışma ve azminizle bu onura eriştiniz. Ve tam 24 yıllık bir hasrete son vererek bu aziz milleti yeniden futbolun en büyük sahnesine 2026 Dünya Kupası'na taşıdınız. Bu büyük sahneye uzanan yolda takım olarak gösterdiğiniz gayrete hepimiz şahidiz. Şimdi ise tüm dünyanın gözü önünde bu başarıyı daha da ileriye taşıma zamanı. Turnuva boyunca elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza, bizleri gururlandıracağınıza ve hepsinden önemlisi ay yıldızlı bayrağımızı layıkıyla temsil edeceğinize olan inancımız tam. 86 milyonun kalbi sizlerle atacak. Milletimizin duaları sizinle olacak. Turnuvada elde edeceğiniz derece ne olursa olsun, milletimizin sizleri gururla bağrına basacağından emin olun. Milli takımımızın yeteneklerine, takım ruhuna ve mücadele azmine sonuna kadar inanıyorum. Bu duygularla oyuncularımızın yanı sıra teknik ekibimize, yöneticilerimize ve milli takıma emeği geçen tüm görevlilerimize gönülden başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol, yolun sonu kupa olsun inşallah. Başarılarla dolu bir Dünya Kupası geçirmenizi diliyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin.
0: A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçını yarın sabah oynayacak. Avustralya maçı öncesi Ay Yıldızlılar çalışmalarını Kanada'nın Vancouver kentinde tamamladı. Şimdi NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'a bir dönelim. Notlarıyla karşımızda, yayın hazır durumda. Emin, atmosfer nasıl?
2: Ata, ilk yayını yaptığımız dakikadan itibaren kalabalığın arttığını bir kere söyleyebiliriz. Atmosfer, bir Dünya Kupası maç atmosferi. Dün buradaki o atmosfer biraz hareketlenmişti ama bugün maç gününde bunu bekliyorduk. Beklentimizin de üzerine çıkacak gibi maç saati yaklaştıkça. Şehrin her noktasında hem Türk taraftarları hem de Avustralyalı taraftarları görebiliyoruz. Diğer ülke taraftarlarını saymıyorum bile ama Meksikalıların çok net bir sayısal üstünlüğü hala devam ediyor. Onu bir kez daha hatırlatalım. Şehri 4 gündür geziyoruz. Bugün de gezmeye devam ediyoruz. Önce FIFA'nın taraftarlar için resmi alan olarak belirlediği yerden yapmıştık yayınımızı. Şimdi de Kanada meydanındayız. Burası Kanada'nın en büyük limanı. İnsanların da gelmeyi en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Onu bir kez daha hatırlatalım. Çevremize baktığımızda dediğim gibi milli takım formalı, kulüp formalı taraftarlarımızı destekleyenleri görmek mümkün. Aynı şekilde diğer ülkelerin taraftarları da burada. Bir 10 dakika önce yaklaşık 100 kişilik bir Avustralyalı taraftar grubunun burada bir ağırlığı vardı. Onu söyleyelim ama şehrin her noktasında, Vancouver'ın her noktasında Dünya Kupası maçı için gelmiş taraftarları görmek mümkün. Türk taraftarlar heyecanlı. İki kişiyle konuşmuştuk. Onlar 2002 Dünya Kupası'na da gitmiş. Maçı Japonya ve Güney Kore'den takip etmişlerdi. Şimdi aynı heyecanı yaşayacağız dediler. Şanslılarmış. Dünya Kupası'nı yerinde takip eden taraftarların da olduğunu söyleyelim. Milli takım hazırlıklarını tamamladı. Vincenzo Montella ve bizim çocukların morali, özgüveni, inançlarının yerinde olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Futbolcuların aileleri de burada. Onlar da şehri geziyor. Onları da şehrin her noktasında görmek mümkün. Barış Alper'in ailesi buradaydı. İrfan Can'ın, kaleci Altay'ın. Bunlar ilk gördüklerimiz. Biraz önce Kenan Yıldız ve Kenan Yıldız'ın ailesini gördük. Onu bir kez daha hatırlatalım. Dünya Kupası'nda Türkiye-Avustralya maçının atmosferi artmaya başladı. Maç Türkiye saatiyle pazar sabahı 07'de. Ben Kanada yerel saatiyle bu akşam 21'de oynanacak. Saat 15'te Vancouver Başkonsolosluğu'nun organize ettiği bir yürüyüş de var. O yürüyüşün de stada doğru olacağını belirtelim. Science World'de sonlanacak. İlk gün yayın yaptığımız noktaydı. Oradan da bileti olanlar stada doğru gelecek. Olmayan taraftarlar şehrin her noktasında bulunan izleme alanlarından maçı takip edebilecek. Onu bir kez daha hatırlatalım hata. Atmosferin her saat, her dakika burada arttığını belirtelim. Coşkunun arttığını belirtelim ama tabii o coşkunun tavan yapacağı nokta ilk düdükle birlikte olacak. 2002'yi dünya üçüncüsü olarak tamamlayan Türkiye 2026'daki ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Onu bir kez daha hatırlatalım. Milli takımda tüm hazırlıklar tamamlandı. Dijital medyaya baktığımızda futbolcuların paylaşımlarını görebiliyoruz. Son örneği Arda Güler oldu. Arda Güler kariyerinin başladığı nokta Gençler Birliği İlhan Cavcav tesislerinden bir paylaşım yaptı. Yapay zeka destekli bir paylaşımdı. O videonun sonu Dünya Kupası ile bitiyor. Herkesin hayali bu şekilde. Çocukken televizyondan izledikleri o maçları şimdi sahada çıkacaklar. Kutsal forma, milli forma ile beraber. Avustralya Türkiye Dünya 2026 Dünya Kupası D grubu maçı pazar sabahı 07'de Türkiye saatiyle, Kanada saatiyle de bu akşam 21'de olacak. Biz şehri gezmeye ama birazdan da bundan sonraki yayınlarımız için stat çevresinde olacağımızı hatırlatarak pası sana atalım Ata.
0: Peki Emin Çağlar'dan notlar aldık Dünya Kupası'na dair. Türkiye 24 yıl aranın ardından bu dev turnuvada boy gösterecek. İlk maçta Avustralya ile oynayacağız. Maçın başlama saati de 7'de sabah. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala son gelişmeleri futbol yorumcusu Semih Duras'ı ile değerlendirelim. Semih Bey merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi takımımız Vancouver'da son çalışmasını da yaptı artık. Sakatlığı bulunan Kenan Yıldız vardı ama antrenmanın tam anında da yer aldığı bilgisi var. Eksiğimiz yok yani, tam kadroyuz. Nasıl bir maç bizleri bekliyor?
3: Evet, beklentimiz Kenan'ın yedekte başlaması olacak. Hocanın son günlerdeki vurgusu 100 dakikalık performans olmayacağı yönündeydi oyuncular hakkında. Bu yüzden Hakan'ın ve Kenan'ın belki Kenan yedekten başlar, Hakan 11 başlar düşüncesine sahibiz. Avustralya'ya karşı avantajlarımız var düşüncesindeyim. Bunun en temelinde de rakibin son dönemdeki performansına, oynadığı hazırlık maçlarına bakış atabiliyoruz. Son İsviçre maçında pek çok avantajlı olduğumuz durumu ortada gördük. Nedir bunlar? Rakip takım defanstan pasta çıkmayı seven ve uzun top göndermeyi seven bir takım. İlk pası attıktan sonra direkt olarak uzun pas göndermiyorlar. Biraz pas yaparak çıkmak istiyorlar. Bu da bizim açımızdan önde baskıları çağırıyor. Dolayısıyla ön tarafta Kerem'in sahte 9 olacağı bir şablonda arkasında eğer Yunus Akgün olursa daha rahat bu şekilde baskılarla pozisyonlar üretebiliriz düşüncesindeyim. Bunun yanı sıra İsviçre bize çok güzel bir şey gösterdi Avustralya'ya karşı. Önde yerleştiğinizde, 3-4 kişi bir araya geldiğinizde tempolu pas yaptığınız zaman Avustralya'nın defans yapısını bozabiliyorsunuz. Bu açıdan özellikle onların merkez stoperi olan Sirkati'nin sağından ve solundan paslar göndererek net şanslar üretebilir düşüncesindeyim. Bunun temelinde de yine Arda ve öndeki muhtemel oyuncumuz Kerem'in uyumu öne çıkıyor gibi gözüküyor. Rakip takım son dönemlerde hazırlık maçlarında topla pek ilgilenmedi. Genellikle %40'ın altında kaldılar ve bunları da özellikle Venezuela maçı, pek çok karşılaşma, Kanada karşılaşması kaybettiler. Türkiye'nin tamamen ön tarafta oynayıp baskın oynayarak kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Bilinmez biraz şu tarafta olacak. İlk 11'de Arda'lı, evet, Yunus'lu mu bir 11 çıkartacağız yoksa Arda kenarda olacak, orta sahada Orkun, Hakan, İsmail'li tutucu bir orta sahamız mı olacak, bu bilinmez durumda. Benim beklentim hocanın biraz daha dengeli bir başlangıç düşüncesiyle sanırım Yunus'u yedek bırakıp Arda'lı kenarda olacağı, Arda'nın merkezde Orkun, İsmail, Hakan'ın olacağı tutucu bir 11 çıkarma ihtimali var ama benim açımdan daha doğru olan yüksek bir baskıyla başlayıp yüksek bir hücumla başlayıp daha ofansif oynayarak Arda'lı Yunus'u bir 11'e çıkarak ilk yarıdan skor almamızın daha avantajlı olacağını düşünüyorum.
0: Siz şimdi tabii ilk 11'den bahsettiniz. Bize arkadaşlarımızın hazırladığı o muhtemel 11'e bakarak da aslında üzerinde konuşalım. Şimdi grafiğe bakacak olursak burada defans hattında hemen göbekte Abdülkerim ve Merih'i görüyoruz. Beklerde de Zeki ve Ferdi yer alacaklar. Orta sahada Hakan, İsmail yer alırken hücum hattında da Arda, Barış Alper, Kerem ve Can Uzun dörtlüsünü görebilmekteyiz. Burada şimdi tabii biraz da eleme maçlarından da şöyle baktığımızda ufak değişikliklerin olduğu bir 11 bizleri bekliyor. Avustralya karşısında diyelim ki böyle bir 11 ile sahada yer alacağız. Az önce göstermiş olduğumuz gibi. Burada bizim nokta nokta avantajını yaşayacağımız bölgeler, yerler nereler olabilir? Bir başka deyişle de dezavantajlı olduğumuz kısımlar var mıdır? Onlar da nelerdir?
3: Şimdi öncelikle dezavantajdan bahsedersek bizim sağ tarafımız onların en kuvvetli olduğu yön ve bizim sağımız da Zeki ve Merih'in olduğu bölüm, kendi sağ tarafımız pek çok rakip tarafına hedef olan bölge oluyor. Avustralya da bunu hedefleyecek. Çünkü orada sol bekte Jordan Boss var. Çok ofansif, hücum katkısı yapan bir isim. Onun önünde beklentimiz Iran Kundan'ın olması. İki tane ofansif yani kuvvetli oyuncu varken tamamen bunu kullanmak isteyecekler. Ve bunu son maçlarda birkaç kez gösterdiler. Bizim de oradaki Zeki ve Merih hattımız uzun toplara reaksiyon vermek zorunda. Bu konuda Venezuela maçında son hazırlık karşılaşmamızda çok iyi değildik. Ve rakipler şunu biliyorlar artık Türkiye'ye karşı oynarken. Topu kazandıkları anda hemen uzun top göndermek, kendi sahamıza Zeki ile eşleşecek oyuncuyu birebir bırakmak, içeriye top sürme ve sonrasında şut veya pas gönderme. Rakipler bunu çok iyi yapıyorlar. Bu şekilde son maçta gol görmüştük. Avustralya'da topu kazandığı her anda İran Kunda'ya, Boss'a uzun top gönderip bir an önce hücumu gerçekleştirmeye çalışacak. Bundan dolayı mutlaka Türkiye'nin merkezde destekleyici bir oyuncu oynaması gerekiyor. Mesela İsmail Yüksek. Evet. İsmail'in defans desteği çok rahatlatacaktır düşüncesindeyim. Ofansif anlamdaysa eğer bu kadroya başlarsak Can Uzun son dönemin en değerli oyuncularından biri. Son maçlarda harikaydı. Son iki antrenmanın da damga vuran ismi olduğu söyleniyor. Uzaktan şutları, doğru hareketlenmeleri, oyun vizyonu çok yukarıda bir isim Can Uzun. Mutlaka ondan katkı alabiliriz. Benim beklentim Barış Alper'in de solda olması yönünde. Eğer solda olursa Barış mutlaka defans arkasında sarkarak çok net şanslar yakalayabilir. Avustralya'nın zayıflıklarından biri kendi sağ bek noktası. Orada büyük ihtimalle İtalyano'yu göreceğiz sağ bekte. Stoper bölgesinde de çok genç olan 18 yaşındaki Herikton'u göreceğiz. Herikton hareketlenmekte, oyunu okumakta bazı sorunlar olabilen bir isim. Onlar hakkında iki durum var belirsiz olan. Biri Herikton mu olacak, Burgess mi olacak stoperde? Yoksa hücum hattında İran Kula mı olacak, yoksa biraz daha hücum hattına destek sağlayabilecek Veriplay mı olacak? Bu belirsizliği söz konusu. Benim beklentim İran Kunda'nın ve Burgess'in defansta olması. Onların hücuma geçişleri daha çok uzun toplarla kendi sağlarından gerçekleşiyor, sollarından gerçekleşiyor. Bekleri kullanıyorlar. Bizim de buna karşı reaksiyonumuz mutlaka önde seri paslar yapmak, bek arkası top göndermek ve bunun yanında orta açmak olacak. Bu önemli bir nokta. Stoperleri çok uzun. 1.98'lik, 1.91'lik oyuncular var ama yerleşimleri çok kötü. Ortalar sık sık açmalıyız. Çeken toplarda şutlar çekebiliriz. Rakibin belki boyu uzun defansta ama pek çok şuta vurduran bir defans yapılır. Var.
0: Evet. Şimdi biraz da basın toplantısında verilen mesajlara da bakalım. Dün teknik direktör Montella'ya ek olarak kaptan Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Ozan Kabak da yine basın mensuplarının sorularına yanıtlar verdiler. Burada sizin dikkatinizi çeken konuşmalar, mesajlar hangileriydi öğrenmek isterim. Bir de şöyle hem sizin nezdinizde de burada sohbet ederken izleyicilerimize de paylaşmak istiyorum. Avustralya teknik direktörü Tony Popovic'in açıklamaları şu şekilde, özetle favori Türkiye diyor maçtan önce. Ülkemiz dışında kimse bize şans tanımıyor. Türkiye'ye karşı nerede avantajlı olduğumuzu da biliyoruz şeklinde bir ifade kullandı. Oyunculardan Milos Degenek'in açıklamaları dikkat çekici. Türk oyuncular hiçbiri daha önce Dünya Kupası tecrübesi yaşamadı. Biz de bunu sorunu yaşayan 9 oyuncu var. Ayrıca üzerlerinde çok da büyük baskı var. Derken burada biraz işte hafiften ortamı kızıştırıcı açıklamalar olduğunu ben anladım en azından. İsmail Yüksek de buna karşı bir cevap verdi. Bunlar komik geliyor sanırım, bizi baskı altına almaya çalışıyorlar. Fakat Türkiye'deki baskı ortamını bilmedikleri çok açık diyerek dokundurmalı bir ifade kullanmış. Neler söylersiniz?
3: Güzel bir yanıt verdi İsmail Yüksek. Hakan'ın da mesajı önemliydi. Hedefimiz final dedi ve baskı hissetmiyoruz vurgusu yapıyor futbolcularımız. Baskı bizde asla olmayacaktır. Türkiye belki 2002'den sonra ilk kez bu sahnede ama oyuncularımız kendi kariyerleri içerisinde defalarca baskı altında oynamış futbolcular. Biz daha tecrübeliyiz. Belki Dünya Kupası tecrübemiz yüksek değil ancak oyuncu grubu bireysel anlamda tecrübeli bir oyuncu grubu. Montella buradaki en kıymetli isimlerimizden biri. Yaklaşım her zaman maç maç bakmak oluyor. Çok güzel bir vurgusu vardı Montella'nın. Şunu söylemişti. Hedef maç, en önemli karşılaşmamız ilk maç dedi. Bu ilk maç vurgusu çok önemli. Türkiye hedef maç olarak, en önemli karşılaşma olarak bu maçı görüyor. Bu maçı kazanırsak Paraguay'ın da farklı kaybetmesinden dolayı büyük ihtimalle Amerika ile liderlik maçına çıkma ihtimalimiz olabilir. Biraz daha grupta gidişatı bizim belirleme şansımız olabilir. Evet. Bu maç bizim açımızdan çok kıymetli. Oyuncu grubumuzda tamamıyla burada Dünya Kupası'na ait olduğunu göstermek isteyecek. Buraların takımı olduğumuzu, buraların ekibi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu karşılaşma bize bunu gösterecektir diye umut ediyorum.
0: Şimdi siz gruptaki diğer maçtan bahsettiniz. O halde sıradaki sorumuz da şöyle olsun. Millilerin yer aldığı D grubundaki diğer bir maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri sahneye çıktı. İlk sınavını verdi ve Paraguay'ı 4-1 ile geçmeyi başardı. Bu sizi şaşırttı mı? Beklenen bir sonuç muydu? Paraguay'ın bu kadar etkisiz gözükmesini bekler miydiniz? Rakiplerimizi nasıl buldunuz? Onu da merak ederim.
3: Çok şaşırtıcı çünkü Paraguay iyi bir defans yapısıyla geldi bu turnuvaya ancak Amerika o kadar iyi çalışmış, o kadar iyi organize olmuş ki Paraguay'ın bütün defans yapısını paramparça ettiler. 2-0'ın ardından Paraguay tamamen dağıldı ve Amerika şunu yaparak aslında maçı çözmüş durumdaydı. Tamamen kanatlarda yoğunlaşma, Pulisic ve Weston McKennie'yi yakın kullanma. Orada rakibin en kuvvetli beki, ofansif bek olan Caceres üstünden Pulisic'e eşleştirdiler. Pulisic, Weston ikilisiyle, 2'ye 1'lerle sürekli sol kanattan hücumlar gerçekleştirdi Amerika. Paraguay'ın defansdan çıkmasına izin vermediler. Müthiş bir yoğunluk sergilediler. Balogun harikaydı. Balogun'a çok iyi servis yaptılar. Amerika bu turnuvada mutlaka son 16 seviyesini ve ötesini görmek isteyeceğini bir kez daha gösterdi. Pochettino çok geniş bir ekiple çalışıyor. Ekibinde pek çok fazla analist var ve hepsi de çok iyi bir şekilde Paraguay'ı analiz etmişler. Elbette bu maçın bizim maçımıza olan bir etkisi olacaktır. Paraguay bizimle oynarken daha yüksek motivasyon olacaktır. Çünkü utanç yaşadılar maçın ardından. Ulusal bir utanç gibi bir durum ortaya çıktı. Bize karşı motivasyonları daha yüksek olacaktır beklentisindeyim. Avustralya'ya karşıysa kazanmamızı daha yakın görüyorum. Şu bilgi de verebiliriz. Son dönemlerinde oynadıkları maçlarda 11 golün 9'unu ikinci yarıda attılar. Önce durdurmak üzerine bir yapı göreceğiz karşımızda. Bu yüzden ilk yarıdan skor almak, ikinci yarı üstünlüğümüz iki farka çıkarmak benim açımdan en kıymetli durum olur. Avustralya'nın bu ikinci yarıda maçı geriye döndürme, ilk yarı bekleme, rakibi pasifize edip ikinci yarı gol atma fikrine karşılık Türkiye'nin daha yüksek baskıyla, daha yukarıda bir yoğunlukla oynayarak ilk yarıdan skoru bulması bizim açımızdan çok kıymetli olur düşüncesindeyim.
0: Bir de bu maç minvalinde bir sorum daha olacak. Siz gayet güzel değerlendirdiniz ama vurgu yapmak için soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu 4-1'lik zaferi hangi mesaja daha yatkındır? Yani Amerika'nın gerçekten de ağır basışına mı siz biraz daha ibreyi kaydırırsınız, yoksa Paraguay çok seviyesi çok zayıf bir takım, o yüzden böyle Amerika fazla öne çıktı mı dersiniz, ya da Amerika gerçekten de o kadar iyiydi ki Paraguay'ın hiçbir şey yapacak hiçbir şey yoktu, bu yorum size daha yakın olur?
3: Bizim için şu çıkarım çok önemli. Bazı takımlar 2-0'ın ardından dağılmazlar, reaksiyon verir, tepki gösterirler. Paraguay çok kolay kırıldı. Bu bence Paraguay'ın geleceği açısından da bir soru işareti yarattı. Buraya çok iyi geldiler hocalar önderliğinde ancak, ki gelirken Arjantin'i Brezilya yendiler ama buralarda oynarken kırılmamanız gerekir. 2-0'ın ardından bir reaksiyon vermeniz gerekir. Paraguay bu reaksiyonu veremedi. Amerika muhteşemdi. Şu ana kadar bütün maçlar arasında rakibi en çok bunaltan takım onlardı. Hiç çıkarmadılar Paraguay'ı. Ama Paraguay'dan da bir reaksiyon göremedik, bir tepki göremedik. Ve devamında Amerika farka gitti. Paraguay'ın kötü günüydü ama reaksiyon görmemiz gerekirdi ne olursa olsun. Oyuncu grubu bunu veremediler. Dolayısıyla Amerika'nın çok iyi olduğu, Paraguay'ın da bir türlü kupaya giremediği bir maç oldu. Bazı takımlar bunu yaşıyorlar. Umarım bize karşı da bir kez daha bunu yaşarlar. Ancak Türkiye'ye karşı çok daha farklı bir takım görme ihtimalimiz var. Enkiso'yla, Almiron'la çok iyi bir takım aslında Paraguay. O defansif kalitelerini yansıtamadılar ve Türkiye'nin de neleri doğru yapması gerektiği konusunda bence çıkarımlarımızın olacağı bir maçı izlemiş olduk. Sürekli kanat kullanımı yapıp rakibin üzerine gidersek eğer net şanslar yaratabiliriz. Paraguay'ın bu kırılgan yapısının üstüne gitmek lazım. Türkiye bu konuda çok sağlam bir takım. Son Venezuela maçında bu sertliğe yanıt verdik. 1-0'dan döndük. Yani sertlik ve reaksiyon fiziksel kaliteyi gösterme anlamında çok iyi bir seviyedeyiz. Bunu hem bugün göstermeliyiz hem de diğer maçta Paraguay'a karşı göstermek zorundayız. Dünya Kupaları bu tarz sertliklerden geçiyor.
0: Şu zamana kadar nasıl bir turnuva geçiyor sizce? Şimdi izlediğimiz takımlar arasında Meksika, Güney Afrika var, Güney Kore, Çekya var ve Kanada, Bosna Hersek maçlarını izledik. Futbolun seyir zevki açısından tatmin edicilik seviyesi bakımından nasıl gözlemlediniz? Bir de bu maçlar bize şimdiden futbolun, dünya futbolunun gidişatına dair bazı mesajlar verdim, yoksa henüz erken mi dersiniz?
3: Futbol çok değişmiş, bunu gördük. Artık ilk yarı ve ikinci yarı yok, adeta dört devre izliyoruz. Bu su molaları futbol çok değiştirdi. Bazı sahalarda buna gerek olmadığını biliyoruz. Asla güneş vurmayan sahalar var. Amerika maçı böyle geçti ama bu su molalarından kaynaklı oyunun çok değiştiğini, temposunun düştüğünü gördük. Takımlara baktığımız zaman Güney Kore çok dikkat çekiyor. Çekya'ya karşı muhteşem bir maç çıkardılar. Güney Kore'nin Meksika'dan daha iyi bir takım kimyası olduğunu görmüş olduk. Onların performansı harikaydı. Bosna Hersek ise Kanada'ya karşı çok zorlandı. Öne geçtiler ama işin defansında çok problemli bir Bosna Hersek gördük. Kanada, Meksika, Amerika ev sahipleri turnuvaya çok iyi girişler gösterdiler. Özellikle bu takımlar arasında Güney Kore ve Amerika'nın performansını çok beğendim. Bugünkü maçta ise İsviçre çok iyi bir oyun ortaya koymakta. Katar'a karşı işin hücum kısmında harikalardı özellikle ilk yarıda. Bunlara baktığımız zaman takımlar arasındaki dengesizlikler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayabilir. Çünkü Curaçao'yu, Haiti'yi, Yeşilburnu adalarını henüz izlemedik. Bu maçlar daha da öne çıkacaktır. Katar'ın bile İsviçre'ye karşı özellikle ilk yarıda ne kadar çok zorlandığını gördük. Yavaş yavaş farklı skorlar görme ihtimalimiz artacak gibi gözüküyor. Beklenen bir turnuva gibi gidiyor şu anda. Sürpriz bir sonuç görmedik. Ama performans anlamında da Güney Koreli pek çok futbolcu, orta sahadaki Hwang Bae-hom gibi pek çok oyuncu yeni bir kariyer adımı atabilecek gibi gözüküyorlar. Çok iyi performanslar görüyoruz bu oyunculardan.
0: Peki, 5 dakikalık süremiz daha var. Yine sohbetimize devam edelim. Bugünün de programına bakalım aslında. Eğer onun da hemen grafiği hazırsa verebiliriz. Bugün de yine önemli maçlar var. Şu sıralarda Katar İsviçre ile oynuyor. Az önce siz de söylemiştiniz. İsviçre'nin 1-0 üstünlüğü var maçta, 80. dakika geçiliyor. Saat 1'de ise yani yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra aşağı yukarı Brezilya ile Fas karşı karşıya gelecek. Eminim birçok futbol severin de ilgiyle takip edeceği maçlardan biri olacaktır şimdiden. Saat 4'te ise Haiti ile İskoçya müsabakası var. Saat 7'de de tabii kalpler, tüm gözler Türkiye'de bu maçta olacak. Avustralya-Türkiye müsabakası dikkat çekebilmekte D grubunun ilk maçında. Günün programında notlarınız neler olur?
3: Maçlar çok güzel maçlar. Fas'tan başlarsak, Fas'ta bir hoca değişikliği yaşandı. Walid Regragui son maçın ardından Afrika Kupası ardından ayrıldı görevinden. Onun yerine Muhammed Ouabi geldi. Muhammed Ouabi ise Fas U20 takımının hocasıydı. Bu takımı dünya şampiyonu yaptı. Fas tarihinde ilk kez bir hoca takımı dünya şampiyonu yaptı U20 seviyesinde. Genç potansiyelleri değerli hale getiren, onların A takımı entegrasyonu sağlayabilecek çok kıymetli bir isim Muhammed Ouabi. Ancak tercih çok farklıydı yapıda bu kadro içerisinde. En-Nesyri almadı kadroya. Vensegir'i almadı. Çok kıymetli bir isimdir kanat oyuncusu. Onun yerine daha tutucu ve gençlerle birlikte yaşlı oyuncuları birleştiren bir yapı ortaya koydu. Onun ne yapacağını merakla bekliyoruz. Belli bir uyum şu anda yok. Henüz gelişim aşamasındalar. Diğer taraftaysa Carlo Ancelotti var. Brezilya'nın değişen yapısında Carlo Ancelotti büyük işler başarabilir. Ancelotti tercihi beklenmedik bir tercihti aslında. Çünkü Ancelotti Brezilya tarihindeki Brezilya'da olmayan ilk hoca oldu. Genellikle tercihlerini hep Brezilya bağlantılı isimlerden kullanıyorlardı. İtalyan bir hoca Ancelotti. Bu takım bireysel anlamda özel isimlere sahip. Ama hepsi bir yetenek baremine sahipken bu isimlerin sistem içerisinde şekillendirilmesi gerekiyordu. Carlo Ancelotti de bireysel beceriyi sisteme entegre etme konusunda dünya tarihinin en özel hocalarından biridir. Bu yüzden gidilen bir isimdi. Bu turnuvaya çok iyi geldiler. Neymar'ın bir sakatlığı var. İlk iki maçta beklenmiyor oynaması. Ancak takım çok iyi durumda. João Pedro gibi oyuncuları almadan da bu takımın iyi bir seviyede olduğunu görebiliyoruz. Fas'ın bu yeni hocasıyla o abinin göstereceği performans çok merakla bekliyorum. Brezilya'dan gösterişli bir başlangıç görebiliriz ama sanırım 2-1 gibi bir skor benim için muhtemel bir senaryo olabilir. Fas'ın son durumunu görmek yakından daha doğru olabilir. Haiti-İskoçya evet. maçı da çok enteresan bir maç olacak. İsterseniz orada detaylandırabiliriz.
0: Tabii lütfen Haiti'de ondan da kısa notlar alalım.
3: Haiti hocası Haiti'ye hiç ayak basmadı. Çok zor bir şartta geldiler turnuvaya. Turnuvanın sürecinde elemelerde bütün maçları Kuraçoa'da oynadı Haiti. Çünkü iç savaş var orada. Takımın hocası uzaktan hocalık yaparak Haiti'yi kupaya götürdü. Bu inanılmaz bir hikaye. Bunu başardılar. Kuraçoa'dan aslında iki ülke birden çıktı Dünya Kupası'na ulaştı. Bu çok kıymetliydi. İskoçya'da ise Steve Clark var. Steve Clark hoca bu takımı iki kez üst üste Avrupa Şampiyonası'na götürdü. Bunu ilk kez başardılar. Ardından Dünya Kupası yaklaşık 25-26 yıl sonra bir kez daha üst üste kupalara götürmeye başardı İskoçya'yı Steve Clark. Takımın önemli isimleri orta sahada fark yaratacaklardır. McTominay önderliğinde bir yapılanma ortaya çıkacaktır. Genç futbolcu olarak Ben Duak var sol kanattaki oyuncu. İskoçya keyifli bir başlangıç yapabilir Haiti'ye karşı. Haiti daha çok buralarda olma, gol atma ve Dünya Kupası havası alma özelinde sanırım hedefleyecek bir takım olacak. Bazı takımlar kazanmaktan ziyade gol atmak isteyecekler. Haiti sanırım bu takımlardan biri olarak önümüze çıkıyor.
0: Peki o zaman son olarak da gelin favorileri konuşalım biraz da. Brezilya'dan bahsettiniz. Bilmiyorum sizin için favori mi değil mi ama dilerseniz tabii biraz daha ayrıntı da verebilirsiniz. Brezilya favori mi değil mi? Bunun da sebeplerini sormak isterim. Başka hangi takımlar sizin için öne çıkıyor? Kupaya hangileri daha rahat ulaşabilir ve nedenlerini de merak ederim tabii.
3: Brezilya orta sahası çok iyi değil aslında. Kunhası var, Gümereci var ama orta sahası çok sağlam bir orta saha değil. Dolayısıyla benim Brezilya'dan beklentim kupada şampiyonluk olmaz. Yarı final görürlerse bu orta saha yapılanması içerisinde sanırım başarı sayabiliriz. Çünkü eski Brezilya kalitesi yok şu anki Brezilya'da. Bunu da Ancelotti'nin getirdiği sistemle bir şekilde gidermeye çalışacaklar. Ne olursa olsun 5 kez kazandılar şampiyonluğu. Kupa tarihine baktığımız zaman da en son 2002'de kazandılar. Çok uzun bir bekleyiş yaşadılar. 90'dan 2002'ye kadar beklemişlerdi şampiyonluk için. Ardından 2002'den bugüne kadar beklediler. Bu tarihlerindeki en uzun kupa bekleyişi. Ve şampiyonluğu altıya çıkarmak istiyorlar. Daha önce hiç bu kadar uzun süre beklememişlerdi. Bu yüzden Brezilya artık kazanmak isteyecek. Ancak benim favorilerim biraz daha farklı. Mutlaka İspanya'yı farklı bir yerde görüyoruz. İspanya'nın turnuva ağacı çok kolay bir turnuva ağacı. Yarı finale kadar Fransa seviyesinde bir takımla oynamayacak İspanya. Eğer gruptan lider çıkarsa çok kolay bir yolları var. Bundan dolayı daha farklı yerdeler. Evet. Ancak bu kupada sürpriz olarak Portekiz'den beklentim yüksek. Portekiz orta saha olarak dünyanın en iyi orta sahasına sahip. Bruno Fernandes, Vitinha ve diğer isimle João Neves'le muazzam bir defans ve orta saha sahip Portekiz. Beklentim iyi bir iş başarmaları olacak.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Semih Turası değerlendirmeleriniz için.
3: Teşekkürler, sağ olun.
0: Evet, Dünya Kupası'na dair de değerlendirmelerimiz bu şekilde olsun ve bültenimizi noktalayalım. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: durumu.
1: Pazar sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu, Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun, Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece. Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
1: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
0: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
1: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
1: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
2: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
0: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. NTV Radyo.
3: Yeniden merhaba. Gece yarısı oldu. NTV'de haber bülteniyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma ne zaman imzalanacak? Washington ve İslamabad imzaların yarın atılabileceğini söylerken İran'sa temkinli davranıyor. Peki taraflar arasında savaşı bitirebilecek bu düğüm ne zaman çözülecek? Taraflardan peş peşe açıklamalar da var. Ayrıntılar da haberimizde.
4: Anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. İmzalanması beklenen anlaşmaya dair arabulucu Pakistan'dan da açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini ifade etti. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür etti. Ve son olarak İran, Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. ABD ve Pakistan tarafından gelen açıklamaların aksine saatler içerisinde imzalanmayacağını öne sürdü. Yine de önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
3: ABD ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptı savaşın sona ereceğine dair işaretler veriyor. Ancak Amerikan basınından CNN, ABD ordusunun diplomasiyle çözüme varılamayan bir dönemde İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu alabilmek için kara harekatı planladığını yazdı. Planın ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğiyle durdurulduğu öne sürüldü.
4: ABD ordusunun İran'daki uranyuma el koymak için kara harekatına hazırlandığı ancak Başkan Donald Trump'ın bu planı durdurduğu iddia edildi. Haber ABD'li yayın kuruluşu CNN'de yer aldı. Habere göre ABD ordusu İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek amacıyla kapsamlı bir kara harekatı planı hazırladı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Florida'daki CENTCOM karargahında düzenlenen acil toplantıya katılarak operasyon senaryolarını değerlendirdi. CNN'e konuşan kaynaklar toplantının çok acil yapıldığını, Kane'in bu nedenle NATO toplantıları için bulunduğu Brüksel'den programını yarıda keserek ülkesine döndüğünü aktardı. Bu toplantıların bu kadar üst düzeyde yapılmasının kara operasyonuna ne kadar yaklaşıldığını gösterdiğini söyledi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump operasyon için düğmeye basmadı. Haberde bu hamlenin İran'ın şiddetli misillemesine neden olabileceği belirtildi. Ayrıca operasyonla savaşın uzayabileceği ve küresel ekonominin daha da dengesiz hale gelebileceği ihtimali endişe yarattı. Bunun üzerine Trump operasyonu durdurma kararı aldı. Haberde Trump'ın olası Amerikan askeri kayıplarından da endişe duyduğu belirtildi. CNN'in bir başka özel haberine göre ise İran, uranyum stoklarının bulunduğu tesislerde güvenlik önlemlerini arttırdı. Kaynaklar, depoların mühürlendiğini, giriş noktalarına mayınlar yerleştirildiğini ve depolara giden bazı tünellerin kasıtlı olarak patlatıldığını iddia etti.
3: Gözler bir kez daha Washington-Tahran hattında. İki ülke arasında barış için mutabakat zaptı imzalanması beklentisi yüksek. İran halkı ise olası bir anlaşmaya şüpheli yaklaşıyor.
5: ABD-İran hattında taraflar savaşı sona erdirecek bir mutabakata yakın olduklarının sinyalini verdi. Tahran sakinleri ise olası bir barış anlaşmasına şüpheyle bakıyor. Kimileri aşamalı bir anlaşmayı destekliyor. Kimilerine göre ise anlaşmaya yaklaşılmasında ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın etkisi var.
6: Dünya Kupası maçlarının bir etkisi olmuş olabilir. Ancak bana göre onları bu yola yönelten asıl şey İran halkının direnişi ve savaşta hedeflerine ulaşamamış olmalarıydı. Bu aşamada çalışmalarımızı başarıyla sonuçlandırabilmemiz için dikkatli ve uyanık olmamız önemli.
5: Kimileri ise intikam istiyor.
7: Bence bunun nedeni Dünya Kupası maçları. Aksi takdirde onlar bizi zayıflattıklarını düşünüyorlar. Bakın, komutanlarımızı hedef aldılar, liderimizi hedef aldılar. Bütün kırmızı çizgileri aştılar. Biz anlaşma yapmamalıyız. İntikam alacağımızı söylemiştik. İntikam almalıyız.
8: Ben hiçbir zaman Trump'ın sözlerine ya da Orta Doğu'yu ateşe veren onun vekili Netanyahu'nun sözlerine güvenmem. Her halükarda biz dini liderin sözlerini takip eden insanlarız.
5: Amerikan basınına sızan taslağa göre mutabakat zaptı, taraflar arasındaki ateşkesi Lübnan dahil 60 gün uzatıyor. Bu sürede nükleer müzakerelerin düzenlenmesi de öngörülüyor.
3: İran füze ve dronları nedeniyle imajı sarsılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıları durdurması karşılığında Tahran'a ödeme yaptığı öne sürüldü. Abu Dhabi yönetimi ise iddiayı yalanladı.
9: ABD ve İran'ın bir anlaşmaya varmak için son viraja girdiği belirtilirken Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tahran'a milyarlarca dolarlık fonu serbest bırakmayı kabul ettiği öne sürüldü. İranlı yetkililer ABD ile olası bir anlaşmanın parçası olarak İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılmasını şart koşuyordu. Reuters haber ajansının iddiasına göre Abu Dhabi yönetimi ülkeye İran füze ve drone saldırılarının ardından Tahran'a ait 10 ila 20 milyar dolarlık fonu serbest bırakma kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 milyar dolarlık ilk dilimin hali hazırda kullanıma sunduğu da iddialar arasında. Birleşik Arap Emirlikleri ise iddiayı kesin bir dille yalanladı. Öne sürülen uzlaşı uyarınca finansal akış İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırılarını tamamen durdurması karşılığında sağlanacak. Ayrıca iki ülke arasında istihbarat paylaşımı ve ekonomik işbirliği yeniden tesis edilecek. İran saldırıları Dubai'deki otellerin boşaltılmasına ve yabancı yatırımcıların kaçmasına yol açmıştı. Ülkenin güvenli liman imajı sarsılmıştı. Söz konusu fonların Abu Dhabi yönetimine mi ait olduğu ya da Birleşik Arap Emirlikleri bankalarında bloke edilmiş olan İran hesaplarından mı karşılanacağı bilinmiyor.
3: ABD ile İran arasındaki anlaşmayı konuşmayı sürdürüyoruz. Bu kez Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Yusuf Bahadır Keskin yayın konuğumuz olacak. Sayın Keskin, hoş geldiniz. Merhaba.
10: Hoş bulduk Ata Bey. İyi yayınlar, iyi geceler.
3: Teşekkür ederiz. Şimdi bu ABD-İran krizinde yeni bir aşamadan geçiriliyor. Anlaşmaya bir kez daha yakın olduğumuz söyleniyor. Yani bu tabii sahadaki gerçekliği ne kadar, bunu size soracağım, size yönelteceğim. Pası dağıtmadan önce şu bilgiyi de vereyim. Şimdi Trump anlaşıyoruz derken İran tarafı, Tahran yönetimi hayır böyle bir şey yok diyor. Bu birkaç kez böyle gitti geldi bir durumu yaşandı. Son olarak da 60 günlük bir
11: müzakere sürecinin başlamasına dair bazı emareler var. Ancak İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan bir haberde Trump'ın mutabakat zaptının pazar günü imzalanacağına yönelik açıklamasının kesin bir hüküm olmadığı belirtiliyor. Haberde Trump'ın mutabakat zaptının pazar günü imzalanması konusundaki ısrarının ise kendi doğum günüyle aynı tarihe getirme amacına hizmet ettiği ve Trump'ın da bu vesileyle propaganda malzemesi elde etmeye çalıştığı vurgulandı. Bilmem katılır mısınız?
10: Trump'ın megaloman kişiliğini aslında biliyoruz. Bu noktada kendi doğum gününde büyük bir barış getirmiş gibi bunun üzerinden zafer söylemi, bir propaganda yapması kimseyi şaşırtmayacaktı. Ama tabii ki işler dış politikada, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İran saldırısı örneğinde Trump'ın hayal ettiği, hatta planladığı gibi ilerlemedi. Aslına baktığımızda 100 günü aşan bir gerilim süreci yaşadık. Savaşı da tam anlamıyla, gerçek bir savaş gördük mü? Orası tartışmalıydı ama gerçek anlamda bir barış da aslında göremiyoruz. Bu noktada barışa giden yolda defalarca Trump'ın söylemlerini dinledik. Yani İran tarafının kendisinden bir anlaşma istediği, barışa çok yakın olunduğu, belki onlarca kez bunu duyduk Trump'tan İran'la girilen bu savaş döneminde. Ama belki de hiçbir dönemde, bundan önceki hiçbir söyleminde bu kadar da yakın olunmamıştı. Çünkü işin içerisinde biraz daha hem Pakistan tarafının ciddi açıklamaları var. Şahbaz Şerif'ten bir açıklama geldi, anlaşmaya çok yakın olunduğu yönünde. Keza İran tarafı da bir anlaşmaya dair pozitif mesajlar açıkladı. Ama sadece bunun kapsamı ve tarihi üzerinde bazı çelişkili ifadeler var. Dolayısıyla tüm tarafların ifadeleri üzerinden gittiğimizde, hatta buna İsrail tarafını da belki eklemek lazım, hiç yakın olunmadığı kadar bir anlaşmaya, en azından mutabakat zaptıyla anlaşma sürecinin hızlanmasına, ivme kazanmasına çok yakın olduğumuz bir noktadayız. Tabii süreç buradan sonrasında nasıl devam edecek? Gerçekten bir anlaşma, kalıcı bir anlaşma çıkacak mı? Burada ciddi soru işaretleri var. Çünkü tarafları masaya oturtan sebeplere baktığımızda Trump yönetimi burada içerideki sıkışmışlığın, yani yaklaşan seçimlerin ve İran'a yönelik saldırının içerideki maliyetlerinin sıkıştırdığı bir noktada anlaşmaya geldi. Yoksa fikirsel olarak savaşa karşılık veya bu sorunun savaşla değil diplomatik araçlarla çözüleceği yönünde bir dönüşüm yok aslında. Muhtemelen kalıcı bir barış çıkar mı buradan? Hem masadaki şartlara baktığımızda, hem de bu zihniyete baktığımızda, İsrail faktörünü de eklediğimizde hala imser olamıyoruz. Ama tabii kısa vadede en azından tarafların sorunları diplomasi düzlemine indirgemesi iyimser bir noktadayız bu açıdan baktığımızda.
11: Şimdi iki görüş var öne çıkan. Bir taraf bu sefer gerçekten de artık bir anlaşmaya varılabilir diyor ve uzun süreli bir ateşkes önümüze derken, diğer tarafta yine biz aynı şeyleri yaşayacağız. İki tarafta birbirini oyalıyor ve bu çatışma ortamı devam edecek diyor. İkinci tarafın argümanlarından biri de şu, yani bu anlaşmanın olma ihtimali o kadar uzak ki, nihai anlaşmanın diyelim daha doğrusu, müzakerelerin sürdüğü bir sırada, yani Katar'dan giden heyetin o görüşmeleri yürüttüğü bir esnada dahi iki taraf birbirini çatışma ortamına çekmekten geri durmuyor. İşte drone saldırıları buna bir örnek. Keza aynı şekilde İsrail'in de Lübnan'da yaptıkları ortada. Yani böyle bir ortamda çatışmanın devam ettiği bir şekilde, ölümlerin, can kayıplarının olduğu bir sırada bile böyle bir uzlaşıya varılabilir mi? Yani nihai anlaşma ne kadar yakın olabilir sizce?
10: Ben nihai anlaşmayı...

0: birbirini düşmanlaştırması, birbirinin önünü kesme arayışları, bunlar da mevcut modern güvenlik kaygılarıyla bir araya geldiğinde kalıcı bir çözüm çok kolay gözükmüyor. Ama tabii bu noktada iyimser olmak belki gerekebilir şu an için. Fakat bakıldığında uzun dönemde bu anlaşmayı sabote etme ihtimalini görüyoruz. İsrail'in çok açık ve net bir şekilde bu ortada. Ve tabii şunu da eklemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in belki de stratejik arayışları, stratejik çıkarları burada birbirinden ayrışıyor, farklılaşıyor. Bu da İsrail adına ciddi şekilde bir hareket alanını hala ortada tutuyor ve anlaşma imzalar atılsa dahi kalıcılığı biraz daha muğlak, biraz daha kırılgan bir anlaşma ortamı bize çıkartıyor. Şunu biliyoruz, İran uzun süredir bu müzakereleri aşamalara yayma stratejisi uyguluyor. Ve bakıldığında bu dönemde Trump'ın daha hızlı, daha kalıcı bir barış aradığını da biliyoruz. En azından seçimleri atlattığı süre içerisinde kendi toplumuna bir zafer kazandığını anlatabileceği bir düzlem. Ama şunu söylemek lazım. Yani Trump her ne kadar barışa muhtaçsa bu dönemde Netanyahu yönetimi ve Netanyahu'nun koalisyonu, hatta rakipleri bir savaş arayışında. Bu ister istemez iki tarafta İsrail arası, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında büyük ve kalıcı bir uzlaşıyı çok da mümkün olmadığı bir noktaya getiriyor. Bir de tabii şu var, Amerika Birleşik Devletleri tarafının bu ateşkes sürecinde sürekli olarak o maksimalist, karşı tarafı teslimiyet şartları altındaymış gibi değerlendiren taleplerinden de kurtulması gerekiyor. Yani şunu gördük, sahada bir savaş oldu. Bu savaştan iki taraf da aslında tam anlamıyla kazanamadı. Belki iki tarafın da yenildiğini söylemek de çok doğru olmayacak. Bir nevi hani pat oldu, berabere biten bir süreç izledik. Dolayısıyla masada iki taraf da birbirine şartları dayatabilecek durumda değil. O yüzden nükleer durumundan tamamen vazgeçmesi, bunun karşılığında dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmaması ilk aşamada. Hürmüz Boğazı'ndaki statükonun 28 Şubat'tan hemen bir gün önceki duruma geri dönmesi. Böyle bir senaryo, yani Trump'ın anlattığı, kamuoyuna verdiği mesajlar içerisinden cımbızlayarak söylüyorum. Bu İran'ı net bir şekilde askeri olarak yenseydi Amerika Birleşik Devletleri, böyle bir anlaşma ortaya çıkabilirdi. Ama bu anlaşma böyle bir durum söz konusu değil aslında. Öbür taraftan İran'ın tezlerine baktığımızda nükleer konusunda hiçbir geri adım atılmayacak. Dondurulmuş varlıklar işte serbest bırakılacak. Hürmüz'de de işte Umman'la yeni bir statüko oluşturacağız mesajı medya üzerinden özellikle aktarılıyor. Bu da çok mümkün değil bu aşamada. Dolayısıyla iki tarafın da mevcut şartlarından tavizler verdiği bir uzlaşma metni görebiliriz. Bu metin de bir anda muhtemelen ortaya çıkmayacak. Ateşkes ortamının devam ettiği süre içerisinde taraflar kademeli olarak yol haritası çizecek. Öncelikli olarak beklenti Hürmüz Boğazı'nda işte seyri sefer serbestisinin yeniden hiçbir kısıtlama olmadan başlatılması ve muhtemelen İran'daki rejime bir miktar finansal akışın sağlanması, ki zaten hep şunu diyoruz, bu anlaşma İran'daki rejim adına tamam ya da devam anlaşması
1: Ve
0: olacak.
1: bu
0: Ekonomik olarak topluma yansımayan bir anlaşma zaten savaştan çok farklı olmayabilir rejim adına.
1: İran'a yapılacak finansal akışın miktarı da bu anlaşmanın kaderini çizecek diyebilir miyiz? Yani burada da bir pazarlığın çetin bir şekilde sürdüğü hususlardan bir tanesi midir?
0: Bence Atabey, İran'daki yönetim adına en kritik başlık aslında bu. Yani nükleer konusu da önemli, Hürmüz konusu da önemli. Ama bir zafer kazanıldığı anlatılacaksa bunun topluma finansal yansımalarının mutlaka gösterilmesi gerekiyor. Yani bu mevcut propagandayı çok güçlü hale getirebilir. Çünkü İran'da ekonomi gerçekten savaş başlamadan önce de ciddi bir zorluk içerisindeydi. Tahran'da esnaflar artık sokağa dökülmeye başlamıştı. Döviz kurundaki o öngörülemezlikten kaynaklanan bazı protestolar vardı, ki bu aktivistlerin, üniversite öğrencilerinin protestoları diye karıştırılmaması gereken bir süreç. Devamında ne oldu? Devamında işte 4 ay neredeyse gibi bir süre boyunca petrol ihracatı yapılamadı. Hürmüz Boğazı kapatıldı. Büyük ölçüde ithalat da daraldı. Hal böyle olduğunda İran'daki ekonomi çok daha kaotik bir duruma dönüştü. Fakat İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri ile savaş halindeyiz fikri algısı insanlara en azından bu noktada tepki vermesinin önüne geçti insanların. Fakat savaş bittiği gün bir anlaşma yapıldığında bu anlaşma İran toplumuna hala ekonomik olarak yansımıyorsa, yani İran toplumu bir kıyas yaptığında 27-26 Şubat'a dönüp bakıp aynı şartlardayız, ekonomik olarak herhangi bir iyi adım yok, Ama işte nükleer

0: Hürmüz'ünde taviz verdiğimiz anlatılıyor. Hürmüz Boğazı'nda bir kazanımı sağlayamadığımız anlatılıyor dendiğinde bu İran'daki rejimi ciddi şekilde köşeye sıkıştırabilir. Bunun önüne geçmek için bu rakamlar ciddi önem arz ediyor ve bu rakamların aslında hızlıca salıverilmesi de büyük önem arz ediyor. Yani bütün nükleer teknolojiden vazgeçtikten sonra uranyum zenginleştirilmiş uranyum düşmanına teslim ettikten sonra ve nükleer zenginleştirme kapasitesini söküp ortadan kaldırdıktan sonra gelecek zenginleşmeyi de toplumuna anlatmak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla ilk aşamada artık bu rakam 3 milyar olur yazıldığı gibi veya 6 milyar olur. Bu finansal akışın mutlaka İran'a gönderilmesi ve bunun topluma yansıtılması çok büyük önem arz edecek ki bu rejimin hayatta kalabilmesi için anahtar niteliğinde tam da sizin dediğiniz gibi uluslararası piyasalarda bu dondurulmuş varlıkların 100 ila 120 milyar dolar arasında olduğu konuşuluyor. İlk aşamada 24 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor ama bunun da Amerika tarafından gelen açıklamalarda bunların aslında performansa bağlı. Yani birazcık hak edildikten sonra aktarılacağı konuşuluyor. İran tarafı
1: Peyder
0: tam
1: pey
0: tersi
1: verilecek.
0: yönde. İran tarafından biraz daha bu konuda ne diyeyim farklı istikamette açıklamalar geliyor. Ama tabii bir yol haritası muhtemelen taraflar arasında çizildi. Burada iki tarafında gerek Amerika Birleşik Devletleri tarafının gerek İran tarafının kendi halkına bu işin propagandasını yapması gerektiği için buradaki açıklamalar, rakamlar tam doğru bilgi vermiyor olabilir bizim için.
1: Az önce bir de dediniz ki bu krizin tarafları sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İran olsaydı belki çözüme doğru daha çok adım atılabilirdi. Ama bakıyorsunuz İsrail gibi bir denklemde etki gösteren bir durum söz konusu. Burada İsrail'in olabildiğince barış masasından uzaklaştırma gibi bir tavrı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Madem ABD'nin yanında İsrail gibi bir ülke var, etki gösteren bir ülke var. İran'ın da yanına baktığımızda bu savaş ortamında Rusya'nın da Çin'in de desteklediğini biliyoruz. Ama siyasi çözüm konusunda askeri çözümde destek verdikleri gibi bir destekte bulunuyorlar mı sizce? Yani nasıl İsrail burada Amerika'yı kolaylıkla etkileyebiliyor, nüfuzunu alabiliyor bu diplomaside. Ama biz buradaki denklemin diğer ucundaki Rusya ve Çin'in yapmış olduğu etkiyi göremiyoruz İran'ın yanında. Ya da Rusya ve Çin bir noktaya kadar İran'ı destekliyor gibi gözüküyorlar da asıl başka niyetleri mi var? Nasıl bir okuma yapmak?
0: Burada tabii Rusya konusuyla başlayalım. Tam da dediğiniz gibi sonra Çin, sonra İsrail tarafına geçeyim. Rusya'nın halihazırda başında aslında bu süreç başladığında İran ile Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı başladığında bir Ukrayna meselesi vardı. Yani bu meselede aslında İran'dan uzun süre askeri teknolojik destek aldığını da biliyoruz. Özellikle Şahit 2, Şahit 3 insansız hava araçlarının İran'dan Rusya'ya gönderildiğini ve arada askeri bir yakınlaşma olduğunu. Bu askeri yakınlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırıları süresince İran'a belki geri dönüşünün olduğunu da biliyoruz. Halihazırda İran'ın ulaştığı balistik füze kapasitesinin hatta nükleer faaliyetlerin Rusya tarafından desteklendiğine dönük de bazı iddialar var. Hatta bu savaş süresince Trump bazı konuşmalarında bunun mesajını verdi. İşte Rusya ve Çin'i ima ederek nasıl ki işte biz Ukrayna'yı destekliyorsak onlar da bu süreçte İran'ı destekliyor diyerek bunu söylemişlerdi. Tabii Çin için de benzer şeyler söylemek lazım. Ama tabii şunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Burada savaşın gerilimin başlaması Çin'i görece zor duruma sokarken Rusya açısından belki de bir can simidi olmuştu. Neden can simidi oldu? Petrol fiyatlarında bir artış yaşadık. Rusya'ya yönelik petrol doğalgaz konusundaki yaptırımlar bir nebze esnetilmek zorunda kaldı. Bu noktada bir avantaj sağlandı. Evet, işte askeri boyutta, askeri ürünlerin tedariği boyutunda belki İran'dan gelen destek bu süreçte kesilmiş olabilir. Ama ekonomik olarak bu dönem Rusya adına bir rahatlama sağladığını belki söylemek çok yanlış olmayacak. Keza belki diplomatik boyutlarıyla da bunu söyleyebiliriz. Öbür tarafta Çin açısından bakıldığında bölgeden giden petrol ve doğalgazın en büyük müşterisiydi Çin. Burada yaşanacak kesinti ve petrol fiyatlarında yaşanacak dalgalanma Çin adına ekonomik boyutta belki olumsuz bir senaryo ortaya çıkardı. Ama tabii sadece bu boyutuyla bakmamak lazım. Çin'in evet ciddi enerji rezervleri, stokları var. Ama bu süreç yani fosil yakıtlara olan güvenin sarsıldığı bir dünyada devletler nereye yönelir? Devletler yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelir. Küreselde yenilenebilir enerji sektörünün aslında süper gücü, piyasayı büyük ölçüde domine eden aktörü kim? Çin. Bu aslında Çin'e belki orta vadede, uzun vadede farklı bir kazanç da sağladı. Siyasi boyutuyla baktığımızda da belki askeri olarak Amerikan hegemonyasının rakibi olduğundan bahsedemiyoruz Çin'in, ama ekonomik olarak bundan bahsetmemiz mümkün. Ve Amerika'nın zayıflayacağı, Amerika'nın köşeye sıkıştığı bir alan ortaya çıktı. Dolayısıyla bu Çin için tolere edilebilir bir süreçti. Ama tabii sürecin devamında Çin'in tek müttefikinin İran olmadığını da göz önünde tuttuğumuzda, Körfez ülkelerinin buradaki sıkışmışlığını da hesaba kattığımızda, aslında bir anlaşmanın sağlanması Çin adına olumlu bir nokta ki Pakistan'ın bu kadar işin içerisine dahil olması, Çin-Pakistan ilişkilerini de hesaba kattığımızda Çin'den bağımsız gelinen bir nokta değil. Öbür tarafta İran'ın müttefiklerinden farklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikine baktığımızda İsrail'in tutumu yani bu süreçte genellikle yıkıcı bir duruş sergiledi. Trump'ın anlaşmaya en yakın dediği noktada gidip tekrar Lübnan'da saldırılar başlattı. Dahiye saldırısında bir gecede 25-26 kişiyi öldürdü. Bu anlaşma ortamında dahi, yani İran, Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri hepsi anlaşmaya dair olumlu mesajlar verdiği şu son belki 24 saatlik dönemde bile işte İsrail kat çıktı. Biz dedi işgal ettiğimiz yerlerden çekilmeyiz dedi Lübnan'da ya da işte Suriye'de. Öbür tarafta iç siyasette hala sert söylemler var. Bunun üzerinden prim arama arayışları var. Bunun sebebi çok belli. Yani bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in stratejik öncelikleri zaten ayrıştı. Muhtemelen 28 Şubat gününde o saldırı başladığında Netanyahu böyle bir sonu hayal etmiyordu. Bir rejim değişikliği beklentisi vardı. Yani seçime 4 ay gibi bir zaman mı kaldı? Netanyahu'nun rakipleri Trump'ın yaptığı bu barış anlaşmasından İsrail'in zarar gördüğü, İsrail'i işte vasal devlet haline getirdiği yönde suçlamalar ortaya atıyor bugün. Washington'daki bazı çevrelerde şunu diyor, anlaşma gerçekleşse bile diyor, Netanyahu bu süreçte engelleyici bir rol oynayabilir. Herkes bunun farkında. Amerika Birleşik Devletleri'nden anlaşmaya dair beklentiler ön plana ortaya atılıyor yine İsrail'den. Deniyor ki nükleer tamamen sıfırlanacak. Balistik teknoloji İsrail'i tehdit etmeyecek noktaya getirilecek. Vekil unsurlardan vazgeçilecek. Yayının başında söylediğim gibi İran'ı eğer tamamen yenebilseydi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, bunlar dayatılabilirdi, ama mevcut şartlarda bu çok mümkün değil. Hala biz bu yayını yapmadan birkaç saat önce Atabey Sur-Nebatiye hattında hala işgallere, saldırılara devam etti. Hala köylere tahliye talimatları gidiyordu. Keza Hizbullah da İsrail'e saldırılarını devam ettiriyor. Ve bakıldığında bu süreçte İsrail'in aslında bu şartları ve işte Lübnan'da işgale devam etmesi Washington, evet, Tahran hattındaki bu anlaşmayı tehdit etme riskini sürekli olarak bünyesinde barındırıyor. Biz de temkinli ilerlemek, temkinli açıklamalar yapmak durumunda kalıyoruz haliyle.
1: Yusuf Hocam, bir de Ali Hamaney'in de cenaze programını açıkladı İran. 3,5 ay önce Amerikan saldırısında yaşamını yitirmişti İran'ın dini lideri ve acaba yapılan yorumlarda da bu anlaşmanın gerçekleşeceğine dair bir gösterge olarak da sunuluyor. Yani Hamaney'in cenaze programının açıklanışını İran yönetimi tarafından. Bir, bu soracağım soru. İki de Müjdeba Hamaney'i bayağıdır görmüyoruz. Kendisinin göreve gelmesinden itibaren ölüp ölmediği meçhuldü. Uzun süre konuşuldu, tartışıldı. Acaba bu cenaze programında ortaya çıkabilir mi? Bir görüntü verebilir mi?
0: Normalde hala savaş şartlarının ve olası bir İsrail-Amerika Birleşik Devletleri saldırısının gerçekleşme ihtimalini göz önünde tutuyorsa Tahran kanadı, Müjdeba Hamaney'i ortaya çıkarmayabilir. Çünkü uzun süredir bir saldırıda yaralandığı ve tedavi gördüğü, işte bu yüzden ve güvenlik tedbirleri dolayısıyla kameraların karşısına çıkmadığı yönünde bazı iddialar vardı. Fakat gerçekten güvenilir bir anlaşma metni ortaya çıkacaksa o zaman Müjdeba Hamaney'i bu törende görebiliriz ki bu tören muhtemelen gerçekten anlaşmanın kalıcılığına İran tarafı da ikna olduysa bir propaganda, bir zafer kutlaması şeklinde de olabilir. Yani evet, cenazede bir kutlama yapılmaz şüphesiz, ama topluma bu anlaşma sürecinin ve Amerika Birleşik Devletleri ile girilen savaştan zaferle çıkıldığının anlatılması için bu cenaze töreninin kullanılacağını tahmin ediyorum. Yaklaşık 5 gün sürmesi planlanıyor zaten cenaze töreninin. Bizdekilerden biraz daha farklı şekilde ilerliyor. Ama tabii muhtemelen anlaşma imza edildiği gün önce dijital ortamda, sonra işte belki tarafların bir araya geldiği formatta bütün tarafların artık propaganda süreçlerine başladığı bir dönemden geçiyoruz. Trump da muhtemelen bu gece itibariyle bu süreçte ne kadar büyük kazanımlar elde ettiğini, işte ne kadar büyük İran kaynaklı tehditleri ortadan kaldırdığını anlatmaya devam edecek. Ama tabii anlaşmanın detayları netleştikten sonra nasıl bir yol haritası çizilecek, gerçekten kalıcı bir anlaşma hemen inşa mı edilecek yoksa aşama aşama mı ilerlenecek? Hürmüz Boğazı'ndaki seyir sefer serbestliği sağlandıktan sonra taraflar birbirlerinden aslında bu konuyla ilgili nasıl beklentiler ve nasıl hamleler gelecek? Birazcık daha işin rengi buradan sonra belli olacak ama fiili olarak kimin ne kazandığı ne kaybettiğinden ziyade artık modern çağda yaşadığımız savaşlarda bu sonuca alıştık. Bütün taraflar ne kadar çok kazançlı çıktığını anlatacak. Ama tabii cenazede şunu biliyoruz. Bundan önce de müzakere süreçleri oldu. Bundan önce de taraflar aracılar üzerinden bir araya geldi. Ama iki defa İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri bu müzakere sürecinde İran'a saldırdı. Bugün de benzer bir saldırı olması düşük bir ihtimal olarak görüyorum ben. Ama iki defa yapan üçüncüyü yapmaz da diyemiyoruz. Fakat diğerlerinden farklı olarak süreç bu noktaya gelmişken böylesi bir saldırı tekrar yapılması anlaşmayı belki de sonsuza dek rafa kaldırabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri Tahran hattında bir anlaşmayı tamamen yıkabilir anlaşma ortamını. Tabii bu anlaşmanın kalıcı olması için şunu da eklemek lazım Ata Bey. Süreç sadece Washington Tahran hattında kaldığında yine kırılgan bir anlaşmanın ortaya çıkması muhtemel. Biraz daha geniş katılımlı, arabulucu ülkelerin daha çok sorumluluk alacağı bir sistem belki inşa edilebilir. İran bundan önceki süreçlerde anlaşmaya dair sürekli uluslararası aktörlerin garantörlüğünü istiyordu. Burada ima edilen aktör olarak Çin gösteriliyordu ama Çin sürekli bu konuda çekimser durdu. Diplomatik çözüm çağrılarında bulundu. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri üzerinde baskı kurabilecek, bu anlaşmanın güvenliğini sağlayabilecek bir uluslararası aktör var mı noktasında da ciddi soru işaretlerimiz var. Ama tabii günün sonunda uluslararası toplum bu sürecin bir parçası olursa anlaşmanın, mutabakatın veya işte barış anlaşmasının her ne şekilde ilerlerse ilerlesin kalıcı olma ihtimali daha yüksek olur. Öbür türlü belki Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler bittikten sonra biz yeni bir gerilim de izleyebiliriz. Bu da ihtimaller arasında tutulmalı.
1: Peki. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Haberlerimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli futbol takımı için video mesaj yayınladı. Mesajında takıma başarılar dileyen Erdoğan, "Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. Bu destanı hep birlikte yazacağız." dedi.
2: Millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Sizler ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde, yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar.
1: Evet, Cumhurbaşkanı bu sözlerle milli takıma olan desteğini iletmiş oldu. A milli takımın Dünya Kupası serüveni başlıyor. Saatler kaldı. Ay Yıldızlılar turnuvadaki ilk maçına çıkacak. Sabah saatler 7'yi gösterdiğinde rakipse Avustralya.
3: Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor.
4: O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah. Hazırlık süreci iyi geçti kendi adımıza. Biz de dört gözle bekliyoruz.
3: Ay Yıldızlılar D grubundaki ilk maçında Avustralya ile sabah 7'de karşılaşacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak maç öncesinde son antrenmanını yapan milliler de tedavisi sona eren Kenan Yıldız takımla çalıştı. Teknik direktör Montella takımına güveniyor.
5: Aceleci olmayacağız. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu oynayacağız. Turnuvaya kazanarak başlamak önemli. İki maçımız daha olacak. Ama ilk maçlar böyle serüvenlerde yolumuzu belirler. Karşılaşacağımız zorlukları biliyoruz. Ama bunların üstesinden nasıl geleceğimizi de biliyoruz.
3: Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kerem ve Can Uzun 11 ile çıkması bekleniyor. Üst üste 6. kez Dünya Kupası'na katılan Avustralya ise Ryan, Cercati, Burgess, Sutar, Italiano, O'Neill, Irvine, Boss, Metcalf, Toure ve Veluplay 11 ile sahada olması bekleniyor. 54 bin kişilik BC Play stadında oynanacak maçı Venezuelalı hakem Valenzuela yönetecek. A milli takımın mücadele ettiği D grubunda ilk maç dün gece oynandı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.
1: 2023 yılında tatil için geldikleri Türkiye'de depreme yakalanan, devamında da Kahramanmaraş ve Hatay'a giderek yardım çalışmalarına katılan Güney Koreli aile bu kez de Türkiye'yi Kanada'nın Vancouver kentinde yalnız bırakmadı. Barış Yo ve Songül çifti ismini gişe rekortmeni filmden alan kızları Ayla ile birlikte Kanada'da NTV mikrofonlarına konuştu.
6: Kırmızı,
7: beyaz,
6: şampiyon,
7: Türkiye,
6: şampiyon Türkiye.
8: Güney Koreli yollara kankayız ya. Bu yüzden siz yenmek için biz de bütün yaşam vermek istiyoruz. Destek vermek istiyoruz. Bunun için biz takip ediyoruz.
9: Elinde Türk bayrağı var. İsmini söyler misin?
10: Ayla.
9: Ayla. Ayla. Çok çok anlamlı bir isim var Ayla. Kenan Yıldız Avustralya maçında gol atar mı?
10: Evet, bence 2 gol falan atar ya.
9: 2 gol atar. Maçı kaç kaç kazanırız?
10: 4-0. 4-0. Benim adım Songül. Songül. Evet, milli takım yenecek. Şampiyon da olur. Yani Güney Kore ile, Güney Kore takım ile de yani bu sefere beraber oynasın. Beraber izlemek istiyorum. Gerçekten biz kankayız. Evet, Türkiye'de yensin, Güney Kore'de yensin.
1: İngiltere milli futbol takımı hırsızlık şokuyla sarsıldı. Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle Amerika'ya giden İngilizlerin krampon, top ve taktik ekipmanları çalındı.
11: İngiltere milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası öncesi beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. İngilizlerin antrenman ekipmanlarını taşıyan araç takımın kamp için gittiği Kansas City'de hırsızların hedefi oldu. Amerikan yetkililer soygunun Florida'dan Kansas City'ye yapılan yolculuk esnasında gerçekleştiğini belirtti. Kansas polisi olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyururken bu kapsamda 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Çalınan malzemeler arasında futbol topları, kramponlar ve teknik heyetin kullandığı taktik ekipmanlar da yer alıyor. Hırsızlık olayının İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak L grubu maçının hazırlıklarını olumsuz anlamda etkilemesi bekleniyor. 1966 yılının ardından ilk Dünya Kupası'nı kovalayan İngilizlerin son dünya üçüncüsü Hırvatistan'la karşılaşacakları mücadele çarşamba akşamı saat 23'te başlayacak.
1: İstanbul'da düzenlenecek 13. geleneksel Yeşilay bisiklet turu kapsamında Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'taki birçok yol trafiğe kapalı olacak. Galata Köprüsü, Sahil Kennedy, Ayvansaray, Meclisi Mebusan, Dolmabahçe, Çırağan, Tersane caddeleriyle Barbaros Bulvarı saat 9'dan program bitişine kadar kapalı kalacak. Alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Vatan, Millet, Palanga, Portakal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı caddeleriyle Unkapanı Köprüleri kullanılabilecek. Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar 13 gündür sürüyor. Başkent Tiran'da binlerce kişi yeniden Arnavutluk satılı değildir sloganlarıyla yürüdü. Başbakan Edir Rama ise destekçilerine hitap ederek projeyi savundu.
12: Neredeyse iki haftadır devam eden gösterilere rağmen geri adım atmadı, tepki çeken turizm projesini savundu. Arnavutluk'ta istifa çağrıları yapılan Başbakan Edi Rama destekçilerine hitap etti. Rama, başkent Tiran'da Sosyalist Parti'nin 35. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen mitinge katıldı. Gündeminde protestolar da vardı. Arnavutluk hiçbir zaman satılık olmadı dedi. Destekçileri Rama'nın konuşmasını alkışlarla karşıladı.
13: Bu yatırımla yapmak istediğimiz şey yeni bir şirket ya da yeni bir tatil köyü yaratmak değil. Arnavutluk adına Akdeniz'in tacına yeni bir mücevher eklemektir.
12: Başbakan mitingde konuşurken protestocular da günlerdir tekrarladıkları istifa çağrılarını sürdürdü. Başkentte Arnavutluk satılık değildir sloganıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler bir kez daha Başbakanlık binasına yürüdü. Ülkede protestoların fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından planlanan lüks tatil köyü projesiydi. Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişe ediyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'de üretilen Manevra lokomotifinin Tanzanya'ya ihraç edileceğini duyurdu. Lokomotifte TÜBİTAK'la Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Ortaklığı'nda üretilen yerli dizel motorlar kullanılacak.
12: Türkiye'nin ilk yerli Manevra lokomotifi ihracatına başlanıyor. Tanzanya, Türkiye'den Manevra lokomotifi satın alacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
14: Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demir yolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz. Türk mühendisliği ve işçiliğinin ürünü olan araçlarımızın yurt dışında tercih edilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.
12: Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi ile TÜBİTAK ortaklığında üretilen lokomotifin satışının Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Yerli ve milli demiryolu araçları vizyonumuz sayesinde Türkiye kendi lokomotiflerini üreten ve ihraç eden bir konuma ulaştı ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, proje için TÜBİTAK ortaklığında üretilen 1000 beygir üzeri ilk yerli dizel motorunun da bu lokomotiflerde kullanıldığını söyledi.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm bir tercih değil, mecburiyettir değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kurum, Kocaeli Cedit Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutların kura çekim töreninde konuştu. Devlet adamlığı zor günde milletin yanında olmaktır ifadesini kullandı.
15: Devlet adamlığı kolay günde kürsüye çıkmak değil, zor günde milletin yanında olmaktır. Siyaset adamlığı sabahın ilk ışığında şantiyede olmaktır. Deprem olduğunda bir saat sonra o depremzede kardeşinin yanında olmaktır.
12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kocaeli'deydi. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi konut kura çekim töreninde konuştu. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.
15: Asım felaketi bir kez daha gösterdi ki, kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil değerli arkadaşlar. Bir mecburiyettir. Ve hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz tam bu anlayışla kentsel dönüşüm çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz.
12: Bakan Kurum Marmara Denizi'ndeki temizlik çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.
15: 2.4 milyon dip çamur. Yani çamuru denizin dibinden aldık, kuruttuk ve bertarafa gönderdik. Deniz çayırlarını artık görebiliyorsunuz. Çamurun altından o çayırlar artık nefes alıyor. Denizin dibinde oksijen artmış. Nereden bakarsanız 10 milyara yakın bir projeden bahsediyoruz.
1: Etimesgut Havalimanı NATO Liderler Zirvesi için yenilendi. Havalimanına yeni bir isim de verildi. Ankara Havalimanı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.
12: NATO Liderler Zirvesi için modernize edilen Etimesgut Havalimanı 15 Haziran'da açılacak. Yenilenen havalimanının adı Ankara olacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
16: Kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek. Ankara Havalimanı'nın hizmete alınmasıyla başkentte hava trafiği daha dengeli yönetilecek.
12: Ankara Havalimanı'ndaki yenileme çalışmaları kapsamında 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebi inşa edildi. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. NATO zirvesinde yoğun olarak kullanılacak havalimanı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılacak.
1: 13 Haziran 1946'da kurulan Ankara Üniversitesi kuruluşunun 80. yaşını kutluyor. Bu kapsamda bir sempozyum düzenlendi. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, üniversitenin tarihini ve yurt dışı çalışmalarını anlattı.
17: Bugün 80. yılımızda geriye dönüp baktığımızda Ankara Üniversitesi'nin yalnızca kendi kuruluş tarihiyle sınırlı bir kurum olmadığını görüyoruz. Ankara Üniversitesi kökleri çok daha derine uzanan bir büyük mirasın taşıyıcısıdır.
12: Ankara Üniversitesi'nin kuruluşunun 80. yıl dönümü sebebiyle bir sempozyum düzenlendi. Üniversitenin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar gerçekleştirdi. Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin Türkiye için önemine vurgu yaptı.
17: Ankara Üniversitesi daha ilk günde itibaren bu ülkenin hukukunu, tarımını, sağlığını, yönetimini, dilini, tarihini, kültürünü, ekonomisini ve eğitimini birlikte düşünen bir üniversite oldu. Cumhuriyetimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirdi. Ama bundan daha fazlasını yaptı. Cumhuriyetin ihtiyaç duyduğu fikri, bilgiyi ve kurumsal aklı da üretti.
12: Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin yurt dışındaki çalışmalarını da anlattı.
18: Azerbaycan'da 3 üniversiteyle ortak diploma programımız var. Batı'da Buffalo Üniversitesi ile de biyomedikal alanında bir ortak diploma programı geliştirdik.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının takvimini açıkladı. Buna göre okullar 14 Eylül pazartesi günü açılacak. Takvime göre okul öncesi ve ilkokul 1'e başlayacak öğrenciler 7 Eylül'de okullarında olacaklar. 11 Eylül'e kadar da uyum eğitimleri alacaklar. Ara tatil uygulaması da devam ediyor. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart'ta. İlk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ilk dersleri de 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak. Eğitim öğretim sezonu 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Son olarak eski bir Formula 1 pilotunu canlandırdığı filmiyle adından söz ettiren dünyaca ünlü aktör Brad Pitt yeni filmiyle gündemde.
19: You can do it. I got you. Easy fella.
20: Brad Pitt de vahşi doğada hayatta kalmaya çalışanlar arasına katıldı. Heart of the Beast isimli filmde aktör, Alaska'nın acımasız atmosferinde Alman çoban köpeğiyle hayatta kalma mücadelesi veren bir askeri canlandırıyor.
19: Good job, buddy.
20: David Ayer imzalı film, eski bir özel kuvvetler askeri olan James Belmont'un bindiği küçük uçağın medeniyetten uzak Alaska'nın uçsuz bucaksız ormanlarının derinliklerine düşmesi sonrasında yaşananları anlatıyor. Film 25 Eylül'de vizyona girecek. Bir ayı tarafından ağır yaralanan ve arkadaşları tarafından ölüme terk edilen kürk avcısı Hugh Glass'ın vahşi doğadaki hikayesi Diriliş, Leonardo DiCaprio'ya ilk Oscar'ını getirmişti. Dağcı Aaron Ralston'ın Utah kanyonlarında kayaya sıkışıp kalmasını anlatan 127 saat... ve uçağa okyanusa düşen ve ıssız bir adada tek başına mahsur kalan Chuck'ın macerasını konu alan Yeni Hayatta Unutulmaz Hayatta Kalma filmleri arasında yer alıyor.
1: Süveyş kanalıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçti. Hızla artan popülasyonuyla endemik türleri baskı altına aldı. Adını sıkça duyduğumuz zehirli balon balığı artık Akdeniz'de kalıcı hale geldi. Ege'de de görülen bu istilacı türün yarattığı tehlike peki ne boyutta, önlenmesi mümkün mü? NTV bölge temsilcisi Merih Ak, Burak Uygun'la Marmaris'te bir balıkçı teknesine bindi. Balon balığının yol açtığı zararlara tanık oldu. Bu konuya bir parantez açtık, bununla da noktalayacağız. Saat başında ise Korhan Varol ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.

0: ısınan denizler, istilacı türler, bundan etkilenen ekosistem. Balon balığı denizlerimizde ilk kez 2003 yılında görüldü. Küresel ısınma nedeniyle Hint Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e, oradan da Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ve Ege'ye yerleşti. Yıllar içinde popülasyonu arttı ve tüm sahillerde görünmeye başlandı.
1: Başa çıkmıyoruz. Akından gelemiyoruz yani mesela. Kıyılarda neyse de açıklarda hiç şansımız yok.
0: Tehlike gördüğü an şiştiği için balon adı verilen bu zehirli balık, yerli balıkların yumurta ve larvalarına zarar veriyor. Güçlü çenesi ve keskin dişleri nedeniyle diğer deniz canlılarının azalmasına da neden oluyor. Yüksek miktarda toksin içeriği nedeniyle de yendiğinde zehirlenmeye yol açıyor.
2: Balon balıklarına baktığımızda siyanürden yaklaşık 1200 kat daha zehirli ve tüketilmesi oldukça tehlikeli. Yine aslan balıklarına baktığımızda sırt yüzgeçlerinde bulunan dikenler bir insanı öldürebilecek toksikler içeriyor. Bunlar bizim gördüklerimiz, bir de görmediklerimiz var. Ve bu konunun uzmanları, balıkçılar bu gelişmelerden oldukça tedirgin.
3: Balıkçılığa çok kötü etkisi var. Yani şu an balıkçılık burada yok, sıfır yani. Yani avlanamıyoruz şu an. Türler zaten çok azaldı. Her türden ama. Şu an sıfır gibi bir balık yani. Balığa gidiyorsun, boş geliyorsun balondan dolayı.
0: Uzmanlara göre istilacı türlerin popülasyonundaki artış geri dönülemez bir noktaya ulaştı. Artık misafir değil, ev sahibi konumuna geçtiği vurgulandı.
4: Balon balıkları artık Akdeniz'in balığı oldu. Yerleşik düzene geçtiler. Besin zincirinin halkalarında yer almaya başladılar. Bundan sonra yani yok olması da mümkün değil. Bir türün geçtikten sonra ürüyorsa, yani üreme şansı buluyorsa orada zaten artık bunu başarmış demektir. Bu nedenle de zaten ürediklerine dair çok miktarda kıyılarımızda çıkmaya başlaması, karınlarında yumurtalar, konaklarının olması, yani olgun bireylere rastlamamız Akdeniz'de artık çoğaldıklarını gösteriyor.
0: Zehirli balon balıkları artık Akdeniz'in yerli canlıları arasında görülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teşvikiyle geçen yıl 189 bin balon balığı avlandı.
2: Oltamıza küçük de olsa bir balon balığı takıldı. Mevzuat gereği bu balığın karaya çıkartılması içindeki zehir nedeniyle yasak. Biraz sonra bu imha edilecek ve ardından denize atılacak.
1: Balon balığı tuttuğumuz zaman hemen mesela karnını yoruyoruz, sima yapıyoruz. Denize atıyoruz tekrar yine. Ya da biraz bekliyoruz. Yumurtaları falan da ölsün gibisiyle. Onu mesela bir gün bekliyoruz bazen. Bazen hemen atıyoruz. Büyük olursa bekliyoruz mesela genellikle hemen ölsün diye. Yumurtaları ölüvermiyor hemen çünkü bunlar canlı kaldığı için.
0: İstilacı türün yoğunluğunu azaltmak amacıyla balıkçılara her benekli balon balığı için 35 lira destek veriliyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Müzik arası.

0: tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
1: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
2: Bugün sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas-Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu-Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun-Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.
0: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler, saatlerimiz biri gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Türkiye'nin teknolojide elde ettiği kazanımların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyledi. Bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmaları da paylaşan Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı. Yapay zeka okur yazarlığı programının başlatılacağını vurgulayan Erdoğan 2 yılda 5 milyon kişiye eğitim verileceğine dikkat çekti.
1: Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçildiğini söyleyen Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı.
1: Yapay zeka eylem planımız fark et, istifade et, üret, yönet olmak üzere 4 temel eksen ve 4 eylem üzerine inşa edin. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini olacağını da söyledi. Zirvede Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A Milli futbol takımı için yapay zeka ile hazırlanan klipte gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan futbol geçmişini de hatırlatarak milli takıma başarılar diledi.
1: 7 yıl burada amatör kümede futbol oynadım. Bu cami altı tersanesinde. Daha sonra da İETT'de 8 yıl devam ettim. İnşallah millilerimizin galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Lüleburgaz halk buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarihin kırılma anındayız diyen Özel, çabaları bizi adaysız, milleti ise umutsuz bırakmaktır dedi.
3: Biz bugün buraya yaşadığımız onca sıkıntıya, onca saldırıya rağmen sinip, pısıp, oturup beklemek yerine ayağa kalkmaya, yola çıkmaya geldik.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeydi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP içindeki hukuki süreç ve genel başkanlık tartışmaları ile ilgili konuştu. Tarihin kırılma anındayız ifadesini kullandı.
3: Bizi adaysız bırakmak, kurumsuz bırakmak, lidersiz bırakmak çabalarının hepsi milleti umutsuz bırakmak. İşte tarihin kırılma anındayız tarihin. Ama mesele Özgür Özel'in meselesi ya da CHP'nin meselesi değildir. Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi burada.
4: CHP'de gözler yeniden Salı gününe çevrilmiş durumda. 9 Haziran Salı günü yapılan CHP grup toplantısı öncesi tansiyon yükselmiş, kürsüye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi çıkacağı tartışma yaratmıştı. 16 Haziran Salı günü yapılacak grup toplantısı öncesi CHP yönetimi, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edince iki ismin grup başkan vekilliği düştü. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun iki grup başkan vekili için atama yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin düzenlediği hukuk çalıştayında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları vardı. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil sandıkta belirlenmelidir dedi.
5: Eğer bugün Türkiye'de bir yargı kararıdır denilip geçilemeyen, vicdanlarda kara bir leke olarak kalan kararlar varsa orada tedbir devleti işlemektedir demektir. Egemen hukuki normlardır ve o normların bekçisi ise bağımsız yargıdır değerli vatandaşlarım. Demokrasilerde sandık namustur. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İlçe Kongreleri devam ediyor. Bugün Sarıyer Kongresi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan kongre öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
4: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Sarıyer İlçe Kongresi toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan kongre öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi.
6: Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki gelişmelere taraf olmamakla birlikte Atatürk'ün kurduğu partinin bu tip çatışmaların dışında kalması, istikrara kavuşması Türk demokrasisine destek verecek, onu güçlendirecek bir mücadele öncülük yapmasını adım zaman zaman dev soru, dev yolu çağrıştıran ifadelerle karşılaşıyoruz. Bu son derece yanlış bir şeydir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zaman zaman mitinglere falan doğru sürüklendiğini görüyoruz. Bunlar doğru şeyler değil.
4: Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
6: Şükürler olsun, bugün dünyada PKK'nın arkasında duran bir güç kalmamıştır. PKK kendini feshetmiştir. Genel Başkanımızın ortaya koyduğu iradeden bugüne kadar da biraz gelmiş şehit olmamıştır.
4: Kongrede tek aday olan Vedat Şahin Sarıyer ilçe başkanı oldu.
0: Dış haberlere bakalım. Akıllardaki kritik soru şu: ABD ile İran arasındaki anlaşma ne zaman imzalanacak? Washington ve İslamabad imzaların bugün atılabileceğini söylerken İran temkinli tutumunu koruyor. Peki taraflar arasında savaşı bitirebilecek bu düğüm ne zaman çözülecek? Taraflardan ard arda açıklamalar geldi.
7: Anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. İmzalanması beklenen anlaşmaya dair arabulucu Pakistan'dan da açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini ifade etti. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür etti. Ve son olarak İran, Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. ABD ve Pakistan tarafından gelen açıklamaların aksine saatler içerisinde imzalanmayacağını öne sürdü. Yine de önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
0: İki ülke arasında mutabakat bekleniyor ancak İran halkı bu duruma biraz şüpheli yaklaşıyor. Neler söylüyor haberimizden izleyelim.
4: ABD-İran hattında taraflar savaşı sona erdirecek bir mutabakata yakın olduklarının sinyalini verdi. Tahran sakinleri ise olası bir barış anlaşmasına şüpheyle bakıyor. Kimileri aşamalı bir anlaşmayı destekliyor. Kimilerine göre ise anlaşmaya yaklaşılmasında ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın etkisi var.
8: Dünya Kupası maçlarının bir etkisi olmuş olabilir. Ancak bana göre onları bu yola yönelten asıl şey İran halkının direnişi ve savaşta hedeflerine ulaşamamış olmalarıydı. Bu aşamada çalışmalarımızı başarıyla sonuçlandırabilmemiz için dikkatli ve uyanık olmamız önemli.
4: Kimileri ise intikam istiyor.
9: Bence bunun nedeni Dünya Kupası maçları. Aksi takdirde onlar bizi zayıflattıklarını düşünüyorlar. Bakın, komutanlarımızı hedef aldılar, liderimizi hedef aldılar. Bütün kırmızı çizgileri aştılar. Biz anlaşma yapmamalıyız. İntikam alacağımızı söylemiştik. İntikam almalıyız.
10: Ben hiçbir zaman Trump'ın sözlerine ya da Orta Doğu'yu ateşe veren onun vekili Netanyahu'nun sözlerine güvenmem. Her halükarda biz dini liderin sözlerini takip eden insanlarız.
4: Amerikan basınına sızan taslağa göre mutabakat zaptı, taraflar arasındaki ateşkesi Lübnan dahil 60 gün uzatıyor. Bu sürede nükleer müzakerelerin düzenlenmesi de öngörülüyor.
0: ABD ile İran arasında anlaşması beklenen mutabakat zaptı, savaşın sona ereceğine dair evet sinyaller veriyor. Ancak ABD basınından CNN, ABD ordusunun diplomasiyle çözüme varılamayan bir dönemde İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu alabilmek için kara harekatı planladığını yazdı. Planın ABD Başkanı Trump'ın isteğiyle durdurulduğu da öne sürüldü.
7: ABD ordusunun İran'daki uranyuma el koymak için kara harekatına hazırlandığı ancak Başkan Donald Trump'ın bu planı durdurduğu iddia edildi. Haber ABD'li yayın kuruluşu CNN'de yer aldı. Habere göre ABD ordusu İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek amacıyla kapsamlı bir kara harekatı planı hazırladı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Florida'daki CENTCOM karargahında düzenlenen acil toplantıya katılarak operasyon senaryolarını değerlendirdi. CNN'e konuşan kaynaklar toplantının çok acil yapıldığını, Kane'in bu nedenle NATO toplantıları için bulunduğu Brüksel'den programını yarıda keserek ülkesine döndüğünü aktardı. Bu toplantıların bu kadar üst düzeyde yapılmasının kara operasyonuna ne kadar yaklaşıldığını gösterdiğini söyledi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump operasyon için düğmeye basmadı. Haberde bu hamlenin İran'ın şiddetli misillemesine neden olabileceği belirtildi. Ayrıca operasyonla savaşın uzayabileceği ve küresel ekonominin daha da dengesiz hale gelebileceği ihtimali endişe yarattı. Bunun üzerine Trump operasyonu durdurma kararı aldı. Haberde Trump'ın olası Amerikan askeri kayıplarından da endişe duyduğu belirtildi. CNN'in bir başka özel haberine göre ise İran, uranyum stoklarının bulunduğu tesislerde güvenlik önlemlerini arttırdı. Kaynaklar depoların mühürlendiğini

0: iddiasına göre Abu Dhabi yönetimi ülkeye İran füze ve drone saldırılarının ardından Tahran'a ait 10 ila 20 milyar dolarlık fonu serbest bırakma kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 milyar dolarlık ilk dilimin hali hazırda kullanıma sunduğu da iddialar arasında. Birleşik Arap Emirlikleri ise iddiayı kesin bir dille yalanladı. Öne sürülen uzlaşı uyarınca finansal akış İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırılarını tamamen durdurması karşılığında sağlanacak. Ayrıca iki ülke arasında istihbarat paylaşımı ve ekonomik işbirliği yeniden tesis edilecek. İran saldırıları Dubai'deki otellerin boşaltılmasına ve yabancı yatırımcıların kaçmasına yol açmıştı. Ülkenin güvenli liman imajı sarsılmıştı. Söz konusu fonların Abu Dhabi yönetimine mi ait olduğu ya da Birleşik Arap Emirlikleri bankalarında bloke edilmiş olan İran hesaplarından mı karşılanacağı bilinmiyor.
1: Tüm Türkiye genelinde liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav gerçekleştirildi. 1 milyona aşkın öğrenci istediği okula gidebilmek için yarıştı. Veliler de sınav boyunca öğrencileri heyecanla sınav merkezlerinin kapısında bakın nasıl beklediler.
2: Kimliğini unutanlar, telaşla sınava yetişmeye çalışanlar. Liselere geçiş sınavına hazırlanan 1 milyonu aşkın öğrencinin heyecanı şimdilik son buldu.
3: İlk oturum güzel geçti. Türkçeden bayağı çözdüm. İkinci oturumda biraz matematik şeydi, zordu.
4: Liselere geçiş sınavı son buldu. Öğrenciler içeride ter dökerken velilerse dışarıda heyecanla öğrencileri bekledi.
5: Onlar içeride zorlandılar. Biz burada 9 doğurduk diyelim.
6: Daha heyecanlıydık zaten gün içerisinde. Sabah çıktığımızda böyleydi. Yani düne aldanarak çıktım. Eşim sağ olsun marketten gidip kendime bir plaj havlusu almış.
2: Sınav 2 oturumdan oluştu. İlk aşamada 9.30'da başlayan sınavda öğrenciler Sözel'den 50 soru yanıtladı. 11.30'da başlayan ikinci oturumda 40 sorudan oluşan sayısal sorular yer aldı. Çoğu öğrenci sayısal sorularda zorlandığını söylüyor.
7: Matematikle fen bilimlerinde zorlandım. 250 üstü bekliyorum inşallah.
4: Nasıl geçti?
8: İyi. İlk oturum kolaydı. İnkılap biraz zordu ama.
3: İnkılap çok zordu. Onun dışında pek fen zorladı birazcık. Onun dışında zor bir ders yoktu bence.
9: Fen bayağı zordu. Biz bayağı zorlandık yani fende. Türkçe basitti bence.
4: Nasıl geçti sınavınız?
10: Çok güzel.
4: Hedefiniz nedir?
10: 390 üzeri falan.
11: Kızımı Çiçek'le bekledim çünkü çok uğraştı. Çok emekleri var. Okuldan dershane, dershaneden okul, dershane okul derken dedim bir moral olsun.
12: Sınavım ortalamaydı. Yani gayet güzel bir sınavdı. Geçen seneye göre biraz daha kolay sormuşlardı.
13: Burası hemen yan taraf.
2: İstanbul Şişli'de bir öğrenci sınava gireceği okulu karıştırdı. Gözyaşlarına boğulan öğrenci çevredeki velilerin yardımıyla sınava gireceği okula yetiştirildi. Bahçelievler'de bir öğrenci sağlık durumu nedeniyle ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı. Zonguldak ve Malatya'da bazı öğrenciler kimliğini unuttu. Polis ekipleri kimliği öğrencilere yetiştirmek için zamanla yarıştı. Ankara'da bir lisede LGS'ye dakikalar kala birçok öğrenci okulun bahçesine alınmadı. Veliler tepki gösterdi. Okul müdürü olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek bütün öğrencileri içeri aldı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-27 eğitim öğretim yılının takvimini açıkladı. Buna göre okullar 14 Eylül pazartesi günü açılacak. Takvime göre okul öncesi ve ilkokul 1'e başlayacak öğrenciler 7 Eylül'de okulda olacak. 11 Eylül'e kadar uyum eğitimleri alacaklar. Ara tatil uygulaması da devam edecek. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart'ta yapılacak. İlk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. İstanbul'da Bomonti Dolmabahçe tüneli çıkışında bariyerlere çarpan kamyonet devrildi. Kaza sabah saatlerinde Bomonti Dolmabahçe tünelinin Bomonti çıkışında meydana geldi. Sürücü tünelden çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti, kamyonet devrildi. Sürücü neyse ki kazadan yara almadan kurtuldu. İstanbul Şişli'de taksi ücreti yüzünden çıkan tartışma.

0: Da iddiaya göre müşteri sert bir cisimle taksicinin başına vurdu. Yere düşerek kalp krizi geçiren taksi şoförü Erdal Çiçek tedavi altına alındı ancak 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çiçek'e darp eden yolcu da tutuklandı.
1: Ücret konusunda tartıştılar, öfkelenen yolcu taksiciyi darp etti. Yere düşen ve kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti. İstanbul Şişli'de inmek isteyen 34 yaşındaki yolcu ücrete itiraz edince 57 yaşındaki taksi şoförü Erdal Çiçek'le tartışmaya başladı.
2: Araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor.
1: Olay yerine gelen ambulans ekibi taksici Erdal Çiçek'e kalp masajı yaptı ve hemen ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen taksiciler saldırganı tartakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri bir suç kaydı bulunan saldırganı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören taksi şoförü Erdal Çiçek hayatını kaybetti.
0: Ankara'da öğleden sonra etkili olan yağış başkentlere zor anlar yaşattı. Kahramankazan ve Bağlum ilçelerinde yağan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Sağanak sonrası bazı evleri de su bastı.
3: Ankara'nın çevre ilçelerinde dolu, şehir merkezinde ise sağanak etkili oldu. Başkentte öğleden sonra başlayan yağış hayatı felç etti. Kahramankazan ve Bağlum'da dolu yağışı nedeniyle bazı evleri su bastı.
4: Birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı iş yerlerinde onlarca malzeme sular altında kaldı. Bazı noktalarda dolu yağışı meydana geldi, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
3: Yağışın en etkili olduğu noktalardan biri de Yeni Mahalle'ydi. Bazı araçlar yolda kaldı. Suya kapılan bir dolmuş sürüklendi. Düğün gününde sağanağa yakalananlar da vardı. Siparişe giderken yolda kalanlar da. Yağış nedeniyle vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Esnaf dükkanına dolan suyu kovalarla tahliye etti. Belediye ekipleri hayatın normale dönmesi için çalışma başlattı.
0: Bazı kentlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi. Aydın'da ise termometreler 42 dereceyi gösterdi. Vatandaş park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.
3: Sahiller doldu, cadde ve sokaklar boş kaldı. Meteorolojinin uyarıda bulunduğu kentlerde sıcak hava etkisini gösterdi. Görüntüler Diyarbakır'dan. Hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçüldü. Sokakların boş kaldığı kentte çocuklar tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti.
5: Abi sıcaktır, geldik buraya yani.
6: Abi saat 8'de geliyoruz, akşam 5'e kadar.
7: Diyarbakır'da sıcaklar arttı. Tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzu kavurucu sıcaklardan kaçan çocuklarla doldu. Ancak renkli görüntülerin ardında tehlike de var. Yüzme amacıyla yapılmayan havuza çocukların kontrolsüz atlayışları bazı riskleri de beraberinde getiriyor.
6: Ama buradan aşağı bir tane kaydırak yapsalar böyle kendimizi aşağı inerler, azdan atlamamıza da gerek kalmaz.
8: Oraya kaydırak yapsınlar, çok güzel olur abi.
3: Aydın'da sıcaklık aniden yükseldi. Termometreler 42 dereceyi gösterdi. Kent genelinde vatandaşlar sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyenler park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.
9: Klimalar bile şeyi kar etmedi. Nem zaten yapış yapış.
10: Gezmeye geldik Aydın'a şimdi ama burası aşırı sıcak, yani böyle bir sıcaklık görülmedi.
3: Antalya ve Mersin gibi turistik bölgelerde de sahiller doldu taştı.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm bir tercih değil, mecburiyettir dedi. Bakan Kurum, Kocaeli Cedit Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutların kura çekim töreninde konuştu.
11: Devlet adamlığı Kolay günde kürsüye çıkmak değil, zor günde milletin yanında olmaktır. Siyaset adamlığı sabahın ilk ışığında şantiyede olmaktır. Deprem olduğunda bir saat sonra o depremzede kardeşinin yanında olmaktır.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kocaeli'deydi. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi konut kura çekim töreninde konuştu. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.
11: Asım felaketi bir kez daha gösterdi ki kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil değerli arkadaşlar. Bir mecburiyettir. Ve hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz tam bu anlayışla kentsel dönüşüm çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz.
3: Bakan Kurum Marmara Denizi'ndeki temizlik çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.
11: 2.4 milyon dip çamur. Yani çamuru denizin dibinden aldık, kuruttuk ve bertarafa gönderdik. Deniz çayırlarını artık görebiliyorsunuz. Çamurun altından o çayırlar artık nefes alıyor. Denizin dibinde oksijen artmış. Nereden bakarsanız 10 milyara yakın bir projeden bahsediyoruz.
0: 1 Temmuz itibarıyla trafik sigortasında artık yeni bir dönem başlıyor. Değer kaybı talep etmek için bundan böyle araç sahiplerinin ek bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Otomatik atanan eksper tarafından aracın ne kadar değer kaybettiği de hesaplanacak.
12: Siz biliyor musunuz mesela olursa nasıl yapacağınızı değer kaybını?
13: Yok, bilmiyor musunuz?
14: Yok, bilmiyorum.
15: Değer kaybı otomatik hesaplanacak, orijinal parça zorunluluğu gelecek. 1 Temmuz itibariyle zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklikler yapıldı. Düzenleme Resmi Gazete'de de yayınlandı.
16: Benim bir sene sürdü.
17: Aracı kurumlar vardı. Yarısını vatandaşa verip yarısını da kendileri alıyorlardı. Bu sistem sayesinde tamamını kendileri almış olacaklar.
18: Değer kaybını talep edebilmek için sigorta şirketlerine ek bir başvuru yapılması gerekiyordu. Ancak bu düzenlemede de değişikliğe gidildi. Artık otomatik olarak bir eksper atanacak ve aracın ne kadar değer kaybettiği direkt hesaplanacak.
17: 2026 yılı için limit 40.000 TL. 40.000 TL üzerindeki hasarlar için otomatik eksper ataması yapılacak. Hasar raporuna ilave olarak olay yerine geldiğinde sizin aracınızın markası, modeli, yaşı, kilometresi ve aracınızın rayiç değerini de belirten bir raporu otomatik sisteme yükleyecek.
15: Kaza sonrası hasar gören parçalardaki değişime de katı kurallar getirildi. Can güvenliği ve sağlık durumu haricinde kaza yerini terk edenlerden sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı talep edebilecek. Ağır hasarlı araçlarla ilgili ise trafikten çekildiğine yönelik kaşeli tescil belgesi ibraz edilmeden tazminat ödemesi yapılmayacak.
0: Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini arttırdı. Ormanda 7 gün 24 saat devriye gezen ekipler alanı karış karış tarıyor. Yangın riskine karşı denetimler yapılıyor.
3: Gece görüşlü termal kameralar, dronlar, dürbünler ve arazi araçları. Jandarma ekipleri ormanı korumak için tam teçhizatlı görevde. Bursa Uludağ'da 24 saat nöbet tutan ekipler bölgede kuş uçurtmuyor.
19: Ormanlarımızı korumamız lazım. Yoksa şu doğaya gelemeyiz.
20: Çabuk tanker alan gelsin. Tanker sıkıntısı var burada.
3: Bursa'da geçen yıl Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki yangında alevlerle mücadele günlerce sürdü. Bu yılda yeni bir orman yangını riskine karşı denetimler artırıldı. Jandarma ekipleri 7 gün 24 saat ormanda devriye geziyor, muhtemel riskleri en aza indiriyor. Bursa Valiliği Uludağ Milli Parkı'nda piknik yapmayı ve ateş yakmayı yasakladı. Özellikle hafta sonu ve tatil dönemlerinde ziyaretçi yoğunluğu artan Uludağ'a giden araçlar tek tek durduruluyor. Kimlik kontrolünden sonra zirveye çıkmalarına izin veriliyor.
21: Geçen seneden biliyoruz orman yangınlarını falan. Bu şekilde önlemler alınması, bilgilendirilmesi güzelce. Çok iyi.
3: Orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı olması isteniyor. Duman ya da şüpheli bir durum görüldüğünde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması isteniyor.

0: NTV Radyo. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Gene burada çok fazla kitaplarından söz etmediğimiz bir yazarımız var. Yani bu iyi bir yazar olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü çok iyi bir yazar gerçekten. Martin Cruz Smith, Kutup Yıldızı kitabımızın adı. Polar Star, Epsilon'dan çıktı. Türkçesi Giray Türkmen'in. Efendim, Polar Star'ın, Martin Cruz Smith'in bir özelliği var. Martin Cruz Smith bir serinin yazarı, çok sevilen bir serinin. Kutup Yıldızı da onun ikinci kitabı. Zaten kitabın üstünde bir Arkady Renko romanı yazmış. Çok da iyi olmuş. Ben gerçekten onu görür görmez hemen okumaya başladım yani. Normal olarak evde benim masamın arkasında böyle yerde sıra sıra yatan kitaplar oluyor. Onlar genellikle okuma sıralarını bekleyen polisiye kitaplar. Türkçe ve İngilizce olarak. Yani Martin Cruz Smith de oraya gidiyordu ki üstündeki Arkady Renko'yu gördüm. Peki ben Arkady Renko'yu görünce niye bu kadar heyecanlandım? Başka bir tek kitabını okumuştum oysa. Belki bir tane daha da okumuşumdur ama esas olarak unutmadığım bir film var. O film yüzünden çok heyecanlandım ve o film yüzünden hemen ön tarafa çektik kendisini. Hiç bekletmeden okuduk. O filmde Gorky Park. Hatırlarsınız belki, bilmiyorum. Gerçi eski bir film tabii, eğer DVD'de görmediyseniz 1983 yapımı bir film. Ve Arkady Renko'yu William Hurt oynuyordu orada. Çok iyi oyuncuları olan bir filmdi. Lee Marvin, Brian Dennehy gibi oyuncular vardı. Arkady Renko'nun sevgilisi Irina'yı Joanna Pacula oynuyordu. Burada kahramanımız Arkady, yani Moskova'nın Gorki Parkı'ndaki üçlü bir cinayeti çözmeye çalışır. Ve fark eder ki kimse aslında onun bu cinayeti çözmesini istemiyor. Çünkü Moskova şehir yönetiminin en üst düzeylerini de ilgilendiren fevkalade karmaşık bir komplonun sadece suyun üstünde görünen ucu bu cinayetler. Ama Arkady böyle bir adam olduğu için onları aldırmaz. Devam eder, araştırır, öğrenir ve sonunda kendini Moskova'da polis komiserliğinden, müfettişliğinden atılmış bulur. Yani o görevden uzaklaştırırlar. Sovyetler Birliği'nin çok uzak, ıssız, tenha yerlerinde hiç kendisine yakışmayan işler yapmak zorunda kalır. Sonunda da kendini Bering Denizi'nde bir fabrika gemisinde balık ayıklarken, temizlerken ve dondururken bulur. Kısmen de onu öldürmeye çalışan KGB'den kurtulmak için. Martin Cruz Smith bunu anlatıyor. İnanılmaz soğuklarda, ama ben çok üşüyen biri olduğum halde artık bu inanılmaz soğuklara alıştım. Çünkü nereden baksanız Alman polisiye yazarlarını okuyoruz ama en çok İskandinav polisiye yazarlarını okuyoruz. Ve anladık ki yani bizim soğuk dediğimiz şey onlar için neredeyse yelekle dışarı çıkılacak fevkalade mutedil havalar.

Martin Cruz Smith, kutup yıldızı Arkady Renko, Epsilon'dan çıktı. Kutup yıldızı geminin adı. Bu gemide Arkady Renko çalışıyor. Ama dediğimiz gibi işleme hattında çalışıyor. Öyle aman aman bir işi yok. Tam tersine üretim hattının en aşağılarında, üretim zincirinin. Gelen mahsulü ayıklıyor. Şimdi bu bir Amerikan-Sovyet işbirliği söz konusu. Çünkü Perestroika dönemindeyiz ve Amerikan balıkçı gemileri var. Onlar balığı yakalıyorlar ve Sovyet gemisine veriyorlar işleme hattında işlensin diye. Yani işte temizlensin, ayıklansın ve dondurulsun. Ve çok kötü şartlar altında çalışıyorlar. Her yönden çok kötü şartlar altında. Ama iyi para kazanıyorlar nispeten. İşleme hattındaki garibanlar değil de daha yukarıdakiler kazanıyorlar. Ve en büyük hayalleri de bir Amerikan limanı, balıkçı limanı olan Dutch Harbor'da bir gün geçirmek. Bu gün, bu izin onlar için her şey anlamına geliyor. Çünkü bu mağazalardan alışveriş ediyorlar. Yani çok kuyruklarda saatlerce bekleyip kalitesiz şeyler almaya alışmış birileri olarak, diyor Martin Cruz Smith, bu mağazalarda satılanlar onlara neredeyse cennet mahsulleri ve tahammülleri gibi görülüyormuş anlaşıldığı kadarıyla. Bir de özellikle teknolojik ürünler, kasetler, ses tesisatları, televizyonlar, bunlar onların işte hayalinde yaşattığı günün ganimetleri olacak sonuçta karaya çıktıklarında. Fakat bir gün geminin balık ağlarında balıkların ve geri kalan deniz mahlukatının yanı sıra öldürülmüş bir gemi çalışanı bulunuyor. Bir eleman, bir kadın, güzel bir kadın, biraz da güzelliğini herkesten esirgemeyen Zina. Ve Zina'nın bulunmasıyla birlikte tabii işler bozuluyor. Çünkü ne olsa hesap vermek lazım Moskova'ya. Dolayısıyla intihar ettiğini söylemeyi tercih ediyorlar. Fakat sonra kaptan Renko'yu çağırtıyor. Üstelik de dedektif Renko sen misin diye sordurarak üçüncü kaptana. Her ne kadar kahramanımız artık değilim dese de kendini kurtaramıyor. Ve mutfaktaki kızlardan Zina'nın ölümüyle ilgilenmek üzere çağrılıyor ve kendisi bunun intihar olmadığına karar veriyor. Ama işi kapatmak isteyenler, ki bunda ileri kötü bir niyet aramıyoruz çünkü o sözüne ettiğimiz izin gününü yaşamak istiyorlar. Eğer Zina'nın ölümü çözülmezse karaya çıkamama ihtimalleri var. Ve tabii hepsi birden de Renko'ya düşman oluyor bu durumda. Daha sonra Zina'nın intihar ettiğini kesinleştiği söylense de gemideki parti temsilcisi, kaptan ve herkes tarafından Renko buna bir türlü ikna olmayarak kendisi de hedef olmayı peşinen kabul ediyor.

Evet efendim. Martin Cruz Smith, Romano Gray serisi var. İki kitaplık. Gypsy in Amber, Canto for a Gypsy. Simon Quinn imzasıyla Inquisitor araştırmacı, soruşturmacı serisi var. Seri dışında romanları var ama en önemlisi onu tanımamızı sağlayan bizim en azından seri Arkady Renko serisi. 1981'de Gorky Park, 89'da Kutup Yıldızı, ikisi de Türkçe'ye çevrilmiş. 92'de Red Square, cinayi romanda bunun Türkçe adı yoktu yanında. Ben sanki Kızıl Meydan diye çevrildi gibi hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim tabii. Ama arkasından gelen 1999 tarihli Havana Bay, Havana Körfezi diye çevrilmiş. 2004 tarihli Wolves Eat Dogs, Kurtlar Köpekleri Yer de Türkçe'ye çevrilmiş. Çevrilmemiş olan bu durumda iki tane kitabı kalıyor. Stalin's Ghost 2007, Three Stations 2010. Martin Cruz Smith aslında şanslı biri sayılabilir. Çünkü sanatçı bir ailesi var ama sanatçı ailenin yazıp çizmekle bir ilgisi yok. Caz müzisyeni onlar. Babası, daha doğrusu caz müzisyeni, annesi gece kulüplerinde şarkı söylüyor. 1939 yılında dünya fuarında karşılaşmışlar. Annesi New Mexico'yu temsil ediyormuş burada. İşte birbirlerini sevmişler, evlenmişler ve ondan sonra hep birlikte dolaşmaya başlamışlar aile halinde. Ama Martin Cruz Smith öğrenciyken daha kendisinde yazma yeteneği olduğunu fark etmiş ve sosyoloji okuyormuş. Onu bırakmış. Avrupa'da gezmiş epey bir süre. Sonra da bir tabloid gazetede muhabir olarak işe girmiş. Derken tam New York'ta bir erkek dergisinin editörlüğünü yaparken de Gorky Park'ı yayınladı. Ve kitap o kadar başarıya ulaştı ki herhalde ilk teklif ettiğinde bunu yayınlamayı reddeden yayıncılarda bir parça vicdan azabı çekmiş, yazıklar olsun demiştir. Öte yandan onlara da biraz hak vermek lazım. Yani bir Rus dedektifiyle herkesin ilgileneceği nereden akıllarına gelsin? İlgilenmez diye düşünmüşler. Ve dünyanın son çeyrek yüzyıldaki en büyük başarılarından birini, edebiyat aleminde, roman aleminde birini ellerinden kaçırmışlar. Arkady Renko, dediğimiz gibi Moskovalı bir polis ve yani bezgin bir adam değildi. Artık hani dünyayı biraz haddinden fazla da tanıyan birisi diyebiliriz. İnsanlara bilmiyorum, belki de filmin de etkisiyle, William Hurt de çok parlak bir dönemindeydi çünkü o sıralarda. Her zaman iyi bir oyuncudur zaten. Çok cazip geldi. Hemen bir polisiye klasiği haline aldı kitapta. Ve Martin Cruz Smith'i John le Carré'ye benzetenler, onunla kıyaslayanlar çıktı. Hatta Dostoyevski ve Graham Greene mukayeseleri de yapıldı. Doğrusu iyi yazar olduğu konusunda mukayeseleri bilmeyiz ama bizim de hiçbir itirazımız yok.

Evet efendim, Martin Cruz Smith, Kutup Yıldızı, Arkady Renko, bugünkü kitabımız, yazarımız ve karakterimiz, kahramanımız. Peki ortaya nasıl çıktı? Yani neden Martin Cruz Smith kalktı da bir anda bir Rus polis yazdı? Aslında yayıncısı ondan Rusya'da bir olayı çözen bir Amerikalı polis hikayesi istemişti. Ama Smith Renko'yu hayal edince, Renko gibi birini hayal edince bunu değiştirdi ve bir Rus polis yaptı. Ne var ki yayıncılar ona doğrudan doğruya Amerikalı kahraman nerede diye sormuşlar. Daha iyi bir fikrim vardı işte bu demiş. Hiç beğenmemişler. Bayağı yıllarca bu konuda mücadele ettikten sonra tamam demiş. Yani tamam, ben de istenen kitabı yazmadım. Geri alayım, satın alayım bu kitabı. Satın da aldı. Ne var ki sonra personel değişince yayın evinde gelenler kitabı kendileri bu sefer, yani yayın evi geri almak istedi. $1 milyon satmış hemen Martin Cruz Smith kitabını ve Gorky Park'ta tam da Ronald Reagan'ın Sovyetler Birliği'ne ilişkin olarak şeytani imparatorluk, kötü imparatorluk, evil empire konuşmasıyla aynı zamanda geldiği için bir anda hem yazarından bir yıldız yaratmış hem de kendisi bestseller olmuş. Ve ondan beri de devam ediyor, şükürler olsun. İyi bir polisiye yazarını gözünden anlayan Val McDermid, Martin Cruz Smith'in işini çok iyi bilen ve okuyan da bu türe meraklı olan da hayret ve hayranlık duygusu uyandıran bir yazar olduğunu söylüyor. Bir kursa gitmiş daha önce, onu da anlatır hep. Bambaşka bir şey okuması isteniyormuş. Bu kursa gittikten sonra özellikle bir istatistik imtihanından da kalınca sosyolojiden vazgeçip yaratıcı yazarlıkla ilgilenme kararı aldı. Orada epey de arkadaş edinmişti. Böylece işte devam etti. Başka romanları da yazdı ama şurası da bir gerçek ki Martin Cruz Smith daima Arkady Renko ile birlikte hatırlanacak ve Arkady Renko kitapları da daima daima William Hurt'un gölgesini üstlerinde taşıyacaklar. 1942 doğumlu, 3 Kasım Reading, Pennsylvania'da doğdu. Germantown Academy, Fort Washington. 60-64 arasında da Pennsylvania Üniversitesi'nde okudu. 68'de evlendi karısıyla Emily Arnold. 2 kızı bir oğlu var. 65-69 arası gazeteci ve editördü. Çeşitli ödülleri var. Çok sayıda, çok satan kitabı var. Ve elbette hiç unutulmayacak bir tane Arkady Renko'su var. Evet efendim, tanışmadınızsa inşallah bu tanışma hayırlı olur. Gorky Park'tan hatırlıyorsanız aynen devam ediyor diyelim. Martin Cruz Smith, Kutup Yıldızı, Polar Star, Epsilon, Türkçesi Giray Türkmen. Bir başka yazar, bir başka kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla güzel bir hafta diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: durumu.
1: Bugün sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu, Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun, Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.

0: yaşam, sağlık,
1: yemek tarihi,
0: doğa,
1: kitap,
0: spor,
1: gezi,
0: kültür, sanat,
1: belgesel,
0: dünya,
1: moda,
0: polisiye roman,
1: masal.

0: Saatlerimiz gece 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristiyan Mitkovski'yi kabul etti. Erdoğan, Başbakan Mitkovski ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul'da görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel konular ele alındı. Türkiye-Kuzey Makedonya ekonomik ve ticari ilişkiler değerlendirildi. İşbirliği seçenekleri de yine aynı şekilde görüşülen konular arasındaydı. Görüşmede Cumhurbaşkanı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik etti. Cumhurbaşkanı bu görüşme öncesinde katıldığı program sonrası Erzurum Vakfı'nın lokalini ziyaret ederek burada da vatandaşlarla sohbet etti. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek anlaşma yakın gözüküyor. Washington ve İslamabad imzaların bugün atılabileceğini belirtirken İran'sa temkinli tutumunu korudu. Peki düğüm ne zaman çözülecek? Taraflardan ard arda açıklamalar geldi.
1: Anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. İmzalanması beklenen anlaşmaya dair arabulucu Pakistan'dan da açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini ifade etti. Pakistan'ın barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür etti. Ve son olarak İran, Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. ABD ve Pakistan tarafından gelen açıklamaların aksine saatler içerisinde imzalanmayacağını öne sürdü. Yine de önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
0: ABD basınından CNN, ABD ordusunun diplomasiyle çözüme varılamayan bir dönemde İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu alabilmek için kara harekatı planladığını yazdı. Planın ABD Başkanı Trump tarafından Trump'ın isteğiyle durdurulduğu öne sürüldü.
1: ABD ordusunun İran'daki uranyuma el koymak için kara harekatına hazırlandığı ancak Başkan Donald Trump'ın bu planı durdurduğu iddia edildi. Haber ABD'li yayın kuruluşu CNN'de yer aldı. Habere göre ABD ordusu İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek amacıyla kapsamlı bir kara harekatı planı hazırladı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Florida'daki CENTCOM karargahında düzenlenen acil toplantıya katılarak operasyon senaryolarını değerlendirdi. CNN'e konuşan kaynaklar toplantının çok acil yapıldığını, Kane'in bu nedenle NATO toplantıları için bulunduğu Brüksel'den programını yarıda keserek ülkesine döndüğünü aktardı. Bu toplantıların bu kadar üst düzeyde yapılmasının kara operasyonuna ne kadar yaklaşıldığını gösterdiğini söyledi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump operasyon için düğmeye basmadı. Haberde bu hamlenin İran'ın şiddetli misillemesine neden olabileceği belirtildi. Ayrıca operasyonla savaşın uzayabileceği ve küresel ekonominin daha da dengesiz hale gelebileceği ihtimali endişe yarattı. Bunun üzerine Trump operasyonu durdurma kararı aldı. Haberde Trump'ın olası Amerikan askeri kayıplarından da endişe duyduğu belirtildi. CNN'in bir başka özel haberine göre ise İran, uranyum stoklarının bulunduğu tesislerde güvenlik önlemlerini arttırdı. Kaynaklar, depoların mühürlendiğini, giriş noktalarına mayınlar yerleştirildiğini ve depolara giden bazı tünellerin kasıtlı olarak patlatıldığını iddia etti.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Lüleburgaz halk buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarihin kırılma anındayız diyen Özel, çabaları bizi adaysız, milleti ise umutsuz bırakmaktır dedi.
2: Biz bugün buraya yaşadığımız onca sıkıntıya, onca saldırıya rağmen sinip, pısıp, oturup beklemek yerine ayağa kalkmaya, yola çıkmaya geldik.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeydi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP içindeki hukuki süreç ve genel başkanlık tartışmaları ile ilgili konuştu. Tarihin kırılma anındayız ifadesini kullandı.
2: Bizi adaysız bırakmak, kurumsuz bırakmak, lidersiz bırakmak çabalarının hepsi milleti umutsuz bırakmak. İşte tarihin kırılma anındayız tarihin. Ama mesele Özgür Özel'in meselesi ya da CHP'nin meselesi değildir. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi burada.
3: CHP'de gözler yeniden Salı gününe çevrilmiş durumda. 9 Haziran Salı günü yapılan CHP grup toplantısı öncesi tansiyon yükselmiş, kürsüye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi çıkacağı tartışma yaratmıştı. 16 Haziran Salı günü yapılacak grup toplantısı öncesi CHP yönetimi Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edince iki ismin grup başkan vekilliği düştü. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun iki grup başkan vekilliği için atama yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin düzenlediği hukuk çalıştayında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları vardı. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil sandıkta belirlenmelidir dedi.
4: Eğer bugün Türkiye'de bir yargı kararıdır denilip geçilemeyen, vicdanlarda kara bir leke olarak kalan kararlar varsa orada tedbir devleti işlemektedir demektir. Egemen hukuki normlardır ve o normların bekçisi ise bağımsız yargıdır değerli vatandaşlarım. Demokrasilerde sandık namustur. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul ilçe kongreleri devam ediyor. Dün Sarıyer Kongresi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan kongre öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Sarıyer İlçe Kongresi toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, kongre öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi.
5: Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki gelişmelere taraf olmamakla birlikte Atatürk'ün kurduğu partinin bu tip çatışmaların dışında kalması, istikrara kavuşması, Türk demokrasisine destek verecek, onu güçlendirecek bir mücadele öncülük yapmasını adım. Zaman zaman dev soru, dev yolu çağrıştıran ifadelerle karşılaşıyoruz. Bu son derece yanlış bir şeydir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zaman zaman mitinglere falan doğru sürüklendiğini görüyoruz. Bunlar doğru şeyler değil.
3: Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
5: Şükürler olsun, bugün dünyada PKK'nın arkasında duran bir güç kalmamıştır. PKK kendini feshetmiştir. Genel Başkanımızın ortaya koyduğu iradeden bugüne kadar da biraz gelmiş şehit olmamıştır.
3: Kongrede tek aday olan Vedat Şahin, Sarıyer ilçe başkanı oldu.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal adımlara çevrildi. Bu konuda önemli bir açıklama da var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemde dedi.
6: Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet politikasıdır. Terörsüz Türkiye meselesi bir millet politikasıdır. Allah izin verirse bakın göreceksiniz, çok engelli olmak isteyenler var. Çok bu sürece karşı çıkanlar var. Silahların bırakılmasını istemeyenler var. Çatışmaların devam etmesini istemeyenlere rağmen içeriden ve dışarıdan bu sürece engel olmak isteyenlere rağmen Terörsüz Türkiye süreci 1,5 yıldır çok şükür Allah'a kendi mecrasında yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir. Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunda yaptırım listesinde yer alabileceği iddiasına tepki gösterdi. Gürlek'in açıklamalarına bakalım.
3: Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu 17 Haziran'da oylayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, raporda yaptırım listesinde yer alabileceği iddiasına yanıt verdi. Gürlek, Türkiye egemen bir ülkedir dedi. Asıl olan bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır ifadesini kullandı.
7: Türk yargısı kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir. Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek, Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur.
3: Gürlek, o iddia için bazı çevrelerce körüklenen siyasi içerikli bir yaklaşım dedi. Bu yaklaşımın Avrupa Parlamentosu'nun güvenilirliğini zedelediğine vurgu yaptı.
7: Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır.
3: Adalet Bakanı Türkiye'nin terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.
7: Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz.
3: Gürlek'in hedefinde Ankara'nın konu hakkında bilgilendirildiği açıklamasını yapan Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubundan Vladimir Prebiliç de vardı. Gürlek, Prebiliç'e yönelik tartışmaları hatırlattı. Kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır değerlendirmesinde bulundu.
0: Bazı kredi kartı kullanıcılarında şüpheli işlem nedeniyle gelen kısa mesajlar paniğe yol açmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına 2 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
8: Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartı dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişiyi kredi kartları üzerinden dolandırmaya hazırlanan 3 şüpheli yakalandı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 Haziran gece saatlerinde çok sayıda kişiyi etkileyen kredi kartlarına şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin kısa mesajların sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiği tespit edildi. Kısa mesajlarda kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine ilişkin bilgilendirme ile tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kredi kartı numarasının otomatik yazılımlarla test edildiği belirtildi. Olayın organize bir siber faaliyet niteliği taşıdığı tespit edilince de MİT harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin kullandığı sistemlerle dijital bağlantılar deşifre edildi.

0: Manisa'da yaşanan 2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı. Çöp konteyneri yanında bulunan bebeğin ölümü topuk kanından alınan verilerle çözüldü. Bebeğin annesi ve teyzesi gözaltına alındı. Diyarbakır'da da 6 yıl önce işlenen bir cinayet JASAT ekiplerince aydınlatıldı.
1: Sağlık verileri sorgulandı, topuk kanı kayıtları incelendi. 16 yıl önceki bebek ölümü aydınlatıldı. Manisa'da 2010 yılında konteynerin yanına bırakılan bir bebeğin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 16 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Bebeğin topuk kanından alınan örneklerle başlatılan çalışmada sır perdesi aralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bebek ölümü hadisesinin bizzat öncelik verdikleri dosyalardan biri olduğunu vurguladı.
2: Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
1: Bakan Gürlek, her bir dosyanın izini sabırla sürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
2: Hukuk devletinin vazifesi mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
1: Soruşturma kapsamında anne Beren Dikbaş ve annenin kardeşi Gurbet Çınar cinayet suçlamasıyla 16 yıl sonra gözaltına alındı. İki zanlı Altsoy'u kasten öldürmekle suçlandı. Diyarbakır'da da faili meçhul bir cinayet aydınlatıldı. Askeri Balta isimli bir kişi 2020 yılında Dicle ilçesinde öldürüldü. JASAT timleri dosyadaki tüm ifade tutanakları, otopsi ve kriminal inceleme raporlarını yeniden analiz ederek cinayeti aydınlattı. Askeri Balta'nın akrabalarının da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 7'si tutuklandı.
0: Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterdiği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. 33'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin suç örgütünden temin edilen parayı cezaevindeki örgüt mensuplarına ulaştırdığı, bazı şüphelilerin ifade vermelerinin engellendiği ya da gerçeğe aykırı ifade vermelerinin sağlandığı belirlendi. İstanbul başta olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 37 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan İbrahim Doğan'ın öldürüldüğü belirlendi. İlk aşamada intihar olasılığı değerlendirildi ama adli tıp raporu cinayeti ortaya çıkardı. 50 yaşındaki Doğan'ı öldürdükleri iddiasıyla 4 arkadaşı gözaltına alındı. Zanlılardan Fatma ve Serkan Yalvaç çifti tutuklandı.
3: Tartıştıkları arkadaşlarını öldüren çift intihar süsü vermek istedi. Adli tıp raporu cinayeti ortaya çıkardı. Evinde silahla vurulmuş halde bulunan İbrahim Doğan'ın öldürüldüğü anlaşıldı. 50 yaşındaki İbrahim Doğan, Ocak ayında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinde ölü bulundu. Yalnız yaşayan Doğan'dan haber alamayan yakınları yardım istedi. Eve giren ekipler Doğan'ın karnından iki kurşun da vurulduğunu belirledi. Cansız bedeninin altında da tabanca vardı. İlk aşamada yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak adli tıp raporu Doğan'ın uzak mesafeden ateş edilerek öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Soruşturmayı yürüten Manavgat JASAT ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de olay günü Doğan'ın 4 arkadaşıyla evde olduğunu ve birlikte alkol aldıklarını belirledi. Jandarmanın gözaltına aldığı zanlılar çelişkili ifadeler verdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Yalvaç ve eşi Fatma Yalvaç kasten öldürme suçundan tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
0: İstanbul'da bir servis aracı 2 katlı evin duvarına çarptı. Çekmeköy'deki kazada yokuştan inen servis sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 katlı binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ankara'da öğleden sonra etkili olan yağış başkentlere zor anlar yaşattı. Kahraman Kazan ve Bağlum ilçelerinde yağan dolu nedeniyle

0: Sokaklar beyaza büründü. İş yerlerini su bastı. NTV muhabiri Erçetiren Kahramankazan'daki yaşananları aktardı.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 il için sarı kodlu uyarı yapılmıştı ve başkentte beklenen oldu. Ankara'da etkisini öğle saatlerinde gösteren sağanak yağış başkentte hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda dolu yağışı da etkili oldu. Şimdi biz de o noktalardan birindeyiz. İşte Haziran ayında sanki kar yağmış gibi bazı noktalarda yollar, yerler beyaza büründü diyebiliriz. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Biz de an itibariyle iş yerinin su basan noktalardan birindeyiz. Burası bir pencere üretim tesisi diyebiliriz ve içeride oldukça büyük bir su birikintisi, hatta neredeyse küçük bir gölet olmuş diyebiliriz. Oldukça fazla eşyada tabii bulunduğumuz noktada sular altında kalmış durumda. Öğle saatlerinde başkentte hava bir anda karardı ve yağış etkisini göstermeye başladı. An itibariyle Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde su basan bir fabrikadayız. Kameraman arkadaşım Mehmet Kahyalıoğlu'ndan rica edeceğim. Şu anda suyun ne kadar yükseklikte olduğunu göstermesi için buradaki su şu anda neredeyse ayak bileğime kadar geliyor diyebiliriz. Ve bulunduğumuz noktada pek çok ürün, pek çok malzeme de maalesef sular altında kaldı. Ankara'da birçok ev ve iş yerini su bastı ve bazı noktalarda maddi hasarın oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Burası kent merkezine uzak bir nokta, ancak şehrin merkezinde birçok semtte de yağışın etkili olduğunu ifade edelim. Özellikle Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde birçok noktada yollar göle döndü ve trafikte aksamalar yaşandı. Bazı noktalarda araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Hatta bazı noktalarda da araçlar trafiğin ortasında mahsur kaldı diyebiliriz. Bulunduğumuz noktada durum an itibariyle bu şekilde. Birçok noktada ev ve iş yerini su basmış durumda. Meteorolojik verilere göre yağışın gece 12'ye kadar, yeni güne kadar devam etmesi bekleniyor. Ancak yarın için bir uyarı durumu söz konusu değil. Bugün Ankara'da sarı kodlu uyarı vardı. Yani az tehlikeli uyarısı yapılmıştı. Yarın böyle bir uyarı durumu söz konusu değil. Ancak sabah 9 akşam 6 saatleri arasında 18'e kadar Ankara'da bir yağış beklentisinin olduğunu da ifade edelim.
0: Rize'de kurtarma çalışması yapan AFAD botu devrildi. Bir AFAD personeli hayatını kaybetti. Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde kaybolan Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Civelekoğlu'nu sudan çıkartmak için çalışma yapan AFAD botu akıntıya kapılarak kayalara çarptı ve devrildi. Bottaki AFAD personeli 28 yaşındaki Ömer Faruk Özkan hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 4 personel ise tedavi altında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladığı taziye mesajında Ömer Faruk Özkan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AFAD teşkilatımıza başsağlığı diliyorum dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesinde NTV'nin konuğu oldu. Türkiye'nin yapay zeka eylem planına ilişkin de bilgiler verdi.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sizler de yapay zeka zirvesine hoş geldiniz.
2: Şimdi önemli bir konu ve önemli bir gündem. Yapay zeka, Türkiye'nin yapay zeka eylem planı da açıklandı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Şimdi öne çıkan planlamalar nedir efendim bu konuda?
3: Bu eylem planında 4 temel başlık oluşturduk aslında. Fark et, istifade et, üret ve yönet. Bunlar aslında bizim yapay zeka ekonomimizde adım adım bir gelişimin yol haritası. Aynı zamanda da Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık iddiasını yapay zeka alanına taşımasının tanımlandığı başlıklar. Örneğin kullan demedik, istifade et dedik. Çünkü bir şey kullanılabilir ama iyiye de kötüye de kullanılabilir. İstifade etmek ise bir fayda edinimini tanımlamakta. Dolayısıyla bu alanda biz hem insan kaynağımızın gelişimi, hem dijital altyapımızın güçlenmesi, ekosistemin daha ileri düzeylerde işbirliği yapabilmesi, özellikle kamunun elindeki büyük veri setlerinin yapay zeka geliştiricilerimize sunulması gibi pek çok adımı yapay zeka eylem planımızda kamuoyuna duyurmuş olduk. Birkaç hedefi özellikle vurgulamak isterim. Önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza 81 şehrimizde yapay zeka eğitimleri sunacağız. Evet. Yine hızla 100 bin yapay zeka uzmanı yetiştireceğiz.
2: İstihdam da sağlayacak aynı zamanda.
3: Yapay zekanın bir yandan bazı alanlarda insan istihdamını ikame edici yönünü dikkate alırken bir yandan da bu alanda yeni istihdam fırsatlarının oluşması için gayret edeceğiz. Özellikle yapay zeka geliştirmede kendi verimizi kendimizin işlemesi çok önemli. Bunun için 2000 kamu veri setini Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka geliştirici ekiplerinin hizmetine sunacağız. Burada tabii dijital altyapı çok önemli bir katman. Yapay zeka geliştirme süreçlerinde süper bilgisayar altyapıları çok büyük bir rol oynuyor. Türkiye olarak biz hem TÜBİTAK bünyesinde ARF süper bilgisayarımızı devreye aldık. Ki dünyadaki en güçlü süper bilgisayarlar arasında yerini almış oldu. Hem de uluslararası ortaklıklara dahil olduk ki dünyanın en güçlü 20 süper bilgisayarından biri olan Euro HPC Mare Nostrum 5 bilgisayarına Türkiye olarak ortak olduk. Ve böylelikle Dijital Avrupa programı kapsamında Avrupa'daki süper bilgisayarlara da teknoloji geliştiricilerimizin erişmelerine imkan tanımış olduk. Dolayısıyla bu altyapının daha ileri düzeylere çıkması önümüzdeki 5 yılda önceliğimiz olacak. Burada özel sektör yatırımlarını HIT 30 programı kapsamında yüksek teknoloji yatırım teşviklerimizle hızlandırmayı amaçlıyoruz. 10 milyar doların üzerinde bir özel sektör yatırımını bu alanda harekete geçirmeye gayret edeceğiz. E yine elbette kamu yatırım programımızdan da Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. %2'lik bir dilimi önümüzdeki dönemde kamunun ve özel sektörün yapay zeka projelerinin hayata geçmesine yönelik yatırımlara ayırmış olacağız. Bütün bunlarla beraber özellikle günlük hayatta da artık kullandığımız büyük dil modellerinde yerli ve milli alternatiflerin gelişmesini de çok önceliklendiriyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli Türkçe dil modelimiz Bilge'yi takdim ettik. Bilge bundan böyle Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel yapay zeka asistanı olarak da hizmet sunmuş olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde Bilge'nin ve diğer yerli yapay zeka modellerinin farklı sektörlerde kurumlarımızda kullanımını önceliklendirerek bu yola devam edeceğiz. Ve yine uluslararası işbirliklerinde de yeni bir vizyon ortaya koyuyoruz. Nasıl enerjide Türkiye bir merkez ülke oldu? Nasıl ulaştırmada bir merkez ülke oluyoruz? Dijital altyapılarda da bölgemizle birlikte kuracağımız işbirlikleriyle fiber ağlar ve veri merkezlerinde ortaklıklar inşa edecek ve Türkiye'yi bu fiber ağlarının merkez ülkesi haline getirecek adımlar atacağız. Dostlarımızla, kardeş ülkelerle birlikte çalışacağız. Türk devletleriyle büyük dil modelleri konusunda çok yoğun bir işbirliğimiz olacak. Ve bütün bunlar Türkiye'nin yapay zeka alanında gelişimini hızlandıracak, ekonomimizde katma değeri daha da artıracak. Böylelikle inşallah daha aydınlık, daha müreffeh yarınlara ülkemizin erişmesine vesile olacak.
2: 2027 yılı yapay zeka yılı olacak.
3: Buna yönelik de hazırlıklarımız var. Bu eylem planının ivmeleneceği dönem. Yani 2026'da büyük ölçüde eylemlerin başlangıcı gerçekleşecek ama 2027 inşallah bu eylem planındaki tüm adımların hızlanacağı bir dönem olacak ve Türkiye'nin yapay zeka yılı olacak.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Acır konuğumuzdu. İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
0: Etimesgut Havalimanı NATO Liderler Zirvesi için yenilendi. Havalimanına yeni bir isim de verildi. Ankara Havalimanı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacak.
4: NATO Liderler Zirvesi için modernize edilen Etimesgut Havalimanı 15 Haziran'da açılacak. Yenilenen havalimanının adı Ankara olacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
5: Kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek. Ankara Havalimanı'nın hizmete alınmasıyla başkentte hava trafiği daha dengeli yönetilecek.
4: Ankara Havalimanı'ndaki yenileme çalışmaları kapsamında 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebi inşa edildi. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. NATO zirvesinde yoğun olarak kullanılacak havalimanı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılacak.
0: 1 Temmuz itibariyle trafik sigortasında artık yeni bir dönem başlıyor. Bundan böyle değer kaybı talep etmek için araç sahiplerinin ek bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Otomatik atanan eksper tarafından aracın ne kadar değer kaybettiği de hesaplanacak.
6: Biliyor musunuz mesela olursa nasıl yapacağınızı değer kaybını?
7: Yok, bilmiyoruz.
8: Yok, bilmiyorum.
9: Değer kaybı otomatik hesaplanacak, orijinal parça zorunluluğu gelecek. 1 Temmuz itibariyle zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklikler yapıldı. Düzenleme resmi gazetede de yayınlandı.
10: Benim bir sene sürdü.
11: Aracı kurumlar vardı. Yarısını vatandaşa verip yarısını da kendileri alıyorlardı. Bu sistem sayesinde tamamını kendileri almış olacaklar.
6: Değer kaybını talep edebilmek için sigorta şirketlerine ek bir başvuru yapılması gerekiyordu. Ancak bu düzenlemede de değişikliğe gidildi. Artık otomatik olarak bir eksper atanacak ve aracın ne kadar değer kaybettiği direkt hesaplanacak.
11: 2026 yılı için limit 40.000 TL. 40.000 TL üzerindeki hasarlar için otomatik eksper ataması yapılacak. Hasar raporuna ilave olarak olay yerine geldiğinde sizin aracınızın markası, modeli, yaşı, kilometresi ve aracınızın rayiç değerini de belirten bir raporu otomatik sisteme yükleyecek.
9: Kaza sonrası hasar gören parçalardaki değişime de katı kurallar getirildi. Can güvenliği ve sağlık durumu haricinde kaza yerini terk edenlerden sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı talep edebilecek. Ağır hasarlı araçlarla ilgili ise trafikten çekildiğine yönelik kaşeli tescil belgesi ibraz edilmeden tazminat ödemesi yapılmayacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'de üretilen Manevra lokomotifinin Tanzanya'ya ihraç edileceğini duyurdu. Lokomotifte TÜBİTAK ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Ortaklığı'nda üretilen yerli dizel motorlar kullanılacak.
4: Türkiye'nin ilk yerli Manevra lokomotifi ihracatına başlanıyor. Tanzanya, Türkiye'den Manevra lokomotifi satın alacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
12: Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demir yolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz. Türk mühendisliği ve işçiliğinin ürünü olan araçlarımızın yurt dışında tercih edilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.
4: Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi ile TÜBİTAK ortaklığında üretilen lokomotifin satışının Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Yerli ve milli demiryolu araçları vizyonumuz sayesinde Türkiye kendi lokomotiflerini üreten ve ihraç eden bir konuma ulaştı ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, proje için TÜBİTAK ortaklığında üretilen 1000 beygir üzeri ilk yerli dizel motorunun da bu lokomotiflerde kullanıldığını söyledi.
0: İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda platform çalışanları için uluslararası standartları belirleyen sözleşmeye imza atıldı. Türkiye çalışan delegesi olarak sözleşmeye kabul oyu veren Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, platform çalışanları için tarihi bir adım dedi.
4: Cenevre'de düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda platform çalışanları için uluslararası standartları belirleyen sözleşmeye imza atıldı. Elektronik oylamada 406 kabul, 8 ret ve 26 çekimser oy kullanıldı. Platform ekonomisinde insan onuruna yakışır iş sözleşmesi onay sürecinin tamamlanmasının ardından onaylayan ülkelerde yürürlüğe girecek. Platform çalışanları dijital platformlar yani mobil uygulamalar ve web siteleri aracılığıyla hizmet, mal veya içerik sunan kişiler olarak tanımlanıyor. Sözleşme ise bu kişilerin çalışma standartlarını belirliyor. Türkiye çalışan delegesi olarak sözleşmeye kabul oyu veren Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, platform çalışanları için tarihi bir adım atıldı dedi.
12: Sözleşmenin kabulü motokuryeler, ev temizliği ve evde bakım hizmeti verenler, yolcu taşıyan sürücülerin de aralarında olduğu milyonlarca platform çalışanı açısından tarihi bir kazanımdır. Bu sözleşme platform çalışanlarının temel haklarının korunması ve insana yakışır çalışma koşullarına kavuşması açısından önemli bir küresel standart oluşturacaktır.
4: Kabul edilen sözleşmeyle platform çalışanlarının sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık gibi temel çalışma haklarından yararlanması güvence altına alınacak. Platform hesaplarının keyfi şekilde kapatılması veya askıya alınmasına karşı koruma sağlanacak. Ücretlerin zamanında ödenmesi, asgari ücretin altında gelir elde edilmemesi ve sosyal korumaya erişim konusunda önemli güvenceler getirilecek.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında adlı programda konuştu. Bakan Yumaklı, orman yangınlarına karşı mücadelede 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracının kullanıldığını söyledi. Hava araçlarının tamamında yakın su kaynakları, risk haritaları, dinamik konuşlandırma ve canlı görüntüleme sistemlerinin kullanıldığını vurguladı.
7: Orman yangınlarına karşı mücadelede hava gücümüz itibariyle 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla yeşil vatanımıza kalkan olmaya devam edeceğiz.
4: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'de orman yangınlarına karşı yürütülen mücadeleyi anlattı. Alevlere müdahale eden hava araçlarının 462 ton su atma kapasitesine sahip olduğunu belirten Bakan Yumaklı, hava aracı sayısının 161'e çıkarıldığını vurguladı.
7: Hava araçlarımızın tamamı yakın su kaynakları, risk haritaları, dinamik konuşlandırma ve canlı görüntüleme sistemleriyle birlikte çok daha verimli yönetmek adına hazır durumda.
4: Geçen yıl çıkan yangınların %91'inin insan kaynaklı, yarıdan fazlasının da orman dışında başlayan yangınlar olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı, alevlerle mücadelede yapay zekadan da destek alındığını söyledi.
7: 2026 yılında yapay destekli harita, yangın risk haritalarımızı da kullanıma almış durumdayız. Yangın riskini 7 gün önceden tahminleyebilecek şekilde çalışıyor bu sistem ve yangın çıkma ihtimali yüksek alanlara mobiliteyi hızlıca oralara konuşlanmayı da bize sağlamış oluyor.
0: 13 Haziran 1946 tarihinde kurulan Ankara Üniversitesi kuruluşunun 80. yılını kutluyor. Bu kapsamda bir sempozyum düzenlendi. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, üniversitenin tarihini ve yurt dışı çalışmalarını anlattı.
8: Bugün 80. yılımızda geriye dönüp baktığımızda Ankara Üniversitesi'nin yalnızca kendi kuruluş tarihiyle sınırlı bir kurum olmadığını görüyoruz. Ankara Üniversitesi kökleri çok daha derine uzanan bir büyük mirasın taşıyıcısıdır.
4: Ankara Üniversitesi'nin kuruluşunun 80. yıl dönümü sebebiyle bir sempozyum düzenlendi. Üniversitenin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar gerçekleştirdi. Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin Türkiye için önemine vurgu yaptı.
8: Ankara Üniversitesi daha ilk günden itibaren bu ülkenin hukukunu, tarımını, sağlığını, yönetimini, dilini, tarihini, kültürünü, ekonomisini ve eğitimini birlikte düşünen bir üniversite oldu. Cumhuriyetimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirdi. Ama bundan daha fazlasını yaptı. Cumhuriyetin ihtiyaç duyduğu fikri, bilgiyi ve kurumsal aklı da üretti.
4: Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin yurt dışındaki çalışmalarını da anlattı.
8: Azerbaycan'da 3 üniversiteyle ortak diploma programımız var. Batı'da Buffalo Üniversitesi ile de biyomedikal alanında bir ortak diploma programı geliştirdik.
0: Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar 13 gündür devam ediyor. Başkent Tiran'da binlerce kişi bir kez daha Arnavut satılık değildir sloganıyla yürüdü. Başbakan Edi Rama ise destekçilere hitap ederek projeyi savundu.
4: Neredeyse iki haftadır devam eden gösterilere rağmen geri adım atmadı, tepki çeken turizm projesini savundu. Arnavutluk'ta istifa çağrıları yapılan Başbakan Edi Rama destekçilerine hitap etti. Rama, başkent Tiran'da Sosyalist Parti'nin 35. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen mitinge katıldı. Gündeminde protestolar da vardı. Arnavutluk hiçbir zaman satılık olmadı dedi. Destekçileri Rama'nın konuşmasını alkışlarla karşıladı.
10: Bu yatırımla yapmak istediğimiz şey yeni bir şirket ya da yeni bir tatil köyü yaratmak değil. Arnavutluk adına Akdeniz'in tacına yeni bir mücevher eklemektir.
4: Başbakan mitingde konuşurken protestocular da günlerdir tekrarladıkları istifa çağrılarını sürdürdü. Başkentte Arnavutluk satılık değildir sloganıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler bir kez daha Başbakanlık binasına yürüdü. Ülkede protestoların fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından planlanan lüks tatil köyü projesiydi. Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişe ediyor.
0: İsviçre nüfusunu sınırlamak için bugün sandığa gidiyor. Ülkede nüfusun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim için halk oylaması yapılacak. 10 milyonluk İsviçre'ye hayır önerisi sağcı İsviçre Halk Partisi tarafından destekleniyor. Öneride nüfus 9,5 milyona ulaştığında hükümetin önlem alması gerektiği belirtiliyor. Girişimi destekleyenler bu önerinin göçü kontrol altına almak için gerekli olduğu görüşünde. Eğer öneri kabul edilirse İsviçre'de sığınma hakkı verilen kişi sayısı sınırlandırılabilir ve yabancı işçilerin aile birleşimi hakları da sona erdirilebilir. İsviçre Yayın Kurumu'nun yaptırdığı son ankete göre girişimin karşıtları %2 ile önde. Buna karşın öneriye destek de %45 seviyesinde. Anketlere göre %3 hala kararsız durumda. İsviçre nüfusunun hali hazırda 9,1 milyon civarında olduğu biliniyor. Dünyanın farklı farklı noktalarına gideceğiz. Şimdi haber turumuz geliyor ekranlara. İlk durağımız Amerika Birleşik Devletleri olacak. Başkent Washington'ın simgelerinden Kennedy Kültür Merkezi'nin ön cephesinde hummalı bir çalışma yapılıyor. Sebebi ABD Başkanı Trump'ın adının binadan kaldırılması. Mahkeme Donald Trump'ın merkezin ismini değiştirme etkisinin yalnızca Kongre'ye ait olduğuna hükmedince Trump'ın sonradan eklenen ismini kaldırma çalışmaları da başladı. ABD Başkanı'nın ismi merkeze Aralık ayında eklenmişti. Şimdi de bu çalışmayla kaldırılıyor. Yine ABD'deyiz. Ülkede Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor. Boston kentinde dünyanın en büyük futbol topuğu da bu heyecana bu şekilde ortak oldu. Yaklaşık 14,3 metre yüksekliğinde ve 998 kilogram ağırlığındaki bu top Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Böylece daha önce Katar'da 2013 yılında hazırlanan 11,9 metrelik dev topun rekoru da bu şekilde kırılmış oldu. Dünya Kupası kapsamında Boston Stadyumunda 7 maç oynanması planlanıyor. Üçüncü durağımızda ABD yine bu kez Los Angeles kentindeyiz. İngiliz futbolunun yıldızlarından David Beckham kariyerini ölümsüzleştirdi. Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımındaki yıldızın sahibi oldu. Törende Beckham'a eşi Victoria Beckham ve çocuklarının yanı sıra dünyaca ünlü aktör Tom Cruise da eşlik etti. Robot teknolojisi sınır tanımıyor. Son adresimiz Hong Kong. Tsinghua Üniversitesi tarafından geliştirilen insansız robotlar bir alışveriş merkezinde tanıtıldı. En çok dikkat çekense pop müziğinin efsanelerinden Michael Jackson'ın taklidini yapan robotlar oldu. Robotlar etkinlikte Michael Jackson'ın dans figürlerini birebir uyguladı. Çocuklarla futbolda oynayan robotlara ilgi hayli fazlaydı. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın yaşam öyküsünü konu alan Buğday Tanesi filmi 38 ülkeden katılan 1100 filmin yarıştığı Paris Uluslararası Film Festivali'nde en iyi uluslararası film ödülünün sahibi oldu. NTV'ye konuşan Bayram yeni hedeflerini anlattı.
13: ...50'den fazla ödül aldık. Daha geçen haftada 52.'si geldi. 51 Güney Kore, 52.'si Paris. 138 ülke 1100 film arasından en iyi uluslararası film ödülü. Bu kıymetli.
14: Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştu, ellerini kaybetti. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan Buğday Tanesi filmi Paris Uluslararası Film Festivali'nde en iyi uluslararası film ödülünü aldı.
13: Başarı hepimizindir, başarı milletimizindir. Biz bu milletin evladıyız. Ne kadar çok hizmet edersek o kadar çok mutlu oluyoruz.
14: Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı 2022 yapımı film, şimdiye kadar uluslararası alanda 50'den fazla ödül alarak Türkiye'nin tanıtımına da büyük katkı yaptı. Bayram, engelsiz ve savaşsız bir dünya için mücadele ettiğini anlatırken yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
13: Kitap, film çok biliyorsunuz dijitalde film çok izlendi. Şimdi bir belgesel çekimi oldu. O da dijitale gidiyor, İngilizce. Daha sonra da çalışmalar başladı. Uluslararası bir proje, yabancılarla ortak, o kadar söyleyeyim. Sürpriz çünkü. Direkt Oscar'a aday olacağız.
15: Gelen Yıldız sola

0: Amiriler saatler sonra ilk karşılaşmalarına çıkacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak olan milli takım için bir video mesaj yayınladı. Mesajında takıma başarılar dileyen Erdoğan, şimdi bir yeni destan yazmanın tam zamanı dedi.
1: Millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Sizler ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde, yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar.
0: Az önce de ifade ettik. İlk maç saatler sonra Avustralya ile millilerimiz karşı karşıya gelecek. A milli futbol takımına başarılar diliyoruz.
2: Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor.
3: O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah. Hazırlık süreci iyi geçti kendi adımıza. Biz de dört gözle bekliyoruz.
2: Ay Yıldızlılar D grubundaki ilk maçında Avustralya ile sabah 7'de karşılaşacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak maç öncesinde son antrenmanını yapan milliler de tedavisi sona eren Kenan Yıldız takımla çalıştı. Teknik direktör Montella takımına güveniyor.
4: Aceleci olmayacağız. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu oynayacağız. Turnuvaya kazanarak başlamak önemli. İki maçımız daha olacak. Ama ilk maçlar böyle serüvenlerde yolumuzu belirler. Karşılaşacağımız zorlukları biliyoruz. Ama bunların üstesinden nasıl geleceğimizi de biliyoruz.
2: Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kerem ve Can Uzun 11 ile çıkması bekleniyor. Üst üste 6. kez Dünya Kupası'na katılan Avustralya ise Ryan, Cirkati, Burgess, Sutar, Italiano, O'Neill, Irvine, Boss, Metcalf, Toure ve Veluplay 11 ile sahada olması bekleniyor. 54 bin kişilik BC Play stadında oynanacak maçı Venezuelalı hakem Valenzuela yönetecek. A milli takımın mücadele ettiği D grubunda ilk maç dün gece oynandı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.
0: 2023 yılında tatil için geldikleri Türkiye'de depreme yakalanan, ardından Kahramanmaraş ve Hatay'a giderek yardım çalışmalarına katılan Güney Koreli aile bu kez de Türkiye'yi Kanada'nın Vancouver kentinde yalnız bırakmadı. Barış Şov ve Songül çifti ismini Gişe Rekortmeni filminden alan kızları Ayla ile birlikte Kanada'da NTV mikrofonlarına konuştu.
5: Kırmızı!
6: Beyaz!
5: Şampiyon!
6: Türkiye!
5: Şampiyon Türkiye!
7: Güney Koreli yollara kankayız ya. Bu yüzden siz yemek için biz de bütün yaşam vermek istiyoruz. Destek vermek istiyoruz. Bunun için biz takip ediyoruz.
8: Elinde Türk bayrağı var. İsmini söyler misin?
9: Senin adın? Ayla.
7: Ayla.
8: Ayla. Çok çok anlamlı bir isim var Ayla. Kenan Yıldız Avustralya maçında gol atar mı?
9: Evet. Bence iki gol falan atar ya.
8: İki gol atar. Maçı kaç kaç kazanırız?
9: 4-0. 4-0.
10: Benim adım Songül. Songül. Evet, milli takım yenecek. Şampiyon da olur. Yani Güney Kore ile, Güney Kore takım ile de yani bu sefere beraber oynasın. Beraber izlemek istiyorum. Gerçekten biz kankayız. Evet, Türkiye de yensin, Güney Kore de yensin.
0: Türk açık deniz yüzme tarihinde önemli bir başarıya İtalya'da imza atıldı. 18 yaşındaki yüzücü Eda Savcıgil, İtalya'daki Maratona del Golfo Capri Napoli'de birinci oldu. Savcıgil, İtalya'daki Capri adasından başladı, Napoli'ye kadar olan 28 kilometreyi 9 saatte yüzdü. Güçlü rüzgar ve dalgalı denizle mücadele eden Savcıgil, Capri Napoli parkurunu tamamlayan böylece ilk sporcu oldu. Genç yüzücü bu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu da kırdı. Sivas'ta son bir ayda 4 kişi kene ısırması nedeniyle hayatlarını kaybetti. Yalnızca Sivas değil, Anadolu'nun birçok şehri bu aylarda Kırım-Kongo kanamalı ateşi açısından son derece riskli. Öte yandan İstanbul'daki hastanelere de kene nedeniyle başvurular artmış durumda. NTV muhabiri arkadaşımız Melike Şahin, kene tehlikesine dair hazırladığı parantezi ekrana getirelim. Bu parantezde de bülteni noktalayalım.
11: Kabuslarından biri kene. Özellikle de bazı Anadolu şehirleri için. Kene ısırması nedeniyle ölüm haberlerini veriyoruz bir süredir. Öte yandan İstanbul'un bazı bölgelerinde bu yıl daha fazla kene görülüyor. Hastaneye başvurular var. Peki her kene tehlikeli mi? Isırdığı zaman ne yapmak gerekir? Konuyu uzmanlara sorduk. İşte keneye dair bilinmesi gerekenler.
12: 900 çeşit kene vardır aslında. Bunlar 20 tane, 20 civarında enfeksiyon bulaştırabiliyorlar. Hastalığın ortaya çıkma süresi vardır ki bazen 9 güne kadar uzayabiliyor. Kanamalı bir hastalıktır. Yani vücutta döküntüler yapar kanamalı şekilde. Kanlı kusmaya sebep olabilir, kanlı dışkılamaya sebep olabilir. Ve sonrasında 9-10 günden sonra ya iyileşme meydana gelir ya da şok tablosu, yaygın organ yetmezliğiyle ölümle sonuçlanabiliyor.
13: Çorum, Tokat, Sivas, Erzincan. Kene kabusu sürüyor. Sadece Sivas'ta bir ay içinde 4 kişi kene ısırması sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalık grip benzeri belirtilerle başlıyor.
14: Tedaviye bir an önce erken başlamak geç fark ediliyor. Grip benzeri semptomlarla olabiliyor. Yani özellikle salgın bölgesi olan illerimizde zaten adı çok net geçiyor artık. Tokat, Sivas, Yozgat, Çorum, Samsun, Kastamonu gibi illerimizde grip benzeri bir tablo varsa ve kene teması varsa özellikle Kırım-Kongo kanama ateşini düşünmek gerekiyor.
13: Sıcaklık, bitki örtüsü, hayvancılık faaliyetleri gibi etkenler nedeniyle bazı bölgeler hastalık açısından riskli. Özellikle Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında görülüyor. Keneyi çıkarmak ve hızla tedaviye başlamak önemli.
12: Bir kene vücuda temas ettiğini görüyorsak direkt elle temas etmeden bu eldiven yardımıyla olabilir, bir poşet olabilir ya da bir bez yardımıyla olabilir. Bu keneyi çıkartabiliyorsunuz. Fakat keneyi çıkartamıyorsak ya da sağlık merkezi yakınsa bir sağlık merkezine giderek bu keneyi çıkarttırabiliriz. Eğri klamp dediğimiz bir alettir. Bu ucu eğridir. Şu şekilde göstereyim size isterseniz. Kene yapıştığı zaman kafasını ve öndeki iki tane bacağını deri altına zerk eder ve oradan kan emmeye başlar. Kenenin özelliği budur, amacı budur. Kan emmeye çalışır. Biz de kenenin kafasını bu bahsettiğim klamp yardımıyla başın arasında alarak keneyi herhangi bir strese sokmadan, hızlı davranmadan yavaşça çekip keneyi çıkartabiliyoruz.
13: İstanbul'da da kene ısırığı nedeniyle hastanelere başvurular var. Ancak Kırım-Kongo kanamalı ateşi İç Anadolu haricinde görülmüyor.
15: Bir komşumuz kene gördüğünü söyledi. Çocuklarımıza biz genelde yeşil alanlar dışında beton kısımda oynamasını istiyoruz bu süreçte. Bir de kenenin oluşması ya da haşerelerin oluşmaması için parklarda sık sık budama faaliyeti de yapılması lazım.
13: Sarıyer, Ayazağa'da şikayetler artınca ilaçlama yapıldı.
16: kene istilası vardı. İlaçladı ve şu an için herhangi bir şekilde kene sorunu ortadan kalkmış oldu.
12: Hemen hemen her gün geliyor ama özellikle hafta başlarına geliyor. Çünkü hafta sonları insanlar daha çok çimlik alanda, doğada gezmeyi tercih ettikleri için İstanbul bölgesindeki kenelerde herhangi bir Kırım-Kongo kanaman ateşe bağlı enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı.
13: Türkiye'de Kırım-Kongo kanaman ateşine yakalanan her 100 kişiden 5'i hayatını kaybediyor. Yani her kene ısırığı ölümle sonuçlanmıyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Bugün sıcaklık ülke genelinde 2-4 derece daha düşecek. İstanbul parçalı bulutlu 25, İzmir biraz bulutlu 26, Bursa 25, Antalya az bulutlu 30 derece. Ankara'da yerel yağış var, hava serinledi. Sıcaklık 21 derece. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yağmur az, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 25-26 derecelerde. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da yağış Sivas, Kayseri bölümünde daha kuvvetli. Eskişehir 23, Sivas 19 derece. Ege'de hava biraz bulutlu, rüzgar serin esiyor. Manisa 25, Muğla 26, Denizli ve Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak yağmur sürecek. Adana 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de Bolu, Zonguldak kesiminde yağış kısa süreli. Samsun, Artvin arasında ise günün genelinde etkili olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Doğu Anadolu geneliyle Güneydoğu'da da sağanak yağış var. Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır 32 derece.
2: Doğa takvimi. Bugün 14 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Toprak durağan ve cansız bir varlık değil. Aksine içinde milyonlarca bakteri, mantar, mikroorganizma barındıran, yaşayan ve hayat veren bir ekosistem. Bugün Toprak Bayramı. Türkiye'de Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun 11 Haziran 1945 yılında kabul edilmesinden sonra o günü takip eden ilk pazar günü Toprak Bayramı ilan edilmişti. Gerçekten de uzun yıllar bayram sevinciyle kutlamalar yapılsa da son yıllarda artık bayram havası yok. Dünyada her 3 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak kayboluyor. Oysa atmosferle taş küreyi, tatlı suyla tuzlu su alanlarını birbirinden ayıran toprak, bitki, hayvan ve insanlar için yaşam alanı sunar, gezegenin derisidir. Tema Vakfı'nın notunu tekrarlayalım. Toprağı korumak, yaşamı korumaktır. Ve bugün Dünya Rüzgar Günü. Rüzgarı, gücünü ve enerji sistemlerini güçlendirmeyi teşvik, potansiyelini keşfetme günü. Rüzgar enerjisi, küresel ısınmaya karşı mücadelenin temel direklerinden ve dünyanın büyük bölümünde en ucuz enerji üretim yöntemlerinden biri. Bu yılki etkinlikler, rüzgar enerjisinin yerel topluluklara ve sakinlerine sağladığı faydalara odaklanıyor. Amaç, ilham vermek, merak uyandırmak ve rüzgar enerjisiyle